0: çocuğumuzu işte mahallemizi derken emri bil marif, ne yani münker? İslam'dan nasibimizi almaya bakalım. Yoksa genel manada bir güzellik, bolluk, bereket, daha iyi olacak, daha iyi olacak, İnşallah denecek laf var, denmeyecek laf var. Bu hadis-i şerif, gelecek günler geçenlerinizden daha şerli olacak buyurduktan sonra Sahih-i Buhari'de, ona göre hareketimizi sınırlandıralım. Dünya işlerimizi ona göre helalinden iktifa edelim. Haramlara bulaşmadan, çoluk çocuğa haram lokma yedirmeden, şüpheli rızık yedirmeden, yemeden Allah'ımıza tertemiz kavuşanlardan olalım. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiran. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi. Hüsamettin Mallıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب صدق رسول الله فيما قال اَوْكَمَا قَالْ Sohbetimize bir önceki sohbetten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başında da söylemiştik, uzunca bir sohbettir bu inşallah. Kademeli olarak tamamlamaya çalışacağız onu. Kamil mümini anlatıyoruz. Bir mümin kamil nasıl olabilir? Onda hangi özellikler olması lazım kamil olması için? En son söylediğimiz hilim sıfatı idi, özelliği idi. Yani Müslüman olaylar karşısında ani hareketlerde bulunarak mevcut durumu çok daha kötüye götüren biri olmamalı. Mevcut durumu idare eden kişi olmalı. Yani hadiseler karşısında aceleci davranmamalı. Birden hallederim havasında olmamalı. Daha perişan ediyor çünkü o zaman. Allah muhafaza eylesin. Bu konuda Efendi Hazretleri Kuddüs'e sirruhudan bir nakil bir önceki sohbetimizde zaten yapmıştım. Bakınız Allah Teala bize şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la testevil hasenetu ve lesseyyietu. İyilikle kötülük bir olmaz. İyilik kötülük eşit olabilir mi? Mümkün değil. Kötülük insan tabiatına aykırı olan bir şeydir. Hele hele Müslümandan sadır olmaması gereken bir şeydir. İyilik, iyilik devamlı müminin kendisinin davranış biçimi olmalıdır. Yani biz dünyada hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Kazanmak için varız. Neyi? Ahireti. Bütün derdimiz şu dünya hayatında ahireti kazanmak değil mi? Yani ahirette cennete cemalullah'a nail olmak değil mi? Evet. Öyleyse kendimizi o şekilde bir hayat üzere düzenlemeliyiz. İşte onlardan. O hayatın özelliklerinden bir tanesi de hilim sıfatıdır. Hadiseler karşısında heyecana kapılıp yanlış şeylere yönelmeden teenni ile sakin bir şekilde hareket ederek mevcut durumu bozuk halinden düzgün hale geçirmeye çalışmalıyız. Allah Teala buyuruyor. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّيَةُ İyilikle kötülük bir olmaz. Eşit olmaz, mümkün değil. İyilik insana fayda sağlayandır. Kötülük insana zarar verendir. Bir olur mu bunlar? İtfa milleti.

0: hiye ahsen. Allahu ekber. İşte bu da hilim. Başına gelen bir hadiseyi en güzel şekilde sav, bertaraf et. Yani başına bir hadise geldi. Sen de o başına gelen gibisini karşındakinin başına getirmeye çalışma. Onu iyilikle sav diyor Allah Teala. İyilikle bertaraf et diyor. Müslümana yakışan budur çünkü. Böyle olmalıyız. Bakın akabinde de öyle bir şey söylüyor ki bize Rabbimiz. Allahu ekber. Feizellezi beyneke ve beynehu adavetun keennehu veliyyun hamim. Allahu ekber. Bir de bakarsın ki diyor Allah Teala. Seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir sana. Ya hakikaten Müslüman şunu aklından çıkarmalı. Bir adam düşmanı ise ebedi düşman kalacak diye bir şey yok. Bir gün senin öyle bir dostun olur ki sen de şaşırır kalırsın. Dostun da tam aksi olabilir ha, Allah muhafaza eylesin. Ama sen hilim ile hareket edersen, tenni ile hareket edersen hakikaten Mevla Teala'nın buyurduğu gibi sana karşı yanlış harekette bulunan kişi, seninle arasında düşmanlık olan kişi ne olur? Bir de bakarsın ki aranızda sıcak bir dostluk oluşuvermiş. Bu senden kaynaklanıyor. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'dan geçen hafta verdiğim misal bunun tam misaliydi ya. Adam ne için gelmişti? Sonunda ne oldu? Bu nereden kaynaklandı? Tabii ki o adama karşı gösterilen ilgi ve alakadan kaynaklandı. Dolayısıyla bizler hakikaten hayatımızı böyle düzenlemeliyiz. İnsanlara kötülükte bulunan değil, iyilikte bulunan olmalıyız. Bir, sana kötülükte bulunana karşı da sen yine şeriat-ı garra'nın iyilik yolunu, sana benimsettiği o iyilik yolunu tercih ederek davranmalısın. Bu zor bir iştir ha, kolay bir iş değil. Zor olduğu için kıymetli zaten. Meşakkatli olduğu için bu kadar kıymetli zaten. Mevla Teala uyandırsın bizleri. Ve hakikaten kişi bir başka özellik ararsak Müslüman'da nedir o? Öfkesine hakim olmalı. Bunu söyledim daha önce de. Şu hapishanelerde olanların çoğu bir anlık öfkesine mağlup olup orada yatanlardır. Ve inanın hepsinin ortak söylediği şey, keşke öfkeme hakim olsaydım. Olsaydım da burada değil, dışarıda sevdiklerimin yanında olsaydım. Bir anlık öfke insanı hakikaten çok ama çok yanlış şeylere sürükler. Allah muhafaza eylesin. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Leyse şedidu bis surati, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. O yiğit kimse değil. Yiğit kimse kim biliyor musunuz? İnneme şedidu. O yiğit kimse ancak ellezî yemliku nefsehu indel gazab, gazaplandığı zaman kendine hakim olan kişidir. Gerçek yiğit odur. Çünkü kişi öyle bir halde kendine hakim oluyorsa kendisinden yanlış işlerin tam sadır olduğu çıkacağı bir anda kendisini hak yola çevirdi demektir. Hakikaten yiğit adam bu adamdır. Dolayısıyla öfkelendim, böyle oldu hocam. Öfkelenmeseydin mübarek. Ben soruyorum bazen böyle diyenlere. Arkadaş, bana Allah rızası için doğru söyle. Çok öfkelendin, sinirlendin, hakim olamadın kendine. Kendini dövdüğün oldu mu? Yok hocam diyor. Demek ki sen öfkelenmemişsin. Eğer çok öfkeleniyorsan kendine bir vur bakalım. Vurmuyorsun, başkasına yapıyorsun bunu. İşte o da sana felaket getiriyor. Allah muhafaza eylesin. Nitekim Allah Teala bizleri ayetleriyle hep uyarıyor. Hep uyarıyor. Ama biz Allah'ın ayetlerinden uzak kaldığımız için bu uyarıları bazıları duymuyor, duyan da kulak asmıyor maalesef. Sinirlendi mi kendini kaybediyor. Yanlış işler yapıyor. Allah muhafaza eylesin. Mevla Teala buyuruyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardıha semavatu vel ard uiddet lil muttakin. Allah Allah. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun diyor Allah Teala bize. Bizim yeryüzünde ki varlık gayemiz bu, cennete koşmak. Bizi cennete götürecek olan esbaba sarılmak, başka bir işimiz yok. Öfkeme hakim olamadım, şöyle yaptım. Bütün hayatını mahvettin be adam. Mahvettin bütün hayatını. Allah bu tür gazaplara kapılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hakikaten insanoğlu yaratılışı itibarıyla acelecidir. Adem aleyhisselam yasak meyveden yemiştir biliyorsunuz. Cennetten kovulmuştur. İnsanda bu hal var. Ama sonra peygamberlik verildi kendisine. İlk insan, ilk peygamber. Tabii ki o zaman farklı. Allah'tan ne geliyorsa o. Tüm peygamberler Allah'tan kendilerine gelen, vahiy ile gelen ne ise hayatları odur. Onun dışına çıkmaları mümkün değildir. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne geldi? Kur'an, vahiy ile gelen Kur'an'dır. O Kur'an'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi anlayan bir başkası olabilir mi? Olamaz. O zaman sünnet de devreye girecek zorunlu olarak. Çünkü oradaki ahkamı bize aktaran, ayetlerden ne anlamamız gerektiğini bize ifade buyuran ve orada olmayan şeyleri bizlere aktaran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her daim söylüyorum. Allah Teala'nın müminlere en büyük ikramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için ashab, anam babam, canım sana feda olsun ya Resulallah diyerek Efendimiz'e hitap ederlerdi. Sözlerine öyle başlarlardı. Niye? Çünkü şu dünyada bizim için en büyük nimet odur da ondan, biz dinimizi ondan öğreniyoruz. Hayatı nasıl yaşayacağımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Başkasından değil, Efendimiz'den. Başkasından öğrenirsen ne olursun? Ebedi cehenneme kütük olursun. Başka bir şey olmaz. Çünkü başkası sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı, aktardığı ahkamı değil, onun zıttı olan ahkamı sana aktarır. Allah muhafaza eylesin. İşte dünya sistemleri bu. Dünyada hakim olan da onlar. Ve dünyanın hali de maalesef bu. Ne diyor adam? Orayı da alacağım, burayı da alacağım. Ya hiçbiri senin hakkın değil. Neyi alıyorsun sen? Alır. Niye? Çünkü şeriat diye bir şey onun için yok ki. Aklı neyi gösteriyorsa ki o akıl nefise tabi, yani nefsi neyi istiyorsa onu yapmaya çalışıyor. Ne bekliyorsun Allah aşkına? Ya Müslümanlara şaşmamak elde değil ya. Yahu kafirden merhameti beklemeyin. Merhameti Allah'tan bekleyin. Kafir kendinden olana merhamet etmiyor. Sana merhamet eder mi yahu? Onun için hakikaten uyanık olalım. Yine daha önce de okudum ayeti kerimeyi. Ayetten sadece o bölümü alayım size. Vel afina ninnâsi. İnsanlardan affederler. Kamil müminlerin özellikleri bu. Affetmek ya. Bizim işimiz affetmektir. Öyle gazaplanıp elimizden de geliyorsa bir şeyler onu yapmak değil. Ya affetmek karşımızdakini ya. Affet bak neler olacak. Allahu Ekber. Onun için Allah rızası için hakikaten şu hayatı Allah Teala bizden ne şekilde istiyorsa o şekilde yerine getirmeye çalışalım. Gayret gösterelim ya. Bütün gayretimiz bu olsun. Müslümanlarda özellikle yaşadığımız dönem itibarıyla pek de bulunmayan ama Müslümanı, mümini en kamil konuma çıkaracak olan vasıflardan biri de ahde vefadır. Sözünde durmaktır. Bir anlaşma yapıyorsan ona bağlı kalmaktır. Sözünde durmak çok önemli bir şey. Mevla Teala Ayet-i kerimelerde buna dair birçok şey söylüyor zaten. Mü'minde bulunması gereken vasıfları kad eflahal mu'minun diye Mü'minun suresinin birinci ayetinden başlıyor. Bize böyle aktarıyor sırasıyla. Bunları daha önce okudum. Ama ahde vefa ile ilgili olan bölümü size aktarmak istiyorum. Onun için gerçekten çok dikkatli olalım. Bakınız Allah Teala bize ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Allahu Ekber. Müslüman'da bulunması gereken bir şey mi? Ben kamil bir mümin olmak istiyorum. İstiyorsan buyur. Ol. Seni engelleyen yok. Seni engelleyen nefsin ve şeytan. Ve arkadaşların. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu derler. Müslümanın arkadaşı, Müslümanı yoldan çıkaran kişi olmamalı. Müslümanın arkadaşı, Müslümanı, İslam'ı en güzel şekilde nasıl yaşanacaksa o şekilde yaşamasına yardımcı olan kişi olmalı. Onun için Allah Teala müminlerin özelliklerini sayarken وَالَّذ۪ينَ o müminler ki hum onlar لِأَمَانَاتِهِمْ bunu daha önce anlattık emanetlerine وَعَهْدِهِمْ ve ahitlerine yaptıkları anlaşmalara verdikleri söze raun riayet ederler. Ya müminin özelliklerinden biri de budur. Sadece bu ayet-i kerimede değil. İnanın birçok ayet-i kerimede bunun üzerine Mevla Teala vurgu yapıyor. Neden? Çünkü bir mümin için illa olması gereken özelliklerden biridir de ondan. Bakınız Allah Teala ne diyor bize? Bismillahirrahmanirrahim. اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ Allahu Ekber. اِذَا عَاهَدْتُمْ Anlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Ahdullah Allah verilen sözdür. Onu yerine getirin. Ne sözü verdik biz Mevla'da? Eğer bir anlaşma yapıyorsak ona sadık kalacağız. Biraz önce okuduk. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِمْ مَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ diyor Allah Teala. Emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler buyuruyor. İşte onun için bu ayet-i kerimede de Allah Teala اِذَا عَاهَدْتُمْ söz verdiğiniz zaman verdiğiniz söze Allah'a karşı da söz verdik ona bağlı kalın. Biz Rabbimize ne sözünü verdik mümin olmakla? Ey Allah'ım senin son peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah Teala katından getirmiş olduğu ve bil fiil hayatına uygulamış olduğu tüm ahkamı yerine getireceğim demektir. İnanmak, mümin olmak. Sözümüzdür bu Mevla Teala. Dolayısıyla biz bunun için çalışmalıyız. وَلَا تَنْقُلُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْك۪يدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا Allah'a kendinize kefil kılarak kuvvetlendirdikten, pekiştirdikten sonra yeminlerinizi de bozmayın diyor Allah Teala. Ya yemin Allah'a söz vermektir ya. İnsan yeminini bozmamalı. İnna Allahu ya'lem ma tef'alun. Hiç şüphe yok ki Allah Teala ne yapıyorsanız hepsini biliyor ya. Bu yetmedi mi Allah aşkına? İnsan harama dalacağı zaman kimse kendisini görmesin diye bir takım kendince tedbirler alır. Ve insanlar seni görse ne olur, görmese ne olur. Tamam görmesin, o da iyi bir şey. Çünkü haram olan bir şeyi insanlar arasında insanlara göstere göstere yapmak da ayrı bir günahtır. Ama senin niyetin Allah bilmesin öyle mi? Kul bilirse Allah da bilir. Haşa ve kella. Allah zaten biliyor. Ne yaparsan yap Allah biliyor. Mükafatını verecek olan da o, cezasını verecek olan da o. Sen bu düşünceyle hareket et. İnsanlar seni görüyor, görmüyor. Gene dikkat et. Ama bu çok da önemli değil. Asıl önemli olan yarın ahirette Allah'a vereceğin hesaptır. O Allah senin yaptığın her şeyi en güzel şekilde biliyor. Mevla uyandırsın bizleri ya. Hakikaten Rabbim bizleri uyandırsın. Yanlışlara düşmekten bizleri korusun. İnsanız, eksiğiz, noksanız, hatamız olur. Ama Rabbim bizi inanın hatalara, yanlışlara düşmekten korusun. Yapıyorsak da tövbe etmeyi hemen peşinden bize nasip eylesin. Yine Mevla Teala ahde bağlı kalma konusunda şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsen hatta yebluğa eşüdde. Yetim rüştüne erinceye kadar, yani buluğa erinceye kadar yetimin malına, onun yararına, faydasına olmadıkça el sürmeyin. Ya hemen bunun akabinde Mevla Teala bize evfu bil ahdi buyuruyor. Ya nedir o? Ahde vefa gösterin. Yani siz ahit söz vermektir. Verdiğiniz söz, yaptığınız anlaşma ne ise ona mutlaka vefa gösterin diyor Allah Teala. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Çünkü ahit bir şeye dair sözleşme yapma, söz verme. Bu nedir? Sorumluluk doğuran bir iştir. Yarın ahirette eğer ahdine vefa göstermedinse sana mutlaka sorulacaktır. Onun için hakikaten dikkatli olalı. Yine müminde bulunması gereken şeylerden birisi affedici olmaktır. Biz kamil mümin olmak istiyoruz. Elbette istiyoruz. Niye? Çünkü kamil müminler imanlarını sağlam tutan kişilerdir. İman uçurumun kenarında değil, sağlam yerde duruyor. Eğer sen bu kamil müminde olması gereken özellikleri kendinde taşıyorsan imanını sağlam yerde tutuyorsun demektir. Allah Teala'yı çok zikretmek lazım. Ve bize karşı yapılan hareketlerde inanın affedici olalım. Kazanan biz oluruz ya. Bu kadar günahlarla ahirete gideceğiz. Allah'tan affımızı dileyeceğiz. Ya o Allah bize derse ki ey kulum, sen dünyada sana karşı yapılan hiçbir yanlışı affetmeden buraya geldin. Şimdi hangi yüzle benden af istiyorsun derse ne yaparız ya? Onun için affedici olalım. Gerçekten ama ha öyle lafla değil, hakikaten affedici olalım. Bize yanlış yapsa da biz asla ona yanlış yapmayalım, affeden olalım. Allah ne diyor çünkü? Bismillahirrahmanirrahim. Hudil affe. Sen af yolunu tut diyor bize ya. Allah diyor bunu bize ya. Af yolunu tut. Onu yap, onu. Sana bir ufak bir şey yapıldı, aman Allah'ım çıldırıyorsun. Kimdir bu bana böyle bir şey yapabilir? Ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Senin Allah'a karşı bir sürü yanlışın var. Yok mu? Hadi yok de bakalım diyemezsin. Var çünkü. O zaman sen de affedici ol ya. Allah'tan affını dileyeceksin. Biliyorsun da dünyada da ahirette de. Ve'mur bil maruf. İyiliği emret. İnsanlara bir şey söylerken söylediğin şey iyilik olsun. Onu emret onlara. Kötülükle işin olmasın. Ve aridanil cahilin. Cahillerden de yüz çevir. Çünkü cahil insan insana zarar verir be. Zarar verir. Senin ahiretine yönelik olan çalışmanda, gayretinde seni köreltir. Onun için cahillerden uzak ol diyor Allah Teala. İraz et, yüz çevir yani. İnsanlardan hep o ayet-i kerimeyi söylüyorum zaten. Ali İmran suresinin 139-34. Ayet-i kerimesidir. Orada Allah Teala vel afine anin nas. İyi müminin, güzel müminin, kamil müminin özelliklerini anlatırken insanlardan affederler. Bu durumu hakikaten her daim gözümüzün önünde bulunduralım. Mevla Teala bize hakikaten şu dünya hayatını yanlışlarla dolu olan bir hayat olarak değil, İslam'a uygun, Müslümanın yaşantısı ne şekilde olması gerekiyorsa o şekilde bir yaşantıyla geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Gerçekten şu hayat bir daha bize verilmeyecek. Verilmeyecek. Dolayısıyla bu hayatı hayatta iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşama gayretiyle geçirelim. Ve bunu hep yapalım. Her gün biraz daha ileri gidelim. Nitekim bu konuda da bir hadis-i şerif okuyacağım size inşallah. Yine mümin olan kişide kemale ermesi için, kamil bir iman sahibi olması için, kamil bir mümin sayılması için Allah katında İstenen özelliklerden biri de mümin güvenilir olmalıdır. Ah be ah. Bunu deyince tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verilmeden önce o Mekke halkı nezdinde neydi lakabı? El-Emin. Güvenilen kişi demektir. Hem de çok güvenilen kişi demektir. Mübalağa ismi fail vezindir o. Çok güvenilen. Yani Mekke halkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her şeylerini rahat rahat teslim edebiliyorlardı. Kıymetli emanetlerini yanında bırakabiliyorlardı. Her konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güveniyorlardı. Öyle olmasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, el-emin, emin kişi olmasaydı, peygamberlik kendisine geldiği zamanda o kadar zorluklara göğüs gererek o halk, o ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olurlar mıydı ya? Ah be ah, her şey birbirine bağlı. Onun için Müslüman nerede bulunuyorsa bulunsun, bu emin kişidir hakkında denilmeli. Bu güvenilen bir insandır. Bu hakikaten yaşantısında ciddidir, güvenilirdir. Her konuda kendisine güvenilebilir denilmeli yahu. Benim peygamberime bu denilmiş. Hem de peygamberlik gelmeden önce denilmiş. El-Emin denilmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde olması gereken vasıflardan birisi de odur. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ مَعْهِدِهِمْ رَاعُونَ Biraz önce okudum onu. Bak, o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Emanete riayet etmek, emin olmak demektir. Allah Teala bizi uyandırsın. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize ne buyuruyor? اَرْبَعُنْ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ كَانَ مُنَافِقًا halisan. Dört özellik var, haslet var. Bu dört haslet kimde olursa halis münafıktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ekber. Biliyorsun münafık bir itikatta var ki o kafirden de öte kafir yani. Melun. Ama bir de amelde münafık var. Mümindir ama ameli hayatı çok bozuktur. Dolayısıyla bu hasletler Müslüman'da olmamalı. Olursa, imanlıysa, bu hasletler kendisinde varsa gerçekten yazıklar olsun. Dört tane haslet söyleyecek şimdi. Hadis-i Şerif devam ediyor. وَمَنْ كَانَتْ ف۪ي خَسْتَةٌ مِنْهُنَّ O dört haslet özellikten kimde bir tanesi olursa كَانَتْ ف۪ي خَسْتَةٌ مِنَ النِّفَاقِ Nifaktan bir haslet var onda, özellik var onda demektir münafıklıktan. Hatta يَدَعَهَا Onu terk edinceye kadar. Nedir bu dört şey? Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir, اِذَا تُمِنَ خَانَ Ya bir şey kendisine emanet edilince hıyanet eder, hainlik eder, emanete sahip çıkmaz. Allahu Ekber. Müslüman kendisine emanet edilen şeye sahip çıkan kişidir. Çıkmazsa günahkar olur, imanlıdır, günahkardır deriz. İki, وَاِذَا حَدَّسَ كَدَبَ Münafığın alametlerini sayıyor ha. Konuştuğu zaman yalan söyler. Müslümanın yalanla ne işi olabilir yahu? Müslüman yalan konuşmamalı. وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ Söz verince sözünde durmaz. Biraz önce kamil müminin özelliklerine saydık onu zaten sözde durmak. Bak söz verince sözünde durmaz. وَاِذَا حَاسَمَ فَكَرَ Husumet edince, birine düşmanlık edince haddi aşar, ileri gider. Ya her şeyin sınırı var be. Sınırı aşmamaya Müslüman dikkat etmeli. Her konuda bunu yapmalı. Allah Teala bizleri uyandırsın. Allah Teala bizleri uyandırsın. Dolayısıyla Müslüman bu özelliklerde, yani kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etmemeli. Hıyanet eder münafığın alameti. Ama Müslüman tam zıttı olmalı. Konuştuğu zaman yalan söylememeli. Aynı şekilde söz verdiği zaman sözünde durmalı, sözünü bozmamalı. Aynı şekilde biriyle husumeti olduğu zaman da ne yapmamalı? Haddi aşmamalı. İslam sana ne kadar sınır çizmişse o sınırın ötesine geçme. Her konuda bu böyle ya. Allah Teala bizleri uyandırsın. Demek ki Buhari hadisidir bu. Kıymetli. Çok kıymetli hem de. Yine biz bütün derdimiz ne? Bir insanın kamil mümin olması. Kamil mümin olmalı Müslüman. Yani herkes tarafından takdir edilmeli. Emin kişi denilmeli. Maşallah denilmeli. Kötü işlerde Müslümanın işi olmamalı. Onun için Müslüman وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ diyor Allah Teala. Allahu Ekber ya. Hiçbir faydası olmayan, anlamsız, yararı yok sana söz ve davranışlardan uzak durur. İşte bu da kamil mümin olmanın özelliklerinden biridir. Müslümanın boş işlerle ne alakası olur ya? Müslüman boş şeylerle uğraşmamalı. Yarın ahirette sana faydası olmayacak şeylerle ne işin var senin ya? Aman Allah. Aman Allah. Gerçekten mevcut topluma baktığınız zaman da, dünyaya baktığınız zaman da o kadar çok boş işlerle uğraşan insan var ki şaşmamak elde değil ya. Gençler kendilerini hangi yolda harcıyorlar bir bakın ya. Boş, fuzuli işlerde harcıyorlar. Rabbim onları kurtarsın. Gerçekten Mevla Teala özellikle genç kardeşlerimizi yarın ahirette kendisine hiçbir faydası olmayacak hatta zararı olacak işlerden korusun. Yine Allah Teala وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا boş şeylerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler. Müslüman özelliği bu. Boş bir iş ya. Nedir o? Saymaya gerek yok. Hayattaki boş işleri her mümin zaten anlıyor. İnanın bana biliyor. Bir sürü insan, o kadar insan toplanmış. Ne için? Yarın ahirette kendisine şu kadar faydası var mı? Yok. Allahu Ekber. Halbuki mümin nasıl olmalı? Boş işlerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler. Hiç onunla ilgilenmezler bile. Boş iş. Bir müzik ziyafeti veriyorlar. İnsan sayısını söylemeye dilimiz yetmez ya. O kadar insan orada ne dinliyor Allah aşkına ya? Ne dinliyor yahu? Yarın ahirette kendisine zerre kadar faydası var mı bunun? Yok. Ama gençlik orada hep. Rabbim kurtarsın onları. Ya Rabbi özellikle genç kardeşlerimize bu tür hadiselerde korunmayı nasip eyle. Yanlış arkadaşlardan onları koru ya Rabbi. Gerçekten Allah Teala şu yaşadığımız dönem itibarıyla büyük bir imtihanda insanlar, özellikle genç kardeşlerimiz. Çünkü nefsin arzu ve isteklerine uygun düşen şeyler onlar. Meylediyor nefis, meylediyor şeytan seni meylettiriyor. Kalbin oralara kayıyor. Yarın sana bunun bir ahirette bir faydası var mı? Sen inanan mümin olarak bunu sorgula hemen. Hangi iş olursa olsun o işe giderken veya o işi yaparken sorgula yahu. Yapacakken sorgula kendini. Yarın ahirette bana bir faydası var mı? İnan ki yaptığın birçok şeyin yarın sana ahirette faydası yok. Onun için onlardan vazgeç ya. Bu hayatı bize veren Allah'tır. Bizi yaşatan Allah'tır. Allah ölümümüzü dilediği an zaten ölüp gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ İnsanların ölüm vakti geldiğinde ne bir an geriye kalır, ne bir an ileriye gider. O an biter. Senin için dünya hayatı son bulur. Oo, çok da genç gitti yahu. Mübarek. Senin genç gitmeyeceğin nereden malum? Allah Teala ecelleri takdir eden odur. Sen her an ölecekmişsin gibi şu dünya hayatında dinini yaşamaya çalış. Kazanan olmak istiyorsan öyle ol. Ya şu dünya hayatında insanı yoldan çıkaran birçok sebep var. Dedikodusudur, eğlencesidir, onu bunu çekiştirmektir. Ya Allah aşkına Geç aynanın karşısına bir şey çekiştirmek istiyorsan kendini çekiştir ya. Sor kendine. Ne yaptın bugün Allah için? Bak bakalım neler diyecek sana o aynada olan sen. Neler diyecek sana? Onun için bırak milleti. Onu bunu çekiştirmeyi bırak. Kendine gel, kendine. Kendini sorgula ve kendin şu İslam'ı dünya hayatında en güzel yaşayanlardan olmaya çalış. Öncelikle küfrün tüm adetlerinden sıyrıl. Hiçbir adeti senin üzerinde olmasın, hayatında bulunmasın. Ve şunun için çalış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hangi hükümlerle hayatını devam ettirdiyse ben de o hükümlerle hayatımı devam ettireceğim de ve onu yapmaya çalış. Onun için gayret göster. Ah be ah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yefterîl kezibellezîne lâ yu'minûne bi'âyâtillâh ve ulâike humul kâdibûn. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler diyor Allah Teala. Yalan uydurmuşlar. Uydurur. Allah'a inanmayan her türlü yalanı uydurur. İftirayı yapar. Yapar. Ya bunu zaten yaşıyoruz. Şu an dünyada yaşıyoruz bunu ya. Şu kafirlerin hallerini görmüyor muyuz ya? Kafir kafire öyle bir zulmediyor ki şaşar kalırsın ya. Mümin olarak sen merhamet ediyorsun gene de yahu. Allah Teala uyandırsın bizleri. Rabbim bizleri hakikaten uyandırsın. Bakınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ni'metan mağbunun fihima kesirun minen nas. As-sıhhatu vel feragu. İki nimet var. Nimet var. İnsanların çoğu bu iyi nimette, bu iki nimette aldanmıştır. Nedir onlar? Birincisi sıhhat. Allah sıhhat verdi sana. Hastanelerde yatan binlerce insanlar var. Acı çeken. Senin gibi şöyle hali, yani durumu iyi olmayan birçok insan var. Sıhhatın kıymetini bilmek lazım. Sıhhatlı iken dini mübini İslam'ı yaşama noktasında tüm gayretimizi sarf etmemiz lazım. Hocam hep de sen oraya döndürüyorsun meseleyi. Arkadaş başka bir şey için bu dünyada değiliz ya. Bizim bu dünyadaki varlık sebebimiz ahiret hayatını kazanmaktır. O da neyle kazanılıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatla. Kadınlar için hanımlarının yaşadığı hayatla. Başka türlü kazanılmıyor. Öyleyse biz her halimizi o hayata nasıl uygun hale getiririz? Onun düşünerek yaşayacağız ve gayretimizi sergileyeceğiz ya. Onun için varız bu dünyada. İkincisi ferag, boş vakit. Ya insanların aldandığı şeylerden biri de ferag'dır. Yani boş vakittir. Müslümanın boş vakti olur mu ya? Fuzuli fuzuli işlerle uğraşıyor Müslümanlar da. Yazık. Kendimize yazık ediyoruz. Allah Teala bizleri uyandırsın. Hadis-i şerife geldim ama bu da uzun bir hadis-i şerif. Burada inşallah kalalım. Sohbetimize devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu konuda inşallah herhalde iki hafta içerisinde onu da bitirmiş olacağız. Ondan sonra yeni bir konuya Allah nasip ederse geçeceğiz. Allah'ım uyandır bizleri. Şu fani olan dünyaya dalıp orada kalanlardan eyleme bizleri ya Rabbi. Sen rızana uygun olan bizim için nasıl bir hayat varsa o hayatı bizlere ikram eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Onlara merhamet eyle. Varsa taksimatları affeyle. Seyyiatlarını mahveyle. Hatta seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Kötü amellerini iyi amellere çevir ya Rabbi. O haliyle hallendiğimizde ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. İmanı kamil ile huzuruna gelmeyi hepimize nasip eyle. Şu fani dünyanın fani nimetlerine kanıp da yanlışlar içinde bizi dolandırma ya Rabbi. Uğraştırma ya Rabbi. Bizlere yarın ahirette fayda verecek olan, bizim ahirette cennete, cemalullah'a nail olmamızı sağlayacak olan yaşantıyı bizlere ikram eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hüsamettin Mannoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi.
1: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Ve âle İmrâne, İmrân ailesi diyor şimdi. Burası farklı bir şey. Çünkü İmrân ailesi, İmrân'ın peygamber olup olmadığı ihtilaf var. İmrân kim? Meryem validemizin babası. Hanne validemizin kocası. Kur'an-ı Kerim'de Hanne validemizin bu duasını Allah'a ait olarak zikrediyor. Niçin? Efendi Hazretlerimiz çok anlatırdı bu meseleyi. Kadın ders alacak. Ana baba ders alacak. Kimden? İmran'ın hanımından. Ne hususta? İşte Allah-u Teala'nın dinine hizmet için çocuğunu adak yapmak hususta. Daha çocuk doğmadan karar verecek, niyet yapacak. Ne diye niyet yapacak? Bunu ben koşucu yapacağım, yarışçı yapacağım, yok güreşçi yapacağım, yok boksçu yapacağım, bilmem ne. Şarkıcı yapacağım, türkücü yapacağım, zurnacı, davulcu yapacağım. Değil. Dinin hizmeti için adadım. Allah'ın dinin hizmetine adadım. Ben onu yedireceğim, içeceğim, bakacağım. Geçimin şeyini temin edeceğim. İstikbaline de dair. Neyse işte ona göre geçinmesini temin edecek. Hani dinden geçinmesin diye. Hizmetleri temin edeceğim. O ne yapsın? O ne yapacak? Hafız olacak, alim olacak, fıkıhçı olacak. Müslümanların derdine derman olacak. Ve insanları ihya edecek. İlimler neşredecek. Okuyacak, okutacak. Büyük adam olacak. Büyük adam neyle olur büyük adam? Profesör olunca mı büyük adam? Milletvekili olunca mı büyük adam olur? Bakan olunca mı büyük adam olur? Başvekili olunca mı büyük adam olur? Cumhurbaşkanı olunca mı büyük adam olur? Hangi ayette hadiste var? Kral olunca büyük olur, paşa olunca büyük olur, ağa olunca büyük olur. Hangi ayette hadisi var? Ama ne var? Men alime ve amile ve alleme yud'azîmen fî melekûtissemâ. Her kim ilim tahsil eder, şeriat ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bunları tahsil eder. Sonra ilmiyle amel eder, yani öğrendiklerini amel eder, emirleri tutar, yasaklardan kaçar, sünnet-i seniyye ittiba eder. Ama yetmedi daha büyük adam olma. Ve alleme, öğretirse, tedrisat yapacak, ders okutacak, talebe okutacak, vaaz yapacak, sohbet yapacak, kitap yazacak, neyse. Öğretmenin yolları var. Böyle yaparsa, ne olur o zaman? فَذَٰلِكَ يُدْعَى عَظ۪يمًا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. Bu çok kaynaklarda görülmem. Göklerin melekutunda. Mülk var, melekut var. Mülk görünen alemler, melekut manevi tarafa. Manevi tarafı derken görünmeyen demek değil. Biz kayba iman ediyoruz. Görmediklerimize de iman ediyoruz. Ama göklerin, mesela gökleri görsek bile, şimdi göğü semayı görsen bile, efendim hadi ki bir vasıtayla çıksan bile, melekleri görebilir misin? Göremezsin. Halbuki ne kadar melek var? وَمَا عَلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbin ordularını kendisinden başka kimse bilemez buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte bir karış boş yer yok. فَمَا مِنْهَا مَوْضُعُ شِبْرٍ اِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ Karış şu kadar. Zaten melekler bizim gibi kesik varlıklar değil. Yani böyle metrekare kaplamıyorlar. Bir melek mutlaka her karışta bulunuyor. O melek ne yapıyor? Ya namazın kıyamındadır, ya rükûdadır, ya secdededir. Ta kıyamet kopana kadar bir melek rükûda durabiliyor. Uykusu gelmez, eklemleri ağrımaz, romatizması olmaz. Efendim yok nem vardı bilmem neydi, hasta oldu, bu melek mentübe oldu diye bir şey yok. Melek entübe olmaz. Melekler ölmezler şey kadar. Birinci sure üfürülene kadar da hepsi yaşıyorlar. Onun için meleklerin kimi kıyamdadır, kimi rükûdadır, kimi secdededir. Bizim namazda işte Allah Teala bütün meleklerin ibadetlerini cem etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi onları gördü, hayran kaldı. Her karışta melek. Ya Rab benim ümmetime de böyle ameller nasip eyle deyince Allah Teala bir namaz farz etti bize. O namazda kıyam da var, rükû de var, secde de var. İşte 50 vakit farz etti. Sonra o 5 vakte indirildi. Onu Buhari Müslim hadisinde şey biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam'ın da şefaatiyle. Ve ne buyurdu Mevla Teala? 5 vakti kim kılarsa 50 vakti sevabını vereceğim. ve göklerde ve yerlerde bana ibadet eden, kıyam, rükû, secde yapan bütün meleklerin sevabını onda cem edeceğim. Beş vakit kılan, erkekseler cemaatle kılan, dağı taşı, göğü yeri sevap doldurmuş olur. Beş vakti terk eden veya bir vakti bile terk eden yeri göğü ateş doldurmuş olur. Namaz böyle bir şey. Onun için İmran'ın hanımından ibret alın derdi Efendimiz'e çok. Ne dedi? Karnımdaki çocuğu muharraran. O muharrarana çok üzerine dururdu. Muharraran ne demek? Azat edilmiş. Tahrir, hürriyet vermek. Azat edilmiş. Ne demek azat edilmiş? Bütün dünya işlerinden, dünya meşgalelerinden, efendim, ondan ben yemek istemeyeceğim, su istemeyeceğim, oğlumsun, kızımsın, şunu getir, bunu götür demeyeceğim, işe git, çalış demeyeceğim, para getir demeyeceğim, aile bütçesine katkın olsun demeyeceğim. Muharraran, azat edilmiş. Sana hiçbir iş söylemiyorum. Allah'ımın dinine hizmet et. Ben senin için, senin dinine, Allah'ın dinine hizmet etmen için seni, efendim, 9 ay, 10 gün işte ne kadarsa ileri gerisi oluyor, adamına göre, kadınına göre değişiyor. Taşıdım. Çileler çektim. Hamilelikte bayağı bir zorluk olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kadınlar bu işin yükünü çeken, onlar biliyor. Anladın mı? Çünkü o seni diyor, vehnen ala vehnin diyor. Zayıflık üzerine zayıflık. Çünkü hamile kaldıkça çocuk tabii cenin canlandığı için o süreç var, evrelerden geçiyor. O evrelerde ne yapıyor? Anasının kanından besleniyor. Efendim, bu, o da ne oluyor? Kadını kansız ediyor. Bu sefer ne oluyor? Güçsüzlük hasıl oluyor, zafiyet hasıl oluyor. İşte o çocuğun tüylenme dönemi var, memle dönemi var, içinin yanma dönemi var, aşevirme dönemleri nelerde neler. Hamelet diyor bu, vehnen ala vehnen. Annesi onu nasıl taşıdıyor? Ana hakkı niye? Anladın mı? Üç defa ananın hakkını söylüyor, sonra babanın hakkını söylüyor. En çok kimin hakkına riayet etmem lazım? Ümmüke diyor, annen diyor. Sonra kimi diyor? Annen diyor. Sonra kimin? Annen, ümmüke, sümme, ümmüke, sümme, ümmüke. Sümme ebuke, sonra baban diyor. Baban ne yap baban? Keyfini getirdi, cemaatti, suyu döktü kadın rahmine de babanın bir şeysi yok. Nesep ondan geliyor ama zorluk ve zafiyet çekmekte kadın ne hale geldi? Anne neler çekti yani? Şimdi diyor, ben seni bütün, ben karnımdaki çocuğu diyor, bütün dünya işlerinden, hizmetlerinden, kendime hizmet ettirmekten, oğlum var, kızım var, bana bakacak diye düşünmekten azat ettim diyor. Tahrir eyledim diyor. Rabbim diyor, ben sana adadım diyor. Allah'a adadım şimdi, Allah'ın dünyada evi neresidir? Mescitler. O zaman onların en büyük mescidi neresiydi? Allah'ın en değer verdiği üç mescitten biri Mescid-i Aksa. Allah Teala gasp edici Yahudilerden halas eylesin, amin. Tel Aviv hükümetini, Beni İsrail hükümetini iskat eylesin, kahru bahvu perişan eyleyip. Ehli İslam'a irca eylesin Mescid-i Aksa'mıza. İnsanlar bir namaz kılacak, ne kontroller, ne teftişler, ne baskınlar yiyorlar Mescid-i Aksa'da ya. Altına uyuyorlar orada. Süleyman Mabedi'ni arayıp der ki Mescid-i Aksa, had üstü had düşecek hale getirdiler. Onun için büyük mabed, bütün enbiyanın müteabbedi, ibadetgahıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imam oldu orada bütün peygamberlere Miraç, İsra gecesinde, Miraç gecesinde. Ben diyor buranın hizmetine adadım diyor. Ya Rabbi kabul eyle diyor. Çocuğu olacak kişi evvela bu şuurda olacak. Dinim yaşasın. Önce Kur'an yaşasın, sünnet yaşasın, ehli sünnet yaşasın, şeriat-ı garra yaşasın. Ondan sonra ben. Şeriat gittikten sonra, din ehli sünnet gittikten sonra ben yaşasam ne olur? Karım, kızım, çoluğum, çocuğum, torunum yaşasa ne olur? Dinsiz, imansız kalır. Ezansız, ikametsiz, Allahu Ekbersiz bir vatan mı olur? Din bozulduktan sonra dünya düzgün olsa ne yarar? İmran'ın hanımından ders alan. Meryem validemiz annesinden ders alan. Çocuğunu ne yaptı? Allah'ın dinine adadı. Çünkü mesele din. Din yaşasın, benim işim olsa da olur, olmasa da olur. Benim çocuğum bana baksa da olur, bakmasa da olur. Bakmasın bana. Allah'ın dinine hizmete baksın. Ama kız doğurunca dedi ki, ya Rabbi nasıl olacak benim adam şimdi? Ben ona Meryem ismini verdim. Meryem'in de manası nedir? Abide. Çok ibadet yapan. İbadetle göğü yeri doldurdu Meryem validemiz. Ben onu ve zürriyetini şeytandan sana sığındırırım dedi. Zürriyeti de acayip bir şey. Babasız, efendim, doğum yapan Meryem validemiz oldu. Meryem validemizin yani zürriyeti İsa aleyhisselam oldu yani. İsa aleyhisselam oldu. İsa aleyhisselam da hiç evlenmediği için göklere kaldırılana kadar oradan şu anda bir zürriyet gelmedi. Ama kıyamete yakın inecek. Şu anda gökte hayattadır. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Deccal'ı katletmek için Hazreti Mehdi'ye yardım etmek için indiği vakitte evlenecek. Hatta kabilesi bile var. Hangi Arap kabilesine evleneceği? Hadis-i şerifte. İki tane oğlu olacak. Oğlunun birine Musa takacak, birine Muhammed takacak. İki ismi oğlu olacak. Zürriyeti, yani Meryem validemizin daha zürriyeti gelecek ha. Ayette diyor şimdi. Beyni uizu abike ve zürriyete amine şeytani racim. Onu da zürriyetini de işte zürriyeti İsa aleyhisselam şu anda. Kovulmuş şeytandan sana sığınırmıyor. Fetekabbeleha rabbuha. Rabbi onu kabul etti diyor. Mevlam diyor ben senin adağını kabul ettim. Kız olmuş, erkek olmuş sana ne? Kabul etmek bana ait. Sen adağını yaptın mı? Sen çocuğunu dine ayırdın mı? İslam'ın hizmetine, Mescid-i Aksa'nın hizmetine ayırdın mı? İslam, bütün din, tek din İslam'dı. Meryem validemizin dini İslam'dı. Zekeriya Aleyhisselam'ın da, Yahya Aleyhisselam'ın da hepsi. Dinin hizmetine ayırdın mı sen bu tamam, ben kabul ettim. Hem de hiçbir erkek onun kâbına yetişemez. Peygamberler hariç. Bir kabulin hasen, çok güzel bir kabul ve makbuliyetle kabul etti Allah diyor. Ve enbetâne bâten hasenen, onu güzel bir yetiştirmeyle yetiştirdi. Yani Meryem'i diyor. Yuhanne validemiz atak yaptı. Ondan çıktı. E ne olacak? Kim ya ve keffele Zekeriya. Bir erkek lazım. E tabi İmran babası sağ mı değil mi? Onu tam şu anda kitaplara bakmak lazım. Bazı da bulunamıyor tabi. Ben İsrail'le ilgili şeylerin her şeyinde detay tafsilatında kitapta bulamıyorsun. Efendim ama bakmadığım için konuşmak doğru değil. Bakarız ama kim kefil oldu onun bakımını üstlendi? Zekeriya. Zekeriya aleyhisselam. Çünkü o zürriyetten hep peygamberler geliyor. İmran ailesinden. Allah Teala işte seçtim buyuruyor İmran ailesini. Alel alemin. Bütün alemler üzerine seçtim diyor. Bak Ali İmran suresi oradan geliyor yani. Onun için oradan şey bekliyorlar. Peygamberlik nübüvvet kesildi. Yani Allah Teala peygamber göndereceği aileler o zaman aşağı yukarı bilinen bir aile, İmran ailesi. Oradan da şimdi kız doğdu. Kızdan da peygamber olmaz. Velakin onun doğurduğundan peygamber olur o zaman. E zaten oldu hakikaten. İsa aleyhisselam oldu işte. Beni İsrail'e son gelen peygamber İsa aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Ve iz gâle İsa ibn-i Meryem'e ya beni İsrail'e inni Rasûlullah aleykum. Meryem'in oğlu İsa ne dedi? Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın Rasûlü geldim dedi. Tabii ki Saf suresinde olacak. Çok az kişiler iman ettiler. Yahudiler iman etmediler. İsa aleyhisselam iftira ettiler. Halbuki onlardan geldi. Meryem validemiz ben İsrail'den. İmran, Hanne validemiz ve İsrailoğullarından. Yani hakikaten itikad ettikleri ve düşündükleri gibi de oldu yani. Ya kendisi peygamber, erkek olsa peygamber olur. Erkek olmadı. O zaman peygamber doğurur. İsa aleyhisselam doğurdu mesela. Onun için bütün akraba, taallukat, işte amca, hala, dayı, teyze, misal yani, bütün İsrailoğulları ayağa kalktılar. Bu Meryem'i ben tekefül ediyorum yani, bakımını üstleniyorum, ben yetişeceğim. O dedi ben yetişeceğim, o dedi ben yetiştireceğim. Dayısı Zekeriya aleyhisselam oldu, dedi ben yetiştireceğim. Fakat ihtilaf büyüdü, kimse kabul etmiyor. O zaman aralarında kura çektiler. Kura da değişik bir kura. Böyle kağıtlara yazıp da ne, kim çıkarsa değil. Ya işte onu da ayet-i kerimede söylüyor. Eyyum yekfülü Meryem. İz yulgûne eklâmehum. Kalemlerini ırmağa atıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın da yıkandı işte. Ürdün ırmağı var. Mübarek ırmak, peygamberler de orada yıkanmış falan. Kalemlerini ırmağa attılar. Eyyum yekfülü Meryem. Ve mâ küntelledeyim. Sahabibim sen onların yanında değildin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 küsur sene evvel. Sen onların yanında değildin diyor. İzülkûne eklâmûm eyyûm yekfülü Meryem. Kalemlerini suya bıraktılar. Hangisinin kalemi suyun üstüne çıkacak, öbürlerinin batacak. Hanginin attığı kalem üste çıkarsa o Meryem'i büyütmeyi tekefül edecek. Ve mâ küntelediğim izyehtasımûr. Habibim sen onların yanında değildin. Ne kavga ettiler, mücadele, gürültü yani hani yumruk yumruğa belki olmasa da büyük bir muhasama ve mücadele çıktı. Sonra herkes kalemini attı. Yani ileri gelen aile, ileri gelenleri. Hepsinin kalemi battı. Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi yukarı çıktı. Sonra olmaz dediler, şudur dediler, budur dediler. Bir daha deneyeceğiz dedi. Bir daha denediler. Yine işte kaç taneyse bütün kalemler suya battı. Zekeriya Aleyhisselam'ın attı kalemi yukarı çıktı. Teslim oldular, bir şey diyemediler yani. İstemeseler de boyun eğdiler. Sonra Zekeriya Aleyhisselam onu Mescid-i Aksa'nın içinde yüksekte böyle bir mahfil, bu mahfil işi oradan kalma, bir mahfil yaptı. Yani erkeklerin göremeyeceği, ulaşamayacağı. Kapısı da kilitliydi. Çünkü kız çocuğu var içeride diye. Hep Zekeriya Aleyhisselam ona geldi gitti baktı. Meryem Validemiz orada büyüdü yetişti. Ondan sonra devamlı ibadet, ibadet, ibadet, ibadet. Erkekler olmadığı zaman, Mescid-i Aksa boş olduğu zaman süpürmeyi vesaire hizmetler de yapıyordu. Erkekler geleceği zaman giriyordu odasına ibadet. İtikaf. Ne kadar itikaf? Bize Ramazan'ın son 10 günde itikaf, adam 10 günde canı çıkıyor. Meryem Validemiz ömür boyu itikaf. Mescitten çıkmıyorum. Ama ibadete doymuyor ki. Annesi adadı onu. Mevla da adağını kabul etti. Erkek olsa böyle bereketli olamazdı. Sen Allah için çocuğunu İslam'ın, dinin hizmetine ada. Ada. Göreceksin Mevla'nın nasıl yetiştirecek, nasıl kabul edecek. Bu işte anasının karnındayken adak yapmaya bağlıdır derdi Efendi Hazretleri. Şuur meselesi, niyet meselesi. Mevla niyetine göre muamele edecek. Küllemâ dekhale âlâ zekeriyel mihrab. Ne zaman mihrab diyor, mihrab harp edilen yer. Şimdi camilerde imamların şeyine koyuluyor. Esasen mihrabın adı oradan gelmiyor. Mihrabın adı ilk Meryem validemizin durduğu odaya mihrab deniyor. Çünkü neden o durduğu oda mihrab? Mihrab nereden geliyor? Harpten geliyor. Harp ne demek? Türkçesi savaş. Niye? Nefisle savaş. Çünkü devamlı camide duruyorsun. Nefis devamlı çık diyor, gez diyor. Irmak gör, yeşillik gör, ye iç yat aşağı. Bu ne ya? Devamlı camide. Harp yeri. Ama Meryem Adem harbi kazandı. Seve seve duruyor. İbadete doymuyordu. Şeyde kilitliyordu Zekeriya Aleyhisselam. Kapıyı. Erkek girmesin diye. Allah Allah. Dışarıdan kilitliyor ya. Çıkamayacak. Bunun abdesti gelmez mi? Haceti olmaz mı? O saatleri var, şeyleri var Zekeriya Aleyhisselam. Devamlı yokluyor tabii öyle bırakıp da aylarca gitmiyor. Devamlı orada mescitte o da. Ama bir yere gidecek bir ufak işi var, şu var, bu var. Kapıyı kilitliyor. Ne zaman ki geliyor mihrapta yanına görüyorum. Yani onun ibadet yerinde demek istiyor. Ve cedendi arızka. Kendi bir şeyler ona yemeğe içmeye getiriyor ama yazın kış meyvesi nereden bulacak? Kışın yaz meyvesi nereden bulacak? O zaman böyle seralar mı var, şeyler mi var? Pazarda yaz kış her bütün meyve satılıyor şimdi. Patlıcan mevsiminde olur. Şimdi her dakika patlıcan var, domates her dakika var. Nasıl oluyor kışın bile? İşte seralardan. O zaman öyle bir şey yok. Yanında rızık buluyor. Yazın kış meyvesi, kışın yaz ürünü buluyor. Ey benim dedi. Bu sana nereden geliyor ya? Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olmuş. Ben dedi böyle bir şeyler bulmuyorum. Bu sana nereden geliyor? Kâlet. Meryem validemiz ne buyurdu? Hiye min indillah. Allah'ın katından nezdinden geliyor. Melekler getiriyor, götürüyor, getiriyor, götürüyor. Sofralar kalkıyor. İnallâhe yarzuku men yeşâv bi gayri hisâb. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır dedi. Ben o dilediklerindenim. İşte evliyanın kerameti haktır. Neden? Kadından peygamber olmadığına göre مَا كَانَتْ نَب۪يَّنْ قَطُّ اُنْزَا وَلَا عَبْدُونَ وَشَخْصُونَ زُفْتِعَالِ Ehl-i Sünnet Maturidi akidesine kadından olmaz. Peki Meryem Validemiz yazın kış meyve

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya mu'in, ya hennanu ya mennan, ya kerim, ya gaffar, ya rahim, ya rahman. Mevlana İmam Rabbani kaddesallahu sirrehus samedani buyurdu ki, iki türlü ordu vardır dedi. Bir, eli silahlı bir ordu vardır, memleketi düşmanlara karşı savunur, müdafaa eder. Bir de dua ordusu vardır dedi. İkisinin de vazifeleri vardır dedi. Birisi memleketin umurunu tanzim eder, memleketi idare eder, savunur, din-i mübini İslam'ın tervicine, revaç bulmasına, din-i mübini İslam'ın ihyasına gayret eder, savunur memleketi, dolayısıyla İslamiyet rahat yaşar, insanlar da mutlu olur dedi. Bir de dua ordusu vardır dedi. Mevla'nın has dostları, Evliyaullah bizim tabirimizle. Sultan buyurdu ki, ikisi de ordudur dedi. Yalnız yaptıkları iş biraz farklı dedi. Biraz diye çok farklı. Birisinin dedi, hizmeti Suri'dir, öbürünün ise hakikidir buyurdu. Birisine Suri, yani görüntü şeklinde bir nusret, bir fetih efendim nasip olur, zahiri fetih. Bunlara ise Mevla'nın dostlarına ise hakiki fetih yapma vermiştir Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bir tanesi silahla iş görür, ne bileyim tankla, topla, tüfekle iş görür, ama Mevla'nın ordusu sebepleri yaratan, sebepleri peki devreye sokan müsebbibül esbaptan doğrudan iş bitirir dedi. Cenab-ı Hak Celle Celal'in ve men nasru illa min indillah. Zafer, nusret sadece ve sadece Allah'tandır ayeti Ehlullah'ın bu gücünü ortaya kor buyurdu. Her ne kadar dedi, her ne kadar Ehlullah'ın boynu bükükse de, böyle kendisinde bir humulet varsa da, toprak seviyesine inmiş, tevazudan boynu bükülmüş, tazarru ve tevazudan dolayı zelil gibi gözüküyorsa da, bunlar askerin de işi bunlara bağlıdır diyor. Asker de bunlarla ancak iş görür diyor. Eğer bunlar diyor parmağını kaldırırsa eyvallah. Eğer parmağını indirirse yandık eten elva diyor. Onun için yani İslamiyet'te anlayış budur. Devletin ordusu iş görür ama yanında Mevla'nın ordusu var ise, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun has dostları eğer ordunun yanında yer alırsa, bu ordunun sırtı yere gelmez demek istiyor. Hayyo, ordu ben vururum, ben kırarım, benim gücüm vardır, ben şuyum buyum derse, eğer Ehlullah'ın ordusunu hor ve hakir görür de bunları işte sıradan adam muamelesine tabi tutarsa olmaz buyurdu. Birisi çünkü Mevla ile iş görüyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile hemhal olduğu için gücü çok daha fazla. Şimdi Sultan devamla buyuruyor ki, ve eydan, bir şey daha söyleyeyim diyor. Enne dua, dua var ya, dua yeriddül kada, kazayı geri çevirir. Eğer kaza ve kaderde bizim hakkımıza bir musibet Allah göstermesin, bir sel, bir deprem vesaire gibi bir şey olacak olsa, dualar buyuruyor, kazayı da diyor, hayra diyor, teddil eder diyor. Duanın böyle bir gücü vardır. Burada efendim işte hani kaza ve kader değişmez diye bir soru aklımıza gelmesin. Bizim dualarımızla kazanın değişmesi de bir kazadır. O da Mevla'nın ilminde mevcuttur. Tasavvuf ve tarikat tabiriyle ayet.

Yani Sabite'de taayyün-ü sani makamında deftere de böyle yazılmıştır. Benim falan kulum dua edecek, dolayısıyla başına gelecek olan musibet, o dua ve tazarru vesilesiyle ben o belayı ve musibeti hayra tebdil edeceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, kulun ayakkabısının bağı da kopsa, onu da efendim tamir etse, bu da kaza ve kaderle alakalıdır diyor. Bu dahi Mevla'nın ilminde mevcuttur diyor. Şimdi vaydan enne dua yaradul kadan. Ben ehlullah ordusunun diyor güç ve kuvvetini göstermek için bir şey daha söyleyeyim size diyor. Dua kazayı ve kaderi ne yapar? Tebdil eder. İmam-ı Şara'nın tabiriyle sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum birisine dua ettiği zaman derlerdi ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu senin kaza ve kaderini hayırlara tebdil etsin derlerdi. O hani eğer başına bir musibet, bir afet vesaire gelecek ise bu dua bak ne işler görüyor. O aydan enne dua yerdül kadaya. Evet, dua kazayı ne yapar? Geri çevirir. Hayra tebdil eder aleyhimize eğer bir durum var ise kema kal el muhbiru sadık aleyhi ve aleyhissalatu vesselam. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i sadık söylemiş olduğu bütün haberlerde kendisi sadıktır. Ne söylemişse aynen isabet etmiştir. Resul-i Ekrem ne buyurdu? La yaraddul kada ile dua. Dua kaza ve kaderi değiştirir. Kaza ve kaderi sadece ve sadece dua değiştirir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. İmam-ı Tirmizi El-Cami-i Sahih'inde Selman Farisi radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerifi rivayet etmiştir. Vesseyfu, evet, bak kılıç var ya, kılıç var ya, vel-cihadu, askerin cihadı var ya, yani silah, cihad, leyse fihime, ne kılıçta ne cihatta yoktur ne, kudretu raddil kadai, Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderini çevirme gücü yoktur. Ordu tamam, lazım diyor sultan. Vatanın millet, neyse milleti muhafaza etmek, savunmak için vesaire, işte İslamiyet'in rahatlaması için orduya ihtiyaç var. Ama bildiğimiz manada ordu hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın millet hakkındaki kaza ve kaderini değiştirecek güçte değildir diyor sultan. وَالسَّيْفُ وَالْجِهَادُ Kılıç, kılıçtan murat yani devlet, ordu. وَالسَّيْفُ وَالْجِهَادُ Cihad لَيْسَ ف۪يهِمَا قُدْرَةُ رَدِّ الْكَدَائِ Kaza ve kaderi geri çevirme, durdurma güç ve takati yoktur. فَعَسْكَرُ الدُّعَاءِ Dua ordusu var ya, dua ordusu var ya, peki Mevla'ya ubudiyette pişmiş yani, napuhte değil. Mevlana'nın tabirle puhte olmuş kullar var ya, artık pişmiş yani. O seviyeye gelmiş olan Mevla'nın peki ordusu var ya, askerleri. Evet, fe askeru duai. Bu insanlar ma'a vücudu da'fi vel inkisari. Bunlar her ne kadar böyle bizim bildiğimiz manada topları, tüfekleri, tankları yoktur diyor. Zayıftırlar diyor öbürlerine göre. Milletin gözünde bunlar zayıf gözüküyor. Vel inkisari. Kırılmış, budanmış, ne bileyim böyle dağılmış bir halleri vardır böyle. Bak sen bundan ne bir şey olur yani. Bundan bir şey olmaz dersin. Amma ve lakin her ne kadar bunlarda bize göre bir zayıflık, acizlik, elinden bir şey gelmez gibi peki bir hal zuhur ediyorsa da yandan sonra bunlar böyle kırık dökük insanlar gibi gözüküyorlarsa da kâne akva, bunlar daha güçlüdür min askeril gazai, cephelerde savaşan ordulardan daha güçlü diyor sultan. En güçlü olan kimdir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dur. Öyleyse Mevla ile daimen peki hemhal olan, Allah'la unsiyet kesbetmiş olan zatta Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kudretiyle çok çok güçlüdür. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirrum buyurduğu gibi her ki khahet hem nişini bahuda ku neşinet der huzur evliya, her kim Allah Celle Celaluhu ile beraber
oturmak istiyorsa, her kim Mevla ile yan yana, yan yana derken bizim yan yanamızı anlamayalım. Ha, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile böyle beraber bulunmak istiyorsa, Allah'la oturup Allah'la kalkmak istiyorsa, Mevla'nın dostlarının huzurunda bulunsun diyor. Bizim itikadımız odur ki şu an burada biz zahirde insanlarla oturuyoruz gibi gözüküyor ama yok, öyle değil. Mevla ile oturuluyor, Mevla ile kalkılıyor. Onlar zahirde bizden gözüküyorlar, bizden gözüküyorlar. Eti kemiği budu vardır ama yani manada yok, öyle değil, öyle değil. Yine Mevlana buyuruyor ki zi her do alem pehlo ye hotu hekerdem ço he nişeste pehlo ye lami Allahumma zi her do alem pehlo ye hotu hekerdem. O Mevla'nın dostları var ya, sağ taraflarında diyor, sol taraflarında diyor, dünya ve ahiret kaygısından, düşüncesinden fari kılmıştır. Yani bunların dertlerinde, yani düşüncelerinde ne dünya ne ahiret peki. Ne olmuştur peki? Çohe nişeste pehlo yelami Allahümme. Allah kelimesini şöyle bir yazın diyor Mevlana. O en sondaki he lama bitişiyor değil mi? Allah derken en sondaki he'nin lama bitişmesi vardı. Ha, o lam, o he var ya, o he lamın yanına nasıl oturduysa diyor, o he Allah'ın husu var ya, evet, o en son lamın yanında nasıl bir efendim yani konumdaysa, nasıl bir durumdaysa, ona bitişmişse, o lam ile he'nin arasında mesafe yok, Mevla'nın dostu da aynen böyledir diyor. O da bir insandır tabi yani görünüşte. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahkes olmakta, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tecelliyatına aynı olmakta makamı çok âli olduğu için Cenab-ı Hak mühürü ona vermiştir. Al bu mühürü sana veriyorum, bu mühürü kullanacaksın, senin yaptığın benim yaptığımdır diyor Mevla. Yetki onda. İmam Rabbani'nin tabiriyle zat-ı mevhubu, zat-ı mevhubu, orijinal. Bizim tabirimizde orijinal kağıt var, fotokopi kağıt var. Eyvallah. Orijinal diyelim, la teşri ve la temsil kağıt, Mevla gibi düşün veya o yani Cenab-ı Hakk'ı o kağıt gibi düşünelim. La teşri ve la temsil. Bakın bir de var ya cemaatimizin bir algı eksikliği var. Bir algı. Ne oldu bizi anlamıyorum. Bu yediklerimizden ne oluyor, bu içtiklerimizden bir şeyden oluyor. Bak şimdi burada ne deniyor? Şimdi oradan birisi diyecek ki Bayram Hoca Cenab-ı Hakk'ı kağıda benzetti. Ya ne alakası var kardeşim ya? İmam Rabbani buyuruyor ki Allah'ın misli yoktur, misali vardır. Mevla'nın benzeri yoktur ama Mevla'nın durumunu anlatmaya misal olur diyor sultan. Bunları söyleriz, bunları ederiz. Oradan çıkıyor birisi diyor ki vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı şudur budur. Tasavvuf ve tarikat kendi kaidesiyle anlaşılır arkadaş. Kendi işi indimizden, kendi nefsimizden kaide ve prensip uydurup da yani insanları zemmetmeyelim, insanlar hakkında suizan etmeyelim biz. Affedersiniz, çok affedersiniz, bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi sağda solda efendiyi tenkit etsem, desem ki o adam şöyle bir adamdır, böyle bir adamdır, şöyle bir adamdır, böyle bir adamdır. Sen dersin ki ya bu adam ne terbiyesiz adam, bu ne ahlaksız adam vesaire. İmam-ı Şaran ne diyor biliyor musunuz? Bir mürit vardı diyor, şeyhini hep tenkit ederdi. Onu kötülerdi, ondan sonra zemmederdi vesaire. Dediler ki ona, sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? İnsan kendi mürşidini tenkit eder mi? Bak ne insanlar var. Ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor onu kötülüyorum fakat niye biliyor musunuz? Diyor. Artık doğru yanlış bilmem. Büyüklerin sözü bunlar, takdir sizindir. Ben insanları ondan soğutuyorum diyor. Onu seven sadece ben olayım diye. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Peki. Dünyada en zor insanların kelimelerindeki muradını ve maksadını peki gereği gibi anlayabilmektir peki. Hala bazı konuları sokak kafasıyla düşünüyoruz. Ha bunları konuşuyoruz ama var ya fıkıhtan haberimiz yok ha. Şurada bir saf tanzimini bile yapamıyoruz yani. Fıkıh diyor ki çocuklar en son safta olacak diyor. Çocuklar aramızda geziyor vesaire.
birinci ciltte bir mektup vardır. İmam Rabbani'ye birisi mektup yazıyor. Efendi Hazretleri diyor, tasavvuf kitapları okuyoruz, tarikat kitapları okuyor. Uf, ne haller oluyor bize, ne haller vesaire. İmam Rabbani buyuruyor ki, aferin, iyi, okuyun. Ama ve lakin bir insan daimen ve sürekli olarak tasavvuf ve tarikat kitabı okusa kayabilir diyor. Fıkıh niçin okumuyorsunuz diyor. Tamam mı? Burada derin derin mektuplar okunuyor. Bir yerde sanki, affedersiniz ama, bana zahit gibi geliyor. Yani büyüklerden, yani onların müsamahasına sığınarak efendim bunu söylerim. Ama taharetten adamın haberi yok. Abdestten haberi yok. Namazın farzı, vacibi, sünnetin müstahabı haberi yok. Alışveriş nasıl yapılır peki? Bir mal nasıl alınır, nasıl satılır peki? Allah, yani alışverişin nedenli bir ağır bir iş olduğunu bilsek hiç alışveriş yapmayız yani. Oralarda peki bir şeyimiz yok. Ya biz buraya nostalji yapmaya mı geliyoruz biz böyle? Yani gidelim takılalım İsmail'a ya. Birazcık tasavvuftan, tarikattan vesaire, bilmem ne vesaire. Yok arkadaş. Men tasavvufe ve lem yetefekkah fakat tezandaka diyor ulema. Fıkıh bilmeden tasavvufa gelen zındık olur diyor. Dinsiz olur diyor. Onun için insanların maksat ve meramlarını iyi anlamak gerekiyor. Mesela efendi söyledi diye nispet edilen bazı şeyleri her türlü hacalet duygusu içerisinde, sıkılganlık içerisinde yanaşıyorum. Yüzüm de kızarıyor affedersiniz. Soracağım, affedersiniz yani bizi adam yerine koyuyor millet. Soruyor, ben de bilmiyorum. Mecburen gelip soracağım. Diyorum efendim nasıl böyle böyle deniyor. Efendi buyuruyor ki bu millet ne derse der diyor yani. Yok öyle bir şey asla ve kata. Onun için insanların sözlerini değerlendirirken lütfen, lütfen Allah rızası için yani istirham ediyoruz. Önce kendi seviyeni bir yokla. Ben bu adamın sözünü gereği gibi anlayabilecek ilim ve kariyerim var mı yok mu? Hocaysan gel konuşalım kardeşim. Hoca değilsen, avamsan herkes haddini bilsin. Yani biz gene yumuşak konuşuyoruz. İmam Rabbani ağzından gitsek var ya, öyle ağır şeyler söylüyor ki. Bir yerde buyuruyor ki ben konuşmayacağım bunları diyor. Fakat konuşmasam yanlış yapıyorsunuz diyor. Konuşsam diyeceksiniz ki ya bu tarikat olur mu? Bu kadar ağır bir tarikat bilmem ne vesaire, bu bizim işimiz değil ya. Kaçıp gideceksin, ben ne yapayım ben diyor. Bu kadar konuşuluyor, ediliyor, yapılıyor bir şey. Gene hala hiç alakası ve ilgisi olmayan tefsirler, yorumlar yapılıyor Allah'ın mazlum kulları hakkında. Mevla'nın peki kulu hakkında senin bir şey söylemeye yetkin var mı? Sana bu yetkiyi kim verdi? Ayet bilmezsin, hadis bilmezsin, usulü fıkıh bilmezsin, usul hadis bilmezsin, usulü tefsir bilmezsin. Askerde komutanına kaç defa itiraz ettin söyler misin? Doktora gittin muayene olduğundaki kaç defa itiraz ettin? İşte bu milletin nazarında hocanın değeri kalmadı. Yalan mı? Mesele para kazanmak değil. Mesele parayı muhafaza etmektir. Müslüman olmak kolaydır. Müslüman kalmak zordur. Ata binmek kolaydır. Asıl mesele atın üzerinde durmaktır. Sultan ne dedi? Fa askeru duai ma'a vujudu da'fi vel inkisari. Allah'ın dostların der ne kadar böyle bir zafiyet, ne bileyim bir inkisar hali varsa da kana akwa min an askeri gazai. Bunlar eli silahlı ordudan daha üstündür bunlar. O aydan bir şey daha var. En askeru duai, evliyaullah ordusu var ya, Mevla'ya yalvaranlar, tezarru ve niyazı. Bunlar kerruhi li askeri gazai. Cephede savaşan askerin ruhudur bunlar diyor. Bunlar ne tonajı böyle yüksek sözler bunlar. Tamam, bu ordu yani toprağın muhafazasında ordu bir beden gibidir. Ama onun iş görmesi için evlullah olması gerekiyor. Ecdat Osmanlı'nın savaşa giderken değişik değişik efendim yani kesimleri vardı. Birisi de duahanlar vardı. Savaş eğer zora girerse, kazanılamayacak gibi olursa onlar yalvarır yakarır. Onlar duası müstecab insanlarıydı. Ve savaşın talihi değişirdi. Barbaros Hayrettin Paşa, Allah gani gani rahmet eylesin. Kanuni Sultan Süleyman'ın kaptanı deryasıydı. Preveze Deniz Savaşı'na girdi Osmanlı Devleti. Bizim vardı 150 tane gemimiz. Hristiyanların vardı 600 tane gemisi.
Rüzgar da onların arkasından bizim yüzümüze doğru esiyor. Bittik gideceğiz yani. Barbaros Hayrettin Paşa dedi ki, bana bir tane bez parçası getirin dedi. Tuttu bez parçasını, kem min fiyatin kaliletin, galebet fiyaten ketiretin biiznillah, Allahümme assabirin. Bu ayet-i kerimeyi yazdı. Mevla buyuruyor ki, dünyada nice az insanlar vardır ama kalabalık cemaatlere, kalabalık ordulara peki onlar mağlup etmiştir. Az bir kesim ama çok kalabalık olan orduları mağlup etmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Ha bu ayetli bezi diyor, geminin mendirekleri arasına efendim yani girin diyor. Bu yazılıyor, ondan sonra rüzgar bizim arkamızdan onların yüzüne doğru esiyor. 150 parçalık efendim, 150 gemilik Osmanlı donanması, 600 parçalık efendim Andrea Doria komutasındaki Hristiyan efendim ordusunu denizin dibine indirdi. Bizim bugün törpülenmeye çalışılan, yok edilmeye çalışan gücümüz bu. Gücümüz bu. Gücümüz bu. İskilipli Atıf Hoca Kuvve-i Berriye ve Bahriyesine bunu anlatıyor. Rusya Afganistan'ı işgal ettiği zaman ilk anda ne yaptı biliyor musunuz? Şeyh İsmail Efendi'nin başını getirene 400 bin ruble vereceğiz dedi. Ya sen koca bir devletsin. Şeyh İsmail Han ne arıyor? Rus bile işi anlamıştır. Rus bile işi anladı. İlk savaşta Afganistan'ı sökemedi. Dedi ki burada birisi var dedi herhalde. Onun yüzünden dedi bizim işimiz rast gitmiyor dedi. Sordular, araştılar, istihbarat. Anladılar ki Şeyh İsmail denen zat Nakşi Şeyh'i o bu savaşın efendim yani idarecisi durumunda bunun başını getirene 400 bin ruble vereceğiz dediler. Şeyh İsmail ne yapmış biliyor musunuz? Bir sazlığın içerisine girmiş, oraya bir kulübe yapmış böyle. Devamlı murakabede. Böyle. Ziher do alem pehloye, hotto hekerdem, çohey nişeste pehloye, lami Allahümme. Mevlana buyurur ki, biz vefat ettikten sonra bizim kabrimize, bize bu insanlar hürmette devam ederse, Yahudi ve Hristiyan Anadolu topraklarına ayak basamayacaktır diyor. Ehlullah vefatından sonra daha büyük tasarruf ederdir İbn Cevzi Ar-Ruh adlı kitabında. Ölmekle hayat bitmiyor. Buyuruyor ki kılıç kınındayken iş görür değil mi? He, ruh da bedendeyken iş görür. Kılıç kınından çıktıktan sonra çok daha iyi iş görür diyor. Yani Mevlan dostu yani can bedendeyken, can beden kafesindeyken iş görür ama ruh şu beden zindanının hapishanesinden kurtulup da hürriyetini elde ettikten sonra çok daha muazzam. İmam Rabbani Kuddise Sirr'un uzak bir yerde bir müridi vardı. İmam Rabbani Kuddise Sirr'un vefatını duydu. Ağladı. Gitti, kayboldu adamcağız. Sonra rüyada İmam Rabbani zuhur etti. Ne ağlıyorsun dedi. Efendi Hazretleri sen vefat ettin dedi. Senin vefatından sonra biz kiminle teselli bulacağız dedi. Anamız olmaz artık, babamız olmaz vesaire. Biz kimin kanatlar altına gireceğiz? Sen ölmekle hayatın bittiğini mi zannediyorsun? Ben vefatımdan sonra ihvanımı terbiyeye devam edeceğim dedi. Onun için meyus olmak yok, umutsuz olmak yok. Allah öyle bir acayip bir Allah ki sormayın gitsin. Çanakkale Savaşı'nda İngiliz kuvvetleri komutanı George Hamilton diyor ki biz bu savaşta Türklerin askeriyle değil diyor. Biz bu savaşta Allah'la savaştık diyor. Onun için galip gelemedik diyor. Kim var cephede gerilerde merilerde? İşte bu inkisar ve da'f haleti rüyası içerisinde iş gören Mevla'nın dostları. Bunu Hamilton bile anladı. Ama hala tasavvuf ve tarikata ne gerek var? Evliya intisaba ne gerek var? İsmaila dedin ne ki yani? Şudur da budur da vesaire. Bu laflara kulak asmayın. Rahmetli İkbal diyor ki Allah'ım diyor o kadar nahoş şeyler görüyorum ki diyor. Görülmemesi lazım gelen öyle acayip bir zillet görüyor ki Müslümanlarda. Ha bunları görmektense anam beni doğuracağını taş doğursaydı daha iyiydi diyor. Bizim bize yaptığımızı kimse yapmıyor. Allah-u Teala böyle zikzaklara maruz kalmaktan muhafaza eylesin.
Demek ki her ne kadar bunlar, yani böyle boynu bükük, ondan sonra cübbesinin sarığının altında böyle kaybolmuş insanlarsa, bunlar var ya bunlar, bunlar orduları yatırır kaldırır diyor. Artık şeyhin kudreti burada söz konusu. Kamil midir, nakıs midir, yarım mıdır, nedir vesaire. Onun için bir takım şeylere ihtiyacımız var ama var ama şu an bizim çok zaruri demeyeceğim, eşeddi daruri seviyede veliye ihtiyacımız var. Veli kalmadı. Bir efendiyi bulduk elhamdülillah. Peki. Hani gerisi peki etrafındaki yer vesaire falan. Mevla'nın vardır has dostlar. Ama unutma sadece Kastamonu'da 16 bin evliyanın kabri var. O zamanki Kastamonu'da bir avuçtu. 16 bin insan. Ya İstanbul neydi? Mısır'da 80 bin evliya vardı. Mısır valisi buraya geliyor Kanuni Sultan Süleyman'a. Efendim İmam Şahrani'ye diyor ki Efendim Hazretleri Türkiye'ye gidiyorum, Anadolu'ya gidiyorum, bir isteğin var mı? Padişah'ta nüfuzum vardır diyor. Elhamdülillah alırız diyor alacağımızı diyor. Sağ ol Allah razı olsun diyor. Senden Mevla'dan bir isteğin varsa diyor fakire diyor söyle diyor. Biz de Mevla'dan işi bitiririz diyor. Bizim buna ihtiyacımız var. Şiddetle veli kalmadı. İmam-ı Şafii Rahimeullah buyuruyor ki ne olursanız olun, müfessir ol, muhaddis ol, kari ol, mukri ol, ne olursan ol ama önce veli ol diyor. Şimdi burada bir fitne çıkıyor kulağımıza geliyor. Burada kim daha üstün? Kemal Efendi mi daha üstün? Abdullah Hatipoğlu mu daha üstün? Vay işte birisinin efendim kitap ilmi var, öbürünün tarikat ilmi var. O mu daha üstün, bu mu daha üstün? Ne konuşuyoruz ya Allah aşkına ya? Bir defa sen kimlerin arasına giriyorsun sen peki? Sana biriler hakkında yani kanaat bildirme yetkisi ne verdi? Sen neyden diploma aldın söyler misin Allah aşkına? Eskilerin tabiriyle sapla saman birbirine karışıyor. Allahü Teala haddimizi bilmeye bizleri muvaffak eylesin. Demek ki Mevlan evliya ordusu kerruhi li askeril gazayi, savaşan askerin peki ruhu gibidir. Ruhu varsa beden iş görür. Mevlan dostları var ise öbür asker iş görür. Ve huve lehu bi mesabetil kalibi. Bu yani eli silahlı olan ordu var ya, ruhun peki kalıbı gibidir. Ha bu et ve kemik nasıl ki ruhu temsil ediyor? Bir kalıp bu vesaire. Ordu dediğin yani ehlullahın peki bir kalıbı gibidir diyor. Fela bu deli asker gazai ma asker duai. Öyleyse cephede savaşan askere mutlaka dua ordusu lazım. Sultan Alparslan Allah gani gani rahmet eylesin. Ahmet Yesevi Kuddise Sürrun adamıydı. Ahmet Yesevi onun üstadıydı. Ahmet Yesevi de Hacı Yusuf Hemedani Kuddisi Rum müridiydi. Bak Sultan Alparslan'dan Malazgirt'e gelmeden Yusuf Hemedani Kuddisi müritleriyle Anadolu'yu çoktan delmişti. Bu Anadolu ilk defa 1071 yılında Malazgirt'teki savaşla İslam'a açıldı. Ama ondan önce Yusuf Hemedani, Ahmet Yesevi vasıtasıyla müritleriyle peki buralara soktu. Bak burada Rumeli kavağı var, orada Sarı Saltukan yatıyor. O Sarı Saltukan kimdir peki? Ahmet Yesevi'nin müridir. Ahmet Yesevi kim müridi? Hacı Yusuf Hemedani'nin müridir. Tarikat, hakiki tarikat, aha budur. Yoksa efendim yani mücadeleden ürkmüş, cihattan ürkmüş, emri bir mağrıf neyemekten ürkmüş, birkaç bir şey gördü, bir de bir tesbih buldu, çekildi bir kenara vesaire, tamam, olduk derviş, bekle derviş. İmam Rabbani buyuruyor ki, normal günlük tarikat dersimi yaptıktan sonra diyor, gönül istiyordu, hep Mevla'yı zikredeyim vesaire, dur bir dakika diyor. Daha fazla diyor zikretmektense, yani Allah Allah demektense, sokağa çıkıp da kaybolmak üzere olan bir ehli sünnet vel cemaat kaidesini, prensibini insanlara anlatmak bana çok daha tatlı geliyor. Mücadeleden, hareketten ürkenler o pasif halini kalkıyorlar işte ondan sonra en üstünlük vesaire görüyor. Ne diyorsun sen hemşerim ya? Altınları veriyorsun, tenekeleri alıyorsun.

İmam-ı Şahrani buyuruyor ki insan tarikatta birinci adımı vardır. Birinci adım ne biliyor musunuz? Yakaza halinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona sevgilim diyorsa bu mürit tarikatta birinci adımı atmış demektir. Ben belki yanılıyorum yani kendim yani işte doğruları ben biliyorum falan filan zannetmeyin. Ama görüyorsunuz sürekli nakille uğraşıyorum. Dinim bilsem nakildir. Biz yani nakil bile olamıyoruz. Büyükler böyle söyleyince artık iş biter.

وهو لو بمثابة الكالب فلا بد لعسكر الجزام من عسكر الدعاء. demek ki ehlullah ordunun ruhudur. Öyleyse savaşan orduya dua ordusu lazım. Alparslan geldi Diyarbakır'a gidecek ama ürktü. Dedemiz ürktü, 20 bin kişi. Bizans, Rum 200 bin kişi. Hem de teknoloji bakımından, silah bakımından çok daha güçlüydü. Alparslan ürktü, korktu. Dediler ki ne oldu sultan, hadi yürüsene. Yahu dedi, bu savaş dedi çok zorlu dedi. Bu 200 bin kişi dedi ya. Dedi ki sen Mevla'ya tevekkül et. Allah'tan dedi, bu zaferi biz Allah'ın izniyle alacağız dedi. Sen bize güvendi, peki de öyleyse. Çıktı atının üzerine, ondan sonra bir ateşli hutbe irad etti. Aha dedi, kefenlerimi giydim, ben gidiyorum dedi. Hani özetle, rahmetli Osman Turan kitabında anlatıyor bunu. Rahmetli Osman Turan'a burada hatim indirilmişti vefat ettiği gün. Kaç sene önce, 15 sene önce anlatıyor. Eylullah'ın verdiği takviye ile Sultan Alparslan savaşa girdi. 20 bin kişiyle 200 bin kişiyi biçti götürdü. Roman Diyojen'i Rum İmparatoru'nun çadırına efendim davet etti. Dedi ki ona, sen niye mağlup oldun dedi. Bilmiyorum dedi. Dedi ki sen tarih okur musun dedi. Yok dedi. İşte tarih okumayan bir insanın akıbeti budur dedi. Geçmişini bilmeyenin peki gelecek hakkında söyleyeceği bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim efendim neredeyse yarıya yakını enbiyanın halini anlatıyorlar. Geçmiş milletlerin halini anlatıyorlar. Elimizde böyle bir kitap var, gene bir şeyden anladığımız yok. Bu halin hiçbir mazereti olamaz. فَاِنَّ الْقَالِبَ الْخَالِيَ عَنِ الْرُوحِ Ehlullah ordunun ruhu gibidir. Çünkü ruhtan yoksun kalan bir beden var ya, لَيْسَ بِقَابِلٍ لِتَّئِيِّدِ وَالنُّسْرَةِ Bu yani galibiyeti, yardımı elde edemez yani. Ölüdür o. Ölüdür o. Benim ruhum mesela uçtu gitti. Geriye kaldı ha bu şey küfe. Et ve kemik küfesi. Sen benden yardım istiyorsun. Ne yapacağım ben sana? Ben ölmüş bitmişim ben ya. Ha, eğer ordunun gerisinde Mevla'nın peki şeyi yok ise, nedir, dostların desteği yok ise iş bitmiştir. Kıbrıs Savaşı'nda biz buradaydık. Efendi kürsüdeydi. Buyurdu ki cemaate, hafız olanlar Fetih Suresini okusun. Hafız olmayanlar 11 defa Lilaf okusun. Orada savaşıyor ama burada bir şeyler dönüyordu yani. Bilmem yani, ayıp mı ediyorum yoksa yani yerinde mi konuşuyorum bilemem ama o savaşta neler oldu neler, neler oldu neler. Önce ruhun varlığını kavra. Ruh var mı yok mu ki var peki. Önce ruhun varlığı noktasında bir ikan elde et, tamam mı? Yani gözünle görüyorsun, elinle tutuyorsun seviyesinde ruhun varlığını bir idrak et. Ondan sonra anlarsın bu işler nasıl dönüyor. Duvar ustası duvayı örerken tuğlaları böyle üste koyuyor böyle, değil mi? Böyle lambur lumbur koymuyor, affedersiniz böyle. Bazı gerçeklerin kabulü için ön mukaddime mahiyetindeki bilgilerin devreye girmesi lazım. Ondan sonra anlarsın bunu. Ha, hakikaten vesaire. Bizim şimdi ne temel var, ne hafriyat var. Someller desen şu, kolonlar desen zayıf. Eksik malzeme, eksik malzemeyle yapılan inşaat tabii yıkılacak. Ve min hauna bundan dolayı kalu dediler ki sahabe-i kiram kana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yesteftih bisaalikil muhacirin. İmam-ı Bagavi rahimahullahu teala şerhü sünnesinde bunu rivayet ediyor. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz idi yesteftihu Allah'tan fetih istiyordu. Nusret istiyordu Allah Celle Celal'den. Bisaalikil muhacirin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelen efendim fakir ve gariban sahabelerin hürmetini Allah'tan nusret istiyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi efendim evliyaya ne gerek var? Tarikata ne gerek var? Niye rabıta yapıyorsunuz? Niye himmet istiyorsunuz? Vesaire bir sürü abur cubur konuşuluyor. Peki şu hadisi duyduktan sonra ne diyorsun şimdi sen? Efendim İyyâke nâbudü ve İyyâke nestaîn diyoruz. Al, ya Rabbi sadece sana ibadet ederiz. Sadece senden yardım ederiz. Bunu diyoruz. Daha niye diyor işte evliyaullah araya koyuyorsunuz diyor vesaire. Bak ayet böyle. Peki ne diyorsun burada?
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan ve direkt olarak Allah'tan yardım istemeyenin peki uygun olacağını bilmiyor muydu peki? Niye fakir fukarayı araya koyuyor? Allah'ım Allah'ım diyor. Ha burada diyor olan muhacirinin hürmetine, bunların yüzü hürmetine Allah'ım. Muhammed Mustafa fakirleri Mevla'ya böyle önüne sürüyor. Ha bunlara bak da bize muamele eyle Allah'ım diyor. Şimdiki adam kalkıyor diyor ki ne himmeti kardeşim diyor ya. Ne velisi ya. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. İbn-i Kesir rahimallahu teâlâ Şemâilur Resûlü'nde Şeca'atun Nebi bahsinde diyor ki Hazreti Ali kerremallahu veceden diyor ki savaşta diyor biz diyor tıkandığımız zaman düşman bizi yenecek gibi olduğumuz zaman diyor hemen diyor künnâ izeştettel harbu ve hamiyennâs nettekî bi Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kan beynimize sıçradığı zaman diyor savaştan korkar gibi olduğu zaman gidiyoruz diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına böyle civcivin anaları olan tavuğun arkasına sindiği gibi siniyoruz ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle diyor Mevla'dan fethi vermesini istiyoruz. Peki niye gidiyorlar oraya peki? Peygamber eti ve kemiğine ne yapacak da bir insandır peki? Neyine iltica ettiler peki? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin maneviyatına. İstemez miydi? Allah'ım sen bize ver vesaire. Niye Muhammed Mustafa'yı araya koyuyorlar arkadaş? İşte anla cehaletin de böylesi. Ve min hâhuna kâlu kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yesteftihü bi sa'âlikil muhâcirîn. Bundan dolayı ne buyurdular peki? Sahabe-i kiram Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gelen garibanların hürmetine Allah'tan yardım isterdi. Doğu cephesi komutan rahmetli Kazım Karabekir Paşa Iğdır'a gelmiş. Iğdır'a bir teftişe gelmiş. Ama yağmur yok, millet ölüyor, kırılıyor. Hayvanlar ölüyor, kırılıyor. Millet Kazım Karabekir Paşa dedi ki Kazım Karabekir Paşa çok imanlı bir askerdi komutan. Allah gangar rahmet eylesin. Dediler padişeye, efendim dediler komutanımız dediler. Siz ehli cihatsınız dediler. Bak milletin askere bakış açısına bak. Dediler ki komutanım sen ehli cihatsın dediler. Sürekli Mevla'nın yolunda savaşıyorsun. Mevla senin duanı kabul eder dediler. Bir dua et de ondan sonra millet askerden, generalden peki dua istiyor. Dua edin de Mevla yağmur versin. O da var ya o mübarek adam da o kadar utangaç bir adamdı ki, o kadar böyle haya sahibi bir adamdı ki bir genç kızın yani hayasından çok daha hayalı böyle normal bir konuşma bile yaparken birisine yüzü kızarırdı. Dedi ya ben neyim dedi ya. Ben bir askerim dedi. Bak burada hocalar var, alimler var dedi. Ben duamı Allah nasıl kabul eder dedi ya. Beni bu işe bulaştırmayın dedi. Yok efendim dediler sen ehli cihatsın. Mevla'nın yolunda savaşın. Mevla senin duanı kabul eder. Tarihin var ya aynen yazdı neyi biliyor musunuz? Ellerini kaldırdı kafasını. Dedi ki Allah'ım Allah'ım dedi. Beni bunlar ileriye sürüyorlar dedi. Ben kimim ki Allah'ım dedi. Bunlar su istiyor Allah'ım su ver. Anında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bidonları devirdi. Ordu! Ah ordu! Bir daha gelir mi geri? Allah kendisiyle ve kitabıyla meşgul olanlara böyle bir güç ve kuvvet veriyor. Böyle bir güç ve kuvvet veriyor. Böyle bir güç ve kuvvet veriyor. Fransızlar Cezayir'de 150 sene astılar kestiler. 11 tane kızı aldılar Fransa'ya getirdiler. 11 yıl, 10 yıl onların üzerine çalıştılar. Onları Hristiyan yapmak için. Kızlar artık Hristiyan oldu diye bir merasim tertip ettiler. Ve Cumhurbaşkanı, ordunun başı, bütün yüksek kesim o merasimde. Bu Müslüman kızlarının Hristiyan olmalarını peki kutlayacaklar. Ve sahne açıldı, perde açıldı. Müslüman kızlar peki şeye gelecekler, sahneye gelecekler, haç çıkaracaklar. Kılık ve kıyafetleri tam bir Fransız gibi hareket edecekler. Devletin bütün erkanı orada hazır. Ve kızlar sahneye geliyor. 11'de çarşaflı çıkıyor sahneye. Oradan efendim bir gazeteci bağırıyor. Bu ne? Bu ne? 150 yıl uğraş peki. Hala bunlar çarşaf giyiyorlar diyor vesaire. Kültür Bakanı'na efendim itirazlar yapılıyor. Çık hesap ver diyorlar. Bu ne durumdur peki?
bu kadar uğraş, bu kadar masraf peki, aha ondan sonra gene hala bu adamların kızları çarşaf giyiyor. Bu ne anlam var peki? Ne oldu bu masraflar? Siz ne yaptınız peki şimdiye kadar diyor. Bir gazeteci haykırıyor Kültür Bakanı'na. Kültür Bakanı çıkıyor diyor ki, beni ayıplamayın diyor. Eğer Kur'an Fransa'dan daha güçlüyse ben ne yapabilirim ben diyor. Tamam mı? Orada kal. Orada kal. Orada kal. Kur'an eğer Fransa'dan daha güçlüyse benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Kur'an'ın böyle bir gücü ve kuvveti vardır. Mevla kitabıyla meşgul olana bak ne güç ve kuvvet veriyor. Şimdi sen Kur'an okumasını bilmiyorsun, okumuyorsun, uğraşmıyorsun, Arapça öğrenip de peki Kur'an esrarına vakıf olmuyorsun. İşte hocam düş önümüze gidelim vesaire. Ne diyorsun sen hemşerim ya, düğüne mi gidiyoruz ya? Sarıkamış'ta Mustafa Nihat Efendi binbaşı, cephede 85 bin asker dondu gitti. 85 bin asker. O soğukta peki bir elinde dürbün, adamın düşmanı gözetliyor. Bu el dondu kaldı. Öbür elinde Kur'an-ı Kerim açık, duada Mevla'ya yalvarıyor. Ve bu elde duadayken dondu. Dedenin bir eli dürbünde dondu. Öbür eli elinde Mustafa Şerif varken dondu cephede. Senin için peki. Sen ne yapıyorsun peki? Bir gazeteye gösterdiğin ihtimamı Kur'an'a gösteriyor musun peki? Hadi ondan geçtik. Kur'an'la meşgul olana pek hürmetin var mı? Ne kadar hürmetin var? İyi ki bir paran var. İyi ki bir paran var. Paran kadar taş kafana düşsün. Hadi okuyamadın peki. Okuyana yardım et peki. O da yok peki. Hürmet et peki. O da yok peki. Ondan sonra peki dinimiz, imanımız, efendimiz, işte şahımız, pirimiz vesaire. Şşş! Sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Valla bende gevezelik çok, affedersiniz. Bu burada kalsın bu. Ama burada bir şey var. Aşk bak ne işler yapıyor. Aşk bak ne işler yapıyor. Onun için, onun için, onun için Mevla'nın dostları ilahi aşkla boyandığı için bunların gücüne ve kuvvetine nihayet yoktur. Mevla'na buyuruyor ki, bir ok atsanız böyle diyor, ok giderken oku anında geri çevirirler diyor. Bunların öyle bir tasarruf ve güçleri vardır diyor. Aşk. Onun için buyuruyor ki, evladım, evladım, eğer düşüncen gül ise, düşüncen gül ise sen gülistansın diyor. Eğer düşüncen diken ise seni diyor, sen diyor külhana atılmış, yani hamamın ocağına, hamamın suyunu ısıtmak için yakıyorlar ya odun modun. Ha. O zaman diyor, eğer senin düşüncen diken ise külhana, hamamın ocağına atılan bir odunsun, odun diyor. Olacağım buyur ki, ya Resulallah, kebaşet çoğun, seki ashab-ı kehif, dahili cennet şevem der zümre-i ashab-ı tu, revet der cennet men der canem kemme keyre keyre bast, seki ashab-ı kehif men seki ashab-ı tu, ya Resulallah, kebaşet çoğun, bu ne iştir ya Resulallah, seki ashab-ı kehif, ashab-ı kehifin köpeği, dahili cennet şevem, cennete girecek der zümre-i ashab-ı tu, sen ashabınla birlikte, ashab-ı ikrana birlikte, ashab-ı keyfin köpeği affedersiniz, 41 bile cennete girecek diyor. Revet der cennet, men der cennet, cehennem keyrevaz. Allah'ım köpek gidecek cennete, ben Molla Cami gideceğim cehenneme diyor. Allah'ım diyor, bu olur mu diyor. Bak şimdi pazarlığa bak. Segi ashab-ı keyf, men segi ashab-ı tu. O eğer ashab-ı keyfin köpeği ise, ya Resulallah ben de senin ashabının köpeğim, tamam mı diyor. O kadar. Böyle çatır çatır çatır çatır, yani Mevla'yı gayrete getiriyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gayrete getiriyorlar. Bunlar ne acayip insanlar bunlar. İmam Rabbani buyuruyor ki kendi öz ifadesiyle, ma'rifeti hudai celle ve ala darun kes haram eski hodra eskafiri frank bihter dağını fekeyfe zekabiri din. Ma'rifeti hudai celle ve ala, Mevla'yı tanımak var ya, Mevla'yı bilmek. Celle berâin kes, o insanlara harames ki haramdır ki hodra, kendisini ezkâfiri frenk, Avrupalı gavurdan peki bihter tane daha iyi görüyor diyor. Kendisini Avrupalı gavurdan üstün
rengarenk. Yani bunun ne biçim boyu posu var, bilmem ne falan filan diye onu beğenmiyor. Mevla'nın yarattığı o eşkali beğenmiyor. Karakterini, ahlakını tenkit et. Tamam, eyvallah. Ama biz işte ne biçim insan bunlar? Niye bunların, bu İngilizlerin böyle boynu uzun? Niye bu Amerikalılar boynu uzun? Ne pis adamlar bunlar ya. Mevla'nın yarattığı peki o insanları peki? Ha, buradan mesela hor vakir gören bir insan var ya. Ha, bunun Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tanıması haramdır diyor. Marifeti Hudayi Celle ve Ala. Beron kes haram eski hodra eskafiri frenk biter danet. Ha, kendisini frenk gavurundan, Avrupalı gavurdan daha üstün gören Mevla'yı tanıması haramdır diyor. Pekey ve ez ekabiri din. Ya diyor efendim, yani Mevla'nın dostlarına karşı gurur yaparsa, kibir yaparsa, ya Mevla'nın dostlarını hor vakir görürse veya kalktı ileri geri vıdı vıdı konuşuyor demin denildiği gibi, bunun diyor Cenab-ı Hakk'ı tanıması haramdır diyor. O kadar. İstediği kadar dervişlik olsun. Peşimeni der, Yemen'i der, Yemen'i peşi diyor en iyisi talibin. Nice müritlerimiz vardır Yemen kadar bizden uzaktır ama onlar yanımızda diyor ehlullah. Nice müritler vardır hep yanımızda dururlar ama onlar bizden Yemen kadar uzaktır diyorlar. Allahü Teala tenakkuze düşmekten bizleri mahzunu mahfuz eylesin. Mevla dostların değer ve kıymetini gereği gibi bilmeye bizleri muvaffak eylesin. Şair Emrah Erzurum ne güzel söylüyor. İksiri azamdır nutku ehlullah, her nefeste haki kimya ederler, hakkın esrarından onlardır agah, ve lakin surette ihfa ederler, bakma hakaretle dervişanlara.

0: gönülleri ihya ederler. Emrahi cehdeyle, hali haleyle, kal ehli olandan infisal eyle. Erenleri bul da imtisal eyle. Seni de vasılı nevla ederler. Erenleri bul da imtisal eyle. Seni de vasılı mevla ederler. Bu adam bir çoban abi. Abi bu adam bir sığır çobanı abi. Yahu bu, o milletin çobanı buysa ya velisi nereden gidiyor? Ya devlet başkanı nereden gidiyor? Allahü Teala mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
4: Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir daha böyle afet, bela, musibet vermesin.
5: Amin.
4: Bütün depremzede kardeşlerimizin yaralarının bir an önce sarılması nasip eylesin.
5: Amin.
4: Bir an önce normal hayata dönebilme imkanları kendilerine ikram eylesin.
5: Amin.
4: Tabii herkes tabii bir korku var. Hocam ne okuyalım, ne yapalım? İşte İstanbul'da da deprem olacak. İşte yel olur, sel olur, felaket olur. Artık insanlarda tabii bir şey oldu. Yani bir tedirginlik oldu. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet var ki bunların ayrı hikmetleri vardır. Ayrı sırları var. Bunlara ne deniyor? Es-seb'ul münciyat. 7 kurtarıcı. 7 kurtarıcı ayet. Bu 7 ayeti her kim sabah ve akşam okursa. Bununla alakalı rivayetler var. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayeti var. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh'ın rivayeti var. Özellikle Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayeti var. Ne diyor biliyor musun? Bu ayetlerdeki sır ve hikmetlerden bahsederken her kim sabah ve akşam bu ayetleri birazdan okuyacağız. O ayetleri okumaya devam ederse veya abdestli olarak yazıp üzerinde taşırsa. Bu daha kolay. Onu yapabilen yanında taşırsa. Diyor ki gökyüzü yere kapansa yıkılmalar, dökülmeler, yeller, seller, depremler. Bak çok daha fazlası. Gök adeta kapaklansa Allah-u Teala onu okuyana bir çıkış yolu yaratır ve onu ne yapar kurtarır diyor. Onun için 7 kurtarıcı ayet. İnşallah bunu yapalım. Ben bunları tabii bir söyleyeyim. Bir tanesi Tevbe suresi 51. ayeti kerime. 2. Yunus suresi 107. ayet. 3. Hud suresi 6. ayet. 4. Hud suresi 56. ayet. 5. Ankebut suresi 60. ayet. 6. Fatır suresi 2. ayet. 7. Zümer suresi 38. ayeti kerimeleri. Her kim sabah akşam okursa, vird edilirse, bela, musibet ne yapmıyor? Ona biiznillah vurmuyor. Ve tabi bazı rivayetlerde de mesela diyor ki, mesela kim abdestli olarak bu ayetleri yazıp üzerinde taşırsa, mahlukatın, canlıların dili o kimseye karşı bağlanır. Yani seni üzecek, kızdıracak, hakaret edecek, seni tahkir edecek, karizmanı efendim yerle yeksan edecek. Böyle bir laf ne yapamaz söyleyemez biiznillahü teala. Onu görenler onu severler. Düşmanlarına galip olur. Üzüntüler, gamlar, kederler biiznillah izale olur. Yani böyle çok haseleri olan ayeti kerimeler. İnşallah onu okuyalım. Hatta yani bu 7 ayeti kerime Evrad-ı Bahayye'de de var. Evrad-ı Bahayye Şah-ı Nakşibend Hazretlerine nispet edilen efendim virtlerdir. Bu Evrad-ı Bahayye'yi Efendi Hazretlerimiz de her gün okuyor idi. Bak büyükleri görüyor musun hep? Yani bir sürü virtleri var. Onun içinde bu 7 ayet de var. Yani bazı dualarımız olsun, bazı zırhlarımız olsun, manevi kalelerimiz olsun. Evden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim hayırlı esma demeden, ayetel kürsüleri okumadan, felak nasları okumadan ne yapmayalım? Çıkmayalım evden. Kötülerin şerrinden Rabbimize sığınacağız. Neyle? Ayetlerle, dualarla inşallah efendim manevi kaleler içerisine, muhafaza içerisine girmiş olacağız. İnşallah onu okuyayım ayetleri. Siz de dinlemiş oluyorsunuz. Dinleyen de okuyanı dinleyeni yazanı demiş. Dinleyen de okumuş gibi olur mu? Olur. Çünkü ben buradan secde ayeti okusam, siz de secde yapmak zorunda mısınız? Tabii ki. Okuyan da secde ayetini, efendim, secde yapmalı, dinleyen de. Ha demek madem dinleyen de yapması gerekiyorsa o da okumuş gibi oluyor. Aynı şekilde şimdi bu ayetleri inşallah ben okuyacağım, siz de efendim dinlersiniz. Manasını da verelim. Çok manaları da enteresan. Ve böylece inşallah bu gece ne yapmış olalım? Bu virtleri yapmaya başlamış olalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet Tevbe suresi 51. Estağfirullah. Kulle yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Mevlana buyurdu. De ki Allah-u Teala'nın yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İkinci ayet Yunus suresi 107. ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve yemseske Allahu bi durrin fela kâşfe lehu illahu. Ve yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Yusibu bihi men yeşâ'u min ibâdi ve huvel gafurur rahim. Mevlana buyuruyor burada. Eğer Allah-u Teala sana bir zarar verecek olursa bil ki onu, yani o zararı, belayı ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek kimse de yoktur. O bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Üçüncü ayet-i kerime Hud suresi 6. ayet. Estağfirullah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ. Mevla şöyle buyuruyor bu ayet-i kerimede. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah-u Teala onların dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacağı yeri de bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Dördüncü ayet-i kerime Hud suresi 56. ayet. Estağfirullah. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sırâtin müstakîm. Rabbimiz şöyle buyuruyor bu ayet-i kerimede. Şüphe yok ki ben hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah-u Teala'ya tevekkül ettim. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki o Allah-u Teala, yani onun perçeminden, alnından tutmuş olmasın. Ne demek? Tasarrufu altına almış olmasın. Muhakkak ki Rabbim dosdoğru biliyor, üzerindedir. Hud suresi 56. Beşinci ayet-i kerimeye geldik. O da nedir? Ankebut suresi 60. ayet. Estağfirullah. وَكَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Rabbimiz bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Nice canlılar, hayvanat vardır ki rızkını yanında taşımıyor. Onlara da size de rızkı veren Allah'tır. O her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Altıncı ayeti kerime, Estağfirullah. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ. Fatır suresi 2. ayet bu da. Ne buyuruyor Rabbim? Allah-u Teala insanlar için ne nimet kapısı açarsa artık onu tutacak, yani engelleyecek yoktur. Her neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek de yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 6. ayet-i kerimede böyle. Zümer suresi 38. Onu da makamla okumaya gayret edeyim. Kurtarıcı ayetlerin 7.sinde de Rabbimiz şöyle buyurdu. Estağfirullah.

0: Sadakallahu'l-Azim. Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede de şöyle buyurdu. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah'tır derler. De ki, o halde söyleyin. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız var ya, eğer Allah-u Teala bana bir zarar vermek isterse onlar Allah-u Teala'nın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah-u Teala bana bir rahmet dilese onlar onun bu rahmetini engelleyebilirler mi? De ki Allah-u Teala bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona güvenir, ona dayanırlar. Evet, Zümer suresi 38. ayeti kerimede de böyle. Demek ki bu 7 ayeti ne yapmak lazım? Her sabah her akşam okumak lazım. Her sabah her akşam kim okursa ne diyordu? Gökler yere kapanacak olsa Allah-u Teala bunu okuyan kimseye ne yapar? Mutlaka bir çıkış yolu ihsan eder ve onu kurtarır diyor. Rabbim Celle Celaluhu her gün bu ayetleri sabah akşam okumak nasip eylesin.
1: Amin.
0: Belalardan, musibetlerden bizleri hıfzı emin eylesin.
1: Amin.
0: Ne sıkıntılarımız varsa şu ayetler hürmetine, maddi manevi ne müşkillerimiz varsa, borcu olanlar varsa hiç anlamadan ödeme kolaylığı, İşleri bozuk olanlar varsa bir an önce düzelmesi, sıkıntıları olanlar varsa maddi manevi bir an önce giderilmesini Rabbim Celle Celaluhu bu ayetler hürmetine lütfeylesin, nasip eylesin, ihsan eylesin. Amin.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرات والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك.
1: اللهم Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Eyyub Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, Ermiya Aleyhisselam'ın, Şaya Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Allah'ım, peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerine sabitlenmeden, denizler gürül gürül akmadan, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle. Sen nasıl isen öylesin.

0: ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın ağırlığınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kalemin Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semalardan arza düşen her bir damla dedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih eden, tehlil ve tekbir getiren ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: ثانية.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların nefesleri ve ağızlarından çıkan lafızlar adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى س-

0: Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semaların ve arzın içinde var ettiğin her canlı adedince her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma hebbet aleyhir riyahu ve harrakethu minel ağsani vel eşcari vel evraki vel thimar ve cemii ma halakta ala ardı.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e akıp giden bulutlara dedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e rüzgarın esmesiyle hareket eden bütün dallar, ağaçlar, yapraklar, meyveler ve yeryüzünde ve semaların arasında yarattığın bütün mahlukata dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semanın yıldızları adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min kudretik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca, yeryüzünde senin kudretine delalet eden bütün varlıklara dedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma halakte fi seb'i bihâ.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yedi denize yarattığın ve ancak senin bildiğin ve oralarda kıyamete kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince her gün bin defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede mil'i seb'i biharik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yedi denizi dolduran varlıklar adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدُرَتِكَ.
0: Efendimiz Muhammed'e yedi denizde bulunan ve senin kudretine delalet eden bütün varlıkların ağırlığınca salat eyle.

0: من القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e denizlerdeki dalgalar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adeder ramli vel hasa fi mustakarril aradine ve sehliha ve cibaliha min yevme halakated dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 kat yerin derinliklerine kadar her yerinde, ovalarında ve dağlarında mevcut olan bütün kum ve çakıl taneleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
0: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adedadzdurabil miyahil azbeti vel milhati min yevme halakated dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e tatlı ve tuzlu bütün suların hareketleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e yeryüzünde 7 kat yerin derinliklerinde, doğusunda, batısında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde, yollarında, mamur ve harap olan yerlerinde mevcut olan varlıklar ve bunlara ilaveten yerin üzerinde ve içinde yarattığın her bir çakıl, topaç ve taş gibi diğer varlıklara dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: min elf marra.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed-i Nebi'ye yeryüzünün kıblesi, doğusu, batısı, ovaları, dağları ve vadilerindeki nebatları, yeryüzünün ağaçları, meyveleri, yaprakları, ekinleri ve yeryüzünden çıkan bütün nebatlar ve bereketler adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin, insan ve şeytanlar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: o.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların bedenlerindeki, yüzlerindeki ve başlarındaki her bir tüy adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Merrah.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kuşların kanat çırpışları, cinlerin ve şeytanların uçuşları adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Merrah.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğusunda ve batısında yarattığın büyük küçük insanlar ve cinler ve senden başka kimsenin bilmediği varlıklar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların yeryüzündeki adımları adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men yusalli aleyh. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede el-qatr.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e damlalar, yağmurlar ve nebatat adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün şeyler adedince salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin fil leyli izâ yağşâ.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e gündüz ağardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ahirette ve dünyada salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kendisinden razı olduğun orta yaşlı olgun bir insan olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikteki bebeklik halinden itibaren salat eyle. Efendimiz Muhammed'e geride hiçbir salat kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

0: صدقته وإذا سأل أعطيته.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. O makamda Efendimiz ne söylerse sen onu doğrular, ne isterse lütfedersin.

Allah'ım, onun peygamberliğinin delillerini ve mucizelerini azametli, şeriatını ve sünnetini şerefli, delilini açık, faziletini aşikar eyle.

0: فانفعنا بمحبته، اللهم آمين.
1: Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizleri onun sünnetiyle amel etmeye muvaffak kıl. Canımızı onun dini üzere al. Kıyamet günü bizi onun zümresi arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun beraberindekilerden eyle. Havzına ulaştır. Kaseleriyle bize ikram eyle. Onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Allah'ım, dualarımızı kabul buyur.
0: وأسأل

0: وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم.
1: Daha evvel sana dua ettiğim isimlerin hürmetine Efendimiz Muhammed'e, yukarıda zikrettiğim ve senden başka kimsenin bilmediği diğer varlıklar adedince salat etmeni, bana rahmet etmeni, tevbemi kabul buyurmanı ve bütün belalardan, musibetlerden afiyette kılmanı, beni mağfiret buyurmanı, erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün müminlere ve Müslümanlara rahmet eylemeni, bilhassa da günahkar, hatalı ve zayıf kuluna mağfiret eylemeni, tevbesini kabul buyurmanı istiyorum. Şüphesiz sen gafur ve rahimsin. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
0: Allahümme inni es'eluke bihaqqi ma hamale kursiyyuke min azametike ve kudretike ve celalike ve behaike ve sultanike ve bihaqqi ismikel mahzunil meknunillezî semmeyte bihi nefsek وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فذلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى ماء السحاب فأمطرت

0: Allah'ım, kürsinin taşıdığı azametin, kudretin, celalin, cemalin ve saltanatın hakkı için yüce zatını isimlendirdiğin ve kitabında indirdiğin, katındaki gayb ilminde kendin için ayırdığın gizli ismin hakkı için kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun, onunla istendiğinde verdiğin ismi azamın hürmetine istiyorum. Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, yırtıcı hayvanlar üzerine koyup onları uysallaştırdığın, sert yerlere koyup yumuşattığın, semanın suları üzerine koyup onları akıttığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Peygamberin olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Efendimiz Adem aleyhisselamın senden istediği şeylerle istiyorum. Nebilerinin, rasullerinin, mukarreb meleklerinin senden istediği şey hürmetine istiyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ بِمَا

Bütün taat ehli kullarının senden istediği şeyle istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle.

0: محمد عدد علمك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ilmin adedince salat eyle.

0: أرضك.
1: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline levh-i mahfuza mevcut olan ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline kalemin katındaki Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline arzın dolusunca salat eyle.

0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yarattığın bütün varlıklar dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin adede

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak meleklerin safları, tesbih, takdis, tahmid, temcid, tekbir ve tehlilleri adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar akıp giden bulutlar, esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince salat eyle.

0: تقطر إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalardan arza düşen ve kıyamete kadar düşecek olan damlalar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların üzerinden estiği varlıklar, ağaçların, yaprakların ve ekinlerin hareketleri ve hususi muhafazalarında yarattığın bütün tohumlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak bütün su ve yağmur damlaları ve bitkiler adedince salat eyle.

0: إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semada var olacak bütün yıldızlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yedi denize yarattığın ve ilmini ancak kendinin bildiği ve kıyamet gününe kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarında bulunan bütün kum ve çakıllar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamete kadar yaratacağın bütün cin ve insanlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin ve meleklerin uçuşları ve kanat çırpışları adedince salat eyle.

0: مشارق الأرض ومغاربها.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarındaki bütün kuşlar, haşereler, vahşi hayvanlar ve tepeler adedince salat eyle.

0: عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin kararttığı ve gündüzün aydınlattığı varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratılacak olan iki ve dört ayaklı canlılar adedince salat eyle.

0: الْقِيَامَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak cinler, insanlar ve meleklerden ona salat edenler ve salatları adedince salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline ona nasıl salavat getirmek icap ediyorsa o şekilde salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık ve yakışır bir şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat hariçte kalmayacak şekilde bütün salat türleriyle salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e evvelkiler için de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e sonrakiler için de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Mele-i Âlâ arasında kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah-u Teala'nın murad ettiği şey vücuda gelir. İbadet ve taatlere güç yetirebilmek ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın lütfuyladır.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Şimdi ne buyurur? Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim buyuruyor. İnne Lukmane, Lukmane Hakim. Duydunuz. Lukman suresi var Kur'an'da. Türkçe'de Lokman diyorsunuz, Lokman. Arapça'da O yok. Arapça'da O olmadığı için doğrusu nedir? Lukman. Mesela Hafız Efendi aşır okurken veya İmam Efendi namaz kıldırırken ve izgale Lokmanu libni dese, Lokman dese yanlış olur. Ne demesi lazım? Lukman, Lukman, Lukman Arapça'da. Anladın mı? Mesela hepimiz yanlış konuşuyoruz yani. Ömer diyoruz. Arapça'da ö yok. O var. Aslında Ömer, Ömer. Anladın mı? Diye telaffuz yok. Ona göre yanlışlar çok oluyor tabii. Başka. Lukman Hakim. Hikmet sahibi. Hikmet demek çok ince ilimleri var. Kimsede bulunmayan ilimler var. Tıpta. Tıbbı da çok iyi biliyor. İlaç yapmayı çok iyi biliyor. Bütün tedavileri biliyor. Bütün otlar onunla konuşuyor. Hangi ot neye şifa olduğunu söylüyor. O şimdi olsaydı dermansız dert kalmazdı. Hepsini tık tık tık tık. Peygamber miydi değil miydi? İhtilaf var. İki alim nebi olduğunu söylemiş ama o iki alimin görüşü çok şey bulmamış. Ondan sonra o da İmam-ı Akrime ile İmam-ı Şabi nebi peygamber idi demişler. İkisi tek kalmış. Cumhur ulemaya göre peygamber değil. Veli idi, Allah dostuydu, sahabeydi. Çünkü geçmiş peygamberlerle çok görüştüğü için o peygamberlerin sahabesi oldu. Veli oldu. Kadılık yaptı Beni İsrail'de. İsrailoğullarında şeriat mahkemesi yönetti. Aslında köleydi. Efendisi onu 30 miskal altına sattı. Orada da çok uzun kıssalar var. Şimdi vakit onlara tahammülü yok. Kölelikten Habeşistanlıydı. Suratı siyahtı. Suratı siyahtı. Yani suratı siyahtı. Bir de işte başının saçı böyle siyah üzüm gibi. Ondan sonra zenci gibi yani. Zenciye yakın. Tam zenci değil. Habeşistan'da tam zenci gibi değildi. Ondan sonra Allah ona bir ilim vermiş, bir ilim vermiş. Aman ya Rabbi, Kur'an'da onun suresi var. Lukman-ı Hakim buyuruyor ki 4000 peygambere hizmet ettim. 4000 peygamber görmüş. Beni İsrail'de bir zamanda 1000 peygamber yaşadığı var. Yoksa 224 bin peygamber ne zaman geldi? 4000 peygambere hizmet ettim ve onlardan ilim aldım. Kolay mı olacaksın hakim? Hakim demek hikmetli ilim sahibi. 4000 peygamber de benden ilim öğrendi. Bak, kaç bin peygamberle görüşmüş? 8000. Çok ilmi vardı, çok. Dünyada böyle bir şey yok. He, radıyallahu teâlâ mı denebilir? Aleyhisselam denebilirim. Burada da ulemanın ihtilafı varsa da ekseri ulema Kur'an'da ismi geçtiği için büyük de veli ve sahabi olduğu için aleyhisselam demek caizdir. Lukman aleyhisselam denebilir. Meryem validemiz mesela peygamber değildir. Ehl-i sünnetin ekseriyetine göre, cumhuruna göre kadından peygamber gönderilmez. Ama Meryem validemiz salihat-ı nisveden Allah dostları olan kadınların başında. İlk üçte Hatice validemizle, Fatıma validemizle, Meryem validemiz, Asiye validemiz, Ayşe validemiz. Bunlar ilk üç, dört. Dünyadaki bütün kadınların en kıymetliler. Ama Meryem validemizle Nebiye değildi yani peygamberdi. Onun için Meryem validemize de aleyhisselam denir mi? Kadın olduğu için erkek olursa aleyhisselam, kadın olursa aleyhisselam denir mi denmez mi? İhtilaf var. Ama denmekte bir beis yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş, İsa aleyhisselam gibi bir nebi zişan doğurmuş. Onun için aleyhisselamdır. Lukman-ı Hakime'de aleyhisselamdır. Ama Lukman peygamber de değildi tartışmasını açmamak lazım. Çünkü neden? Peygamber olana değildi dersen kafir olursun. Peygamber olmayana peygamberdi dersen yine kafir olursun. Tartışmalı işe girmenin bir anlamı yok. Allah dostu büyük bir zat idi. Anladım. Zülkarneyn de öyledir. Zülkarneyn Kehf suresinde geçer. O mübarek zattır, velidir, salihtir. Velakin peygamber olduğuna dair kuvvetli bir delil yok. Tartışmaya da bir lüzum yok. Ne diyor? Bedülemali kasidesinde İmam Uşi Hazretleri ve Zülkarneyn ilem yu'raf nebiyya kezel lukmanu fahder ancidali. Zülkarneyn de peygamber olarak bilinmiyor. Lukman da peygamber olarak bilinmiyor. Ama sen mücadeleden sakın. Değildi, idi, değildi. Lüzum yok, tamam. Allah'ın dostu salih, mübarek bir zat. Şimdi bu mübarek zatın çok hikmetli ilimleri var. Kendisi marangozlukla meşgul olurmuş. Parasını oradan kazanırmış. Oğluna çok nasihatları var. Efendim, oğluna yaptığı nasihatların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Lukman suresinde. İşte birçok ayet-i kerime de geçiyor. Lukman suresinin 13. ayetinde vesairede ve iz kâle Lukmanu libni ya buneye la tüşrik billah, Allah'a ortak koşma, inne şirkele zulmün azim, şirk çok büyük bir günahtır. İşte en büyük günah şirktir vesaire nasihatları geçiyor. Evet. Bazı rivayetlerde Eyyub Aleyhisselam'ın teyzesinin oğlu olarak oraya şeyi naklediliyor. Ama kuvvetli rivayetlere göre oğlunun da ismi var ama tabii ihtilaflı bunlar. Yani Se'aran diyen var, Mişkem diyen var, En'um diyen var, En'am diye olan. Vallahu alem. Şimdi Davud Aleyhisselam zamanında bulunuyor. Kabri şerifi bilmiyorum şu anda duruyor mu? Yani çok gitmek isterdim. Filistin'e bağlı, tabi Filistin'e, Allah Filistin'i halas eylesin, Gazze'yi halas eylesin, Yahudi'nin elinden bir an önce kurtulmalarını, özgürleşmelerini nasip eylesin. Orada Filistin'in şehirlerinden birinin adı Remle. Remle, çok önemli bir yer Remle, meşhurdur kitaplarda. Şu anda da adı Remle, değişmedi. Lukman aleyhisselam oralarda yaşamış ve Remle'de, kabri Remle'de diyor. Allah ziyaretini nasip eylesin inşallah. Şu Filistin bir rahatlasın da müstakil devlet olmasını Allah nasip eylesin. Biz de Tel Aviv'e uğramadan, Beni İsrail'in suratını görmeden Filistin'deki kabri şerifleri ziyarete gidebilmeyi, Mescid-i Aksa'yı Allah bize nasip eylesin. Amin. Evet, Remle'de kabri bu mübarek zat Davud Aleyhisselam ile görüşenlerden, Davud Aleyhisselam'dan hikmetli ilimler alanlardan. Allah Teala Lukman-ı Hakim nerede yetişti? Hangi medresede? Hangi mektepte? Lukman-ı Hakim'e Allah Teala bir melek gönderdi. O melek ona hikmet demek dost doğru ilim ama ince ilim. Yani herkesin kabak gibi okuduğu, okuttuğu, bildiği cinsten değil. Derin ilimler. Hikmet aynı zamanda tıp ilmine de deniyor Arapçada. Mesela eskiden doktorlara ne derlerdi? Hekim derlerdi. Hala aile hekimliği var. Değil mi? Hükümet yaptı. Hekimlik. Ne demek? Onun aslında hakim yani. Hakim. Hakim ne demek? Hikmet sahibi. Bu ne demek? Tıp ilmini de çok iyi biliyor. Efendim, tabii şimdiki doktorlar din ilimlerinde mahir değiller maalesef. Keşke olsalar ama Lukman-ı Hakim'de her türlü ilim var. İnsanlara faydalı olan. Dolayısıyla bir melek gönderdi. O melek onu bir gece sabaha kadar eğitti, yetiştirdi. Ama nasıl? O okutmakla bir gece kaç saat ya? En uzun gece kaç saat yani? Bu kadar ilim nasıl öğrenilecek? Bütün dünya Lukman-ı Hakim'in ilimlerini bitiremiyor hala. Çünkü neden? Allah ona ledün ilmi öğretti. Bir melek gönderdi. Sabaha bir kalktı. Ne oldu? Ehkemu ehlil arz. Yani dünyada yaşayanların en hikmetlisi oldu. Hikmetin esas manası yani Efendi Hazretlerimiz ince ilimler derdi. Yani isabet. Yani çok bilgi var ama hangi bilgiyi nerede kullanacaksın? Çok insan var, hangisine hangi nasihatı yapacaksın? Hikmet. Hikmetsizlik çok. Bizim yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Hikmetsizliği ararsanız çok misal vermeme lüzum yok. Hemen hemen hepimizin ekseri yaptığımız hikmetsiz. Yani ne demek? İsabetsiz. Çoğu kere pişman oluyor muyuz? Oluyoruz. Hikmetli olsaydı pişman olur muyduk? Olmazdık. Ben ne kadar pişman olduğum şeyler var. Demek ki hikmetsizlikten. Anladım.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
1: Hicri 11 Cemaziyelahir 545, miladi 1150. Ey cemaat! Emre uyun, yasaklardan kaçın, şu belalara sabırla karşı koyun. Nafile, sünnet ibadetleri yapmaya çalışın, gayretli olun. İsminiz uyanıklar defterine yazılsın. O zaman Allahu Teala'dan size başarı gelir. Yaptığınız hiçbir şey boşa gitmez. Zorla huzur bulunmaz. Bu sevdayı bırakın. Amel kapısına yapışırsanız, o da sizin için sonuna kadar açık kalır. Ey kardeşim! İsteyeceklerini ondan iste. Onun kudret eli önünde boynunu eğ. İbadet yollarının açılması için Hakk'a karşı boynu bükük olmalısın. Yaratan bir şeyi dilerse sebeplerini hazırlar. O sana çabuk yürümeyi emretti. Hele adımlarını bir aç. O zaman başarıyı görürsün. Dıştan emir verilir. Başarı kuvveti İç alemden gelir. Açıktan günah işlemek yasak edilir. Onun hamiyetine sığın. O esirgerse hataları bırakırsın. Onun vereceği kuvvet sayesinde

Allah için yapmalı, onun için çalışmalı. Yazık! Halkın korkusuyla nefsini bağladın. Onlardan beklediğin şeyle iş tutmaktan kaldın. Onların bağını nefsinin ayağından çöz. Onu yaratıcının hizmetine kaldır. Onun katında itminan sahibi eyle. Nefsin itminan derecesine çıkarsa, dünyalık zevklerden elini çeker. Ancak geçmişte yazılı şeyleri alır. Unutma, nefse verilen şeyde senin dahlin yoktur. Kadere senin hükmün geçmez. Sana düşen duyguların kontrolüdür. Niyetin temiz tutulması, sana düşen vazifeler arasındadır. Bunu yaparsan, Hak tarafından iyi kimseler arasına yazılırsın. Kısmetler kaybolmaz. Gücüne, kuvvetine ve elinde bulunan fani mala güvendiğin zaman, gayb aleminden hiçbir şey bekleme. Bir kimse Allah'ı seveni görürse, kalbi ilahi tecelliye kavuşur. İstidadı varsa, sır alemiyle Hakk'a vasıl olur. Rabbimizin varlığı görülür. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Rabbinizi güneş ve ayı görür gibi göreceksiniz. Onu görmek bir karşılığa bağlı değildir. Onu sevenler bugün kalpleriyle görürler. Yarın baş gözleriyle. Ona benzeyen yoktur. Gören O'dur, işiten O'dur. O'nun sevgili kulları yalnız O'nun rızasını gözetirler. Başkası onlar için önem taşımaz. Yardımı yalnız O'ndan beklerler. Başkalarına karşı kusurlu olurlar. Dünyanın çaresizlik acısı onlar için bir tat olur. Dünyalıkları bol da olsa, azla yetinirler. Fazlasını dağıtırlar. Yeter ki yaratan razı olsun. Ötesi onlara hiç gelir. Nimetleri ve her şeyi onunla almak onlar için adet olur. Hakla olmak onlar için en büyük zenginliktir. Hak onlara hastalık verirse nimet sayarlar. Yalnız bırakırsa ülfet bilirler. Halktan uzak olurlarsa Hakk'a yakınlık sayarlar. Allah yolunda yorulmak onların rahat halidir. Size mübarek olsun ey nefislerini ve boş heveslerini bırakanlar. Hak'tan razı olup onda yok olanlar. Ey cemaat! Bilgisi ve aklı sizden fazla olana akıl satmayınız. Bilgiçlik taslamayınız. Hak Teala El-Bakara suresinde şöyle buyurdu. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Hak Teala'nın emirlerine uyunuz. Sizin için ve başkaları için yaptığı şeye razı olunuz. Size bir şey olursa sonunu bekleyiniz. Başkalarına da olunca dilinizi tutunuz. Olan işler O'nundur. Sizi ilgilendirmez. Yardım etmeniz kabilse ediniz. İlahi bilgiye ermek arzusundaysanız, akıl ve bilgi yönünden iflas ayağıyla Hakk'ın önünde durunuz. Düşününüz. Fakat bir şey seçmeyiniz. Hayrete dalınız. Bir zaman sonra o ilahi bilgi mutlaka gelir. Önce hayrete dalmak, sonra bilgi edinmek, daha sonra bilenlere ermek. Sonra kast, kastın sonu maksada ermekle biter. İrade sahibi olunca murada varılır.
Ey kardeşlerim!

0: İşitiniz ve amel ediniz. Evet, ipliğinizi lifler halinde açığa çıkarıyorum. Çürük iplerinizi açıyor, kopma ihtimali olanları yeniden bağlıyorum. Sizin derdinizden başka derdim yoktur. Yalnız sizin üzüntünüzü gidermek istiyorum. Ben bir kuşa benzerim. Uçtuğum yere giderim. Yitirdiğimi hemen bulurum. Arzu sizindir. Ey atılan taşlar! Ey kan yükü tembeller ve nefsin bağladığı kişiler! Ey aklını her şeye yoranlar! Ne olur halinizi birazcık düşününüz. Ya Rabbi, rahmetini bana da ver, onlara da. Ve ey kardeşim, kibri at. Ne kullara ne de Hakk'a karşı büyüklük sat. Kibir azgın kişilerin halidir. Allah onları yüzüstü cehenneme atacaktır. İlahi öfkenin önüne duran olamaz. O bir defa darıldı mı, her şey yerle bir olur. Sen hangi halinle ona büyüklük tavrı takınıyorsun? Ona karşı yaptığın büyüklük birçok yollardan gelir. Ezan okunduğu zaman yerinden sıçramıyorsan Hakk'a büyüklük satıyorsun. Kullara yaptığın zulümle Hakk'a büyüklük satıyorsun. Tevbe et, ihlas sahibi ol. Seni en küçük yaratığıyla öldürebilir. Nemrud'u küçücük bir sinekle öldürdü. Birçoklarını aynı şekilde öldürmüştür. Allah, kibir ehlini dilerse göze gözükmeyen yaratıklarıyla da helak eder. Dünyalık sahiplerini Allah, büyüklük sattıkları için çok kere zelil etti. Her şeye sahipken bir pula muhtaç kıldı. Nimet içinde yüzdükleri halde en çaresiz kişi oldular. Dipdiri yaşarken ölüp gittiler. Nasıl öldüklerine kimsenin aklı ermedi. O yüzden muttaki olunuz. İçinizi, dışınızı temizleyiniz. İnsanlar arasında öyle kimseler vardır ki, elinde dünyalık olduğu halde kalbi sevmez. Dünyalığı hizmetçi yapar. Fakat kendisi hizmetçi olmaz. Dünyalığı parça parça eder, dağıtır, fakat kendisi parçalanmaz. Dünyalığı kendine mal eder ama ona mal olmaz. Dünyalığı ardından koşturur, fakat kendisi onun ardına düşmez. Sen de dünyayı takdirle anma. O kimse gibi ol ki, dünyayı tasarrufunda tutar, fakat hiçbir zaman onun tasarrufu altına girmez. Peygamber Efendimiz'den sallallahu teala aleyhi ve sellem, iki hadisi şerif rivayet edilmiştir. Biri şudur: İyi insan için temiz mal ne hoştur. Öbürü de şudur: Dünya malında hayır yoktur. Ancak malını alıp şu şurada yapılacak hayır içindir, şu da şurada yapılacak iyi işler içindir diyebilen hariç. Dünyalığı elinizde saklayınız. Kulların iyiliği için harcayınız. Ama onu kalbinize koymayınız. Şüphesiz böyle olan mal hayırlıdır. Zarar vermez. Dünya nimeti sizi aldatmasın. Onun sözüne kanmayın. Yakında dünyadan taşınacaksınız. Peşinizden de o nimetler kaybolacak. Ey evlat! Kendine güven vermekle yetinme. Batarsın. Kendi görüşüyle yetinen batar. Zelil olur. Düz yolda ayağa kayar. kendi görüşünü beğenen hidayetten mahrum olur. Kimse seni himaye etmez. Çünkü sen kimsenin reyini almadın ve hiç kimsenin fikrini dinlemedin. Bilgi sahiplerinin bilgisi beni ilgilendirmez diyorsun. İlim iddiasında bulunuyorsun. Peki bu hangi amel? Boş davanın ne tesiri olabilir? Hani bu davanın tasdiki? Yapmakta olduğun davanın sıhhati, gereğini yapmakla anlaşılır. Amel etmelisin. İhlas sahibi olmalısın. Alim olduğunu bunlarla ispat edebilirsin. Bela geldiği zaman sabırlı olmak, ilmin faziletini belirtir. Bir darlık anında yüzün bile buruşmamalı. Hakkı halka kesme. Tam ilim sahibi olsan dediklerimi aynen yaparsın. Ama gözlerin görmüyor. Hala basiret iddiasında bulunuyorsun. Sen bu yalancı davalardan vazgeç. Allah'a yalvar. Sen başkasını bırak, ona dön. Her şeyin karşılığını ondan bekle. Cümle şeyin yaratanını ara. Nefsin özelliklerini anla. Tatmin olman ve yaratanı bilmen, onu bilmenle kabil olur. Nefsi anladıktan sonra başkalarını görebilirsin. Allah'ın dilediği geniş yoldan yürü. Dünya ve ahirette onunla olmayı dile. Takva sahibi ol. Allah'ım, sebeplere dayanmaktan sana sığınırız. Heveslere dalmaktan bizi koru. Boş alışkanlıkla olmayı bize nasip etme. Bütün hallerde senden sana sığınırız. Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyiliğini esirgeme. Bizi ateşe atılmaktan koru. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Muhasebe ve murakabe. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala Enbiya suresi 47. ayetinde mealen şöyle buyuruyor: Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir zulme uğramayacaktır. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz kâfiyiz. Bu ayetten şu netice çıkar ki herkes dünyadan ayrılmadan kendi hesabına baksın. Allahü Teala Haşr suresi 18. ayetinde ise şöyle buyurdu: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Hem Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, akıllı şu kimsedir ki gününü dörde ayırır. Birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde geçimi için çalışır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübah olan şeylerle eğlenir. Emirül Müminin Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, hesabınız görülmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala Ali İmran suresi 200. ayetinde buyuruyor ki, ey iman edenler! Din uğrundaki eziyetlere sabredin. ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki felah bulasınız. Bunun içindir ki basiret sahipleri ve din büyükleri bu dünyaya ticaret için geldiklerini ve burada nefisle alışverişte olduklarını anlamışlardır. Bu ticaretin kazancı cennettir, ziyanı da cehennemdir. Yani kârı ebedi saadet, ziyanı da sonsuz felakettir. Bunlar nefislerini ticaretteki ortak yerine koymuşlardır. Ortakla önce şartname yapılır, sözleşilir. Sonra işlerinde, sözlerinde durup durmadığına dikkat edilir. Nihayet hesaplaşılır. Hıyanet yapmışsa mahkemeye verilir. Bunlar da nefislerine sıra ile şu altı işleri yaparlar. 1- Şartname yapmak. 2- Onu murakabe etmek. 3- Hesaplaşmak. 4- Cezalandırmak. 5- Onunla uğraşmak. 6- Onu azarlamak. 1- Şartname yapmak. Ticaret ortağı, insanın para kazanmakta ortağı olduğu gibi, bazen de hıyanet edince düşmanı olur. Halbuki dünyada kazanılan şeyler muvakkattır. Ahiret alışverişi ise sonsuzdur. Devamlı kalmayan şeyler akıllılara göre kıymetsizdir. Hatta bazıları geçici olan hayır, sonsuz kalan şerden daha kıymetsizdir dedi. İnsanın her bir nefesi kıymetli bir cevher gibi olup, bunlardan bir hazine yapabilir. Asıl bunu hesap etmek ve bunda aldanmamak icap eder. Aklı olan bir kimse her gün sabah namazından sonra bir müddet hatırına hiçbir şey getirmeyip ortağı olan nefsine demelidir. Benim sermayem yalnız ömrümdür. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki geçen her nefes hiçbir şeyle ele geçmez. Benim nefeslerim Allahü Teala'nın ilminde sayılıdır. Elbette artmazlar. Ömür bitince ticaret sona erer. Ticarete sarılalım ki vaktimiz azdır. Ahiret uzun ise de orada ticaret ve kâr yoktur. Bugün senin zamanındır. Allahü Teala ömür verdi. Ecel gelince İşini düzeltmek için bir gün izin istenir fakat ele geçmez. Bugün bu nimet elimizdedir. Aman nefsim! Çok dikkat et de bu sermayenin kıymetini bil. Elden kaçırma. Yarın ağlamak, sızlamak fayda vermez. Bugün ecel geldi, bir gün daha müsaade etmeleri için yalvardığını, sızlandığını ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bugünü elden kaçırmaktan ve bununla saadete kavuşamamaktan daha büyük ziyan olur mu? Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yarın kıyamet günü, 24 saatten ibaret olan her gün için kulun önüne 24 hazine konur. Birini açarlar. Sevaptan nurla dolu görünür. Bu, o saatte yaptığı sevaptır. Bunun sebebiyle öyle neşelenir, sevinir ve kalbi rahat bulur ki, bu sevinmeyi cehennemdekilere taksim etselerdi, cehennemde olduklarını anlamazlardı. Bu sevinmenin sebebi, bu nurların Allahü Teala'nın indinde kendisini kabule vesile olacaklarındandır. Diğer bir hazine açarlar. Siyah, karanlık ve bulanık olup içinden gayet pis koku çıkar. Herkes burnunu tıkar. Bu da günah işlediği saattir. Kalbine o kadar korku, utanma ve sıkıntı gelir ki cennettekilere taksim olunsa cennet kendilerine sıkıcı olur. Diğer bir hazine açarlar. İçerisi boş olur. Ne zulmet ne nur bulunur. Bu da boşa geçirdiği saattir. Kalbinde o kadar hasret ve eksiklik duyar ki, büyük bir memleketi ve hazineyi elde edebilecek bir kimsenin boş oturup bunu elden kaçırması gibi olur. Bütün ömrünü saat saat kendisine gösterirler. Sonra der ki, ey nefsim! Bunun gibi 24 hazineyi gözünün önüne koydular. Sakın hiç boş vakit geçirme. Sonra ayrılığına dayanamazsın. Büyükler demişlerdir ki, kendini düşman yerine koy. Sevabın yoktur. İyi amel yapanların derecesini kaçırmışsın. Aldanmışsın farz et. O halde bütün azalarını Allahü Teala'ya ısmarlamışsın ve dilini, gözünü ve 7 azanı korumalısın. Cehennemin 7 kapısı vardır demişlerdir. Bu kapılar senin 7 uzvundur. Çünkü onların her biri cehenneme gidebilir. Böylece bu azaların günahlarını hatırlayıp nefsini korkutmalıdır. Bugün yapabileceği ibadeti ona hatırlatmalı, teşvik etmeli, dürtmeli, azmettirmelidir. Eğer dediğimi yapmazsan seni cezalandırırım deyip korkutmalıdır. Nefis asi, serkeş ve emirleri yapmak istemez ise de nasihat kabul eder ve riyazet yapmak ona tesir eder. İşte bu amelden önce olan muhasebedir. Nitekim Allahü Teala Bakara suresi 235. ayetinin sonunda bilin ki Allah gerçekten gönlünüzde ne varsa onu bilir. Artık ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören ve ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yapacağın her işi önce düşün, doğru ise yap, değilse yapma. İşte her gün sabahleyin nefisle böyle şartlaşmalıdır. Hatta doğru yolda olan bir kimse bile yeni işlerle karşılaşacağından yine böyle yapmalıdır. 2. Murakabe etmek. Murakabe, nefsi kontrol etmek, ondan gafil olmamaktır. Sermayeyi arkadaşına verip, onunla şartlaşma yapıldıktan sonra, onu bırakmamak, yaptıklarını gözetlemek lazımdır. Nefsin de her an gözetilmesi, kontrol edilmesi gerekmektedir. Ondan gafil olursan, kendi şehvetleri ve tembelliği istemesi olan eski haline döner. Murakabenin esası, her yaptığımızı, her düşündüğümüzü Allahü Teala'nın bildiğini unutmamamızdır. İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahü Teala ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen ve kalbinde bu marifetin galip olduğu kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Zaten buna inanmayan kâfirdir. İnanıp da muhalefet etmekse büyük edepsizliktir. Allahü Teala Alak suresi 14. ayetinde bilmiyor mu ki Allah onun bütün hallerini görüyor buyurdu. Bir Habeşi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip çok günah işledim. Tövbem kabul olur mu diye sordu. Resulullah evet buyurunca Habeşi bu defa günah işlerken o görüyor muydu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurunca Habeşi bir ah çekti ve yıkılıp can verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Siz onu görmüyorsanız o sizi görüyor. Onun gördüğüne inanan onun beğenmediği bir şeyi yapabilir mi? Nitekim Allahü Teala Nisa suresi 1. ayeti kerimesi sonunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah üzerinize gözcü bulunuyor. Burada üstünlük daima onu müşahede eylemekte ve görmektedir. Büyüklerden biri bir müridini başkalarından daha çok severdi. Ötekiler bu hale üzülürdü. Her birine birer kuş verip, "Bunu kimsenin görmediği bir yerde kesip getiriniz," dedi. Hepsi tenha bir yerde kesip getirdi. O müritse kesmeden getirdi. Ona, "Niçin sözümü dinlemedin, canlı getirdin?" dedi. Mürit, "Kimsenin göremediği bir yer bulamadım. O her yeri görüyor," dedi. İşte o zaman diğerleri bunun müşahede makamında olduğunu anladılar. Mısır Maliye Bakanı'nın zevcesi olan Zeliha, Yusuf aleyhisselamı çağırınca, önce kalkıp büyük bir sandıkla bir heykelin yüzünü örttü. Yusuf aleyhisselam ona, "Bunun için örttün," dedi. Zeliha, "Ondan utandığım için," dedi. Yusuf aleyhisselam, "Sen bir taş parçasından utanıyorsun da, ben yerleri ve 7 kat gökleri yaratan Rabbimin görmesinden utanmaz mıyım?" buyurdu. Biri Cüneyd-i Bağdadi'ye, kuddise sirruh, sordu. "Sokakta kadınlara, kızlara bakmaktan kendimi men edemiyorum. Bu günahtan kurtulmak için ne yapayım?" Cüneyd-i Bağdadi, "Allahü Teala'nın seni, senin o kadını kızı görmenden daha çok gördüğünü düşün," buyurdu. Hadis-i şerifte, "Allahü Teala Adn ismindeki cenneti şu kimseler için hazırladı ki, günah işleyecekleri zaman onun büyüklüğünü düşünüp, ondan haya ederek günahtan kaçınırlar," buyuruldu. Abdullah bin Dinar diyor ki, Ömer radıyallahu anh ile Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorduk. Bir çoban sürüsünü dağdan indiriyordu. Halife ona şöyle dedi, "Bu koyunlardan birini bana sat." Çoban, "Ben köleyim, bunlar benim malım değil," dedi. Halife, "Efendin ne bilecek, kurt kaptı dersin." Çoban, "O bilmese Allahü Teala biliyor ya," deyince Ömer radıyallahu anh ağladı. Sonra efendisini bulup bu köleyi satın aldı ve azat etti. Ona, "Bu sözün seni bu dünyada azat ettiği gibi o cihanda da azat eder," buyurdu. Sıddıkların, müttekilerin murakabesi. Murakabe 2 şekildedir. 1. Sıddıkların murakabesi olup kalpleri Allahü Teala'nın büyüklük ve azametine gömülmüş, heybetinde kırılmış ve ondan başkasına bakacak halleri kalmamıştır. Bu murakabe kısa olur. Düzeltilince ve azalar kalbe uyunca mübahlarla bile uğraşmaz. Nerede kaldı ki günahlarla uğraşsın? Azalarını korumak için tedbir ve çare aramasına lüzum kalmaz. Bu da şöyledir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sabahleyin bir himmetle kalkana, Allahü Teala dünya ve ahiret işlerinde yetişir. Bazısı buna o kadar dalmış olur ki, kendisine söyleneni duymaz. Gözü açık da olsa yanına geleni görmez. Abdullah bin Zeyd'e, radıyallahu anh, "Kendi halini düşünüp insanlarla uğraşmayan bir kimse tanıyor musunuz?" diye sordular. Abdullah bin Zeyd, "Bir kimse tanıyorum. Şu anda gelir," buyurdu. Utbetül Gulam içeri girdi. Ona, "Yolda kimleri gördün?" deyince ondan şu cevabı aldı. "Kimseyi görmedim." Halbuki çarşıdan geliyordu. Yahya bin Zekeriya aleyhisselam bir kadının yanından geçiyordu. Ona çarpıp yere düştü. Ona, "Niçin böyle yaptın?" dediklerinde şu cevabı verdi. "Duvar zannettim." Birisi anlatıyor. Ok atan bir grup insanın yanından geçiyordum. İçlerinden biri biraz uzakta oturuyordu. Onunla konuşmak istedim. Bana, "Allahü Teala'yı zikretmek, hatırlamak, konuşmaktan iyidir," dedi. Ona, yalnız oturuyorsunuz dedim. Bana, hayır, Allahü Teala benimledir ve yanımda iki melek vardır dedi. Ona, bunlardan kim öndedir dedim. Allahü Teala'nın affettiğidir. Yol hangi taraftandır? Bunun üzerine yüzünü göğe çevirip kalktı gitti ve Ya Rabbi, kullarının çoğu senden başkasıyla meşguldür dedi. Şibli, Süfyan-ı Sevri'nin yanına geldi. Kendisini murakabeye oturmuş, sessiz, hareketsiz bir halde gördü. Öyle ki Süfyan-ı Sevri'nin vücudunun bir kılı bile kımıldamıyordu. Şibli sordu. Bu güzel murakabeyi kimden öğrendin? Süfyan şöyle cevap verdi. Kediden öğrendim. Onu bir fare deliğinin ağzında, benim bu halimden daha hareketsiz bir şekilde avını kollarken gördüm, dedi. Ebu Abdullah-ı Hafif, Kuddise Sirruh diyor ki, Sur şehrinde bir genç ve bir ihtiyarın devamlı murakabede bulunduklarını söylediler. Oraya gittim. Yüzünü kıbleye çevirmiş iki kimse gördüm. Üç defa selam verdim. Cevap vermediler. Bunun üzerine onlara, Allah için selamıma cevap verin, dedim. Genç olan başını kaldırdı ve, Ey Ebu Abdullah-ı Hafif! Dünya kısadır, azdır. Bu azdan da çok azı kaldı. Bu azdan çok büyük nasip al. Ey Hafif oğlu! Ne kadar boşsun ki, bize selam vermekle uğraşıyorsun, deyip, başını öne eğdi. Aç ve susuzdum. Halimi unuttum. Beni benden aldılar. Orada kalıp, öğle ve ikindi namazlarını onlarla birlikte kıldım. Sonra onlara, bana nasihat verin, dedim. Dedi ki, ey Hafif oğlu, biz derd ehliyiz. Bizde nasihat edecek dil yoktur. 3 gün orada kaldım ve ne bir şey yedim ne de uyudum. Sonra kendi kendime, bana nasihat vermeleri için onlara ant vereyim dedim. Genç başını kaldırdı ve sohbetinde bulunmak istediğin kimsenin dili değil, yüzü sana Allahü Teala'yı hatırlatsın dedi. İşte sıddıkların murakabe derecesi böyle olup kendilerini tamamen Allahü Teala'ya vermişlerdir. 2. Diğeri müttekilerin ve ashab-ı yeminin murakabesidir. Bunlar Allahü Teala'nın kendi yaptıklarını bildiğini bilen kimseler olup ondan haya edenlerdir. Fakat onun azamet ve celalinden akılları gitmiş, bunlara gömülmüş değillerdir. Kendilerini ve dünyadaki hallerini bilirler. Böyle olan kimse, yalnızken çıplak olarak bir iş yapıp, bir çocuğu görünce, ondan utanıp, kendi isteğiyle örtünen kimse gibidir. Önceki ise, aniden padişahla karşılaşmış olup, onun heybetinden kendini yere atan ve kendinden geçen gibidir. O halde, bu derecede bulunan kimsenin, bütün hallerini, düşüncelerini ve hareketlerini murakabe, yani kontrol etmesi icap eder. Yapacağı her iş için 2 görüşü olur. Birincisi, bir iş yapmadan önce hatırına gelene dikkat etmeli ve bu hususta kalbine nasıl düşünceler geleceğini devamlı kontrol etmelidir. Allahü Teala'nın doğruyu vermesini gözetir. Nefsinin arzusuysa durur. Allahü Teala'dan haya eder ve kendinde niçin böyle bir istek meydana geldi diye kendini ayıplar, nefsine kızar. Bu işin kötülüğünü, zararını ve kıyametteki cezasını kendine söyler. Bütün düşüncelerin başında böyle murakabe farzdır. Çünkü hadis-i şerifte kulun isteyerek yaptığı her hareket ve hareketsizlik için önüne 3 defter konur. Biri, niçin yaptın? Diğeri, nasıl yaptın? 3.'sü de, kim için yaptın? 1. niçin yaptının manası, kendisine bunu Allah için mi, nefsin istediği için mi, yoksa şeytana uymak için mi yaptın demektir. Bundan kurtulursa, nasıl sıra gelir? Yani nasıl yaptın? Çünkü her bir hakkın bir şartı, edebi ve ilmi vardır. Yaptığını ilme uyarak mı, yoksa cahilliği kolay görerek mi yaptın? Bundan kurtulursa, yani şartlarına uygun olarak yapmışsa, kim için, yani bunu ihlas ile yalnız Allah için yapman senden isteniyordu. Onun için yaptıysan mükafatını görürsün. Başkası için yaptıysan karşılığını ondan iste. Dünya için yaptıysan zaten nasipsizsin. Daha başkası için yaptıysan sıkıntı ve cezaya kavuşursun denir buyuruldu. Çünkü Allahü Teala Zümer suresi 3. ayetinde iyi bil ki halis din ancak Allah'ındır buyurdu. Yine Allahü Teala Araf suresi 194. ayetinde çünkü Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer davanızda sadık iseniz onları çağırın da size cevap versinler buyurdu. Bunu bilenin aklı varsa kalbini murakabe etmekten gafil olmaz. Esas olan ilk hatıra geleni gözetmektir. Çünkü giderilmezse istek ondan doğar. Sonra himmet ve arzu eder. Sonra bu arzu azalardan görülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir işin himmeti, maksadı meydana gelirken Allah'tan kork buyurdu. Hatıra gelen şeylerden hangisinin Allahü Teala'dan, hangisinin nefsin heva ve isteklerinden geldiğini anlamak gayet zor ve üstün bir ilimdir. Bu ilme sahip olmayan kimse daima vera sahibi olan bir alimin sohbetinde bulunup nurlarının kendisine geçmesini sağlamalı, dünyaya haris olan alimlerden kaçınmalıdır. Çünkü onlar şeytanın vekili olmuşlardır. Allahü Teala Davud aleyhisselama vahiy gönderip ey Davud, kendisini dünya sevgisi sarhoş etmiş alimden bir şey isteme. O seni benim sevgimden men eder. Onlar yol kesicilerdir. Kullarımın yolunu keserler buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala şüphelilerde keskin görüşü ve şehveti galip olduğu zaman aklı kâmil sahibi olanları sever. Burada kemal derece işin hakikatini basiretle anlamak ve aklı kemal ile şehveti men etmektir. Bu ikisi bir arada bulunur. Aklı olmayanın şüphelilerle karşılaşınca şehvetini yenmesi basiretine gelmez. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günah işleyenden bir akıl gider ve bir daha dönmez buyurdu. İsa aleyhisselam buyurdu ki işler üç türlüdür. Açıkça doğru olanları yap, açıkça kötü olanları yapma. Şüphelileri alimlere bırak. İkincisi, iş yaparken murakabe. İnsanın bütün işleri üç çeşidin dışında değildir. Bunlar ya taat, ya günah veya mübahlardır. Taatte murakabe, ihlas ve gönül huzuruyla yapmak, bunu gözetmek ve daha fazla faziletli olandan kat'iyen geri durmamaktır. Günahlardan murakabe, utanmak, haya etmek, tövbe ve karşılığında iyilik etmektir. Mübahlarda murakabe, edepli olmak, Allahü Teala'nın nimetinde nimeti vereni yani onu görmek ve daima onun huzurunda bulunduğunu bilmektir. Mesela otururken edepli oturmak, yatarken sağ tarafına ve yüzü kıbleye doğru yatmak. Bunun gibi yemek yerken kalbinden düşünmek lazımdır. Bu tefekkür bütün amellerden üstündür. Zira yemekte Allahü Teala'nın öyle kudreti vardır ki düşününce şekli, rengi, kokusu, tadı gibi nice acayip ve akla hayret verecek tarafları bulunur. İnsanın vücudunda bu yemek için yararlı olan parmaklar, ağız, dişler, yemek borusu, mide, ciğer, mesane gibi neler, ne nimetler vardır. Vücuda yararlı olanlar hazmedilir, kalır, lüzumsuz olanlar ve ağırlık yapanlar atılır. Bütün bunlar Allahü Teala'nın akıllara durgunluk veren kudretinin, sanatının eserleridir. Bunları düşünmek büyük ibadettir. Bu alimler derecesidir. Bazıları da bu eserleri görünce Allahü Teala'nın azametine kavuşur. Onun celal, cemal ve kemaline dalarlar. Bu muvahhidlerin ve sıddıkların derecesidir. Bazıları yemeğe kızarak ve kötüleyerek bakarlar. Kendilerini meşgul ettiği için böyle bakıp, keşke buna muhtaç olmasaydık derler. Zarureti üzerine tefekkür ederler. Bu, zahitlerin derecesidir. Bazısı isteyerek bakarlar ve bütün düşünceleri daha lezzetli, daha tatlı ve daha çok yemek için ne yapmak gerekirse onun peşinde koşmak olur. O zaman pişene, pişirene, meyvelere ve yiyeceklere ayıp ve kusur bulurlar. Hepsinin Allahü Teala'nın bir sanatı olduğu, eseri kötülemek, sahibini de kötülemek olacağını bilmezler. Bu, gaflet sahiplerinin, habersizlerin derecesidir. Bütün mübahlarda bu derecelerle karşılaşılır. 3. Amellerden sonra yapılacak muhasebe. Her gün yatarken, o gün yaptığı işler için nefsi hesaba çekmeli, sermayeyi kârdan ve zarardan ayırmalıdır. Sermaye farzlardır. Kâr da sünnet ve nafilelerdir. Ziyan ise günahlardır. İnsan ortağına aldanmamak için onunla hesaplaştığı gibi nefse karşı daha uyanık davranmak lazımdır. Çünkü nefs çok hileci ve yalancıdır. Kendi arzularını sana iyi, faydalı gösterir. Halbuki onlar aslında günahtır. Her mübahı bile sormalı ve bunu niçin böyle yaptın demelidir. Zararlı bir şey yaptıysa tazmin ettirmeli, ödetmelidir. İbn Abdüssamed büyüklerdendi. 60 hicri senelik hayatının hesabını yaptı. 21.500 gün idi. Şöyle dedi: "Ah! Her gün en az bir günah yapmışsam 21.500 günahtan nasıl kurtulurum? Halbuki öyle günlerim oldu ki yüzlerce günah işledim." diyerek düştü. Eğilip baktılar, ruhunu teslim etmişti. Ne yazık ki insanlar kendilerini hesaba çekmiyorlar. Bir kimse her günah işlediğinde odasına bir taş koysa, kısa zamanda o oda dolardı. Eğer omuzlarımızdaki katip melekler her günahı yazmak için ücret isteselerdi, malımızın hepsini vermemiz icap ederdi. Fakat gaflet ile, çeşitli düşüncelerle birkaç Sübhanallah desek, tesbihi elimize alır, sayar ve 100 kere söyledik deriz. Ama her gün boşuna nice şeyler söyleriz de bunları saymaz, dile almayız. Saymış olsak her gün binleri aşar. Sonra da terazide sevap kefesinin ağır basacağını umarız. Bu nasıl akıldır? Bunun için Ömer radıyallahu anh, "Amelleriniz tartılmadan önce kendiniz tartınız." buyurdu. Ömer radıyallahu anh, kamçıyla ayaklarına vurup, "Bugün ne yaptın?" derdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, vefat ederken, "Benim için Ömer'den daha sevimli kimse yoktur. En çok sevdiğim Ömer'dir." dedi. Sonra Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha, "Nasıl söyledim?" diye sordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha tekrar edince Ebu Bekir radıyallahu anh, "Benim için Ömer'den daha izzetli ve daha aziz kimse yoktur." diye sözünü düzeltti. Yani bu kadarcık bir şeyin bile muhasebesini yaptı ve düzeltme yoluna gitti. İbn-i Selam, odun yüklenmiş taşıyordu. "Bırak bunu köleler, hamallar yapsın," dediklerinde, "Nefsimi tecrübe ediyorum. Bakalım nasıl olacak?" dedi. Enes radıyallahu anh anlatır. "Ömer'i gördüm. Bir duvarın arkasında durup kendi kendine, "Yazıklar olsun ey nefsim sana ki, sana emirül müminin diyorlar. Ya Allah'tan kork veya onun azabına hazırlan," diyordu. Hasan-ı Basri radıyallahu anh buyurdu ki, "Nefs-i levvame, şu yemeği yedin, şu işi yaptın, niçin yedin, niçin yaptın?" deyip kendini ayıplayanın nefsidir. O halde yaptığı şeylerden dolayı nefsi hesaba çekmek çok mühim bir iştir. 4. Nefse ceza vermektir. Nefisle hesaplaşılıp kusurlarını görüp ceza verilmezse cesaret bulur, şımarır. O zaman kendisiyle başa çıkılamaz. Yaptığı her şey için ona ceza verilmelidir. Şüpheli şey yemişse aç bırakmalı, yabancı kadınlara bakmışsa iyi mübahlara baktırmamalı. Her azaya böyle ceza vermelidir. Geçmiş büyüklerimiz böyle yaptılar. Abidlerden biri elini bir kadına sürdü. Sonra ceza olarak yanıncaya kadar elini ateşe tuttu. Beni İsrail'de bir abid bir hücredeydi. Bir kadın kendini ona takdim etti. Onun yanına gitmek için bir ayağını hücreden dışarı çıkardı. Sonra Allahü Teala'dan korkup tövbe etti ve geri dönmek istedi. Sonra kendi kendine, "Hayır, olamaz. Bu ayak günah için dışarı çıkmıştı. Hücreye giremez," deyip ayağını içeri almadı. Sıcak ve soğuklardan o ayağı helak olup gitti. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh buyurdu ki, "Kürebi der ki, bir gece ihtilam oldum. Gusletmeye kalkarken nefsim tembellik etti. Baksana hava çok soğuk. Sonra hasta olursun. Sabret. Yarın hamama gidersin," dedi. Nefsime muhalefet için entariyle gusletmeye yemin ettim ve öyle yaptım. Islak entariyle yattım. Entarim üzerimde kurudu ve ben nefsime, "Allahü Teala'nın emrinde gevşeklik yapan nefsin cezası budur," dedim. Birisi bir kıza baktı, sonra pişman olup ceza olarak serin su içmemeye yemin etti ve içmedi. Hasan İbni Ebi Sinan güzel bir yer gördü ve "Bunu kim yaptı?" dedi. Sonra kendi kendine, "Seni ilgilendirmeyen şeyi nasıl sorarsın? Ey nefsim, yemin ederim ki bir sene oruç tutacaksın," dedi. Ebu Talha bağında namaz kılıyordu. Güzel bir kuş yanına kondu. Ona dalarak kaç rekat namaz kıldığını şaşırdı. Bu yüzden bütün bahçeyi sadaka olarak verdi. Malik bin Daygam diyor ki, "Rebahül Kavsi gelip babamı sordu. Uyuyor dedim. İkindiden sonra yatılır mı?" dedi ve gitti. Arkasından gittim. Kendi kendine diyordu ki, "Ey boş boğaz! Senin nene lazım ki başkasının yatmasına karışırsın? Ahdım olsun ki bir sene başını yastığa koymayacaksın," diyor. Hem ağlıyor hem de devamla, "Allah'tan korkmuyor musun?" diyordu. Temîm-i Dârî radıyallahu anh bir defa uykuya dalıp yatsı namazını kaçırmıştı. Nefsine ceza olarak bir sene uyumamaya ahdetti. Talha radıyallahu anh anlatıyor. Birisi soyunmuş, kızgın kumlar üzerinde dönüp duruyor ve, "Ey murdar! Sabaha kadar geceyi boş geçirdin. Senin elinden ne zaman kurtulacağım?" diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçiyordu. "Niçin böyle yapıyorsun?" buyurunca, "Nefsim bana hakim olmak istiyor," dedi. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, "Gök kapıları senin için açıldı. Allahü Teala meleklere seninle övünüyor." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, "Gidin nasibinizi ondan alın," buyurdu. Hepsi gidip, "Bize dua edin efendim," dediler. Hepsine tek tek dua etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsine birden dua ile buyurdu. Bunun üzerine, "Ya Rabbi, onların azığını takva ile ve hepsini doğru yolda bulundur," dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ya Rabbi, onu tesdid eyle, yani diline daha iyi dua ihsan et," deyince, o sahabi, "Ya Rabbi, hepsinin yerini cennet eyle," dedi. Mecmua büyüklerdendi. Bir pencereye bakıp bir kız gördü. Bir daha yukarıya bakmamaya ahdetti. Ahnef bin Kays, gece kandili eline alır, parmağını aleve tutar ve, "Filan gün niçin şöyle yaptın, filan şeyi niçin yedin?" derdi. Dinini kayıran büyükler böyle yapmışlar, nefsin serkeş olduğunu bilmişlerdir. Ona ceza verilmezse, zapt edilemeyeceğini ve insanı felakete götüreceğini anlayıp, onu böyle idare eylemişler, icabında ceza vermişlerdir. 5. Mücahededir. Bazıları, nefisleri gevşeklik ve kabahat yapınca, ceza olarak çok ibadet ederlerdi. Abdullah İbni Ömer, radıyallahu anhuma, bir namazda cemaate yetişmeseydi, bir gece uyumazdı. Ömer radıyallahu anh, bir cemaati kaçırdığı için, 200.000 gümüş kıymetinde bir malı sadaka olarak verdi. Abdullah İbni Ömer, radıyallahu anhuma, bir gün hava kararıp, iki yıldız görününceye kadar akşam namazını geciktirmişti. Bu kadar geciktirdiği için, iki köle azâd eyledi. Böyle yapanlar çoktur. Nefsine ibadetleri seve seve yaptıramayan kimseye en iyi ilaç, çok ve seve seve ibadet yapan kimsenin yanında bulunmaktır. Onun ibadetleri zevkle yaptığını görünce kendi de alışır. Birisi diyor ki, "İbadet yapmak için nefsimde tembellik gördüğüm zaman, Muhammed İbni Vasi'nin zevkle ibadetine bakıyor, bu sebeple nefsimin bir hafta içinde ibadetleri seve seve yaptığını görüyorum." Bilgili, akıllı ve ihlaslı böyle bir Allah adamı bulamayanlar, Allah adamlarının, salih insanların hayatını okumalıdır. Biz bunlardan birkaçını bildirelim. Davud-u Tâî, rahmetullahi aleyh, yemek yemez, ekmeği suyun içine doğrar ve içer ve bununla yemek yemek arasında 50 ayet okunacak kadar zaman vardır. Niçin zamanım boşa gitsin, derdi. Bir kimse kendisine, "Evinizin çatısının direği kırılmış," dedi. Cevaben, "20 senedir buradayım. Bir kere ona bakmış değilim," dedi. Faydasız bakmayı mekruh görürlerdi. Ahmet İbni Zerin, sabahtan ikindi namazına kadar oturur, bir tarafa bakmazdı. Bunun sebebini sorduklarında şu cevabı verdi: "Allahü Teala gözleri dünyadaki intizama, zerreden göklere kadar her şeydeki inceliklere ve onun kudret ve azametine ibretle bakmak için yarattı. İbret almadan bakana bir hata yazılır." Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, "Dünyada 3 şey için yaşamak isterim: uzun gecelerde namaz kılmak, uzun günlerde oruç tutmak ve sözleri kalplere deva olan salih kimselerin yanında oturmak için." Alkame bin Kays'a, "Nefsine neden bu kadar azap ediyorsun?" diye sorduklarında şu cevabı verdi: "Onu çok sevdiğimden, cehennemden korumak için. Sana bu kadar sıkıntı emrolunmadı," dediklerinde, "Yarın başımı dövüp niçin yapmadın dememek için elimden geldiği kadar yapıyorum," cevabını verdi. Cüneyd-i Bağdadi kuddise sirruh diyor ki, "Sırrı ise katiden acayip kimse görmedim. 98 sene yaşadı, ölüm zamanı hariç hiç kimse onun sırtını yere koyduğunu görmedi." Ebu Muhammed Hariri bir sene Mekke'de kaldı. Bu müddet zarfında konuşmadı, yatmadı, başını kaldırmadı ve ayağını uzatmadı. Ebu Bekir Kettani kendisine, bunu nasıl yapabildin deyince, kalbimdeki sıdk vücuduma kuvvet verdi dedi. Bir kimse der ki, Fethi Musuli'yi gözünden kanlı yaşlar akarken gördüm. Niçin böyle ağlıyorsun dediğim zaman şu cevabı verdi. Bir müddet günahlarıma gözyaşı döktüm. Bugün ihlas ile dökmediğim o gözyaşlarıma kan ağlıyorum. Kendisini rüyada görüp Allahü Teala sana ne yaptı dediklerinde Allahü Teala o ağlamakların hürmetine beni aziz eyledi ve izzetim hakkı için söylüyorum, melekler senin 40 senelik amel defterini getirdiler, bir tane günah yoktu buyurdu dedi. Davud-u Tâhi'ye, sakalını tarasan ne olur dediler. Şöyle cevap verdi, bunun için başka işim olmaması gerekir. Gel kardeşim, inkâr etme, kıl insaf. Kıymetli ömrünü eyleme israf. Kalbini nefsin arzusundan koru, dışın gibi için dahi olsun saf.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2017 yılında yapmış olduğu ilim öğrenmenin ve ilim meclislerinin önemi konulu sohbeti başlıyor.
4: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِهِ وَعَتِصَّامِ إِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدْ اللّٰهُ صَلَّهُ لَا لَا لَا اللّٰهُ عَنَدَ الشَّفْعَانِ كَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّامَاتُ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدْ اللّٰهُ صَلَّهُ عَلَى سَيْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدْ اللّٰهُ صَلَّهُ عَلَى سَيْنَا مُحَمَّدْ وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر كلمات الله التامات الطيبات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر كلمات الله التامات الطيبات المباركات وصلوات الله تعالى السلام وتحياته ورحماته وبركاته على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل نبي وملك وولي عدد الشفع والوتر وعدده كلمات ربنا التامات الطيبات المباركات ربimiz cuma gecemizin bütün hayırlarına bizleri nail ve mazhar eylesin. Amin. İlim meclislerinde daim eylesin. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Dedim size bir iki kaç hadis-i şerif ilim meclisleri hakkında okuyayım. İlmin, ulemanın fazileti ve ilim yoluna çıkmanın önemi hakkında. Ta ki siz heves edersiniz, teşvik olasınız, yaz güz demeden efendim bu yola devam edesiniz. Çünkü adım atmak başka bir şey. Yani insan televizyondan dinler, radyodan dinliyor, internetten dinliyor, Fakat

Yani ilim talebine çıkılan yol fi sebilillah'tır. Yani Allah yolunda diye bir tabir var ya, fi sebilillah. Kur'an-ı Azimuşşan'da, hadis-i şeriflerde çok geçiyor. Efendim, Allah yolunda cihat, Allah yolunda infak, Allah yolunda işte efendim hizmet, hep fi sebilillah. İşte burada Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem beyan ediyor ki, bir insan Allah'ın dininden bir şey öğrenmek için bir yola çıkarsa, bir adım atarsa, bu Allah yolundadır. Şimdi sen diyebilirsin ki, ben Allah yolunda adım attım. Yani bugün buraya gelirken. Ama şimdi televizyondan, radyodan izleyen bunu diyemez. Farklılıklar var. Farklılıklar var. Onun için ne kadar gayret, o kadar efendim fedakarlık, ona göre insana Allah Teala lütuf ihsan eder. Çünkü bir işi ciddiden aldığın zaman, yani önem verdiğin zaman daha çok istifade edersin. Yani uzaktan gelenle yakından gelen bile bir olmuyor. Çünkü adımları sayılıyor melekler tarafından. وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَاَثَارُهُمْ Yaptıklarını da yazıyoruz, adımlarını da yazıyoruz buyuruyor Yasin Şerif'te. Bir manası وَاَثَارُهُمْ işte Allah'ın yoluna gidilince, gidilirken atılan adımlardır. Kuvvetli bir manadır bu. İşte cami, cemaat yoluna, yatsının cemaatine işte, sabahın cemaatine çıkılan, bunlar hep Allah'ın yolu zaten. Ama sadece ders için, ilim için bile gitse, hadis-i şerif diyor, buyuruyor ki, fî sebîlillah. Bu Allah yolundadır. E bunları yazıyoruz Mevla buyuruyor. E şimdi, mesela, bir insan bedava okusa, bir insan para verip okusa misal, bu para veren daha ciddi dinler. Masraf ettim diye. Bir şey alayım diye mesela. İşte yakından gelen imkanı olan, ya ben zaten iki adımda gidiyorum, hep buradayım. Bu adam biraz daha gevşeklik yapabilir. Uzaktan gelen, ya ben şimdi nerelerden geldim? İşte adam gelmiş, Kazakistan'dan geldim diyor. E şimdi arkadaşımız, Allah selamet versin. E şimdi Kazakistan'dan gelenle bizim efendim Tıraman'dan gelen biri olur mu şimdi? E olmaz. O der ki zaten haftaya da var, haftaya da var, haftaya da var. Hoca sağsa tabii. Hoca varsa var. E ama şimdi uzaktan gelen adam, ben bir daha ne zaman gelirim? Ona göre dinler. Onun için esas mesele nedir? İnsanın bir şeye önem vermesidir, ehemmiyet vermesidir. Lakaytlıktan kurtulmasıdır. Ciddi olmasıdır yani. Ben burada bir hazineye düşmüşüm, ne alabilirim? Çünkü hep dolu ayet hadis okunuyor her mecliste. Bugün de inşallah 10-15 tane hadis-i şerif okuyacağım, kısa kısa. Yani efendim sizlere ilim meclisi olsun değil mi? Öbür türlü ben şey değilim, siyasetçi değilim, ticaretçi değilim. Ben size ne anlatacağım? Ayet hadis okuyarak efendim faydalanalım, şuurlanalım ve böylece ilim meclisini terk etmeyelim. Ondan sonra kendimize çare arayalım. İşte fıkıh meclisi bulalım. İşte Kalender Hoca'nın meclisleri fıkıh meclisidir mesela. Diyelim, tefsir meclisi bulalım. İşte, bilmiyorum, Hünerlice Hoca tefsir mi yapıyor? Hünerlice Hoca, iyi hoca. Ehl-i Sünnet kardeşimiz, beni en çok seven belki de odur. Hocalar içinde. Hocaların çoğu ben sevmez. Hocalar içinde beni en çok seven odur. Allah da onu sevsin. Amin. Hünerlice Hoca tefsir dersi yapıyor. Al sana tefsir, al sana... Ben zaten karma karışık hepsinden yapıyorum. Ortaya bir karışık yapıyorum yani. Bizi dinleyen ayet de duymuş olur, hadis de duymuş olur. Fıkıhtan da bir şey duymuş olur, akaidten çok duymuş olur. Böyle şeyler anlatıyoruz. Elhamdülillah. Ben bir şey bulduğum zaman, ben öyle diyorum. Mars'ta su bulmaktan eftaldir. Yani ilimden bir mesele öğrendiğim zaman ne yapacağım ben? Mars'ta su yok zaten, havalarını alacaklar da efendim varsa da oraya ulaşana kadar biz zaten öleceğiz, gideceğiz. Biz ahiretin, cennetin, Havz-ı Kevser'in şarabına inşallah talibiz. Değil mi? Onun için inşallah hepimiz beraber ilmi meseleler, daha birçok ayetlerdeki, hadislerdeki meseleler çözmüş değiliz. Zikirle ilgili, dua ile ilgili, Kur'an-ı Azimuşşan, acayip tabirler geçiyor. Bazı ayetlerde bükraten, sabah geçiyor. Bazı ayetlerde bilguduvi, gudveden, gudvelerde. Bazı ayetlerde öyle asal, asal.

0: Sabah akşam, sabah akşam. Vermişik mana gitmişik. Sabah akşam. Bunu nedir yani? Bu sabah bunu inceledim yani. Halbuki bu sabah akşam, nereden başlıyor sabah akşam? Size sorsam, فَسُبْحَانَ hayne تُمْسُونَ وَحَيْنَ تُصْبِحُونَ Akşama vardığınızda, sabaha vardığınızda Allah'a tesbih edin. Yani o vakitlerin hepsi de zikir. Mesela dualarım kitabında, gece uyanma duaları yazmışık. Şimdi orada bir tane vardı diyelim, beş tane daha hadis-i şerif bulduk. Şimdi gece uyanma duaları. Ya yatmadanı anladık. Yatmadan ikinci cilde kaldı zaten, birden çıktı. Cuma bahsi birden çıktı çünkü bir kendi konuları arasında toplandı, iki kendi konu. Şimdi tanıyamayacaksınız tabii de. Fakat akşam ne zaman başlıyor? Şimdi bir hadis-i şerifte her kim sabah akşam 100 kere Sübhanallah ve hamdi okursa men kâle Sübhanallah ve hamdi hîne yumsî ve hîne yusbihû miyete merratin. Sahih hadis, Müslim. Lem yete ahadun bi eftale mimma câbihi illa men kâle misle dâlke evzâde. Yani bir adam sabah akşam Sübhanallah ve hamdi okusa, 100 kere okusa, yarın kıyamet gününe o günün defteri açısından ondan daha faziletli hiçbir amelle kimse gelemez. Ancak onun kadar okumuşsa, yüzde okumuşsa veyahut o 105, 110, 200, 1000, 1000'e kadar yolu var, 1000 tane okusa, özellikle sabah okusa, men kâle Sübhanallah ve hamdi hîne yusbihu elfe merratin, sabah, çok da kısa bir şey, kolay bir şey, Sübhanallah ve hamdi, 1000 kere okusa sabah, fakat iştara nefsü minennâr, o gün canını cehennemden satın almış olur. Ve kene ahireye mu'tikallah. Gününün sonunda Allah'ın azatlısı olur. Yarın cumadır. Sabah okudum mesela 1000 kere. Tam güneş batmaya yakın, ikinden sonra kabul saati zaten. Cehennemden azatlı bir adam olarak dua yapıyorsun mesela. Yarınki gün için. Ne kadar acayip bir fazilet. Ha, sen 1000'i okuyamadın. 100 oku. Şimdi sabah akşam okursa diyor. Şimdi bunun sabah güneş doğmadan. Çünkü başka hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men kâle Sübhanallah ve hamdî kâble tulûşşer şe kâble gurûbiyâ. Güneş doğmadan ve güneş batmadan 100 kere Sübhanallah ve hamdî okursa kâne eftale mimmeti bedenetin 100 deve kurban etmekten eftaldir. Ya şimdi kurban bayramı geliyor, siz kara kara düşünüyorsunuz. Taksitle mi alayım? Efendim hangi finans kurumundan alayım? Bilmem işte kaç yüz liraya alayım? Kör, topal bir kurban arıyorsunuz garibanlar yani. Ucuz olsun diye. Şimdi halbuki tamam, zaten vacip değilse ben kesmeyin diyorum da. Neden yani? Garibansanız bir zor, bu vacip değil size. Ancak bazı insanlar işte çok kesmek istiyorlar. Borç alıp molup hani vacip değilse borç alıp falan kesmek şart değil yani. Borca girmek çok iyi bir şey de değil. Ancak 100 deve kurban etmek kaç lira ya bir deve? 100 deve kurban etmek sevabından eftal sevap alıyor. Ama güneş doğmadan batmadan. Şimdi öbür hadis-i şerifte de diyor ki sabah akşam okursa. Şimdi akşamı sorsam size ne anlayacaksın? Akşam, güneş batınca akşam oluyor. Halbuki öbür hadis-i şeriflerle beraber bir daha ayet-i kerimeye bakıyorsun. Sebbih bihamdi rabbike kable tulûşşemşi ve kable gurûbiha. Güneş doğmadan ve batmadan Rabbini hamdiyle tesbih et. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de var. Zannedersem iki yerde. Şimdi bu ne oluyor? O zaman bu akşam güneş battıktan sonra değil. Buradaki maksat nedir? İkinden sonra. Yani akşama yakın. Buna da akşam deniyor. Ama diğer ayetlerde, hadislerde geçen akşam nereden başlıyor? Güneş batışından başlıyor. Diğer virtler bakımından. Ama sabah nereden başlıyor? Kur'an-ı Kerim dolmuş. Bil aşi vel ibkar. Aşi ikindi, ikinden sonra. İbkar, sabah. Bükra, sabah. Guduv, sabah. Kur'an-ı Kerim'de bunlar... Sırf bu hususta 140 sayfalık bir kitap buldum bugün. 140 sayfalık Kur'an-ı Kerim'de geçen vakitlerin hakkındaki farklı lafızların efendim manaları. Kur'an-ı Kerim'deki fesahat, belagat, edebiyat, mani, beyan, bedi' yani. Acayip bir şey yani. Bir yerde huduv diyor, bir yerde bükra diyor, bir yerde ibkar diyor, bir yerde izhar diyor. Hine tuzhirun. Öğlen vakti zuhurdan geliyor. Kur'an bu yani. Buna derinleştikçe kıyamete kadar bitmez. Bunun ilimleri. Ama şimdi sabah virtleri nereden başlıyor? Sabah akşam tesbih edin, sabah akşam zikredin. Siz ne anlıyorsunuz onu? Ekseriyetimiz sabah namazından sonra, işrak, kuşluk. Sabah, sabahsa işrak. Sabah namazı vaktini. Halbuki nereden başlıyor? İmsakta sabah başlıyor mesela. Ama bunun kaynaklarını görmek lazım. Yani ben bunu demekle olmuyor. Ben şimdi bunu yok Taberi'ye baktım, oraya baktık, buraya baktık. Dünya kadar tefsire bakarak Tacül Arus'a girdik, lügata giriyoruz. Kolay bir şey değil. Bu zamana kadar çok kolay mana veriyordum. Neden? Okudukça cahilliğimi anlıyorum da ondan. Bu sefer diyorum, nasıl olsa Arapça biliyoruz, ver mana. Olmaz. Sahabe-i kiram Arapça bilmiyor muydu? Niye soruyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu ne demek? Bu ne demek? Arapça bilmekle ne oluyor mu? Kur'an'ın tefsiri Arapça bilmekle olmaz. Gidersin bir Arapça kursuna, dil kursuna. Doldu şimdi ortalık. Fatih Fevzi Paşa kaynıyor. Arapça bilmekle para ediyor şu an. Suriyeliler de doldu maşallah. Allah hayırlarını artırsın. Efendim, birbirine bela olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Çünkü biz onlara bela olabiliyoruz, onlar bize bela olabiliyor. Biz zaten birbirimize de bela oluyoruz. Evde de, çoluk çocuğumuza da bela oluyoruz da. Şimdi Arapça'da biraz prim yaptı da, 4-5 milyon kadar Arapça bilen geldi, değil mi? Şimdi Arapça kursuna gidiyorsun, dil öğreniyorsun, bilmem ne bilmem ne. Bu köfte satmaya benzemez kardeşim. Döner 2 lira diyerek Arapça öğrenecek, döner satmak için gelip onunla ben Arapça biliyorum, gel ayete mana ver. Deli misin sen? Ayete böyle mana verilmez, hadise böyle mana verilmez. Mutlaka lügatla da mana verilmez. Lügatla mana verenler Vehhabi oldu. Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Bu lügat Vehhabileri ne kadar alim görseniz, haremin imamları bilmem neleri var hepsi. Bunlar lügat hocalarıdır. Ne demek lügat? Kelimeye bakıyor, isteva, oturdu demek, Allah arşı oturdu diyor aşağı. Ulan lügatta oturdu diyor, o lügatta 40 tane daha mana var. Ama hiç hadis bakmıyor. Hiç ayet bakmıyor. Lügatla mana verirsen Vehhabi olursun. Hadissiz tefsir yaparsan kafir olursun. Değil mi? Çünkü Kur'an'ı kendi görüşüne göre manalandırıyorsun. Halbuki hadis-i şerif onu tefsir ediyor. Men fesserel Kur'an'ı bir ayı fakat kefer. Görüşüyle Kur'an'a mana yorum getiren muhakkak kafir olmuştur. Piyasada bayağı böyle kafirler var değil mi şu an? İlahiyatçı kafirler. Bunlar çok. Ramazan boyu milletin namazını, orucunu ifsat ettiler değil mi? Lügata göre mani, Allah Adem'i seçti diyor adam. Ne demek bu diyor? Adem'le beraber bayağı bir aileler grup halinde indi diyor yani. Şimdi bu durumları görüyorsun. Bunlar diğer ayetlerle çelişen, ayeti hadisin tümünü inkar eden, insanı kafir eden görüşler. Ne olacak? İlla iş nereye geliyor? İlim, ilim, ilim. Çok öğreneceksin, çok okuyacaksın. Bak bugüne kadar, ben 25 sene evvel yazdım dualarımı. O zamana da göre de bir hocaydım yani, bayağı da bir cübbeli hocaydım. Şimdiden daha da meşhur hocaydım o zaman. Muteber adamdım yani. Şimdi beni adam yerine koyan yok, elhamdülillah ben de kurtuldum yani. Şimdi adam yerine koyarsa da gel oraya, git buraya oluyor. Adam yerine koymayınca ben oturuyorum, işime bakıyorum. Ama şimdiki iş başka. Tekamül kolay olmuyor. Daha da tekamül, nerede tekamül? 80 sene daha yaşasam tekamül devam eder. Hep bir yanlışını görürsün yani. Yanlışını görebilmektir mesele. Ama şimdi bir hadise mana verirken 40 tane şerh bakıyorum. Ya bu hadis kolay hoca efendi. İşte sana kolay geliyor. Bana daha zor gelmeye başladı yani. Çünkü neden? Ulema ne demiş? Müfessirler ne demiş? Muhaddisler ne demiş? Şurrah-ı kiram ne demiş? Bir kelimeden bir mana çıkarıyorlar, aklın duruyor. Allah Allah! İşrak namazı, kuşluk namazının farkı hadis-i şerifteki bir sümme mi, fe mi? Bak bir fe ile olursa fesalla güneş doğana kadar zikredip işte yarım mızrak boyu işte biz 16 dakika en az dediğimiz yarım mızrak. Çünkü İbn Hacer Eytemi Hazretleri diyor ki bir mızrak boyu çıkmadan da işrak kılınır ama kuşluk kılınmaz. Kuşluk illa bir mızrak. Yani 45 dakikadan sonra. Ama işrak diyor bir mızrak boyu olmasa da İmam Gazali zaten İhya'da kadru nisfi rumhin yarım mızrak diyor. Yani yarım mızrak boyu yükselme meselesi zaten işte 16-20 dakika gibi. Sen şimdi hadisin birinde bakıyorsun fe salla diyor, bir hadiste bakıyorsun sümme salla diyor. Fe demek hemen peşine kılarsa, sümme sonra demek. İşte o hadisten işrak çıkıyor, hemen güneş doğduktan yakın zamanda kılana, sonra kılandan ne çıkıyor? Kuşluk çıkıyor. Halbuki iki hadiste de güneş doğana kadar oturup zikrederse kaydı koyuyor. Güneş batana kadar, şey doğana kadar oturup zikrederse. Tabi o yarım mızrak bir mızrak hadisler öyle şekil geçmiyor. Ama tabi kerahat vakitlerini bildirdiği için öbür hadiste de o geçiyor. Öbür hadiste de o geçiyor. O zaman yani bu böyle bir şey değil. Bir fe ile sümme arasındaki fark. Ya bu, ama bu farkı ben de biliyorum. Hemen, fe hemen, sümme sonra. Ben bunu 40 senedir biliyorum. 10 yaşında öğrendim ben bunu. Ama tatbikat ayrı bir şey. Önüne geldiği zaman onu kavramak ayrı bir şey. Buradan bu mana çıkıyor diyemiyorsun işte. İlla İbni Hacer olacaksın kardeşim. İbni Hacer olacaksın yani. Bu adamlar kolay mı yetişti, sokakta mı yetişti? Kurs, okullarda mı yetişti, lisan kurslarında mı yetişti? Medrese, medrese, medrese. E medresede de tabii çok alim çok kalmadı ama mütehassıs derin alimlerimiz maalesef kalmadı ama işte bazı zeki talebeler çıkıyor. Artık hocadan aldığından öğrenip yola çıkacak, ondan sonra kendi gayretiyle yürüyecek. Biz de bu kadar her şeyi de bize hocalarımız öğretmedi. Sonra kendin çalışırsan bir şey oluyorsun. Hoca sana, seni yola çıkarır. Ondan sonra kaç kilometrelik efendim yol yürüyeceksin, o senin gayretin. Yani nasıl olsa yola çıktım deyip 100 metrede yatan da var. Ama efendim 50 senedir koşan da var. Bu iş böyle. Allah Teala bıkmaktan, usanmaktan muhafaza eylesin. Amin. Tembellikten muhafaza eylesin. Amin. Onun için işte o dualar mesela birinci cildi. Hiç alakası olmayacak bu birinci. Ama işte ikiyle birlikte olursa ancak şimdiki duaların hepsi içinde olmuş olacak. Şimdikinin hepsi. Bir de bir misli fazlası olacak. İnşallah. Ama ne kadar pahalıya patladı bana ya. Aylardır uğraşıyorum. Ama neden takılıyorum bir kelimeye? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Öyle mi? Ama millette şey yok. Seher vakti diyorsun. Seher vakti istiğfar edenler. Seher vakti hangi vakit? Yani seher vaktinde istiğfar edenleri bile daha yakın zamana kadar seheri anlamadık yani. Çünkü neden? İşte imsaktan sonrası seher değil. İmsaktan gerisi seher, anladın mı? Ama sabah dediğin zaman imsaktan sonrası mesela. Bak, siz hemen anladınız yarım dakikada. Ama ben bunun kaynaklarını bulana kadar sabah 2 saat uğraştım. Anlatmak, anlamanız çok kolay oldu. Neden? Hazıra konmak kolay. Hazıra konmak kolay. Ama ben dünya kadar kaynak koydum onlara. Kaç tane tefsir baktım, lügat baktım, onu baktım, bunu baktım. E şimdi ben kendi kafama göre kaynaksız bir şey veremem. Alaaddin Efendi Hazretleri'nin ekolünden geliyoruz. Alaaddin Efendi babamız, kattesallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i elimizde. Diğer bazı kitaplarında gördüm. Dürer kitabını vesaire bazı kitapları gördüm. Kendi el notlarıyla. Kitapların kenarı karınca şeyi gibi yani. Böyle ince ince yazılarla sırf kitaplarının kenarındaki notları toplasanız kaç cilt kitap olur? Kaç cilt? Vali bastığı zaman İsmet Baba dergahında arama yapıyorlar. Efendi Baba yaşlı. İkide bir basıyorlar. Zaten 24 kere hapse gitti. Kaddesallahu sirruhu. O mübareğin ekmeğini yiyoruz hepimiz. Kaddesallahu sirruhu. Efendim, kitapların bak açıyormuş böyle. Kitapları kontrol ediyorlar falan. Kitapların içine bakıyor, şuna bakıyor. Tabi o zamanki vali biraz kenardaki notun el yazısı, ıslak imzalı olduğunu anlar tabii. Şimdikiler belki onu da anlamaz, bilmiyorum yani. Kitaba baktığı zaman bu baskı mıdır, not mudur, el midir falan. Şöyle bakmış falan. İşte CHP dönemi yani o zamanlar. Tek parti dönemleri. Böyle bakıyor falan. Ya sen hoca diyor. Hoca Alaaddin Efendi Hazretleri'ne der, terbiyesiz adam. Hoca diyor, bu kadar diyor. Bu ne diyor ya? Kitaplarına bir bakıyor, notlara bir bakıyor, ömür yetmez. Bunları diyor, sen mi diyor uğraştın diyor, falan. Efendi babadan bari, fakir diyor, aciz diyor yani, tevazu yapıyor göya. Bu da diyor ki, ömrüne yazık ya diyor, ömrüne yazık etmişsin diyor ya. Ne anlar hoşaftan yani, ne anlar, ne anlar. Her şeyin bir ehli vardır, ehli bilir, öyle mi şimdi? Bütün dünya şu anda o kitapları bulsa, kenarındaki notlardan istifade etse, bütün dünya alimleri istifade edecek kadar ilim yazmış oraya. 4 mezhep müftüsü yani. Nerede? Bir daha Alaaddin Efendi gelir mi kardeşim? Ama, kaddesallahu aleyhi ve sellem, her aldığı şeyin kenarına, altına ne yazar? Aldığı kitap, sayfa. Hayatül Hayvan yazar altına. Kamus, lügatı bile yazar. Ehteri kebir. Lügatı bile yazar, sayfasını. Allah Allah. Bütün işi bu. Bir tane yazdığı bir notta kaynaksız yok. Öyle olmaz ki yani. Ben biliyorum diyerek, hocanın hocası kitaptır derdi. Efendi Hazretlerimiz, devamlı kitaba bakalım, devamlı kitaba bakalım. E biz bu meseleyi biliyoruz. Ya bakalım yine. Belki unutmuşuz. Bir de ona bakarken bir şey daha öğreniriz. Bir şey daha öğreniriz. Tabii siz kitaba bakmaktansa biraz dinlemeyi tercih ediyorsunuz değil mi? Çok kolayınıza geliyor. Kahve içerken, süt içerken, çay içerken falan. Arabada, yolda, her yerde. Ne yapalım? Bari öyle yapın. Bari öyle yapın. Evet. Şimdi bu usta birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim. İlim ve ulemanın fazileti hakkında. Bu İmam Suyuti'nin kitabıdır. Lübabül Hadis diye çok meşhur bir kitap değildir. Pek herkes de çoğunda da bilmezler. İmam Suyuti Hazretleri bu kısa kısa efendim 40 tane bab yapmış. Tabii şu kadar bir kitapta 40 tane babta her babta birkaç hadis-i şerif yani kısa kısa hadis-i şerifler zikredilmiş ama ilginç hadis-i şerifler zikredilmiş. Şu kitapta mesela ne var diyeyim sana? Allah Allah. 40 bab 400 hadis var. 40 bab 400 hadis. Şimdi 40 hadis seçtim size. Mümkünse mümkün mertebe kısalarını seçtim. Ama yine de çok güzelim. Belki bir iki tane uzun olabilir. O da neden? O da bir hava atalım da kardeşim şimdi. Hepiniz yarım satır hadis, ben de biliyorum 40 hadis. Şeyimiz kalmayacak yani, itibarımız hepten yok zaten. Belki bir iki hadis uzun olabilir. Uzun dediğim 4 satır falan. Ama size 4 satır çok uzun değil mi? 4 ay veya 4 sene kadar sürebilir. Bir imtihan da yapabiliriz Haydar olarak. Bir şeyler de şey ederiz yani. Plakete lüzum yok yani de kitap mitap hediye veririz. Şimdi bu 40 hadisi topladım inşallah size. Ama bu 40 hadisin özelliği ne biliyor musun? Bu benim topladığım 40 hadis. Kısaca yapacağım onu size. Ezberleyin diye. Çünkü benim ümmetime 40 hadis ezberleyip aktaran alimlerle beraber mahşere çıkacak. Bak size çok kolay bir yol daha öğretiyorum. Adamın 50 senelik alimle beraber mahşerde de dersin İmam Gazali Hazretleri'ne ya mübarek ne o kadar canın çıktı okumaktan. Ben de seninle beraberim nasıl olsa bak. Bunu da yaparsınız yani. İnşallah da yaparsınız yani. İnşallah da yapabilirsiniz yani. Tabii ki değil mi? Ama İmam Gazali'nin katlamalarını alamazsınız. Ayrı dava da. Katlamalar ayrı bir şey. Ama bu hadis müjde var. 40 hadis. Çoluk çocuğa ezberletiriz mesela. Ama 40 hadis çok var. Ben şimdi bunun ne lüzumu var bunu yaptım? Bir kitap buldum şimdi. Ben o kadar vaktim yok uğraşma. O kitapta da ne var biliyor musun? Bu 40 hadisin hepsi Kütüb-i Sitte'nin hepsinde var. Yani Bukhari Müslim'in ittifak ettikleri vardı. Burada Kütüb-i Sitte'nin ittifak ettiği. Yani o hadisi söylediğin zaman en sağlam hadis kaynağı kaç tane? Kütüb-i Sitte ne demek? He? Sitte 6. Sittin? He? He, sittin sen adam olamazsın derler mesela. Ha şimdi Kütüb-i Sitte 6 tane en muteber kaynak. Sen şimdi bu hadisi söylediğin zaman bir de peşine şunu diyebileceksin. 6 kitapta da var. Yani ne demek? Hadi itiraz et de ne olasın da göreyim. İşte, gavur olasın diyemesen bile gavura yakın bir durum oluyor. Çünkü 6 kitapta da o 40 hadisi yapacağım inşallah. Çoluk çocuğunuza size de uyar değil mi? Kısa kısa 6 hadis. Ama burada özellikle bazı şeyleri seçiyorum tabii. Mesela kabir azabı. 6 kitapta ittifak olan hadislerin sayısı çok yok. Anlatabildim mi? 6 kitabın ittifak ettiği hadislerin sayısı çok değil. Yani tam sayı şu anda bilmiyorum ama 200-300 kadar. Ben bundan da size uyan 40 tane seçiyorum inşallah. Anladın? Ezberlersiniz inşallah. Mümkün merde ben yine kısalarını tercih edeyim yani. Etmeye çalıştım yani. Ama biraz farklı mana çıksın diye onu yapıyorum. İnşallah. Yani teşvik. Teşvik. Güzel olur ya. Ya bugün bir müftü bile 40 hadis bilmiyor. Diyanet reisinden şüpheliyim. Şimdi sen bu adamı da Anabdillah İbni Mes'udin radıyallahu teala falan peşine de işte efendim neyse müftahül cenneti salatu misal yani veriyorum bu Kütüb-i Sitte'nin hepsinde var diye demiyorum. O var ama hangisinde şimdi? Cennetin anahtarı namazdır falan. Kütüb-i Sitte'de var bu hadis-i şerif dediğin zaman müftü, vaiz falan böyle Allah Allah. Hocam hangi muhaddis, nereden okudunuz falan diyecek size. Çünkü Kütüb-i Sitte, Mütüb-i Sitte'de bu hadis var falan. Kalmadı böyle şeyler yani. Hadis okuyan azatayı, ya uydurukçu diyorlar bana dedikleri gibi ya da bunlar mealci oluyorlar, dinden kitaptan habersiz. Efendim ben mealciyim, hadis bilmem. O zaman Kur'ansız oluyorlar. Onun için bunu da inşallah teşvik edeceğim size. Ezberleyeceksiniz. Mesela Rabiül Evvel ayı, Mevlid ayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sevindirecek iş ne olabilir? Bellighu anni velev ayet. Bir ayet, bir hadis olsun. Benim tarafımdan ümmetime ne olur duyurun. Naddarallahu umran semi'an minni mekaleten fev'aha tümme bellegaha. Benden bir hadis duyup, sen duyandan, tamam. Onu ezberleyip aktaranların Allah yüzlerini ak etsin diyor. Ya böyle bir dua, peygamber duası alan adamsa, mahşerde suratın kara olur mu ya? He? فَاَمَّ الَّذ۪ينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ. Yüzleri bembeyaz olanlar Allah'ın rahmetinin içindedir, Allah buyuruyor. Bu ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hadis işitip, ezberleyip aktaranlar yüzü ak olsun. Mevla da buyuruyor, yüzü ak olanlar cennetin, rahmetin ortasındadır diyor. Hüm fiyâ hâlidûn, onlar oradan ebedi çıkmayacak buyuruyor. Değmez mi bu müjdelere? Yani 40 hadisi siz de ezberleyebiliriz. Hiçbiriniz ümidinizi kesme ya, ben yaşlıyım, şuyum, büyüğüm. Ezberlersin ya. Arapça. Arapçasını ezber. Türkçesi ne var? Türkçe zaten siz mübarek 80 tane de anlatıyorsunuz. Arapça ezberlenecek. Manası zaten Türkçe bellemiş. Arapçayı ezberleyen manayı çoktan ezberler. Ama şunu da söyleyeyim. Arapça Türkçeden kolaydır. Bak üstte hadisi daha kolay ezberleyeceksiniz. Altta manasında daha zorlanacaksınız. Onu da söyleyeyim. Öyledir yani. Bereket bakımından. Çünkü Türkçenin şeyi Latince'nin diyelim. Latince'nin bereketi yoktur. Bereketi olmadığında yani çok zorlanıyorsun. Ama Arapça'da acayip kelimeleri hemen ezberliyorsun. Ama tabii bir de size uyan, daha da kısa hadisler ama ben Kütüb-ü Sitte'nin ittifakından dolayı böyle oluyor. Yoksa ben size hemen hemen yarısını bildiğiniz hadislerden 40 tane de bulurum. Anladın mı? Öyle çok var. Dehalel cenne mesela sonları çok da kısa. La ilahe men kâle la ilahe illallah dehalel cenne. Nasıl? Lokum gibi yani şimdi. La ilahe illallah diyen cennete girdi. Bu gibi şeyler bulsam hemen ezberlersiniz. Ama ben şunu istiyorum. Bir kabir azabından bir şey söylediniz. Altı Kütüb-ü Sitte'de de var. Diyebilmenizi istiyorum yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir hediye yapmış oluruz. Sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinir. Benim ümmetim hadislerimden ezberlemişler. Meclislerde aktarıyorlar. Öyle mi? Şimdi İbn-i Mesud radıyallahu teâlâ anhu'dan rivayet eden hadis-i şerifte Kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif size vaat ettiğim hadis geçen haftadan demiştim. Cülûsüke sa'aten fî meclisil ilim. İlim meclisinde bir saat oturman. Şimdi burası ne meclisi? Siz bilirsiniz yani. Değilse de söyleyin. Değilse de söyleyin yani. Ben de size ilim meclisi neresi diye sorarım. Gösterirsiniz o zaman, ben de gösteririm size. İlim meclisi neresi yani? Bir saat ilim meclisine oturman, evet. La temessü kalemen. Ama eline bir kalem dokunmuyorsun diyor. Sizin elinizde kalem var mı? Alışkanlığınız yok zaten böyle bir şey yani. Kalem dokunmasan. Çünkü esasen ilim meclisinde bulunanlar neye dokunurlardı? Mutlaka ellerinde kalem tutarlardı. Çünkü İmam-ı Bukhari, Bukhara'da artık Bukhari işte derlemiş, tertiplemiş. 16 sene diye hatırlıyorum. 16 sene mi? 16 senede Ravza-i Mutahara'da, tabi 16 senede toplamış, hepsini yazarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerif ile minber-i şerif arası olan tam Ravza'da, cennet bahçesinde hepsinde bir gusül abdesti almış. Her hadisi yazarken 8000 küsur. Hepsinde bir gusül abdesti almış. Ondan sonra her birinde de istihare de yapmış. Ona göre o mübarek kitabı, o şifa olan kitabı toplamış. Şimdi Bukhari niye bu kadar tutulmuş? İşte bundan bu kadar tutulmuş. Hepsini Ravza'da yazmış, istihareyle yapmış, gusül abdest alarak yapmış, tazim etmiş, hürmet etmiş vesaire. Efendim, sonra Bukhara'ya gittiğinde derse oturduğu zaman 10 bin, 20 bin hadisçi alim. 20 bin hadisçi alim, hepsinin elinde kalem. Hepsinin elinde kalem, kağıt olmak üzere dersi dinliyorlarmış. Şimdi tabii buna misal çok. Bazı meclislerde 40 bin, 100 bin insanın bulunduğu meclisler de oluyor. Tabii bu artık operle yok, bir şey yok. Meseleleri, bereket ayrı bir şey, keramet ayrı bir şey. Yani ama tabii arada belki aktarıcılar oluyor değil mi? Müezzinler bazı kere mübellik oluyor ya, arkadan biri daha tekbir alıyor falan bu şekilde. Veda haccında da olduğu gibi. Ama tabii Abdülkadir Geylani Hazretleri o acayip bir şeydi. Onun mesela sohbetinde o 100 bin kişi sahrada toplandığı zaman en sonundaki, bir başındaki gibi sesinden duyardı. Aracı yok. O da öyle, o acayip bir şeydi. Bir de bir kalkardı havaya, sohbetin üzerine şöyle bir giderdi, bayağı bir giderdi uçarak, geri dönerdi falan. Milletin aklı uçardı zaten. Ondan sonra ben şimdi bir kalkayım etsem, oraya vuracağız, oraya vuracağız. Nereye kalkacağız? Kalkmadan küt aşağı yani. Yolda yürüyemiyorum yani. Evliya Allah başka bir şey. Havada gidiyormuş adımlarca ya. Allah Allah. Bütün millet görüyor yani bunu. Ne yapacaksın? Yahudi Hristiyan kalmadı Bağdat'ta. Herkes Müslüman oldu ya. E kardeşim, bizim memlekete Müslümanlar gavur oluyor. Bizim gibi hocalar olursa ne olacak ya? E çünkü neden? Yani sadece de ilimle de olmuyor. Tasavvuf da lazım, maneviyat lazım, cezbe lazım, manevi mıknatıs ve çekiş lazım, değil mi? Benim çekişim mesela bayağı düştü mesela, çekişten düştüm yani. E çünkü neden? İhlasımız kıt, amelimiz az, ilimden bir şeyler arttırmaya çalışıyoruz. Ama hidayet ve amel artmayınca Allah'tan uzaklığımız artar. Allah muhafaza ya Rabbel Alem. Yani ilim güzel ama men izdâde ilmen ve lem yezdâde hüden lem yezdâd minallâhi illâ bu'den. İlmi artsa, hidayeti artmasa Allah'tan ancak uzaklığı artar. Allah onlardan olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi. İlim meclisinde bir saat oturdun diyor. Bir kaleme dokunmadın. Dokundunuz mu bir kaleme? وَلَا تَكْتُبْ harfen. Bir harf yazmadın. Bir harf yazdınız mı? Yok, bilmiyorum. Sizin telefonlara yazılıyor bazı kere de. Klavyemiz var. Yazmadın. Yazmasam bile diyor. Yani ne demek istiyor? Sakın sohbette kalem, kağıt alıp not tutmayın demek istiyor mu? Hayır. He? Hayır. Ne demek istiyor? Yazmasam bile, talebelik yapmasam bile, yani sizin şimdi hemen hemen hiçbirinize talebe denmez. Var içinizde bazı talebeler ama talebe denecek bir durumunuz da pek yok yani. Kusura bakmayın. Öyle ya. E şimdi bu demektir ki sen talebe olmasan bile, talebe olarak gelmesen bile, normal Müslüman olarak geldin, Allah rızası için geldin tabii canım. Burada oturdun. Bir saat, ben size en az bir saat tutuyorum yani. Bir saatten aşağı zaten bu müjdeyi alamazsınız diye mecbur bir saat tutuyorum yani. Öyle mi? Öyle bir plan yapmadım ama şu anda öyle denk geldi yani. Evet. فَوَ خَيْرُ لَكَ Bu senin için daha hayırlı olur. مِنْ عِتْقِ اَلْفِ رَقَبَةٍ 1000 tane köle azadından hayırlı olur. Şimdi köle azadı diye bir şey. Şu anda zaten kölelik kalmamış. Köle azat edilecek bir sevap, faziletli bir amel yapacak o amel kapısı kapanmış bir amel şu an için. Tabi Hazreti Mehdi dönem vesaire şeriatın dünyaya hakim olması için yapılacak cihatlar falan. Yine de bu kalkmış bir şey değil. Önümüzde yine değil mi? Müslümanların cihatları olabilir, vatan müdafaları olabilir. Ondan sonra Allah vatanımızı müdafaya bizi muhtaç bırakmasın. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi. Ama cihat kıyamete kadar devam edecekse, el cihat mazın ila evil kıyame, kıyamete kadar devam edeceğine göre burada bu şeyler yani İslam'dan kalkmış bir şey değiller ama şu anki günümüz itibariyle yok. 1000 tane köle satın alsan, köle yapmışlar işte, insanlar köle olmuş. Bu köleyi azat etmek ne kadar sevap, işte onu artık çok sohbette anlattık. 1000 tane köleyi azat etmekten hürriyetine kavuşturmak ne demek ya bir insanı ya? Ondan daha hayırlı sevap alıyorsun bir saat ilim meclisine oturduğun zaman. Nasıl? Çok büyük bir müjde yani. Çok güzel. Çok büyük. Bulunmaz. Olmaz. Nezaruke ila vecil alim. Hayrul leke min el feras tesaddek tebiha fi sebilillah. Alimin yüzüne bakmak. Alimin yüzüne niye bakıyorsun? Kaşının gözünün durumuna. Efendim işte şurası şöyle mi, ben var mı şurasında, bıyığı nasıl, ağzına mı girdi, sakalı bir tutan mı, yarım tutan bunu konuşmuyoruz yani. Niye bakıyorsun? İlim almak için, yani bir şey öğrenmek için bakıyorsun. Yoksa. Bu da Allah yolunda sadaka verdiğin bin attan daha hayırlıdır. Cihata bin at. Bin at verdiğin bin attan daha hayırlıdır. Ve selamu alel alim. Bir alime selam vermen. Yani burada yine alime selam vermen demek, yine nereden geliyor? İlim meclisine gitmen demek. Alimlerle görüşmen, Allah'ın dininin, ilmini tahsil etmen demek. Yoksa herhalde yani sizin akrabadan olduğu için bayramlarda köyde buluşuyorsunuz falan. Bu manada değildir herhalde diyorum. Ama yine de bir hürmet ve tazim, ilme hürmeten, hani bir farklı olarak efendim ona ihtiram, o da ayrı bir şey. Ama ben burada anladığım ilim meclislerine gelmek neyi gerektiriyor? Alim yüzüne bakmak bunun peşine geliyor. O selam vermek, selam almak bunun peşine geliyor. Yani eskiden tabii dersleri düşündüğün zaman ders halakası böyle kalabalık veya girdi çıktı, güvenlik sorunu bilmem ne yoktu. E ne oluyordu? Tabii gelen kişi o hocasına selam verebiliyordu. İşte birbirine nasılsın, iyi misin? Ne diyorlardı? Şimdiki bazı bu imkanlar kalmadı ama yine de medreselerde var. Hayrun min ibadet elf sene. Bin sene ibadetten hayırlıdır. Bin sene diyor. Yani İmam Suyuti bunu naklediyor ve kitabın birinci hadisi de bu. Ha bu genel manası ne bunun? İlme değer vermek. Çünkü ekrimul ulema fe innehum indallah kurama mukramun. Alimlere değer verin. İkram edin. İkram Türkçe'de çay verin, çorba verin. Ama sen bana çay ver, çorba ver, güzel de kuzu kes. Ben de kuzu hiç sevmem yani, onu da söyleyeyim yani. Et yiyemiyorum. Fakat sen işte en büyük değer vermek için ne yapacaksın şu anda, ne derler? Kuzu kesmiş derler. Ama bazısına göre çay daha değerlidir, değil mi şimdi? Erzurumlu'yu davet etmişler, kuzu kesmişler. Sonra demişler, nasıl buldun daveti? Çay yoktu kardeşim, hiçbir şeye benzemedi demiş yani. Şimdi o bakımdan adamına göre değişir ikram meselesi. Fakat ben tarhana çok seviyorum, tarhana. Bana tarhana olduğu zaman başka bir şey lazım değil. Misal, çorba yiyorum bir şey. Alimlere ikram edin, tamam çay çorba verin, ben bir şey demiyorum. Ama sen şimdi bana kuzu kes, önüme dünyayı ser, ama ondan sonra benim itikadi bir konuda söylediğim şeye itiraz et. De ki, hoca efendi bu böyle değil ya. İslamoğlu bunu böyle söylemiyor. Veyahut Mehmet okuyan böyle söylemiyor. Veyahut alın yazısı yok. Veyahut ne? Benim anlattığım bir şeye itiraz et. Bu ikram mıdır, ihanet midir? İhanettir. İhanet demek, alçak tutmak demek. Çünkü ben sana anlattığım Allah'ın dininin ilimlerine itikat etmeni, evvela onlara inanmanı ve değer vermeni istiyorum. Ben çay çorbadan efendim ihtiyacım yok ama tamam, Müslüman Müslümana misafir olursun, ikram yaparsın. Ama esas ikram nedir? İlimlerine itikat etmektir yani. Sen inanmıyorsan, efendim benim dediğime itiraz ediyorsan veyahut okuduğun bir hadis-i şerife uydurma diyorsan, ya git işine yani. Ben ne yapayım senin suratını yani? Ne ikram bana gel, hocam işte yemek yedireyim, şunu yapayım. Ne yapacağım senin yemeğini? Affedersin, salak salak konuşuyorsun yani. Böyle insanlara da rastladım. Böyle insanlara da rastladım. Ya bir değişik insanlar var ya. Ehl-i sünnet itikadından hiç haberleri olmayan insanlar var. Müslüman geçiniyorlar. Hacca gidiyorlar, ümreye gidiyorlar. Acayip acayip konuşmalar, bir şekiller, bir bilmem ne. Ya diyor işte, diye cüc mecüc, Çinliler diyor, bilmem ne diyor. Ya kardeş, bunun ne alakası var? Çinlilerin set iki dağın arası, Çin setti düzlükte. Dümdüz gidiyorsun, dağların üstünde de olsa. Kaç kilometre? Şu şöyle, bu bir ayet var, hadis var. Adamca o zaman bunlar nerede? Ya ben ne bileyim, Allah'a sor bunlar nerede, kurban olduğum. Kur'an'da bunlar var diyor, sen bana diyorsun ki bunlar nerede, dünyada yok. Yani demek istiyorsun ki, yani affedersin, bana sövmekten de, beni dövmekten de, beni öldürmekten de daha ağır geliyor bana. Senin Allah'ımın ayetleri hakkında, bu nerede ya? Bu hareket beni mahvediyor yani. Onun için ikram demek, konuşulan ayet ve hadislere itikat demektir. Sen inandığın zaman veyahut da ben bir şey anlattığımda, amel ettiğin zaman, bir dua öğrettiğimde, okuduğun zaman, bir namaz dediğimde, kıldığın zaman, he? O zaman ben çok seviniyorum ya. Yani şimdi bir adam bana geliyor, hocam diyor, senin sohbetine namaza başladım. Veya hanımım kapandı. Yani bu bana ne geliyor? Yani yemin ediyorum, yani Fatih İstanbul Türkiye'nin tapusunu getirmenden eftal geliyor. Çünkü bu Türkiye'nin tapusu bana ahirette yaramayacak yani. Ama bana Mevla diyebilir ki, şu kulun namazına sebep olmuşsun, hadi seni de affettim. Ben bunu ararım yani. Onun için alimlere değer verin. Bundan esas maksat, tabii zahiren de hürmet. Zaten yaşlıya da edeceksin, büyüğe de edeceksin. Alimin ilmine hürmet edeceksin. Çünkü Allah indinde kerimdirler, değerlidirler, şereflidirler, ikram olunmuş kullardır buyuruyor bu hadis-i şerifte. Ama burada yine hadisin içini, manasını anlamadığın zaman, ruhunu anlamadığın zaman yine hocaya çay çorba, ikram, hürmet yaptın ama ondan sonra dediklerinden bazılarını kabul etmedinse bu ihanet olur. Asla bu hadis-i şerife dahil olmaz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2017 yılında yapmış olduğu ilim öğrenmenin ve ilim meclislerinin önemi konulu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Cumamız mübarek olsun.
3: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efem.
2: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
12: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yattılar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede.
6: Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvayi'deyi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
14: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
15: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
2: Reklamları dinlediniz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Cumamız mübarek olsun.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2017 yılında yapmış olduğu ilim öğrenmenin ve ilim meclislerinin önemi konulu sohbeti devam ediyor.
0: Yine bir hadis-i şerif söylüyor. İbn-i Asakir'de de geçiyor bu diyor. Ebu Said Hudri ravisidir radıyallahu teala. Men nazara ila vecihi alim nazraten. Kim alimin yüzüne bir bakış bakarsa. Yani ehli sünnet olacak. Hangi alim? Mesela bunu da yakında gördüm. İşte onun kaynağını bakalım. Hangi kaynak? Eski bir kaynakta gördüm. Alimden maksat, hadis-i şeriflerde geçen alimden maksat tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf gibi dini ilimlerdir diyor. Yoksa bütün mektep okullardakilerin hepsine ne deniyor? Hoca deniyor. Ve bunların birçoğunda iman yok, itikat yok, namaz yok, abdest yok, kiminde gusül yok. Prof olmuş, doçent olmuş, dekan olmuş, öyle mi? E şimdi bunları bu alim sınıfına sokabilir miyiz? Onun için şeriat ilimleri diye kesin gördüm yani. Şeriat ilimleri olmak kaydıyla bu hadisteki müjdeler hiç normal ilimlere ait değil. Çünkü Allah'ın dini Kur'an'dan geliyor bu şeref. Tamam, eşraf-ı ümmeti hameletül Kur'an. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyanlardır. Bunun hafızlığı var, ilmi var, tefsiri var. Tabii ki en mühim mesele manası ve ahkamıdır yani. Daha da mühimi ahlakıdır yani. Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an'dı diyor Ayşe annemiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. Tabi ahlakı Kur'an olmak demek, artık o zirve nokta demek. Çünkü hafız olabilirsin, alim olabilirsin, müfessir olabilirsin. Ama Kur'an'ın ahlakıyla mütehallik olmak kolay değil. Niçin değil? En büyük alim de olsan, adama biri senin karşına çıktığı zaman, sana hakaret ettiği zaman, sövdüğü saydığı zaman, sen ona eyvallah kardeşim, hürmetler, teşekkür ederim deyip gidebiliyorsan nesin? İşte o zaman Kur'an ahlakını taşıyan ve takınan bir adamsın. وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنُوا. Boş şeyler, fuzuli şeyler, hakaretler duydukları zaman döner giderler. Hiç kavgaya, gürültüye girmezler. وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ derler. Ya bunu diyebiliyor musun? Ha, onu da bıraktık. Adam sana bir yumruk dişini başını kırdı yani. O bir tane var ya su meselesinden. Boksöre çattılar. İrlandalı dediler ama Arap çıktı tabii yani. Allah'tan dayağı gavurdan yememişler. O da bir fazilettir. Çünkü adı Muhammed çıktı adamın yani. Olan adamla ne uğraşıyorsun? Bizim garibanlar benim gibi üflesen gidecek. Adama hareket çektiler. Bu da bunlara bir girişti. Şimdi beraat etti biliyorsunuz. Adam bu nefsi müdafaaya girdi. E tabii ki 30 tane sinek gibi bir şey ama şimdi sinek de olsa müdafaa diyorsun da sinek de olsa şöyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun. Bu da bir girişti falan. Adam ondan sonra diyor ki ya başım ağrıyor. Ne oldu diyor. Meğer dişim kırılmış diyor. E kardeşim sen daha dişin nerede, başın nerede? Onu bilip de dişin kırılmış, başım ağrıyor diyorsun. Yani gidiyorsun sinek kadar onun yanına bir çakıyor işte görüyorsunuz. Hepsini dağıttı yani. He? Sen şimdi bu adamdan bu yumruğu yedin, yerlere serildin bayağı. Belki de hasar tespiti fazla da çıkabilir. Ne oldu? Beyin de kanayabilir. Bir yumruk insan beyni de şey oluyor. Ondan sonra Kur'an ahlakını anlayacağız. وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَسْسَيِّ. İyi muameleyle kötü muamele bir olmaz. E tabi yani gül verenden yumruk atanı da ben bir sayacak halim yok. Yok ama اِدْفَا بِلَّتِّ اَحْسَنْ. Sen ona en güzeliyle karşılık ver diyor. Ne demek en güzeli? Adama sövmeyeceksin, saymayacaksın, bağırmayacaksın, çağırmayacaksın, kızmayacaksın, bu güzel. Yetmez diyor. En güzeli ne? En güzeli ne? Başkaları ona saldırırsa sen onu kurtarmaya gideceksin. Hoca efendi kusura bakma ben o kadar manyak değilim diyorsunuz hiç hepiniz. Ama işte bu Kur'an ahlakı yani. Kur'an ahlakı. Onun için hafızlık hocalık da bir yere kadar geliyor ama Kur'an ahlakıyla mütekallik olmaya gelince hulukul Kur'an sadece belki de Resulullah Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın tıpatıp ahlakı Kur'an. Ha, ondan sonra Ebu Bekir Sıddık, sahabe-i kiram, tabi'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar kimse olamaz tabii ki. Ama biz onun için sen alimin yüzüne Allah rızası için bakarsın, ilim almak için bakarsın yani, ilim almak için bakarsın. Çünkü insan yüz yüze, göz göze geldiği zaman kafasına daha giriyor konuşulan konular. Veya ilmi konular ağırsa, zorsa daha bir dikkat istiyor. Nazraten bir bakış baksa diyor. Feferihe biha bununla ferahlansa. Neyi ferahlanıyorsun? Yani ehl-i sünnet bir alim gördüm. Ehl-i sünnet bir alimin sohbette bulundum. Ders halakasında bulundum. Öyle mi? Diye seviniyorsun. Yani ehl-i sünnet alimlerimiz yok değil yani. Çok değil, yok da değil. Allah sayılarını artırsın.
18: Amin.
0: Görmek lazım. Efendim, خَلَقَ اللّٰهُ تَعَلٰى مِنْ تِلْكَنْ نَزْرَةِ مَلَكَنْ işte o bakış açısı çok önemli. Çünkü bakıştan bakışa ne vardır? Fark vardır. Ferahlanma bakışı diyor. Ferahlanma ne demek? İşte Allah'ımız böyle alimler halketti de bu alimlerle beraber ehl-i sünnet olduk, işte namazı öğrendik, orucu öğrendik, işte bu niyetle İslam'ı öğrenmeye vesile olduğunu düşünerek. Niye sevineceksin yoksa yani? Bir şey sevinecek bir halimiz yok birbirimizden. Niye sevineceğiz? Birbirine Allah yolunda destek olursak, yardımcı olursak, öğretici olursak, hidayetçi olursak, birbirini saptırmazsak, büyük kardayız birbirine. Hayrun nas, men yenfaun nas. İnsanlara ne kadar faydan varsa, insanların en hayırlısı sen olursun buyuruyor hadis-i şerifte. Sen bir hocadan bir hadisi, ayeti duydun, sen gittin, millete anlattın, o belki hocanın lafıyla iki kişi namaza başlamadı, sen belki on kişiyi başlattın. E burada bazı kere tebliğ vazifesini yapanlar ilk anlatandan daha fazla kâr da edebilir yani. Mühim olan herkesin çevresinde İslam'ı yaşayıp örnek olması, insanlara üsve-i hasene güzel numune olması, insanlara dini sevdirmesi, adam seni görüp dini severek sakal bırakması, namaza başlaması, öyle değil mi şimdi? Ya bunlar iyi bir şey. Öbürü de sakallını yaptığına bak, gidip sakallını kesersen ne olacak? Böyle de var yani. Ben diyor namaz kılmıyorum. Ya niye diyor bu herif namaz? Ya bu da serseri yani. Sen onun namazına ne aldanıyorsun? Sen Allah'ın emrini tutuyorsun. Sen kimseye kendini niye endeksliyorsun yani? O kılarsa kılarım. Bu adam bozuk çıktı. Ben de namazı bırakayım. Onu namaz bozmadı ki. Onun sütü bozuktu zaten.

Ne demek istiyor acaba tabii? Kerhaneye mi gidecek, meyhaneye mi gidecek? Bilmiyorum ki yani. Niye koruyamam dedi ki bu şimdi? Efendi Hazretleri de derdi ki, sen sakalı korumayacaksın evladım. Sakal seni koruyacak. Hakikaten sakal seni koruyor ha. Sakalımızdan utanıp neler yapmadık yani, değil mi? Misal. Tabii benim sakala da durum yok, bizim cübbe de var falan. Hiçbir yeri kılıfa sokamıyorsun yani. Torbaya sokacak halimiz yok bir tarafımızı. Çalvarı cübbeyi entariyi çıkarıp da kot pantol da giymedik. Öyle mi? Evet. O zaman ilme hürmet, ulemaya hürmet din için oluyor. Şimdi de sakal sarık cübbe ulemanın şiarıdır. Millet de seni hoca zannediyor. Bundan dolayı insan milleti efendim kötü yönlendirmemek için de biraz dikkat etmesi, fazla dikkat etmesi gerekiyor. Sağına, soluna, bakışına, yürümesine, laf atıldığında cevap vermemek, kötü lafa iyi mukabelede bulunmak, ahlak numunesi olmak falan. Şimdi, alimin yüzüne ferahlı bir nazarla bakarsa, yani Allah için severse demektir bu ya, Allah için severse, قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ Siz ancak Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle sevinin diyor. Yani ne demek? Sevinilecek bir şey varsa, Allah'ın fazlı rahmetine ulaşırsan sevin. İşte Mevlid'de niye seviniyoruz? Rahmetellil alemin doğdu diye seviniyoruz. O zaman alime de ferahlı niye bakıyorsun? Elhamdülillah bir ehl-i sünnet alim bulmuşum. Sohbetine gidilecek, dinlenecek bir adam var. E şimdi dünyanın öyle bölgelerinde Müslümanlar, kardeşlerimiz var ki bir tane alim bulup sohbetine gidemez. İmkanı yok yani. Şimdi Türkiye'de imkanlar biraz var ama dünyanın her türlü bölgesi var, öyle mi? Ha şimdi televizyon çıktı falan. Televizyondan da baksak bu mükafata girer miyiz? E girersiniz inşallah. Adım atma şartı yok burada çünkü. Estağfirullah. Halakallahu teala min tilken nazrati meleken. Estağfirullahu ilahe. O bakışından Allah bir melek yaratıyor. Senin bir alime Allah için, sevdiğin için, tabi o alim Allah için sevilecek bir adamsa, bakışından Allah bir melek yaratıyor, kıyamet gününe kadar o melek onun günahları için istiğfar ediyor. Bu nasıl bir şeydir bu ilim yani? Bu ilim meclisi nasıl bir şeydir? Bu ulema ile irtibat nasıl bir şeydir? Allah'ın dinini bilenlerle iltisak ne kadar faziletliymiş? E tabi, bunun tersini düşün. Eşkıya ile irtibatı düşün. Dinsiz kitapsızlarla düşün. Allah'ın ayetine, hadislerine hakaret edenlerle görüşmeni düşün. O öyle bir durumda sen ne olursun? Yok ne olursun yani? Murdar olursun. Cehenneme odun olursun. O zaman o taraf öyle kötüyse bu taraf da böyle iyidir. Çünkü neden? Her şey karşılıklıdır yani. Çünkü senin bütün dini öğrenmen ilim meclislerine, alimlere nazar edip dinleyerek, bakarak, dinleyerek hidayete erişiyorsun. Bu ne demektir? Cennetin yolunu sana gösteriyor. Bu da başka bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Efendimiz çok okurdu. Abdullah ibn Amr'dan rivayet ediliyor. Men ekrem alime fekat ekrem. Bir alime ikram eden bana değer vermiş olur. Efendimiz babasından naklederdi Ali Efendi rahmetullahi aleyh'ten. Babam derdi bu hadisleri nereden bilirdi acaba derdi. Men ekrem alime fekat ekrem 70 nebiyen. Bir alime değer veren, işte ben sana diyorum değer verenden yani ikramla o beraber esas mesele onun ilmine inanıp kabul etmek ve amele çalışmaktır. 70 peygambere değer vermiş olur. Bu hadis-i şerifte bana değer vermiş olur. Ve men ekremeni fekad ekremallah. Bana değer veren, niçin bana değer veriyor? Allah'a değer verdiği için değer veriyor. Allah'ın elçisiyim diye. Ehl-i sünnet ilmini anlatana niye değer veriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varisidir diye. Dolayısıyla iş nereye gidiyor? Bu hürmet ve ihtiram Allah'a değer vermek oluyor. Onun için ilim meclislerine adım atmak, Allah için gitmek, efendim gayret etmek, değer vermek demektir. Çünkü sen değer vermediğin bir yere gider misin? Millet nereye gülüyor? Affedersin bilmem nelerin. Türkçesini söylesek kabak açar. Türkçesi dedi Arapça, mebun diyelim ona. Mebunların efendim konserine gidiyor. Tamam mı? Mebun kelimesini de zor bulursunuz lügatta. O da ben yeni buldum zaten. Ebu Cehil de mebunmuş yani de onun için. Efendim, merak eden araştırsın. Bu mebunların, birçoğu mebun bunların, bunların konserlerine akın akın gidiyor. Hem de bilet, kaç lira biletler siz bilirsiniz? 60-70 civarı. Bak görüyor musun, gidenler nasıl belli oldu.
Ha, 60-70 yok.

0: Ama sen internetten öğrenmişsin. Tamam. Tamam. Arkadaşından duymuş bu mübarek. Gitsen de mübarek. O geldin buraya geldin ya. Tamam Allah razı olsun. Mühim değil. Ara sıra öyle kaçamak yaptınız. Allah affetsin. Bundan sonra gitmezsin inşallah. Ama bu gitmiyorum diyor. Arkadaştan duydum diyor. Benim arkadaş da yok. Yani o bakımdan ona sormak durumunda kaldım. 60 lira falan. Bu sen herhalde biraz tırışka birini söyledin ya. Böyle pahalı birileri daha yok mu falan. Neyse 60 lira da az para değil yani. Bugün 60 lira 100 liraya bilet var. Hele bir gavur mavur gelirse daha pahalı oluyor. Gavurlar gelirse. Sen internetten baksan en pahalısını bana söyle. Efendim geliyor adam para da vererek orada o sıkışıklığa da girerek itiş kakış. Affedersin kendini de kollamak zorunda kalıyor bazı önünü arkasını yani. Sıkışma da var. Anladın mı? Celal Hoca da kurtaramayacak dedi ya. E şimdi sen böyle bir durumlara giriyor. E bu değer vermek değil midir? Niye gidiyorsun abi? İnternetten onu da izleyebiliyorsun. Hayır onun o şarkısı internette de var mı?
1: Var.
0: Sen hem para vererek, hem kendin giderek, gittisi, geldisi, efendim kuyruklar var, sıralar var, bilmem ne. Niye bu? Bu ne demek bu abi? Bu değer vermek. Onun için sen ilim meclisini televizyondan da seyredersin. Ama buraya gelmek demek, artı değer vermek demek. İkram çay çorba vermek demek değil. İkram değer vermek demek. Anladınız mı? Anladığınız belli zaten buraya geldiğinizden. Buraya geldiğinizden belli. Allah şuurunuzu artırsın. Ve men ekremallah fe mevâhu cennet. E kim Allah'a değer verirse. Şimdi alimin ilmine, sohbetine, meclisine değer vermek zincirleme nereye getirdiği işi? Allah'a değer vermek. Peki Allah'a değer verenin durumu ne olur? Fe mevâhu cennet. Barınağı, sığınağı ebedi cennet olur. İnşallah bu mübarek cuma gecesi hürmetine Allah Teala cümlemize fazl-ı keremiyle mevamızı, mesvamızı, makamımızı cennet eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Geçen hafta dedim ezanla bitireceğim, bir saat atmışız. Bu ne ki yani? Türkiye'deki. Veya Türkiye'deki bir mesele artistin durumu, şarkıcının protokolde 500 liraymış. Vay, protokolde niye veriyorlar acaba? Özel bir şey mi var? Kulak, yeni bir kulak, bir değişik bir şeyler mi takıyorlar? Farklı mı dinliyorsun acaba? Hava ne olsun ya? Bizde burada protokol yok. Önce gelen oturur abi. Önce gelen oturur, kusura bakmasın. Ondan sonra normali 250'ymiş. Normal vatanda 250, böyle var. Yani o dedim ona ben, tırışkadan bir şey söyledi 60 liraya. Efendim, şimdi biz şarkıya, Türkiye, bilmem, gavura, Türkiye, mebun, gayri mebun da olabilir, fark etmez. Belki de herkes mebun değildir çoğu. Ama bütün bunların efendim sergilediği hüner ne ya? Kalbin, için dışın, irin kusmuk da olsa daha iyidir diyor. Hadis-i şerifte sahih. لَاَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ عَدِكُمْ كَيْحًا خَيْرٌ لَوْ مِنَ يَمْتَلِيَ شِعْرًا. Şiirle, şarkıyla, türküyle, şiirden maksat şerata muhalif, işte karı kız dudağını öven, işte efendim şehveti tahrik eden, kaderi inkar eden, feleğe söven mealinde. Bu gibi şiir ve şarkılarla sizin birinizin kulağının dolmasındansa içi dışı irin kusmuk dolsun diyor. Hadis-i şeriftir. E sen buraya paranla, vaktinle, efendim zamanını da vererek gitmen gelmen mesainle değer veriyorsun. İşte onun için bunu burada çok müşteri var. Allah yolunda ilim meclisinde müşteriler az. Hem de burası bedava. Hem de bir de çorba da veriyorlar ara sıra yani. Ara sıra çorba da veriyorlar. Millet böyle. Allah Teala ulemanın müşterilerini ziyade eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Evet. Bir hadis-i şerif daha kaldı. Zaten ilim meclisinde bulunmak mesele. Hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Ebu Nuaym İsbahani büyük muhaddistir. Hilyetül Evliya'da değil de Ehbaru İsbahan, İsbahan rivayetleri diye bir kitabı var. O kitap da bende var. Ondan naklediyor. Sehmi, İmam Sehmi, Tarih-i Cürcan. Bu Arapça'da tarih diye kitaplar geçiyor. Mesela İbn-i Asakir büyük muhaddistir. Hadislerin çoğu onda çıkar. Ama İbn Asakir'in kitabının adı Tarih-i Dimeşk. Şam tarihidir. Ama onların Şam tarihi nasıl? Bizim Görele tarihine benzemiyor yani. Görele'de 10 sene evvel sel oldu. 20 sene evvel inek ineğe vurdu. Böyle bir tarih yok yani. Şimdi Şam tarihi dediği zaman Şam'a giren sahabeden başlamış. Kendi dönemine kadar bütün ulemanın, evliyanın orada hadis rivayetlerinde ilim meclisinde okudukları rivayetleri koyuyor. Kaç cilt tabii ki? 80 cilt yani. Bende var. E şimdi o zaman bunun tarihini, İsfahan tarihi. İsfahan tarihi aslında ne demek? İsfahan'daki muhaddislerin rivayetlerini kitaplamış. Oraya giren işte sahabe yoksa tabi'in illa var. Öyle o dönem geliyor. Cürcan tarihi, Cürcani. Cürcan tarihi ne demek? Esas çok güzel, mesela Elkant fi zikr-i ulema Semerkant. İmam Nesefi yani, itikat kitabımızı yazan İmam Nesefi ne yazmış? Semerkant ulemasının kitabını yazmış yani. İmam Ebu'l-Leys Semerkant diyor öyle. Hep bunlar ne yapıyor? Ulemanın kitabını. Ulemanın kitabı ne? Tamam yani. Kaç hanımı vardı, kaç çocuğu vardı değil yani. Onlar belki laf arasında bir yere geçer. Ama esas meselesine burada kaç sohbet yaptı, sohbette kaç hadis-i şerif rivayet etti. Kitap, kaynak bir kitap yani. Çünkü neden? Ulemayı niye anlatıyor? Çünkü onlar ilim naklettikleri için. Ama Semerkand'ın çorbacıları, Bukhara'nın efendim, Bukhara pilavcıları falan diye bir şey lüzum etmiyor bize, değil mi? O kitabın da meraklıları, onlar da olabilir yani, her şeyin bir meraklısı var. Ama bizi çok alakadar etmiyor. Niye? Onda şimdi sahabeden biri, efendim diye bir rivayet geçmiyor. Bazen onlarda bile geçiyor biliyor musun? Şunu severdiler, şu şöyleydi, şunun hakkında bir hadis rivayet etti. Bazı yemek kitabı alıyorum ama niye? Yemeğin tarifini öğrenmek için bakıyorum, o yemek kitabında ne var? Rivayetler var. Ha, rivayet varsa, ilim varsa, kitab-ı tıp da var bende. Tıbbı da alıyorum, hikmeti de alıyorum, hepsine bakıyorum. Niye bakıyorum? Çünkü içinde ayet varsa, hadis varsa, bu bize ilim ifade ediyor mu? Ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de incir de geçiyor. Eğer sen incir hakkında dünya kadar mevzu anlatırsan, beni ilgilendirir yani. Niye? Kur'an-ı Kerim'de hadiste geçen bir meyvenin, ürünün, bitkinin faziletleri nelerdir? Ben bunu bilirim. Bilmemde fayda var. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? مَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَهَنَّمَا زَارَنِي Bir alimi ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibidir. وَمَنْ صَافَ عَالِمًا فَكَهَنَّمَا صَافَحًا Bir alimle musafaha eden benimle musafaha etmiş gibidir. Şimdi musafaha her dakika edilemiyor, bazen çok kalabalık oluyor, edilemiyor. Bazı işte şimdi güvenlik sorunları çok arttı. Eskiden bu kadar yok idi. Görmüyor musunuz? Her taraf IŞİD kaynıyor. Güvenlik sorunları oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Mecburen İslamiyet tedbir dinidir. Ama musafaha edebildin, ne âlâ, edemedin. وَمَنْ جَالَسْ عَالِمًا فَكَنَّمَا جَالَسَنِي فِي الدُّنْيَا Şimdi siz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber dünyada oturdunuz mu hiç? Bir mecliste bulundunuz mu? Yani Ravza'da bulunuyoruz elhamdülillah. Tam yanında bulunuyoruz ziyaretlerde. Hepiniz ömreye, hacca gidiyorsunuz. Allah tekrar nasip etsin. Amin. Bir beraberlik oluyor tabii mübarek orada ve hayatta. Başkaları gibi ölü denmez. Bu tamam. Ama dünyada bir ilim meclisinde sohbet ederken hadis dinleme imkanı bulabildiniz mi? Bulamadık. Bulamadık. O zaman diyor, bir alimin ilim meclisinde oturan, bu o demektir. Yoksa alimle oturduk. Kaç saattir oturdunuz? 5 saattir. Ne yaptınız? Kuzu yedik, çay içtik, baklava yedik, denize girdik, sahilde güneşlendik. Ne oluyor abi? Bunu sen başka biriyle de yapabilirdin. Burada alimle oturmaktan maksat ne olabilir o zaman? İlim meclisinde oturan. Tabii ki diğer meclislerde de bir muhabbet olur, sohbet olur. İnsan ilim ehli illaki bir şeyler anlatır. Ama İlim meclisinin bir ciddiyeti vardır, vakarı vardır, heybeti vardır, meleklerin kuşatması vardır, rahmet yağdırması vardır. Bunların hepsi ilim meclisine ait. Bunlar sokaktaki, lokantadaki meclislerde olmuyor ki. Karşı taraf alim de olsa. O zaman dünyada bir alimin ilim meclisinde bulunsa, sanki dünyada benimle oturmuş gibidir. Benim sahabem nasılsa. Ve men câlesene fid dünya, her kim dünyada benimle oturduysa, اَجْلَسْتُوا مَعْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü ben onu yanımda aynı meclisime alacağım, beraber oturtacağım diyor. İş nereye gitti? İlim meclisine oturmanın sonucu nereye gitti? İnşallah bütün bu ilimlerin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bütün Kur'an'ın efendim vahyin sahibi bize. Vahyi o getirdi bize. Vahyi Allah Teala ona indirdi. Onsuz hiçbir kimse bir şey bilmiyordu. Ve bilmeyecek kıyamete kadar. Onun ilimlerinden alanlara alim deniyor. Onun ilimlerinin dışındaki ilimleri yutsa ona asla alim denmiyor. Onun için ilimler, Allah'ın bütün ilimleri onunla bize geldi. Tabii Allah'ın bütün ilimleri sınırsız. Onu kastetmiyorum. Bize indirmek istediği bütün ilimleri bize geldi, ulaştı elhamdülillah. Çoğunu tabii henüz belki ulaşamadık birçok ilme. Ama ulaştığımız kadarıyla kainatın efendisinin sofrasında oturuyoruz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kur'an sofrası, Allah'ın sofrası, hadis sofrası, Resulullah'ın sofrası sallallahu teala aleyhi ve sellem. Böylece bahtiyarız inşallah. Allah Teala mahrum eylemesin. Efendim biz de meclisimizi terk etmeyelim. Sohbetimizi terk etmeyelim. Şimdi tabii köye gidersin, sılay-ı rahime gidersin. Onlar ayrı şeyler. Zaten bayramlarda tatil veriyoruz size. Zaten çoğunuz da bayramlarda izinli oluyorsunuz, gidiyorsunuz. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin mübarek çarığı geldi ve yemek yediği tastı geldi. Ben bilmiyordum. Ama şecereli insanlardan geldi. İşte Halid-i Bağdadi Hazretleri tasarruf sahibidir. Şu anda yolumuzun adı, en yakın tarikatımızın ilk adı bizden geri giderken Halidiyedir. Ondan bir geri gittiğimizde Müceddidiyedir. Ondan bir geri gittiğimizde Nakşibendiyedir. Anladınız mı? Bütün bereketler bu silsileden geldi. Halid-i Bağdadi ne zahmetler çekmiş, Hindistan'a nasıl gitmiş, efendim orada aylarca kalmış, efendim sırf Allah'ın yolunu öğrenmek, seyir-i sülük yapmak, mürşidini bulmak için gitmiş, oradan almış gelmiş. Şam-ı Şerif'te dergahını kurmuş, İstanbul'a kadar bütün meşayihe halifelik icazet verip bize kadar göndermiş. Biz bugün bu zatların hürmetine ehl-i sünnet olmuşuk yani. Ya bunların bir de hakkı var. Şehit askerlerimiz, Allah Teala cümlesine rahmet eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. İlk damla kanlarıyla rahmet eylesin. Amin. Merhamet eylesin. Amin. Allah Teala fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Ailelerine sabr-ı cemil ihsan eyleyip, amin, cennette cem eylesin. Amin. Bu vatan uğrunda, bu canlarını, bu mukaddesat uğrundaki verdiler. Bu canları, kanları hürmetine Allah'ım ailelerinden cehenneme nasip eylemesin. Amin. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rabbi mahşer sabahına kadar zikirlerin nurlarını kabirlerinde ipka eyle. Ya Rabbel Alemin. Zulmetten muhafaza eyle. Amin. 15 Temmuz şehitlerimize de rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Yani ne fedakarlık ettiler, ne kıssaları var, ne hikayeleri var. Efendim, kaç yaşında var? En küçüğü dediler. 16 yaşından başlıyor, 63 yaşına kadar şehidimiz var tabii. 15 Temmuz gecesi bir alem idi. Allah için, din için, kutsallar için bu FETÖ'dür, NATO'dur, işte dünyanın gavurlarının işgaliydi. Bu işgale bu millet dur dedi. Allah Teala bundan sonra böyle bir teşebbüs edecek kimse bırakmasın Allah Teala. Kollarını, ellerini kırsın Allah Teala. Kalplerini parçalasın Allah Teala. Akıllarından geçirenin kafalarını parçalasın Allah Teala. Darbelerden muhafaza eylesin. Amin. Bir daha mahşer sabahına kadar bu memlekette darbe nasip eyleme. Amin. Allah Teala şer için ayağa kalkanları Allah Teala helak eylesin. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. O şehitlerimizin Allah Teala biliyor tabii ekseriyetine güzel yerlerde kabirler, şehitliklerde verdiler falan ama tabii bir kısmı değişik yerlerde de efendim defne olanlar vardır. Makamları Allah Teala malumdur. Hepsinin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesi adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2017 yılında yapmış olduğu İlim Öğrenmenin ve İlim Meclislerinin Önemi konulu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sundu.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Haşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
4: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
11: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
14: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
15: Haydar olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
16: Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Musa Aleyhisselam döneminde sihir çok ileri. Kısaca bahsedelim bundan da. Tabii Musa Aleyhisselam'a da hani asayı attığı zaman ejderha oluyor ya, ona da sihirbaz zannediyor Firavun. Bu sefer ne dedi? Madem o sihir yapıyor, onun dediği efendim sihriyle, onun elindeki kuvvetle onu yeneyim halkın önünde ve böylece rezil edeyim de bundan da kurtulayım diyor kendi kendine Firavun aleyhillâne. Ve bunun üzerine ne yaptı? Belirli bir gün belirlediler ve her tarafa tellallar bağıttırdı. Ne kadar sihir varsa, sahir varsa, büyücü varsa, sihirbaz varsa hepsini toplattı. Adamlar koşa koşa geliyorlar. Çünkü ben ilahım diyen adam, Mısır'ın efendim başındaki adam. Yani şimdi madem o çağırdı, koşa koşa gidiyorlar. Bize yedirir, içirir, ağırlar. He? Bir de efendim galip gelirsek, onun istediği bir neticeyi alırsak, bize ne hediyelere boğar. Efendim düşüncesiyle herkes geldi. Yani tefsirlerde geçiyor, değişik rivayetler var. Yani 3000 kişi... 3000 kişi mesela sihirbaz gelmiş. Bir rivayet var, 15.000 tane sihirbaz gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun? Sihirbazlar ordusu. Kime karşı? Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Allah Allah. Evet, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf suresi 114. ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve ca'e seharatu firavun. Firavne kalu. Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve dediler ki, bak ne diyorlar şimdi. İnne lenâ le ecran in kunnâ nahnul gâlibîn. Eğer biz galip gelirsek bize mükafat var değil mi? Yani dertleri ne onların? Dertleri mükafat almak. Dertleri maddi yönden rahatlamak, ferahlamak. Siz sihirbazsınız. Yani bir sihir yapın. İmkanlarınız genişlesin. Parayı bulun. Köşeyi dönün. He? Onlar Firavun'dan medet umuyor. Firavun da onlardan medet umuyor. Ha bunlar böyle deyince, yani biz kazanırsak bize bir şey var mı? Kale, naam, evet. Ve innekum leminel mukarrabin. Evet, muhakkak siz dedi yakınlarımdan olacaksınız. Yani saray erkanından olacaksınız. Vezirim olursunuz. He? Yani onları ne yapacak? Mala, mülke boğacak adeta. Dedik ya, sihirbazlar ondan medet umuyor. Madem kabiliyetiniz var, ne işiniz var Firavun'la? He, siz yapın sihirinizi, yapın efendim büyücülüğünüzü, parayı bulun kardeşim, rahatlayın, ekonomik feraha ulaşın, eliniz bollaşsın. Yok, onlar ne yapıyorlar? Firavundan medet umuyorlar. Peki Firavun ne diyor? Ben ilahım diyor. Lan madem ilahım diyorsun sen, bir tane o, ama Allah'ın elçisi olduğu için o inanmıyor ya. Niye baş edemiyorsun ya? İki kişi için sen 15.000 kişi topluyorsun. Utanmıyor musun? Bir de ilahım diyorsun. He, kalk bir sihirbazlardan medet umuyor. Ya zanfet talibu vel metlub. Görüyor musun? Alan da zayıf, veren de zayıf. Tabii sihirbazlar şöyle bir baktılar. Kiminle mücadele edecekler? Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ile. Zaten Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın durumuna bir baktılar. Musa Aleyhisselam orada ağacın altında istirahat ediyor. Asa böyle bekliyor. Dediler bu sihirbaz değil ya. Niye? Çünkü bir sihirbaz sihirle asası kendini nöbet beklese bile uyuduğu zaman bu iş bozulur. Uyuduğu zaman sihri bozulur yani. Bu uyuduğu halde bekliyor. Ya bunda bir şey var. Bir de ertesi gün toplandılar. Bir tarafta binlerce sihirbaz. Bütün halk toplanmış. Firavun aleyhillâne orada. He? Asiye annemiz de yanında. Ne dualar ediyordur içinden. Ya Rabbi. Peygamberini, Musa Aleyhisselam'ı mahcup etme ya Rabbi, kim bilir ne dualar ediyordur yani. Ama henüz daha ne yapıyor? İmanını gizliyor. Orası ayrı bir konu tabii. Yani ben şunu anlatıyorum. Her peygamberi o devrin en ileri olan şeyiyle Allah-u Teala ne yapıyor? O mucizeyle gönderiyor. Şimdi tabii burada çok enteresan da bir durum var. Düşünsenize, efendim o kadar bir sihirbaz ordusu var. Kimi bekliyorlar? Kimle mücadele edecekler? İki tane nur gibi şahsiyet geliyor. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam asasıyla. Aman ya Rabbi, nasıl bir heybet, nasıl bir azamet, nasıl bir nur. Sihirbazlar bir titriyorlar biliyor musun? Niçin? Korktukları için ya, iki kişi. Arkadaş, işin arkasında başka bir mesele var. Ya diyorlar bu Firavun, Mel'un, Onlar belki o zaman melun demiyor ama da derler, merak etme. İman edecekler çünkü. Çünkü insaf gözüyle bakıyorlar. Hakkı, hakikati öğrenmek için bakıyorlar. He? İdeolojik olarak düşmanlık olsun diye bakmıyor olaylara. Çünkü bakıyorlar ya, Firavun bunu baş edememiş öyle mi bununla? Ve bizim gibi binlerce adama bir takım dünyalıklar vaat ederek, bir takım rahat müreffeh bir hayat vaat ederek bunu yenmemizi istiyorlar. Eğer bu iki zatın derdi para olsaydı, pul olsaydı, makam mevki olsaydı giderdi Firavun'la anlaşırdı. Firavun da zaten binlerce bizim gibi adamla uğraşacağına onları abad eder, mamur eder, keyfine bakardı. Demek ki bunların başka bir derdi var. Bunların bir ideali var, hedefi var. Bunların derdi para değil, pul değil, makam, mevki değil çünkü. Onun için ürperdiler, çekindiler ve saygı duydular. Ve ne dediler? İmmâ en tülkiye ve immâ en nekûne nahnül mülkîn. Yani ya önce siz atın ya da biz atalım. Yani önce buyurun siz başlayın. Ne buyurun efendim, önce siz buyurun. Hani diyoruz ya biz. Ya burada bir saygı ifadesi var. Bak bu saygı, bak bu edep çok önemli biliyor musun? Sonradan iman edecekler, onu da arz edeceğim. Müfessirlerden bazıları diyor ki işte onların bu saygısı, bu edebi onların iman etmesine vesile oldu. Edep çok önemli. Edepsizlik de çok kötü. Adamı dinden imandan edebilir bu edepsizlik, arsızlık, hayasızlık. Ha diyeceksin ki hoca efendi bugün de edepsizlik, arsızlık çok yaygın. Evet maalesef öyle. Ha şimdi oraya da girmeyeyim ama bunu da anlayalım. Edep çok önemli. Allah'ın dinine, kitabına, dini kitaplara, alimlere, ulemaya bu işi efendim Allah için yapan hoca efendilere saygı göstermek, edepli olmak imanla ölmeye sebep olur. İman çok önemli. Ha tam tersi de ulemaya edepsizlik yapmak. Efendim Allah dostlarına hakaret etmek, laf söylemek Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Evet dediler ki buyur önce siz başlayın. Siz mi başlayacaksınız biz mi başlayalım? Kal elku. Musa Aleyhisselam dedi ki siz atın. Yani ellerinde hazırlamışlar daha önceden. İpler, efendime söyleyeyim halatlar, çubuklar, çubukların içerisine civalar koymuşlar. Deriden efendim bir takım şeyler getirmişler, bunları yağlamışlar. Yani bunlarla bir takım sihir, efendim illüzyon vesaire gözbağcılık yapacaklar. E siz atın, siz başlayın. Deyince tabii binlerce sihirbaz. فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ Ellerindekilerini bir attılar. Atınca, şimdi güneş de vuruyor, tam böyle kuşluk vakti güneş vurmuş. O güneş vurunca, o civa hareket etti, civalar hareket edince o sopalar sanki oynuyor. O deriler yağladılar, efendim, boyadılar, parlamaya başladı. Bir gözbağcılık, bir sihir, bir illüzyon. Ortalık karma karışık oldu. Yılanlar, çıyanlar, böcekler alt alta üst üste meydan kaynıyor. Milletin ödü patladı. Bak efendim ne diyor? Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve korku saldılar. Ya. Felemma elkav saharu ayunen nas ve serhabuhum. O sihirlerini atınca insanların gözlerini büyülediler. Korku saldılar ve ca'u bi sihrin azim. Büyük bir sihir ortaya koydular. Büyük bir sihirle geldiler. Bak dikkat et. Allahu Teala Hazretleri bile buna büyük bir sihir diyor. Mevla diyor büyük sihir diye. Dolayısıyla tabii böyle olunca fevcese fi nefsihi hifeten Musa. Bu yüzden Musa Aleyhisselam içinde bir korku hissetti diyor. Halk korktu zaten. Herkes bir efendim birbirine mi sarıldı artık, geriye mi sıçradı? Musa Aleyhisselam da bir korku hissetti. Ama tabii tefsirlerde geçtiği üzere. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu meseleden korkması aslında nedir? Çünkü halk bu sihire kanar da bundan dolayı iman etmezler diye de korkuyor. Çünkü orada yani Musa Aleyhisselam'ın mağlup olması demek, onların sihrine yenilmesi demek... Ne oluyor? Adeta işte Firavun'un mantığı bu. Yani onu yenersem diyecekler ki bak bu haksız, peygamber olsaydı yenilmezdi. Zaten ona göre de sihirbazlar yenecek ve böylece Musa Aleyhisselam'dan kendince kurtulacak yani. Ha şimdi çünkü Musa Aleyhisselam galip gelirse Musa Aleyhisselam ne oluyor? Diyor ki bir Allah var diyor. He? Allah'tan başka ilah yok diyor. Ben onun elçisiyim diyor. Yani burada Firavun'un iddiası batıl oluyor. Bütün ilahlık iddiaları çöp oluyor yani. Onun için yani o saltanatı, o nüfuzunu, o konumunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Tabii Musa Aleyhisselam için de bir korku hissedince kulna la tahaf. Mevla buyuruyor ki biz dedik ki korkma. İnneke entel a'la. Muhakkak ki sen üstünsün, galip geleceksin. Ve evhayna ila Musa. Musa Aleyhisselam'a vahyettik. En elka asak. Asanı at diye vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca bir canavar oldu. Bir ejderha oldu. He, büyük bir yılan şekline girdi. Fe idahiye telkafu ma yefikun. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuyor. Hani binlerce sihirbaz ellerindeki sopadan, ipten, çaputtan, efendim deri bilmem nelerden, civalardan yaptığı sihirleri vardı ya. Onları ortaya atmışlar, meydana salmışlardı. Sihir yapmışlardı, gözbağcılık yapmışlar, illüzyon yapmışlar. İnsanlar ürkmüştü ya. İşte şimdi Musa Aleyhisselam elinde asa var, hiçbir şey yok. Mevla diyor ki biz dedi ki asayı at, attı. Ejderha oldu, hepsini yutuyor. Nasıl yutuyor biliyor musun? Yani nasıl anla sen? Güçlü bir vakumu, çok güçlü bir elektrik süpürgesi. Nasıl tozları, ipleri, etraftaki kir, toz, pası çekiyor alıyorsa hepsini öyle yalıyor, yutuyor, çekiyor alıyor yani. Bu sefer herkes şaşırdı kaldı. Bambaşka bir şey. Hiç böyle bir şey beklemiyordu sihirbazlar. Aa dediler bu nasıl bir şey ya? Şu sihirleri nasıl yutuyor? Alt tarafı bir asa. Hepsini yuttu. Musa Aleyhisselam elini uzattı. Tekrar tuttu. Efendim tekrar tutunca tekrar asa oldu. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki şimdi o ejderha çıkınca onların da bütün sihirlerini yalayıp yutunca millet gene korktu mu? Korktu. En çok kim korktu? Firavun. Melun'u korktu. Öyle bir korktu ki bazı kitaplarda ne diyor biliyor musun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Firavun'a tabiri caizse don yetiştiremediler. Sürgün oldu herif. Utanmaz adam, çocuk yapmaz senin yaptığını, bir de kalkmışsın ilahım diyorsun. Bir de bu nasıl bir adamdı biliyor musun? Ayda bir helaya giden adam, öyle düşün. Ayda bir helaya gidiyor. Ayda bir gidiyor, bu sefer baktı ki ben normal bir adam değilim. O da gidiyor uzak bir yerlere kimse görmesin diye. Millet de bunu helaya da gitmiyor zannediyor. Yiyor içiyor, demek ki sen bizim gibi adam değilsin ya. Sen bambaşka bir adamsın derken falan ilahsına döndü iş yani. Ama şimdi ne oldu? Ayda bir helaya giden ve kimsenin görmediği, öyle bir şey helaya da gitmiyor zannettikleri adam, don yetiştiremiyorsun abi. Rezil oldu, kepaze oldu. Sen Allah adamlarına böyle işler yaparsan, böyle tuzaklar kurarsan, karşında kim var biliyor musun? Men adeli veliyen fakat ezentü bil harp. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın peygamberine sen böyle yaparsan Allah'a harp ilan etmiş olursun. Allah ile savaşan asla kazanamaz. Rezil olur, kepaze olur ve oldu da kıymetli kardeşlerim. Evet tabii sihirbazlar bunun bir efendim sihir olmadığını anladılar, mucize olduğunu anladılar. Nereden anladılar? Çünkü onlar zaten akşamdan biliyorlar asa başında nöbet bekliyordu uyuduğu halde. Bir de şimdi tekrar tuttu asayı tutunca ne oldu? O yaladığı, yuttuğu bütün çaputların hepsinin dökülmesi lazım. Öyle şimdi Allah'tan başka kim yoktan var eder, vardan yok edebilir ki? Onları topladı, yuttu. Gözün öyle görüyor ama asayı tuttuğu zaman ne olması lazım? Hepsinin dökülmesi lazım. Hiçbiri ortada yok. Heriflerin getirdiği kamyonet tabiri caizse getirdikleri çaputlar, ipler, çubuklar hiçbiri yok. Yok olmuş gitmiş. Anladılar ki bu peygamber. Anladılar ki bu sihir değil. Evet arkadaşlar. Böyle olunca فَاُلْكِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettiler. قَالُوا dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine. Bak bunları da bekliyor. Niye? Çünkü bu Firavun çok megaloman bir adam. Buna rağmen alemler Rabbine iman ettik de bana iman ettiler diyebilir. Bir algı yapar, bir şey yapar. Hatta Rabbi Musa, Musa'nın Rabbi olan alemlerin Rabbi deseler gene algı yapabilir. Ben de Musa'nın Rabbiyim haşa. Yani hani sarayda yetişti ya, hani onun mürebbiyesi yetiştiricisi benim kabilinden. Yani böyle bir efendim kendine yontabilir. Çünkü böyle bir sahtekarlığı var bu Firavun'un, sabıkalı. Bak ileride tabii o konuya girmeyeceğim ama yani Musa Aleyhisselam'a Mevla denizi yardı ya. 12 yol oldu. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kavmi geçerken Firavun şaşırdı kaldı. Askerler de şaşırdı ama çaktırmıyor diyor. Bak görüyor musunuz diyor. Kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da ayrıldı diyor. Sahtekarı görüyor musun? Halbuki sen de biliyorsun ne olduğunu. Herkes biliyor. Şimdi burada da böyle bir şey yapabilir. Çünkü öyle bir huyu var. Onun için Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik deyince artık kendini ön plana çıkarıp bana iman ettiler demesinin imkanı kalmadı. Şimdi burada da tabii ben mesela bu ayetlere bakınca çok şaşırıyorum, tacip ediyorum ve imreniyorum. Çünkü bu sihirbazları ne yaptı? Astırdı. Astı Firavun. Geri dönmediler. İmanlarından vazgeçmediler. Nasıl enteresan bir durum değil mi kıymetli kardeşlerim? Sabah geliyorlar, sabah kafirdiler. Sabah geldikleri zaman o Firavun saltanatının, o sahte efendim düzenin devamı için o çarkın birer dişlisi olarak geldikleri o meydanda iman ediyorlar ve o saltanatı yer ile yeksan ediyorlar. Sabah kafirdiler ama öyle bir iman ettiler ki canlarını verdiler, yine de imanlarını vermediler. Akşam olmadan şehit oldular, alınlar secdede. Ruhlar cennette. Evet arkadaşlar, kaç yıllık Müslümanız, Allah için ne verebiliyoruz? Mal canın yongası, malına kadar veriyorsun. Can vermek gerekirse verebilir misin? Ama öyle bir iman etmişler ki sabah imansız, akşam öyle bir kamil manada mümin oldular, iman ettiler, canlarını verebilecek kadar böylesine ikan derecesinde iman sahibi oldular. Rabbim ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur, makamlarını cennet eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ordusuz bir peygamberle bir efendim saltanatın hükümdarlığını mum gibi erittiğini görüyoruz. Allah'ın kudretine bak. Değil mi? Ve diğer taraftan bir odun parçası, bir asa Allah'ın emriyle, emri ilahiyle adeta ne oluyor? İntikam memuru oluyor ve meydandaki bütün batılı siliyor, süpürüyor. O saltanatı yer ile yeksan ediyor. Evet, Allah'ın emriyle işler oldu mu? İşler kolaylaşıyor. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman, Allah'ın emrine muti olduğumuz zaman Allah Celle Celaluhu o bir odun parçasına verdiği gücü sana da bana da verebilir mi? Verebilir. Biz de ne yapacağız? Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayacağız. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o Kur'an'ı, o Kur'an sofrasını, o manevi ziyafete iştirak edeceğiz. Maneviyatımızı güçlendireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve inşallah o maneviyatla, o gayretle, o imanla Rabbimizin dinini en güzel şekilde yaşamak, anlatmak nasip olacak. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül FM.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
5: Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak Sallu ala Resulina Muhammed Allah'ım salli ala Seyyidina Sallu ala Tabib Kulubina Muhammed Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammed. Sallu ala Şefii'i Zunubina Muhammed Allah'ım salli ala Muhammed ve ala Ali ve sellem. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatîn ve euzü bike rabbe yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي

yatsı artık bu sohbetten sonra mı kılınsın? Bunun için bir şey soruyorum. Evvela yatsıyı 20'ye sabitleyelim. 20.30'da da sohbet başlasın. Uygun mudur? He? Ekseriyet böyle mi söylüyor? Ulan sesiniz fazla çıkıyor diye ekseriyet olmuyorsunuz yani. Mübarek adam, ellerinizi kaldırın bakayım. 20'de, 20.30'da başlasın diyenler. Bak vaziyete. He? Tamam, indir. Şimdi sohbet 20'de başlasın diyenler. Yok, tamam. Ekseriyet. Tamam. O zaman yatsıyı ezanlarla değil, tam 20'de yatsıya durulacak. Yani sünnete farza duracak. Sen 20'de çünkü aşağı düşüyor artık. 10 dakika payı da içine giriyor yani, aşağı düşüyor. Bugün 2 geçeydi, haftaya hemen hemen 5 kalaya gelir. Onun için 20'de yatsı namazı, ben de yetişmeye çalışırım inşallah. Zaten şey de yetiyor. Bugün biraz geç başladığımız halde işte 5 dakika oynadı yani, 20.30'a yetişir. Sohbette 20.30 olarak sabitledik. Kış sezonunda bir dahaki şeye kadar budur inşallah. Bunu böyle yapalım. Ondan sonra kardeşlerimiz, yarın cuma namazına İbrahim Efendi hocamız teşrif edecek. Yatsı cuma namazını burada kılacağız. İnşallahü Rahman. Allah dostu kıymetli büyük veliyi görmek isteyenler, beraber cuma kılmak isteyenler gelebilir. Cumadan sonra da Alaaddin Efendi babamızın ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin kabir ziyaretleri yapılacak. Vakti müsait olanlar buradan da kabir ziyaretinde buluşulabilir. İnşallahü Rahman. Allah hocamıza hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetle çok bereketli hizmetler nasip eylesin. Amin. Bu Hayder'de cuma namazında buluşabiliriz. Gelebilenler için bunu duyuruyorum. Cumartesi günü saat 20.30'da, bu cumartesi akşam sohbet olmadığı için yani canlı, ben şimdi vilayetlere falan sohbetlere gideceğim önümüzdeki aylarda inşallah. Umre'ye kadar. Biliyorsunuz 12 Aralık'ta da Umre'ye gideceğiz. Regaib Kandili'nden sonra inşallah gideceğiz. 20'sinde döneceğiz. Yani Regaib Kandili'nde de inşallah burada olacağız. Miraç Kandili'nde burada olacağız. Arada sadece bir sohbet. Yani bir perşembe ben burada bulunmayacağım. Sadece bir perşembe. İnşallahurrahman Yesevi turlan gidiliyor. Onu soranlar, merak edenler oluyor. Vakit yaklaştı. Ondan evvel bazı vilayetlere gideceğiz. Ondan sonra da bazı vilayetlere gideceğiz. Allah sıhhat afiyet versin. Efendi Hazretlerimizin vekillerine, Hoca Efendilerimize desteğe gideceğiz. Cemaati toplayacağız. Emri bil maruf niyetiyle 5-6 7 vilayete gideceğiz inşallah. Önümüzdeki seneye kadar. Yani bizim sene işimiz hicriye göre konuşuyorum yani. Anladın mı? Aralığa kadar konuşmuyorum. Hicri seneye göre konuşuyoruz. Muharrem-i Şerife kadar yani. İnşallah Rahman. Bu arada boş günlerde evvelce yaptığımız sohbetlerden yayınlanmamış olanları yayınlayacaklar. Bu cumartesi akşam 20.30'da daha önce hiç yayınlanmamış Giresun'da yapmışım memleketimde. Giresun'da da pek sohbetim yok yani. Giresun'da çok evvel belki vardır ama onlar kayıt altında değil. Son yapmış olduğum 2 saat 10 dakikalık bir sohbet var. 2 saat 10 dakika Giresun'da yapmışım. Lale Gül Televizyon'dan, radyodan, YouTube kanalımızdan yayınlanacak. Bu cumartesi 20.30'a. Bizim konuştuğumuz konuların günü geçer mi? He? Gündemi değişir mi? Eğer Kur'an'dan, sünnetten bahsediyorsan, ayetlerin, hadislerin ve bu dini sohbetlerin eskisi yenisi olmaz. Çünkü bunlar neden bahsediyor? Kur'an'dan bahsediyor. Hazreti Kur'an hakkında Kaside-i Bürce sahibi ne buyurur? لَمْ تَكْتَرِمْ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنَا عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ اِرَمٍ Kur'an ayetlerinin zamanla özdeşleşmesi ve bağımlılık alması diye bir şey yoktur. Çünkü kâh bakıyorsun, Ad kavminden, İrem kavminden yani çok geriden bahsediyor. Kâh bakıyorsun, mahşerden bahsediyor, cennet cehennem ebedi sonsuzluktan bahsediyor. Onun için Kur'an

0: sünnete dayalı olan sohbetler ve ilimlerin vakti geçmez. Ancak ölürsen o başka. Ölene kadar bunların, öldükten sonra buyurulanları göreceksin. Ölene kadar da bu sohbetlerden ders alıp amel edebilirsin. Faydalanma kapısı açık duruyor. Allah ölmeden evvel yapacağımız her şeyi yaptırıp gözümüzü arkada bırakmadan ahirete selametle, huzur üzere, hüsnü hatimeyle gidebilmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Polis Ahmet Türkoğlu kardeşimiz şehit olmuş. Rabbim Tebareke Teala şehadetini kabul eylesin.
1: Amin.
0: Bundan evvel şehit olan cümle asker polis şühedamızın ervahına ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Ailesine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Cümle şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Şan Celle Celal Ya Rabbel Alemin, cümle harf şehitlerinin ve Ya Rabbel Alemin ve sair şühedâ saydığın ervahını şühedâ ilhak eylediğin cümle dostlarının ve hasaten bu polis kardeşimizin ervahine bu şehadetlerin sevaplarını hediye eledik. Şu saatte ihsal eyle.
1: Amin.
0: Ruhaniyetten haberdar eyle.
1: Amin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu arada Haydar Başkanı İlyas Efendi kardeşimizin anneannesi Zekiye Cebiroğlu annemiz vefat etti. Bana da dua diyorlardı. Yattığı yerden öyle söylüyor. Diyor ki, senin hocana dua diyorum. Tabii of lügatıyla konuşuyor. 100 yaşında falan var. Of lügatıyla konuşuyor. Yani çok hoş oluyor of lügatıyla. Senin hocana dua diyorum dedi. Bizim başkanın da aklına gelmiş. Sen dua diyorsun, hoca duymuyor ki dedi. Et bir dua da bakalım. Kayda alayım demiş. Vefatından evvel son bize güzel bir dua etti elhamdülillah. Allah onu şad eylesin. Kabrin nur eylesin. Derecesi âli eylesin. İslam içinde namazla, abdestle 90'ı geçen zaten anasından doğmuş, tertemiz oluyor. Allah biz de şefaatine nail eylesin. Kıymetli hacı annemizin, İlyas Efendi başkanımıza ve ailesine de sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Ondan sonra Rabia Çetin, bu hacı annemiz, çok kıymetli ihvan, anamın adaşı, 90 yaşlarında, kuşluk namazı bile kazası yok. Kuşluk namazı kazası yok. Bütün nafilelere devam ediyor. O da evde yürüyeyim derken ısıtıcıya takılmış. Isıtıcı düştü, evi yandı. Kendisi de yanarak şehit oldu kıymetli annemiz. Allah Teala gargay gargay rahmet eylesin. Rabia Çetin kıymetli bir kardeşimizin de annesidir. Efendi Hazretimiz ihvanındandır. Çocuğu da. Allah Teala geride kalanlarına sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Annemizin şefaatine bizi nail eylesin. El-Harik şehidin yanarak ölen şehittir. Zaten 90'ı geçmiş. Hicri de mutlaka ki. Bir de nafilelerde bile kazası yok. Allah Teala bu dostlara hürmetine bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eylesin. Onların derecelerini âli eylesin.
1: Amin.
0: Efendi Hazretlerimize dostlarına silsileme şahımıza ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Berceste diye bir şey vardı, Düzce'ye giderken Bolu'ya, ben oraya uğrardım. Ta babaları zamanında, rahmetli babaları, kıymetli salihlerden bizzat idi. Sonra oğulları zamanında da uğruyordum. Yusuf Efendi kardeşimiz vardı, belki benim kadar da yaşı var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Çok hayır sahibi, çok cömert. Yani Müslümanlara yardım için bir şey söylediğimiz zaman yapardı. Allah şahit, biz şahidiz, cömert adamdı, hayır sahibi adamdı. Efendi Hazretlerimizden intisabı vardı, evvelce Muhterem Efendi Hazretlerinden. Dolayısıyla o da ani bir kalp kriziyle, yani hiç umulmadık bir vakitte vefat etti. Rabbimiz Tebareke ve Teala ahiretini dünyasından evla eylesin.
1: Amin.
0: Cömertliklerinin, sehavetlerinin, İslam'a hizmetlerinin, şeriata imanının, tasavvufa intisabının hayrını göstersin.
1: Amin.
0: Dostlarına ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Geride bıraktığı ailesine, oğlu Muhammed Efendi'ye sabr-ı cemil, ecr-i cezil, bütün ailesine ecr-i azimler ihsan eyleyip, onun yolunu yürütmelerini, onun gibi namaz, abdest, ibadet üzere hayrat yapmalarını nasip eylesin.
1: Amin,
0: amin diyen dillerinizi nâr-ı cehennemden azâd eylesin.
1: Amin.
0: İki annemizin ve Vercese Yusuf Efendi kardeşimizin ervahine vasıl olması niyetiyle mübarek cuma gecesinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adeden ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Ervahine vasıl eyle. Dağlar emsali rahmetleri şu saatte kabirlerine ithal eyle. Bizden hediye gönderildiğini ihsal eyle. Ya Rabbi bir kelime-i şehadet gökleri yerleri tartar alır aşağı. Bir kelime-i tevhidin sevabı, biz hem kelime-i şehadet okuyoruz hem kelime-i tevhid okuyoruz. Bunun sevabı dağlar gibi rahmetler halinde envatı kabirlerine ulaşıyor. Bir kelime-i tevhidin sevabı, okumanın sevabı ve mükafatı yedi kat gökler, yedi kat yerler ve arasındakiler ve içindekiler. Bir kefeye konsa bir kelime-i tevhid onlardan ağır gelir. Habibim böyle buyurur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu sevapları onlara ulaştırdığım vakitte etraflarındaki kabirlerdeki müminlere de ya Rabbi rahmetleri olacak şekilde ihsal eyle ya Rabbi. Onlara bir hediye gelsin ki ya Rabbi. Mezarlıklarında azap olan kalmasın ya Rabbel alemin. Azaplarını defu rafu izale eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bir konu daha var, o da nedir? Yine bu hafta hoca efendiler toplandı. 200 kadar Türkiye'nin muhtelif yerlerinden geldiler. Onlarla hoca efendiler sohbetler yaptılar. Bu fakir kardeşinize geldim. Bayağı bir sohbet yaptım onlarla özel. Oradan Defterdar İbrahim Paşa'nın inşaatına gittim. Orada da baktım, elhamdülillah bina tamamlanıyor elhamdülillah. Çok yakın zamanda hem tasavvuf merkezi olacak, hem ilim merkezi olacak, inşası devam ediyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi orada, yine ağzım çok kuruyor. Bugünlerde bir acayip bir hastalığım var, bilmiyorum nereden üreniyor. Yani ilaçlardan mı oluyor, midemden mi oluyor bilmiyorum. Onu tam kestiremedim de benim konuşmamı engelliyor. Neyse gevezeliğimi engelliyor diyelim. Gevezeliğimi engelliyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi'nde orada bir bilmiyorum 10-15 dakika kadar bir dua yaptım, teşvik yaptım. Yüzlerce senedir belki bilmiyorum 100 seneyi geçmiştir. Harap duruyor, viran duruyor. Mescidi var, namaz kılınmıyor. Medreselerinde talebe okumuyor, zikir yapılmıyor. Şimdi yeniden güzel, çok güzel inşa alıyor. Çok da büyük. Buradan daha büyük. Yani alt katına indim. Bu şu bizim sohbet yerimizden daha büyük. Tabii çarşambanın dibinde. Allah verdi böyle bir yer. Daha ne istiyoruz? Allah razı olsun. Bahattin abimiz ve sair kardeşler gayret ediyorlar. Bitirmeye yakında açılacaktır. Bu hususta yaptığım konuşma şimdi arkadaşlar YouTube'da paylaşıyorlar. Hem medresenin içinde hem mescidin mihrabının yanında bir de taş koyduk oraya. Allah mahşere kadar ilimle, irfanla, zikirle, tasavvuf ile kadın erkek hoca efendilerinin sohbetleriyle mamur eylesin. Bir an önce bitmesini nasip eylesin. Bize de açılışını görmeyi nasip eylesin. Yardımlarınızı bekliyorlar. Bir omuz daha vuracağız inşallah. Bir dahakinde içine gireceğiz inşallah. Hep bunlar bizim Efendi Hazretlerimizin rabıtasına bağlı kardeşlerimizin, vakıflarımızın, derneklerimizin hizmetleridir. Biz bunların hepsine hiç ayrım yapmaksızın destekçiyiz. Ben burada Hayder'i öbürlerinden, öbürlerini bundan ayırmam. Çünkü neden? Benim vazifem Efendi Hazretlerimizin yolu, rabıtasının muhafazası için hizmet eden kardeşlerimize destekçi ve hizmetçi olmaktır. Ben de nefis bu işte, nefis katmıyorum. Ayrım yapmıyorum, senin benim yapmıyorum. Hepsi bizimdir, farkındaysanız hepsini de ilan ediyorum. Geçen salı günü de Sultanderdeydim, orada da ilan ettim. Siz bunun şahidisiniz. Allah hepinizden razı olsun. O videoyu da izleyin, 10 dakika, 15 dakika bereketli güzel şeyler, hayat hadisler de okudum. Faydalanın, hem de bir havasını koklayın inşallahurrahman. Allah itmamına muvaffak eylesin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Bu suyun şeyini kapatın, reklamlara girer bak. Reklamlara girer, ondan sonra haberlere gider. Şimdi efendim kardeşlerim, bu aralarda çok kul haklarıyla ilgili mevzular dolaşıyor. Maalesef Müslümanlar İslamiyet'i sadece namaza, abdese, hacca, umreye ve başörtüsüne endekslemişler. Ve bunları yaptıkları zaman kıl beşi kurtar başı olacağını zannediyorlar. Fakat bu zan asla doğru değildir. İnne zanne la yugni minel hakkı şeya. Zan hak namına hiçbir şeyi defedemez. Kur'an öyle buyuruyor. Çünkü zan tahmin demektir. Allah'ın dininde tahminler yürümez. Ayet ve hadislerden deliller iktiza eder. Onun için hepimizde kul hakları olabilir. Üzerimizde kul hakları olabilir. Şu fon vurgunlarında çok büyük bir kul hakları geçti, yendi. Ama bu adam bu zaten caiz değildi. Bu adam bu caiz olmayan şeye bunu niye koydu? O ayrı bir mesele. Yani caiz olmayan bir yere para yatırması, ondan sonra o paranın helal olmaması, o onun kendi ahirette hesap vereceği namaz kılmaması gibi veya bir adamın oruç tutmaması gibi veya bir kadının tesettür taşımaması gibi kendine ait şahsi sorunlarıdır. Orada mesele. Ama spekülasyon yaparak bir hisseyi çok artıyor gibi göstererek yalan yere, bunun tabii biliyorsunuz adamları var, bu işleri yapanlar var. İnternetlerden herhalde yapılıyor bu işler. Bunlar oturmuşlar, yapıyorlar. Millet de buna aldanıyorlar. Vay bu hisse çok ilerliyor, oraya evini satan yatırıyor, arabasını satan yatırıyor. Sonra batırıyor tabii. Ama işte evvelce o paralar çıktı işte şey paralar, dijital paralar, coinler, moinler nasıl milleti soydu soğana çevirdi Yahudi. Burada da kafirlerin başka bir tuzağı olmak üzere başka bir tuzakları, Müslümanların da göz yummaları, bazı yöneticilerin ihmalleri veya hıyanetleri bazılarının neticesinde çok büyük bir olayla devlet, hükümet karşı karşıya kaldı. Ve bunun tsunamileri henüz geçmiş değil. Başlamış ama devam ediyor. Daha da ne olacağı da akıbeti hayrola. Neyse hükümet biraz hızlı davranıyor. Bugün 43 bin kişinin bir şeyler yatırmışlar işte falan ama 1 milyondan aşağısı şu anda yatırılıyor vesaire. Bizim burada bir kuruşumuz olmadığı için bize bir sorun yok. Biz bir şey kaptırmadık yani. Değil mi? Kaptırmadık. Ama bu gibi yerlerde maalesef namaz kılan, abdestli, hacca giden, umreye 5 kere giden, bazı kere senede 5 kere gidenler bile var. Çünkü zenginler 5 kere, 10 kere umreye gidiyor. Sanki de umre çamaşır makinesi. Efendim bunlar soyacaklar milleti, umrede temizleyecekler, bir daha gelecekler. Elbise kirlendi, at çamaşır makinesine, bir daha çıkacaklar. Ya umre umre arasını temizler, böyle bir hadis-i şerif vardır ve sahihtir. Bunu ben kaç defa okudum ama kardeşim, insan da bilerek günah yapıp kasten milleti soğana çevirip ondan sonra ben zaten umreye giderim, ikide bir temizlenirim, aklanırım, paklanırım derse bu Allah ile alay etmek olur. Bir günah ne kadar küçük olsa da bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Kütübe fir rabiatim nel kebair diyor İmam Rabbani Hazretleri mektubatta. Dördüncüde küçük günah bile büyüklerden yazılır. Çünkü neden? Sen gayri ihtiyari düşersin, pişman olsun denersin. Bin kere tövbeni bozsan bin kere yeniden tövbe edersin. Ama her seferinde azmedersin, kastedersin. Tamam. Ama bile bile zaten cumada temizleniyorum, umrede temizleniyorum, zaten param iyi, jetlerle, metlerle özel haçlara da gidebiliyorum. Ondan sonra haça giderim gelirim, bir senelik temizliğimi yaparım. Bunlar birçoğu tabii zengin olanlar, milyar liralardan bahsediliyor. Sıfırları karıştırmadık yani. Değil mi? Çamoluk turizm şey, çamoluk otomotivden bahsetmiyorum. Sıfır karıştırmadık yani. Haberlerdekiler karıştırmıyorsa milyardan bahsediyorlar yani. Öyle mi? Milyarlardan bahsediyor. Milyar ne demek ya? Bin tane milyon demek. Bir tane milyar, bin tane milyon demek. Bizim şimdi bizim Müslümanlar sıfırlara attığına alışamadılar. Hala arkadaşlar aralarında bu kaç lira diyorum, 100 milyon diyor. Ya diyorum, ne 100 milyonu ya? Anlıyorum o zaman, 100 bin lira yani. 100 liraya 100 bin lira diyor, 100 bin liraya 100 milyon diyor. Hala böyle arkadaşlarımız var. Bunlar çok büyük yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Lütfen bu ne konuşacağımıza dikkat edelim. Yani bu yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor. Anladın mı? Adam diyor bizim dükkandan diyor, efendim 100 milyon çaldı diyor. Ulan senin dükkanda 100 milyon ne arıyor? 100 bin lira çaldım diyecek, 100 milyon diyor. Ha 100 bini de bir, 100'ü de bir, hırsızlık hırsızlıktır. O başka bir mesele. Fakat şimdi adam anlamıyor. Allah Allah, bunun dükkanında 100 milyon varsa bir de haftada ben çalayım diyor yani. Milletin de kafasını karıştırmıyor. Lütfen ağzınıza, gözünüze dikkat edin. Çok yanlış konuşmalar yapıyorsunuz. Bu sıfır meselelerinde çok acayip yanlışlar oluyor. Zaten internette koy bir sıfır da o kendinden koyuyor. Katır trilyon oluyor ya kardeşim, böyle bir para yok ya. Ama şu andaki fonlarda götürülen, yurt dışına çıkarılan paralardaki telaffuzlarda milyarlar doğru. Öyle mi? Ha, yani 2 milyar deyince 2 tane 1000 milyon ediyor. Doğru mu? Ha, anlaşalım bir defa kafadan. Ama bunun biri de bir, bini de bir. Şimdi bir defa spekülasyon ne demek? Olmayan bir hissenin olmayan karını, payını olmuş gibi yüksek göstermek. Bir defa burada ne var? Yalan var. En büyük haram nedir? Yalan. Yalan olduktan sonra başka harama ihtiyaç var mı? Yok, bitti. Bir defa yalan beyan var ya. Öyle mi şimdi? Adam şimdi özel sigorta yaptıracak mı? Caiz midir, caiz değil midir? O ayrı bir konu. Şimdi adama soruyor. Senin bir hastalığın var mı diyor. Yok diyor. Halbuki sen şeker hastasın mübarek adam. Yok dersen bir defa kafadan ne oldu? Yalan söyledin. Yalan söylediğin için zaten kafadan haram oluyor yani. Bir defa hoca müftü olmanıza lüzum yok. Zaten olamazsınız isteseniz de. Kolay mı bu saatten sonra? Ama ben size ölçü birimlerini veriyorum. Kıstasları veriyorum. Hangi bir işte yalan konuşmak varsa bu haramdır. Bunu artık başka yönleriyle fetvasını sormaya bir lüzum kalıyor mu? Ancak karı kocası arasında doğruyu konuşursan harp çıkacak, boşanmaya kadar gidecek. Burada bir müsaade edilmiş karı koca arasına. İki arkadaş birbirine kavga etmiş, bunların arasını barıştırma konusunda. Maalesef zaten oralarda serbest olan yerde de orada da inatına doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Adamlar barışmasın diye. Veyahut karı koca arasında yalan konuşmak caiz. O gidiyor doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Çünkü karı koca ayrılsın diye. Yani şeriat neye müsaade ediyor? Onun tersini yapıyor. Neyi haram ediyor? Onu yapıyor. Neyi helal ediyor? Onu yapmıyor. Memleketimiz, milletimizde böyle bir huysuzluk var. Adaletsizlik var, insafsızlık var. Onun için bir Müslüman, bir de harpte müsaade edilmiş. Harp zaten nedir? İnnel harbe hudatun harp hiledir. Düşman seni esir aldı, cephaneliğin yerini sordu. Doğru konuşacağım diye Müslümanların cephaneliğini, silahların yerini göstermek caiz olur mu? Olmaz, haram olur. Çünkü neden? Müslümanların silahıyla Müslümanları vuracak adam. Orada yalan konuşacaksın. Yanlış adres vereceksin. Harp hiledir. Bunlar çok özel müstesna hallerdir. Karı koca arasında efendim icabında bazı kadınlar huysuzluk yapıyor. Kocasının kardeşiyle görüşmesini bile istemiyor görümcesiyle. Böyle kadınlar var. Diyor ki görümcem senin kardeşin bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama adamın kız kardeşi adamın sıla-i rahimidir. O da onunla görüşmeyi kesemez değil mi? Diyelim ki gitti. Kız kardeşini ziyaret etti veya hastanedeydi veya onunla konuştu bilmem ne. O da ona diyor ki sen neredeydin? O da diyor mesela bir başka bir yerdeydim falan bilip yalan söylüyor. Çünkü neden? Kız kardeşimdeydim derse o gece sabaha kadar uyumak yok. Adamın kafasının etini sökecek. Huzurum bozulmasın diye işte bir yalan söyledi yani. Şuradaydım, buradaydım. Ama sen başka karıya gidip de yalan söylersen Allah belanı versin yani. Ben sana ne yapayım yani? Sen şimdi gidiyorsun başka yerlere yalan, hanıma yalan söylemek caiz. Ulan namussuz herif. Gidip zina ediyorsun, dost tutuyorsun, metres tutuyorsun, başka karılarla geziyorsun. Barda pavyonda sonra karıya yalan söylemek caiz. Orada yalan söylemek caiz değil. Orada yalan söylemek haram. Ama ananla görüştün, ananla bugün görüştün mü diyor. Bazen de anana da takıyor yani. Karılarda böyle bir durumlar var. Şimdi o kaynana işi ayrı iş. Ama benim annem bu. Benim annem bana da sıkıntı verse, ona da zarar verse ben annemle konuşmadan edemem ki. Bu arada sıkıntı çıkmasın diye konuşmadım desen. Caiz olur mu? Olur ha bak. Size bir ölçü verdim. Artık fetvayı siz veriyorsunuz. Kız kardeşinde de böyle bir sorun çıkmasın diye yalan konuşsan caiz olur mu? Amcanda olur mu? Dayında olur mu? Olur. Birine yardım etme dedi. Adam fakir muhtaç. Karılar biliyorsun kocasından para çıksın istemez. Bütün parayı bana ver diyor. Ya sana sadaka olmaz. Sana zaten bakıyorum diyor. Sadakayı da bana ver diyor. Allah Allah. Ama sana sadaka versen bela kalkmaz ki. Yabancıya vereceğim daha. Ama kadınlar anlamaz yani. Bu meselelerde. Onun için birine sadaka verdim bilmem ne. Bunu soruyor sana bilmem ne. Ona buna para veriyor musun bilmem. Vermiyorum diyebilir misin? Dersin. Niye? Sıkıntı çıkaracak. Kimseye sadaka vermeni istemez. Böyle de olanlar var. Böyle olmayanlar da var. İyilerini tenzih ederim. Onlardan özür dilerim. Ama ekseriyette huylar benim anlattığıma uyuyor mu? Sesli konuşur. Uyuyor mu? Tamam ben demedim. Siz dediniz. Allah Allah. Kardeşim ben bu cemaatle beraber hasbihal yapıyoruz. Bundan dolayı yalan müsaade olan yerler var. Bunun dışında yalan haram. Dolayısıyla hangi bir alışveriş, hangi bir ticaret, bir arabayı satamadın, bir daireyi satmak için ne olursa olsun yalan konuşursan o paran sana ne olur? Haram. Spekülasyonu da yapanlar başka, aldananlar başka. Şimdi aldananlar yalan yapmıyor. O orada caiz olmayan bir yere para yatırmış. Ama o spekülasyonu yapanlar 40 yönden ondan sonra da o paraları topluyor. Bir çıkarıyor, çıkarıyor, çıkarıyor. Küt aşağı bir indiriyor. Aradaki parayı inmeden evvel parayı alıyor. Ondan sonra da İsviçre'ye, Londra'ya parayı transfer ediyor. İşte burada kaç yönden haram var? Oho! Küllün haram. Yalanından, dolanından, sahtekarlığından, hırsızlığından kaç maddeye sokabilirsin bu işi? Ama millette caiz olmadı dediğimiz işlere dikkat etseydi buralarda paraları kaybolur muydu? Olmazdı. Ama bu spekülasyonu bilenler ve burada yalanla bu rakamı yükseltildiğini bilenlerden ve bu paraları inmeden evvel çekenlerden Hacı Hoca var mı? Var. Namazda abdesti var mı? Var. Başı kapalı çok. Onun için Bu kul haklarının İslam'daki önemi hakkında birkaç hadis-i şerif ve rivayet okumak istiyorum. Bugünkü dersimizin konusu bu olsun ve cennete girmek için kul haklarını ödemenin önemi meydana çıksın. Ve ben bu usta bir kitap hazırladım da basamadım. Hem bunun önemi, hem kul haklarına helallaşmanın yöntemi, helallaşamayacağın insanlara karşı, çünkü adam ölmüş gitmiş, varislerini de bulamıyorsun. Veya sen batmışsın, o borcunu ödeyecek para bulamıyorsun. Kendini de öldürecek halin yok, intihar edecek halin yok yani. O parayı bulamıyorsun, bulsan ödeyeceksin. Allah senin niyetini görüyor, durumunu biliyor. Bu adamlar ne yapacaklar, ne edecekler? Bu hususta çok önemli bir kitap yazdım. Fakat hazırlayamadım. Herkesi de ilgilendiren bir kitap. Ben başta olmak üzere helallaşmanın usullerini mutlaka gözden geçireceğiz. Şimdi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Müsned-i Ebu Davud'da var. Bu Ebu Davud bir sizin bildiğiniz meşhur Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud değil. Bir Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud var. Onun nisbesi Es-Sicistani. Bir de başka bir Ebu Davud da var. O da çok eski, büyük muhaddis. Onu siz pek tanımazsınız. Onun nisbesi Et-Tayalesi. Belki görmüşsünüzdür benim yazdığım kitaplarda, Ruhul Furkan'da falan baktıysanız Ebu Davud Et-Tayalesi. Niye Et-Tayalesi yazıyoruz? Öbür Ebu Davud'la karışmasın diye. Anladın mı? Öbür Ebu Davud'un kitabına ne deniyor? Sünen-i Ebi Davud. Es-Sünen deniyor. Et-Tayalesi olanın kitabının adına ne deniyor? Müsned deniyor. Anladın mı? Onun müsnedi var. İstatlarını zikrederek yazmış. O da çok eski. Herhalde bence 250'lim falan yani. Aynı dönemlerin adamı. Belki onlardan bile eski olabilir. 204. Bu Tayalesi dediğimin vefatı Buhari'den 50 sene evvel vefat etmiş. O kadar büyük muhaddis yani. Onun için çokların da adını duymamışsınız. Dünya kadar muhaddis var yani. Evet. Müsned-i Ebu Davud Et-Tayalesi de bu hadis-i şerif zikrediyor. Başka kaynaklarda da var. Men kâne lû rahimallâhu mirân diyor. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki kul hakları üzerinde vardı ama kıyamete gitmeden evvel, yani kıyamet derken ölmeden evvel demektir. Kablen lâ kûne dînârun ve lâ dirhamun. Altın para geçmeyecek, gümüş para geçmeyecek. Dinar altın paraya deniyor, dirhem gümüş paraya deniyor. Öyle bir kıyamet gelecek ki, o kıyamette ne altın para, ne gümüş para, ne pırlanta, ne zümrüt, yakut, hiçbir şey geçmez. O gün gelmeden evvel, bir Müslümanın hakkı üzerinde kalan bir kişi, onu öderse diyor, Allah ona rahmet etsin diyor. Bu dua kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinin böyle duaları var. Aslında ben bu konuda hadis-i şerifler topluyorum. Yani ikindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmet etsin. Üzerinde kul hakkı olup mahşere çıkmadan ödeyene Allah rahmet etsin. Yani bu Resulullah'ın duası. Allah rahmet etsin ne demek? Acısın demek. Peki benim Allah rahmet etsin dememle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah rahmet etsin buyurması arasında fark var mı? Ya nasıl olacak? Küllü nebiyin mücaber, peygamberin duası müstecap. Benim duamın %100 kabul olunduğuna dair bir hadis var mı? Cübbeli Ahmet olarak. Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her duası müstecap olduğuna dair hadis var mı? Var. O zaman onun buyurduğu bu müjdelere girenler kurtulur mu? Kesinlikle. Peki Allah'ın rahmet ettiği, acıdığı nereye gidecek? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ اُجُوهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ diyor Kur'an. Ayet hadisi birbirini tefsir eder. Bağla bakalım nereye çıkıyor? Yüzleri ak olanlar mahşerde Allah'ın rahmeti olan cennetin içindedirler. Peki Resulullah da ne dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah kuluna rahmetiyle muamele etsin diyor. Daha ne kaldı? Peygamber duası almış. Hepimizde kul hakkı üzerimizde olanlar olabilir. Bir hususi haklar vardır, bir umumi haklar vardır. Hususi haklarda şahsın müşakhas bilinen kişinin eline verilmesi icap eder. Ama umumi kamu hakkı gibi bir şeylere memur adam kamu malından çıkmış. Şimdi mesela fon krizine bu milyarları götürene bilmem ne. Bu adamlar nasıl helallaşacak milletle? Şimdi hangi kişinin parasından, kimin parasından ona girdi çıktı onu bulamaz ki. Yüz binlerce insan, bak 500 bin insandan bahsediliyor. 400 bin, 500 bin. Bu kadar insanın kaç kuruşu senden bana geçti, benden, bunu biliyor musun? O zaman ne yaptılar? Kamuya geri ödesin. Yani hazineye, hazineye geri ödesin. Hazine o toptan işte onlara ödeyebildiği kadar, paranın yettiği kadar ödesin mesela. Burada şimdi öyle bir formül geliştirdiler ki başka da bir çaresi de şu anda yok. Çünkü onu ancak devlet o tespiti yapıp ödeyecekleri ödebilir. Bunun da buna geçen para şahıs olarak kimden ne geldiğini bilemez ama toptan bir ödeşme, yani bir efendim Allah'ın azabından kurtulmaya bir vesile olabilir. Ama adamdan bizzat karpuz aldın, parasını ödemedi. Şimdi o karpuzcuya bunu ödemen lazım. O karpuzcuya ödemen lazım. 2000 lira parayı gidip sadaka verirsen fakire, karpuzcunun hakkını ödemiş olamazsın. Öyle midir? Öyledir. Ama karpuzcuya gittin baktın, karpuzcu oradan kalkmış. Bir daha gittin, bir daha geldin, devamlı baktın baktın, bir sene bakıyorsun, karpuzcu bir daha oraya tezgah açmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman bir fakire o karpuzun parasını vereceksin, ondan da sevap beklemeyeceksin. Çünkü neden? Senin paran değil ki o, karpuzcunun parası. Sadakanın sevabı karpuzcuya gitmek üzere veriliyor. Anladın mı? Acayip acayip işler. Şimdi bu itibarla kul haklarının önemi ve bu konuda İslamiyet'in hassasiyeti, bak ne diyor? Men kâne aleyhi hakkun min ahihi ev irdî şey'un, ırzıyla ilgili, haysiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili, o da var. Adama namussuz diyorsun. Adama bilmem ne çocuğu diyorsun. Adamın anasına sövüyorsun. Bu hak değil mi? Şimdi bu hakaretlerden benim ne kadar alacağım var? Oo, cennete kadar giderim. İnşallah. Bu hakaretlerle. Şimdi bunların hepsi hak. Devlet de diyor 9000 lira bana yatır, kimin anasına söversen söv. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Hakaretler, sövmeler 9000 lira. İsteyen 9000'i yatırsın, istediğin anasına sövebiliyor. Şu andaki kanun böyle. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Milletin şahsi hakkını devlete 9000 lira yatırılarak bu düzelmesi mümkün değildir. Bu İslam'a uymayan, zaten neresi İslam'a uyuyor ki neyi konuşuyoruz ya? Neresi İslam'a uyuyor kardeşim? Geçen hafta neler anlattım? Şeriat, şeriat, şeriat. Şeriat olsa böyle mi olur ya? Irzıyla da ilgili hak var. Haysiyetiyle ilgili hak var. Şerefiyle ilgili hak var. Parasıyla ilgili hak var. Evet. Bütün bunlar, ırzı dediğin zaman adama iftira ediyor. Zinacı diyor, münafık diyor, bunlar hak değil mi? O adam zina etmiyorsa, haram işe yapıyor, gıybet ediyor, millete onu kötülüyor, onun görmediği yerde, duymadığı yerde ona hakaretler yağdırıyor. Gıybet hak değil mi? Kul hakkı değil mi gıybet? En büyük haklardan biri gıybet. Bunu Hacı Hoca tayfası, Kabe'de bile gıybet yapıyor adam ya, Kabe'de bile, bari Kabe'de sus ya. Ne gittin Medine'ye ya? Medine'de, Ravza'da yanındakiyle dırdırdırdı. Şuna bak, tipe bak, bilmem ne. Oradaki başka bir Müslümanı çekiştiriyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda reddolacaksın, rezil olacaksın ya. Ne yapıyorsun bunu Mekke Medine'de? Caminin içinde bari ağzını tut ya. Hiç durmaz bizim Türkler. Bir araya geldikleri zaman Endonezya, Malezya, Zenci, Menci, 72,5 millet, herkes Kur'an okur, bizimkiler tırtır eder. Beyle yanındakiyle fıs fıs fıs fıs fıs fıs kurup kurup. Ben bunlara şahidiyim. Onun için arkadaşlara derim, Türklerin olmadığı yere geçelim. Hareme girerken derim, bizi Türklerin olmadığı yerlere gidelim. Niye? O bize bir şey sormaz, ben ona bir şey söylemem. Ben de zikrimi yaparım ya. Kabe'ye niye geldik kardeşim? Kaç bin dolar para veriyoruz? Kaç bin dolar para vereceğim, gideceğim Kabe'den seni gıybet edeceğim. Burada gıybet etseydim bir günah, orada gıybet ettim 100.000 günah almak için, bir de para vereceğim gideceğim. Benden manyak var mıdır? Salaklığın lüzumu yok. Yapma böyle kardeşim ya. Mekke Medine'de bari sus ya. Birbirini gösterme, işaret etme, işmar etme. Şuna bak, tipe bak, şekle bak, dur ya. Ne geveze bir insan olduk ya. İbadet yapacak vakit kalmadı konuşmakta. Bak yarın ahiret var diyor. Dinar geçmeyecek, dirhem geçmeyecek diyor. Bugün helallik alırsan diyor, ben de sana peygamberin olarak dua diyorum. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun diyor. Peygamber duası alırsın diyor, helallaş diyor. Ha, yok, helallaşmadın, ahirete çıktın. Ne olacak o zaman? Ukhize min ameli sahibi, sahibinin amelinden alacak. Adamın senden alacağı var, senin de namazın var, orucun var, ibadetin var. Bunlardan alınacak. Kime verilecek? Alacaklıya, o ibadetlerin sevabı alacaklıya verilecek. Sonra sen sevapsız, çiz çıvıl kalacaksın. Yetiyorsa bütün sevapların soyulacak. Esas soyulmuşluk budur. Bütün ondan sonra alacaklılara dağıtılacak. Allah adili mutlaktır. Ama وَاِلَّمْ وَكُنْ لَحْسَنَاتْ sevaplar bitti, alacaklılar bitmedi.
2: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. lalegulvakfi.org.tr.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebe de çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
10: Reklamları dinlediniz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
11: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
12: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: Şimdi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, Müsned-i Ebu Davud'da var. Bu Ebu Davud bir sizin bildiğiniz meşhur Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud değil. Bir Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud var. Onun nisbesi Es-Sicistani. Bir de başka bir Ebu Davud da var. O da çok eski, büyük muhaddis. Onu siz pek tanımazsınız. Onun nisbesi Et-Tayalesi. Belki görmüşsünüzdür benim yazdığım kitaplarda, Ruhul Furkan'da falan baktıysanız. Ebu Davud Et-Tayalesi. Niye Et-Tayalesi yazıyoruz? Öbür Ebu Davud'la karışmasın diye. Anladın mı? Öbür Ebu Davud'un kitabına ne deniyor? Sünen-i Ebi Davud. Es-Sünen deniyor. Et-Tayalesi olanın kitabının adına ne deniyor? Müsned deniyor. Anladın mı? Onun müsnedi var. İstantlarını zikrederek gelmiş. O da çok eski. Herhalde bence 250'lim falan yani. Aynı dönemlerin adamı. Belki onlardan bile eski olabilir. 204. Bu Tayalesi dediğimin vefatı Buhari'den 50 sene evvel vefat etmiş. O kadar büyük muhaddis yani. Onun için çokların daha adını duymamıştınız. Dünya kadar muhaddis var yani. Evet. Müsned-i Ebu Davud Tayalesi de bu hadis-i şerif zikrediyor. Başka kaynaklarda da var. Menkâneleû Rahim Allah'ım rahim diyor. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki kul hakları üzerinde vardı ama kıyamete gitmeden evvel, yani kıyamet derken ölmeden evvel demektir. Kablen la kune dinarun ve la dirhamun, altın para geçmeyecek, gümüş para geçmeyecek. Dinar altın paraya deniyor, dirhem gümüş paraya deniyor. Öyle bir kıyamet gelecek ki o kıyamette ne altın para, ne gümüş para, ne pırlanta, ne zümrüt, yakut, hiçbir şey geçmez. O gün gelmeden evvel bir Müslümanın hakkı üzerinde kalan bir kişi onu öderse diyor, Allah ona rahmet etsin diyor. Bu dua kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Kainatın Efendisi'nin böyle duaları var. Aslında ben bu konuda hadis-i şerifler topluyorum. Yani ikindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmet etsin. Üzerinde kul hakkı olup mahşere çıkmadan ödeyene Allah rahmet etsin. Yani bu Resulullah'ın duası. Allah rahmet etsin ne demek? Acısın demek. Peki benim Allah rahmet etsin dememle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah rahmet etsin buyurması arasında fark var mı? Ya nasıl olacak? Küllü nebiyin mücab, her peygamberin duası müstecap. Benim duamın %100 kabul olunduğuna dair bir hadis var mı? Cübbeli Ahmet olarak. Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her duası müstecap olduğuna dair hadis var mı? Var. O zaman onun buyurduğu bu müjdelere girenler kurtulur mu? Kesinlikle. Peki Allah'ın rahmet ettiği, acıdığı nereye gidecek? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ اُجُوهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ diyor Kur'an. Ayet-i hadisi birbirini tefsir eder. Bağla bakalım nereye çıkıyor? Yüzleri ak olanlar mahşerde Allah'ın rahmeti olan cennetin içindedirler. Peki Resulullah da ne dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah kuluna rahmetiyle muamele etsin diyor. Daha ne kaldı? Peygamber duası almış. Hepimizde kul hakkı üzerimizde olanlar olabilir. Bir hususi haklar vardır, bir umumi haklar vardır. Hususi haklarda şahsın müşahhas bilinen kişinin eline verilmesi icap eder. Ama umumi kamu hakkı gibi bir şeylere memur adam kamu malından çırpmış. Şimdi mesela fon krizine bu milyarları götürene bilmem ne. Bu adamlar nasıl helallaşacak milletle? Şimdi hangi kişinin parasından, kimin parasından ona girdi çıktı onu bulamaz ki. Yüz binlerce insan, bak 500 bin insandan bahsediliyor. 400 bin, 500 bin. Bu kadar insanın kaç kuruşu senden bana geçti, benden bunu bilemez. O zaman ne yaptılar? kamuya geri ödesin. Yani hazineye, hazineye geri ödesin, hazine o toptan işte onlara ödeyebildiği kadar, paranın yettiği kadar ödesin mesela. Burada şimdilik öyle bir formül geliştirdiler ki başka da bir çaresi de şu anda yok. Çünkü onu ancak devlet o tespiti yapıp ödeyecekleri ödebilir. Bunun da buna geçen para şahıs olarak kimden ne geldiğini bilemez ama toptan bir ödeşme, yani bir efendim Allah'ın azabından kurtulmaya bir vesile olabilir. Ama adamdan bizzat karpuz aldın, parasını ödemedin. Şimdi o karpuzcuya bunu ödemen lazım. O karpuzcuna ödemen lazım. 2000 lira parayı gidip sadaka verirsen fakire, karpuzcunun hakkını ödemiş olamazsın. Öyle midir? Öyledir. Ama karpuzcuya gittin baktın, karpuzcu oradan kalkmış. Bir daha gittin, bir daha geldin, devamlı baktın baktın, bir sene bakıyorsun, karpuzcu bir daha oraya tezgah açmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman bir fakire o karpuzun parasını vereceksin, ondan da sevap beklemeyeceksin. Çünkü neden? Senin paran değil ki o, karpuzcunun parası. Sadakanın sevabı karpuzcuya gitmek üzere veriliyor. Anladın mı? Acayip acayip işler. Şimdi bu itibarla kul hakların önemi ve bu konuda İslamiyet'in hassasiyeti, bak ne diyor? Men kâne aleyhi hakkun min ahîhi ev irzî şey'un, ırzıyla ilgili, haysiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili, o da var. Adama namussuz diyorsun, adama bilmem ne çocuğu diyorsun, adamın anasına sövüyorsun. Bu hak değil mi? Şimdi bu hakaretlerden benim ne kadar alacağım var? Oo, cennete kadar giderim İnşallah. Bu hakaretlerle. Şimdi bunların hepsi hak. Devlet de diyor 9000 lira bana yatır, kimin anasına söversen söv. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Hakaretler, sövmeler 9000 lira. İsteyen 9000'i yatırsın, istediğin anasına sövebiliyor. Şu andaki kanun böyle. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Milletin şahsi hakkını devlete 9000 lira yatırılarak bu düzelmesi mümkün değildir. Bu İslam'a uymayan, zaten neresi İslam'a uyuyor ki neyi konuşuyoruz ya? Neresi İslam'a uyuyor kardeşim? Geçen hafta neler anlattım? Şeriat, şeriat, şeriat. Şeriat olsa böyle mi olur ya? Irzıyla da ilgili hak var. Haysiyetiyle ilgili hak var. Şerefiyle ilgili hak var. Parasıyla ilgili hak var. Evet. Bütün bunlar, ırzı dediğin zaman adama iftira diyor, zinacı diyor, münafık diyor. Bunlar hak değil mi? O adam zina etmiyorsa, haram işe diyor. Gıybet ediyor. Millete onu kötülüyor, onun görmediği yerde, duymadığı yerde ona hakaretler yağdırıyor. Gıybet hak değil mi? Kul hakkı değil mi gıybet? En büyük haklardan biri gıybet. Bunu Hacı Hoca tayfası, Kabe'de bile gıybet yapıyor adam ya, Kabe'de bile. Bari Kabe'de sus ya. Ne gittin Medine'ye ya? Medine'de, Ravza'da yanındakiyle dırdırdı, şuna bak, tipe bak, bilmem ne. Oradaki başka bir Müslümanı çekiştiriyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda reddolacaksın, rezil olacaksın ya. Ne yapıyorsun bunu Mekke Medine'de? Caminin içinde bari ağzını tut ya. Hiç durmaz bizim Türkler. Bir araya geldikleri zaman Endonezya, Malezya, Zenci, Menci, 72,5 millet herkes Kur'an okur, bizimkiler tırtır eder. Beyle yanındakiyle fıs fıs fıs fıs fıs fıs kuru kuru. Ben bunlara şahidiyim. Onun için arkadaşlara derim, Türklerin olmadığı yere geçelim. Hareme girerken derim, bizi Türklerin olmadığı yerlere gidelim. Niye? O bize bir şey sormaz, ben ona bir şey söylemem. Ben de zikrimi yaparım ya. Kabe'ye niye geldik kardeşim? Kaç bin dolar para veriyoruz? Kaç bin dolar para vereceğim, gideceğim Kabe'den seni gıybet edeceğim. Burada gıybet etseydim bir günah, orada gıybet ettim 100.000 günah almak için bir de para vereceğim gideceğim. Benden manyak var mıdır? Salaklığın lüzumu yok. Yapma böyle kardeşim ya. Mekke Medine'de bari sus ya. Birbirini gösterme, işaret etme, işmar etme. Şuna bak, tipe bak, şekle bak, dur ya. Ne gevese bir insan olduk ya. İbadet yapacak vakit kalmadı konuşmakta. Bak yarın ahiret var diyor. Dinar geçmeyecek, dine dirhem geçmeyecek diyor. Bugün helallik alırsan diyor, ben de sana peygamberin olarak dua diyorum. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun diyor. Peygamber duası alırsın diyor. Helallaş diyor. Ha. Yok.

Allah adili mutlaktır. Ama وَاِلَّمْ وَكُلُّ حَسَنَاتٍ sevaplar bitti, alacaklılar bitmedi. Onu soruyor. اَتَدْرُونَ مَنْ مُفْكِسِ İflas eden kimdir bilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sorusuna sahabe hazaratı مَنْ لَا دِرْهَمْ وَلَا وَلَا دِينَارِ dirhemi dinarı olmayan, parası buluk almayan, batak yapmış adama biz müflis diyoruz. Bakkal dükkanı işletememiş, tezgahını işletememiş veya büyük zengin sanayici iflas veriyor. Konkordata ilan ediyor. Ne demek? Borçlarını ödeyemiyor, maaşlarını ödeyemiyor. Efendim çoğusu cız çıbıl kalıyor. Ama sahabe-i kiram dediler, bizim bildiğimiz bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, esas müflis o değil. Çünkü neden? O yine iflas etse bile bir ekmek bulur mu? Kendi yeme, çay da bulur. Zeytin peyniri de bulur. Eski zenginliği kalmayabilir ama yine yaşar bir şekilde. Biri yardım eder. Zaten o durumda olana zekat bile vermek caiz. Çünkü adam müflis. Gerçekten müflisse yani. Millete borçları ödemeyeyim diye numaradan yapıyorsa zaten orada ne oluyor? Ben borçlarımı ödeyemiyorum, iflas ettim demesi yalan olur. Yine yalan girdi bak. Yalan giren her şey nedir? Haramdır. Ama gerçekten borçlarını ödeyemiyorsa bu adam müflisse parası yok. Bu adama zekat verilebilir. Hemen bir sene evvel zengindi. Ya bir gün evvel bile zengin olabilir. Bir saat evvel zengin olabilir. Bir depremde değil mi? Bir depremde ne oldu? 40 tane dairesi apartmanı olanlar çorba kuyruğuna sıraya girdi. Niçin? Yok bitti, mülkü bitti. Yıkıldı mülkü. Onun için burada muhtaç mı değil miye bakar İslamiyet? Fakir mi miskin miye bakar? Ne buyur sallallahu aleyhi ve sellem? El müflisü min ümmeti benim ümmetimden ahirette iflas eden esas müflistir. Dünyada iflas eden yine bir ekmek bir şey su bulur. Birisi yardım da yapar ona. Fakir düştü adam diye. Zaten öyle adamlara da acımak lazım. İrhamu azize kavmin gazzelle. Evvelde aziz idi, itibarlı, şerefli bir adamı, zengin idi. Sonra zelil oldu, birden fakir oldu. Ona özellikle acıyım buyuruyor. Çünkü yukarıdan aşağı düşmek, aşağıda sürünmekten daha zor gelir. Ona hususi hadis var, acıyın diye. Çünkü neden adamı gördüğünden geri kaldı yani. Tabi sen de ona gördüğünü geri gösterecek kadar bir şey verecek halin olmayabilir. Ama ona da bir ikram yapın. Zekat da geçer, sadaka da geçer. Batmış yani. Ama ahiretteki iflas telafisi yok. وَمَنْ يَتِي يَمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَصَدَقَةٍ Kıyamet gününde ibadetlerle defteri amali açılır, namaz var içinde, oruç var, sadaka var, hac var, umre var, neyse. Ama dur bakalım, bu amellerle geldin ama defterinde bunlar var ama bunlar senin malın mı? Yoksa alacaklılar var mı? Kul hakları var mı? Başkasının malı mı şimdi bunlar? Ama bunlar benim defterimde. Ya senin defterinde ama alacaklı varsa senin malın değil. وَاَتِي قَصَفَكَ اَذَا قَصَفَكَ دَمَا اَذَا وَضَرَبَ اَذَا وَقَتَلَ اَذَا Ondan sonra biri gelir, bu adam beni öldürdü, bu katil der. Öbürü gelir, benim kanımı akıttı der. Öbürü gelir, benim canımı acıttı der, beni dövdü der. Bu sefer فَيُوتَ اَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَاَذَا مِنْ حَسَنَاتِي Mevla ne buyurur meleklere? Sevaplarını hesap edin. Bunu hasenatından verin. Bununkine kadar cinayet. Çok acayip bir sevaplardan çok büyük bir miktarını aldı gitti. Öbürü darbe vurmuş, dayak atmış, o da oradan gitti. Öbürü gıybet etmiş, o da oradan gitti. Bakarlar. Eğer alacaklıların hakları biter de adamın sevap defterinde, hasenatından bir şeyler kalırsa o kalanla cennete gider. O kalanla cennete gider. Ama o kalan da 50 artı 1 ise 50'den aşağı düştüyse yine bir cehenneme gidip yanarak onu telafi edip

0: düzeyine işi geçirip cennete gidecek. Normal prosedür böyle işliyor. Ama Allah sana özel rahmet etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel şefaat etti, İmam-ı Rabbani yetişti, Abdülkadir Geylani immet etti. Bunlar şefaatler, enbiya, alimler ve şehitlerin şefaati haktır. Onda bir sorun yok. Yani o özel muameleler olabilir mi? Olabilir. Bu özel muameleler olması için de senin de başka bir özel hizmetlerin, hayırların, hasenelerin olursa o da ayrı bir şey. O da böyle sıradan insanlara ulaşmaz. Ama ben sana genel kaideyi söylüyorum. Genel kaidede Kur'an ne söylüyor? فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ Sevap tarafı ağır gelen, bu ağır gelmekte bir hasene bile 50 artı 1 dediğim odur. Bir hasene bile ne yapar? Mizandaki hasenat kifesini, kefesini üste çıkarır. O zaman فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar felaha erdiler, sırrı tecelli eder. Ama وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Hasenat tarafı, sevap tarafı hafif gelirse bu ne demektir? Bu bir alta düştü mü 50'den altına yani yarıda, yarı yarıya olursa. Peki فَاَمَّلَّذ۪ينَ اسْتَوَتْ حَسَنَاتٌ وَسَيَّادٌ فَهُمْ اَهْلُ الْاَعْرَافِ Bu ayet değil. Hadisten, rivayetten okuyorum. Sevaplarla günahlar denk gelirse 50-50 o zaman Araf'a gider. Araf nedir? Bekleme yeridir. Cennetle cehennem arasında yüksek bir duvar orada durur. Hem cenneti görür, hem cehennemi görür. Cehennem tarafına baktığı zaman وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ Gözleri döndürüldüğü zaman تِلْقَا اَصْحَابِ النَّارِ Cehennem ashabının tarafı sol taraf. Üst yerde duruyor. Cennet sağ taraf, cehennem sol taraf. Baktığı zaman sol tarafa da o zaman قَالُوا derler رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ Ya Rabbi bizi bu zalim kavimlerle beraber etme diye dua ederler. Ama orada bayağı bekletilirler. O bekletilmekle çok zahmet ve sıkıntı çekerler. Cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Karar verilmedi diye çok büyük zahmet çekerler. Ama o çektikleri zahmet ve sıkıntıyla sevaplarına bir ağırlık konur. Onun için hasenat tarafı yine bir ağır geleceği için bir miktar ağır gelince onlar cehenneme gitmezler. Ama bayan bekledikten sonra, sıkıntıdan sonra cennete giderler. Allah bizi Araf ehlinden eyleme ya Rabbi. Bizi ilk girenlerle cennete girenlerden eyle. Hadi ilk girenlerle giremesek de cehenneme girmeden cennete girenlerden eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ben bu duaları yapmak lazım. Aslında âli himmet olmak lazım. Yani ilk girenler de 70 bin kişi. Ama 70 bin kişi de sahabe-i kiram 114 bin kişi. O zaman ilk girenler 70 bin kişi. Ama o 70 binin her biriyle 70 bin var. Anladın mı? O zaman 70 bin kere 70 bin. Bu 70 bin kere 70 bin ne ediyordu? 4 milyar 900 milyon mu ediyordu? 4 milyar 900 milyon. Ama şimdi bir bakıyorsun... Yani Adem Aleyhisselam'dan beri bu kadar bir hesap yaparsan 4 milyar 900 milyona girebilir miyiz? He? Bir ümit var. Ama bir ilave daha var. Ve selâsü haseyâtin min haseyâtihi. Buralara kadar rakam var. Ama sahih hadiste peşte diyor ki Allah Teala kabzayı kudretiyle 3 tutam alacak. Kullarından kudretiyle. Orada Mevla'nın eli yok, tutam yok. Bizim bildiğimiz gibi böyle bir tutam yok. Ama bu müteşabih sıfatlardandır. Kabza. Kur'an'da da geçiyor. Kabzatü yevmel kıyamet. Değil mi? Vel ardu cemiyan kabzatü yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bütün dünya ve küre-i arz Allah'ın bir kabzasıdır. Şimdi burada Mevla'nın kudret sıfatının gücünün büyüklüğüne işaret ediliyor. Şekil yok. Üç tutam da mahşer halkından alıp cennete saçacak. Oraya girme ihtimalimiz bayağı artıyor. Çünkü bir tutan ve kabza bütün küreyi arz bir tutan. Ama tabii dünya kaç kere devri daim etti. Adem Aleyhisselam'dan beri daha da kıyamete kadar ne kadar insan gelecek geçecek. Cehenneme uğramadan girebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Haramlardan sakınırsan bu müyesser olur. Büyük günahlardan sakınırsan öbürleri affolur. Ama kul hakkı bizi sıkıntıya sokar mı? Sokar. Çok fena sıkıntıya sokar. Kul haklarında bak, büyük günahlardan bir de kul haklarında. Hatta kul haklarından sıyrıldın mı, büyük günahlara bile şefaat var mı? Var. Şefaati li'el kebair min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına tahsis edilmiştir. Dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne olacağız yani? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Küçük günahlar zaten namaz, oruç, Ramazan, cuma, hac, umre ile siliniyor. Özel tevbe etmese de siliniyor. O anlasa da anlamasa da siliniyor. Ama büyük günahlara özel tevbe lazım. Onun için ben de şefaatimi kime tahsis edeceğim? Büyük günah sahiplerine tahsis edeceğim buyurdu. Onun için muhterem kardeşlerimiz, şefaattan ümidimiz çok. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iyi geçinmek lazım. Onun mevlidine hürmet etmek lazım, salavat-ı şerife çok okumak lazım. Kıyamet günü ona en yakın kim duracak? اَقْرَبُكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرُكُمْ عَلَيْهِ صَلَاتًا. Dünyada en çok salavat kim okuduysa, okudunuz mu dergideki salavat hadislerini? Ne hadislere orada manalar verdim salavat-ı şerife hakkında? Okuyun dedim, Lale Gül dergisini okuyun dedim. Hiç kitapta yazmadığım şeyler yazdım orada. O salavat-ı şerife nasıl kurtaracak, nasıl kurtaracak? Adam faiz yemiş. Faizle muamele yapmış. Hac yolunda öldü. Hac yolunda öldü adam. Oğluyla beraber giderken. Ta Süfyan-ı Sevriler zamanı yani. Bundan 1300 sene evvel. 1300 sene evvel. Suratı, çocuk da bir baktı babası öldü. Suratı merkebe döndü. Aynı eşek suratına döndü suratı. Bir de sipsiyah oldu. Allah Allah, la babasının öldüğüne mi üzülsün, hac yolunda kaldığına mı üzülsün, kendisi de yolda, yolculukta, seferde daha zor. Ne yapacağım dedi. Bütün zorluklar kolay gelir ama babamın durumu çok kötü. Hacca gidiyoruz, şu vaziyete bak, öldü, suratı merkebe döndü. Suratını kapattı. Ondan sonra o vaziyette başında duruyor, daldım diyor. Dalınca baktım bir zat geldi. Nur-u ilahi bir zat. Her tarafı nur kapladı. Geldi. Babamın yüzünden örttüğüm şeyi. Çünkü öldüğü zaman yüzünü örterler. Hemen bir şey buldu bezmez. Örttü. Yüzünü açtı. Yüzünü bir sıvazladı. Ondan sonra kapattı. Git dedi. Git bak babanın durumuna dedi. Ben de gittim hemen yüzünden. Açtım perdeyi. Bir de baktım. Babamın yüzü eski haline dönmüş. Bir kötülük kalmamış, siyahlık kalmamış. Hemen döndüm. Efendim siz kimsiniz, bize bu iyiliği yaptınız? Dedim ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baban faiz işine karışmıştı. Ne kadar büyük günah. Üff. En aşağı 70 küsur günaha dahildir. Adamın anasıyla zina etmesi gibi 70 küsur şube günaha dahildir. En aşağıdan anasıyla zina etmesi kadar ağır bir suç. Sahih hadis. Faizi ne kadar anlattım. Kebair günahlar serisinde faizi geçtik. Evet. Ama dedi, her gece yatmadan evvel bana 100 kere salavat okumayı adet etmişti. Ben vefalıyım. Ben ümmetimi bırakmam buyurdu. Bu zor zamanında yetiştim. İmanını kurtardı buyurdu. Kafir ölme tehlikesi de var. Tabii Müslüman ölüp de suratı sipsiye olan da var tabii. Çünkü cehenneme gidecek. Şefaat ettim buyurdu. Çocuk bunu gördü bu zurat. Ayıldı. Lan neler yaşıyorum dedi ya. Gideyim bir babamın suratını bir daha açayım. Bir açtı suratını. Hakikaten eski suretine dönmüş. Bunu Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretleri Tenbihül Gâfilinde yazıyor. 1000 sene evvel yazılan kitap. Birçok alim bunu zikrediyor. Yani ahiret çok zor ama şefaat Çok iş görecek. Başta peygamberler, onların da kapısını kim açacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat-ı şerifesini, onun hakkındaki zikirleri, onun hakkındaki ibadetleri. Bak, bu Mevlid ayında adağımdaki kitapta her bir salavatta ne var biliyor musun? Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin lezi diyorsun. Adede kalb ki. 456 mı tam işte hatırlamıyorum. 450 küsur salavat var. 450 küsur. Her birinde de Efendimiz hakkında Kur'an'dan bir ayet var. Ve her birinde ne var biliyor musun? Salat eyle, selam eyle, bereketler yağdır. İşte şu ayette methedilen ayeti okuyor. Ama dikkat et, ben oraya ne koydum? Adede halkike. Ne kadar salat eyle okudum bir kere. Bir kere değil. Ya Rabbi, yarattıkların mahlukatın sayısı kadar. Ve rıda nefsike, zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşike, arşının tonajı kadar. Ve münteha rahmetike, rahmetinin sonsuzluğuna kadar. Ve müdade kelimatike, bitmez tükenmez kelimeler, yedi deniz mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, Allah'ın kelimeleri biter mi? Ve levenne mâ fil ardı min şeceretin eklâmun diyor Kur'an. Küre-i arzdaki bütün şecereler, ağaçlar, otlar, kalemler olsa, vel bahru yemuddu min ba'di sebatu ebhur, bütün denizler tek deniz olsa, dünyanın dörtte üçü su, onun ardından da yedi o kadar daha deniz ona mürekkep olarak yardımcı olsa, bunların hepsiyle Allah'ın kelimeleri yazılacak olsa, mâ nefidet kelimatullah, Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor Allah. Peki bu salavatta ne yazdım ben? Ve midâde kelimatike, kelimelerinin mürekkebi kadar salat eyle. O zaman okuduğun 456 salattan veya işte kaç, 450 küsuru var. Her bir salavatta ne kadar salavat okumuş oluyorsun? Sayısını kim bilebilir? Allah'tan başka kimse bilmez. Ne dedi? Bu tesbihatı yaptı. Kullardan biri böyle bir tesbihat yaptı. Ya Rabbi lekel hamdü kemâ enbegî li celâli ve cikevli azîm sultânike vesaire. Buna benzeyen de var. İşte ya Rabbi zatının cemaline yakışacak şekilde, saltanatının yüceliğine yakışacak şekilde hamd yaptı. Melekler dediler ki ya Rabbi, bu kulun bir zikir yaptı ama Sübhanallah'ın sevabını biliyoruz. Elhamdülillah yazıyoruz. Allah-u Ekber tespit ediyoruz. Bunu tespit edemedik. Yani şeyde yok. Sevap listesinde bu zikrin sevabı listede yok. Allah Teala ne buyurdu? Üktüba li abdi ma kal. Üktüba li abdi ma kal. Ve ne ucazibi. Siz kulumun bu zikrinin karşılığında bir şey yazmayın. Kulumun sözünü yazın. Onun karşılığının, sözünün sevabını ancak ben bilirim, ben verebilirim. Meleklere sayı bile vermedi. Peki şimdi sen, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ben şimdi kaç kere salavat okudum? He? Bir kere okudum. Peki bunun peşine adede halkıyı, mahlukatının adedince deyince kaç kere okumuş oldun? Allah'ın yarattıklarının sayısını ancak Allah bilir. Peki Allah onu biliyor mu? Peki melek bunu hesap edip o anda yazabilir mi? Nasıl yazacak mahlukatın adedinceyi melek bir anda? Peki ve rıza nefsi, zatını razı edecek kadar salavat eyle. Zatını razı edecek. Ne kadar amel lazım, ne lazım? Zatı neyle razı olur acaba? Onu melek bilebilir mi? Ve zinete arşı, arşın tonacı kadar. Arş ne kadar? Şu yedi kat dağları konuşmuyoruz. Ne dağları? Uludağ neymiş ya? Dünyanın bütün dağları, Everestleri, bilmem neleri, Ağrı dağları, Cüdi dağları, bütün dünyanın içindekiler, yedi katta altıyla beraber, yedi katta üstüyle beraber, bütün gökler, hepsi dahil. Vesiha kürsüyü semavat velaz. Allah'ın bir kürsüsü var, gökleri yerleri kaplamış. Peki gökleri yerleri içine alan kürsü, arşın yanında ne kadar? Mel kürsiyyü fil arş illa ki halkatin mulkatin fi felatin minel arzı. Kürsü arşın yanında ne kadar küçük kalır? Kocaman bir Sina çölünde, büyük sahrada bir yuvarlak bisket, bilya var ya bilya. Onu atsan çölde ne kadar kalırsa, kürsü arşın yanında o kadar kalır. Gök, bütün gökler yerler kürsünün yanında o kadar kalıyor. Kürsü hepsiyle beraber arşın yanında şu kadar halka kadar kalıyor. Peki bu arşın tonajı kadar salavat eyle dediğin zaman ne kadar salavat yazsın melek şimdi? Bir de kelimelerinin mürekkebi kadar. E kelimeleri bitmez diyor. Mürekkebi de bitmez o zaman. Ha. O zaman biz o salavat-ı şerifede onu niye yazdık? E sen bunu nereden çıkarttın? Ben bunu nereden çıkarttım? Sahih hadis-i şeriften çıkarttım. Hadis-i şerifte ne diyor? Cüveyriye annemiz radıyallahu anh'a validemiz teheccüd namazında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında Cüveyriye annemizin nöbetindeydi. Oradan sabah namazına mescide çıktı. Cüveyriye annemiz de oturmuş işte sünneti kılmış cemaate kadınlar gitmiyor. Hane-i saadetlerinde sabah namazını kıldı. Ondan sonra iştahı bekliyor, kuşluğu bekliyor. Teheccüde kalkmış. Kuşluğa kadar yani. Kuşluk demek gündüz bayağı yükseliyor. Yani şu andaki hesapla 9-10'larda falan en az. O saate kadar Cüveyriye annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zevce-i Tahiresi bizim annemiz zikir yapıyor. Hiç yerinden kalkmamış. 4 saat, 5 saat teheccüd nerede, kaba kuşluk nerede? Zikir yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mescitte işte iştahı beklemiş. Gelen giden işte soruları oluyor veya zikir yapıyor, ibadet yapıyor, kuşluğu kılıyor, neyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kuşluk vakti onun odasına dönmüş. Nöbet oluyordu ya, nöbetinden kimden çıktıysa onun odasına. Gündüz de onda, geceleri nöbet değişiyor. Eşleri arasında. Cüveyriye annemizin odasına geri dönüyor. Bakıyor Cüveyriye annemiz hala oturuyor. Yani zikirde devam ediyor. Ona diyor, mazilti fi meclisi killezi künti fiyâ, celesti fiyâ. Ben diyor seni bıraktığımdan sonra, sen hiç ayağa kalkıp abdese şuraya buraya bir işler yaptın mı namazdan sonra veya iştiraktan sonra? Yoksa benim seni bıraktığım bu zikir hali üzere ben çıktığım şimdi geldiğim zamana kadar hep aynı oturuyor muydun? Annemiz diyor ki ben hep aynı oturuyordum, kıpırdaşmadan zikir yaptım. Nerede öyle kadınlar şeyler? Efendim. Annemiz daha bütün ümmetin anneleri, onların ibadetlerine kim yetişebilir? Erkek yetişemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle bir şey buyuruyor. Bu hadis var ya, bu müjde sahih hadis bu. Benim eskarda geçer. Ya eskar davatta birde midir, ikide midir bilmiyorum. İlla ciltlerde var. Benim kitaplarımda. Bu sahih hadis-i şerif nasıl müjdedir biliyor musun? Bütün dünya ve içindekiler benim olmak ile bu hadis-i şerifin müjdesini bilmek arasında tercih etmek üzere bana teklif gelse bütün dünya ve içindekilerimi sana verelim ya da bu hadisi bilmiyordun sana bu hadisi mi ilmini nasip edelim, amelini nasip edelim derse. Eğer ben bütün dünya ve içindekileri tercih edersem avanak oğlu avanak. Niye? Çünkü bütün dünya ve içindekiler kıyamete kadar devam edecek mi bende? Ben ölene kadar değil mi? Ben ne zaman öleceğim? Kaldı kaç sene? O zaman peki bu hadisi öğrenmeyi tercih edersem neyi kazandım? Sonsuz cennetleri kazandım. E ben burada 2-3 sene daha yaşayacağım belli olmayan bütün dünyayı alsam ne olur, satsam ne olur. Ama mutlaka öleceğim kesin. E o zaman ahirete gideceğim de kesin. E orada ne yapacağım? Bu ameller bana yeter mi? Bu ameller. Peki bu kadar kul haklarıyla ahirete çıkarsam ne olacak? Orada ne ödeyeceğim? Sevabım ne kadar ki kimine yetsin? Ha, bu hadis o kadar önemli işte. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Cüveyriye annemize? Kaynaklar ne söylüyor hocam? Levvüzinet. Lekad kultu ba'deki kelimatin levvüzinet bi kelimatike müzül leyleti mi? Öyle bir şeydir. Hadis-i şerifin metni. Çok sahih kaynaklar var. Ya Cüveyriye. Cüveyriye annemizin ismini de kızlarınıza takın. Anladın mı? Annelerimizin isimlerini kızlarınıza takın. Çok sevap. Şefaat eder annelerimiz size. Hanımın adını bu saatten sonra değiştiremezsiniz tabii. Onun için kızlara takın. Cüveyriye validemiz. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor bu hadis-i şerif. Rakam kaç hocam? Kitaba bakan da bulsun. 2334 rakamında bu hadis geçiyor. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde Şamile diye bir şey var. Hocalar oraya girebiliyor. Girerse 2334 rakamında bu hadis çıkıyor. Tabii Ahmed İbni Hanbel'in kitabında olmak demek çok sahih demek yani. Müştehit almış bunu. Ey Cüveyriye buyuruyor. لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ كَلِمَاتٍ Ben senden sonra öyle kelimeler söyledim ki. Kaç kere söyledim diyor. Bak sen teheccüden kuşluğa kadar en az 5 saat var. En az. Ne dedin? Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Okumuş, namazlarını kılmış, zikir. 5 saat belki, 6 saat. Bak ne buyuruyor. لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ كَلِمَاتٍ Ben senin yanından çıktım ya. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de farzı kıldırdı, işrak kıldı, onlar ayrı bir şey. Senden sonra şu kelimeleri 3 kere söyledim. Sadece 3 kere. Ama لَوْوُزِنَتْ بِكَلِمَاتِكَ مُزِلَّيْلَ لَوَزَنَتُنَّ Senin geceden beri bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin bu kefesine koy. Benim 3 kere okuduğumu öbür kefeye koy. Hepsini tartar alır aşağı. Şimdi 6 saatte, 5 saatte kaç Sübhanallah, elhamdülillah denir? Binlerce. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, senden sonra ben şu kelimeleri 3 kere söyledim. Hangi kelimeler ya Resulallah? Sübhanallah ve bihamdi. Tamam, bu zikir. Şimdi Sübhanallah ve bihamdi. Okuduğun zaman kaç kere okumuş oluyorsun? Bir kere. E burada 5 saat okudu. Ama peşine ne ekledi? Adede halkihi. Mahlukatının sayısı kadar. Ve rıdâ nefsihi. Zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşihi. Arşının tartısı kadar. Ve midâde kelimâti. Kelimelerinin mürekkebi kadar. Şimdi bir Sübhanallah ve bihamdi dedin. Peşine de bunu dedi. Bir daha Subhanallah ve hamdi dedi. Yine peşine adede halkı ve rıdâ nefsî ve zinete arşî ve imdâdî kelimât dedi. Bir daha Subhanallah ve hamdi adede halkı ve rıdâ nefsî ve zinete arşî ve imdâdî kelimât dedi. 5 saat, 6 saat Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber tesbih namazında okuduğumuz bakiyatü's salihat zikrini 5 saat bunu tekrar etsen her birinden kaçar tane söylemiş olursun herhalde 1000'i geçer 5 saatte. Binlerce yani. Her birinden binlerce olur yani. Değil mi? Yarım saatte tesbih namazında tabii namazın rükû secdeleri falan da var. 300 taneyi okuyoruz. Yarım saat bile normalde namazın diğer kıraatları şeylerini çıkarsan yarım saat sürmüyor 300 tane yani. Bir saatte belki de 600-700 tane söylenir. Rahat. Rahat 700 tane söylenir. 5 saatte 5-7 35 yani. 3500-4000 tane söyleyebilirsin 5 saatte. Ama sallallahu aleyhi ve sellem, peki demin okuduğum 3 kere kaç dakika tuttu? Bir dakika tutmaz ki. Sübhanallah ve bihamdihi adede halkihi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâti. Kaç saniye? Bir şey söyleyeyim. 10 saniye olsa ne? 30 saniye olsa. Ey Cüveyriye, senden sonra şu kelimeleri 3 kere okudum ki senin geceden bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin o kefesine koysan benim kelimelerim onlardan ağır gelir. Değil 5 saat. Bir adam 5000 saat Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dese. Bir adam 100 sene, 200 sene ömrü boyunca Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dese. Koyduk buraya. Bir adam da bu kelimeyi 3 kere söylese. Hangisi ağır gelir? Yine bu ağır gelir. Niye? O milyonlarca söylese bile Allah'ın yarattıklarının sayısınca dediğin zaman milyarlar giriyor. Arşın ağırlığı dediğin zaman hiçbir maddi şey arşın şu anda arşın dışında hiçbir maddi boyut o tartıyı bulamaz. Allah'ın kelimeleri bitmez diyor. Mürekkepleri nasıl bitsin? İşte onun için sana ne öğretmişler? Bu hadisi bilen kadar zengin yoktur. Ama bilmek yetmez. Amel etmezsen Boşuna. Amel edecek. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Ömrü az kalan, benim gibi yaşlanmışlar, ölüme yaklaşanlar. Gençler ne kadar yaşayacak? Onlar da onu bildiği yok ki. Bu zikri yapsınlar. Neden? En kısa yoldan en fazla sevabı tartıya koymak için, mizanda hasenata koymak için, arafta bekletilmemek için, 50 artı 1'i bulmak için, kulaklarından alacaklılar bile başına gelse, alacaklarını aldıktan sonra sana yine seni cennete götürecek, cehenneme gitmeden cennete geçirecek kadar bir ameli salih sevabı kalması için Müslüman uyanık olacaksın. Boş konuşacağına bunu ezberle. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Ananız babanız size bu iyiliği yapmaz. Ben öğretiyorum size bunu. Yapın diye. Ben yapmaya çalışıyorum. Siz de yapın da kazanın, zengin olun. İlla bir kul hakkı, bir şeyler ahirette çıkabilir. Çok zengin olursak, değil mi? Borçları da ödesek yine bir bakiye kalır. Kalanla da cennete gideriz inşallah. Ama en mühim mesele ne? Kul hakkına zaten baştan girmemek. Girdinse de mutlaka helallaşmak. Yoksa ne olur? Sevaplar düşmanlara gider. Ondan sonra sen sıfırı tüketirsin. Sevaplar biter. Alacaklı bitmezse ne olacak? Adam geldi başına dikiliyor. Mevla da buluyor getiriyor, buluyor getiriyor. Mevla nereden buluyor? Mevla aramıyor ki bulsun. Mevla hepsini çıkarıyor meydana. Senin beni gibi aramıyor ki. Melekleri getir işte. Bir anda tak tak tak tak tak. Bir de baktın. Adem Aleyhisselam'dan beri Kabil Habil birbirini görmüyor. 7000 sene olmuş dünya içinde. Orada Habil Aleyhisselam Kabil'den hakkını alacak mı? Katillik yaptı, onu öldürdü değil mi şimdi? Ya sen nereden çıktın karşıma kardeşim? Ben seni kaç bin senedir görüşmüyorum. Öyle bir şey yok. Boynuzsuz koyunun hakkını boynuzludan alacak. Seninkini mi bırakacak? Veyahut başkasının hakkını sende mi bırakacak? O zaman belamız büyük. Bir yandan çok ameli salih ve hasenat kazanmak lazım. Bir yandan kul hakkına girmemek lazım. Bir yandan girildiyse helallik almadan ölmemek lazım. Yani insan olmak kadar, kul olmak kadar zor bir şey yok. Allah cümlemize ahirete giderken, ben hep dualarımda onu ederim, kabul saatlerinde onu ederim, siz de amin dersiniz benim dualarıma. O dualarımda hatırlarsınız. Kulaklarıyla ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya borçlu ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Günahkar ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Amin. Hep bu duaları yaparım farkındaysanız. Hem kabul saatlerinde yapmaya çalışırım. Çünkü neden? Bu aminler reddolmaz. Allah size boş çevirmez kardeşlerim. Şimdi daha uzatmayalım. Sohbetleri mümkün mertebe kısa yapayım da siz de evlerinize, yerlerinize yetişin. Yarın iş günü olduğundan dolayı buna riayet etmeye çalışacağım. Bundan dolayı haftaya da inşallah burada 4-5 sayfa rivayetler, hadisler topladım. Burada da bayağı bir ehemmiyetli şeyler arz ettim. Ama önümüzdeki hafta bu konuyu hadis-i şerif ve rivayetler ışığı altında konuşacağız. İnşallah o zamana kadar da tövbe, istiğfar, kulaklarından bildik varsa helallaşmalara başlayalım. Amin ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin ve ya Hayrun Nasirin ya Erhamer Rahimin ya Hayyu ya Kayyum ya Bedi'a Semavati vel Ardı ya Del Celali vel İkram ya Del Celali vel İkram ya Del Celali vel İkram ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, evlerine gitmeden zikre geldiler, cemaatle namaza geldiler, bu sohbete geldiler, kadın erkek veya gelemediler, uzaktan vakitlerini ayırdılar, dinlediler. Şu saatte amin diyenleri affeyle, mağfiret eyle.
1: Amin.
0: Kulaklarından istihlal nasip eyle.
1: Amin.
0: Kurtuluş nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, bu cemaatin hürmetine, bu okunan hadisler hürmetine ahirette karşımıza bir alacaklı çıkartma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sen tarafımızdan ödeştir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi helallaştırmaya muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi huzuruna temiz çıkar ya Rabbi.
1: Amin.
0: Rezil rüsva etme dost düşman huzurunda ya Rabbel alemin. Biz sana güvendik. Senden başka Mevlamız yok ya Rabbi. Sahibimiz, yardımcımız sensin ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dünyanın rezilliğinden, ahiretin rüsvaylığından, azabından muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle ya Rabbi. Dünya ahirette haseneler ihsan eyle. Cennetin cemalini ihsan eyle. Rıza-ı şerifle, husletinle mesrur eyle. Cennetine, cemaline kavuşturacak inançlar, amellere muvaffak eyle. Azabına, gazabına sürükleyecek günahlardan muhafaza eyle. Şirkten vesair, riyadan, kibirden amellerimizin sevabını iptal ettirecek günahlardan uzak eyle. Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle. Ya Rabbi, çıktı o hain kafir zındık. Çıktı diyor ki, Tel Aviv ve etrafı kadar yeri Batı Şeria'da hepsinin binalarını yıktık ve oraları işgal ettik diye övüne övüne söylüyor. Batı Şeria gülüyor. Gazze derken Batı Şeria'da gitti. Gazze derken millet Batı Şeria anlamıyor. Batı Şeria Müslümanların, Arapların Filistin'e oturduğu yerler. Tel Aviv kadar, başkent kadar yerin binalarını yıktık diyor. Bütün milleti kovuyor, dövüyor, arabalarını yakıyor. Bütün Müslümanlar, onlar Gazze'de değil. Gazze'nin dışında da Filistin'de çok büyük yangın var. Çok büyük işgal var. Ne evleri kaldı, ne ocakları kaldı. Yetiş ya Rabbi, yetiş ya Rabbi. Ya Rabbi, kurban olduğum sana Allah'ım. Arşa dayandı zulümleri ya Rabbi. Zalimin hasmı sensin ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Bir an önce sevindir bizi ya Rabbi. Dayanılacak hal kalmadı ya Rabbi. Hapishanelerdekileri ailelerine ulaştır ya Rabbi. Doğu Türkistan'daki zulümleri durdur ya Rabbi. Onlar da aileleriyle cem eyle ya Rabbi. Esirleri halas eyle ya Rabbi. Biz burada yiyoruz, içiyoruz, o perişan halde inim inim inleyenlere yardım eyle ya Rabbi. Sabır ver ya Rabbi. İmanlarda sebat ver ya Rabbi. Ya Rabbi, biz çok zor durumdayız. Biz onların mesuliyetinin farkındayız ya Rabbi. Bize de bu mesuliyeti idrak ettir ya Rabbi. Ne yapmamız lazımsa ya Rabbi, icra ettir ya Rabbi. Bu bizi yönetenleri de bu hususta gayretli eyle ya Rabbi. İslam aleminin yönetenleri bu hususta ya Rabbel alemin irşad eyle. Doğruyu bunlara yaptır, ilham eyle ya Rabbi. Bu zulmü durdurmaya Müslümanları toplanıp bir arada muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve âli ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين بنية القبول الفاتحة
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Cumamız mübarek olsun.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
9: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Bu bir yeniden iletimdir.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: Ve mana o. Peki Sılay Rahim'in manası nedir? Yani anlattım çok ama burada güzel bir özet yapmış. Yani ben akrabamı vasfetmek, bağları güçlü tutmak, eklemek istiyorum, kopartmamak istiyorum. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Bunun manası diyor, en la yensaha ve etrukâ terkel mensi diyor şeyde yani. Şeyhle beraber okuyorum. Yani şu, benim akrabalarım var diye bir defa kafasından çıkartmayacak. Bir defa bu konuyu hiç unutmayacak. İrtibatı kestiği, terk ettiği, selamı sabaha kestiği kişilerle onları bir tutmayacak. Bir defa aklında olacak. Birinci mana. Sonra ve tefakkadeha. O sılayı vasfetmek için akrabasını arayıp soracak. Şimdi bu arayıp soracaktaki mesele de neyle? Bir ziyareti. Ziyaret etmek suretiyle. Şimdi ziyaret deyince efendim ne oluyor? Gitmek gelmek. Yani ayaklarınla gidip babanı ziyaret edeceksin. Anneni ziyaret edeceksin. Teyzeni ziyaret edeceksin. Halanı ziyaret edeceksin. Dayını ziyaret edeceksin. Tamam. Bu en önemlisi, yani en güzeli bu. Bu noktada vel ihtali ma kader aleyhi ileyhi, gücü yettiği nispette de bir hediye. Bir hediye götürülecek. Para varsa durumuna göre verirsin 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira, durumun çok zengin verirsin 50.000 lira, 100.000 lira veyahut ne bileyim sen elma götürürsün, armut götürürsün. Bir hediye. Bu normal Müslümanların birbirine hediye vermesi de sünnettir. Ama tabii burada sıla-i rahimi güçlendirmenin yöntemlerinden biri olarak hediye vermeyi söylüyor alimlerimiz. Sonra vel ianeti, yardım edilerek. Yardım ne usta? Bir işi düştü, bir ihtiyacı oldu. Mesela evi taşıyor, evini taşıyor, yardımcısı yok. Eşyaları taşıması ona zor geliyor tek başına. Koltuktur, kanepedir, fırındır, buzdolabıdır. Bir kişine iki kişine zor taşıyorlar. Sen akraba olarak gidip bil fiil, bil yedi elinle yardım etsen taşınmasına, arabaya eşyanın konmasına, sonra yeni eve dizilmesine mesela. Bu çok iyi bir şeydir diyor. Böyle yardımlar Sıla-i Rahim'in en iyi tatbik yöntemleridir diyor yani. Elinle yardım etmek, kazaya bağışla. Evil kavli, yahut sözlü yardım etler. Herkes eliyle bil fiil bizzat yardım edemeyebilir. O da hasta olabilir, beli ağrıyor olabilir, o da yaşlı olabilir. Sen de yürüyemeyebilirsin veyahut da yük taşıyamayabilirsin. Mesela yani veyahut vakit bulamazsın veyahut mesafeler çok uzak. Onun işi düştüğü anda sen oradan gidemezsin. Senin de işten ayrılamıyorsun, izin alamıyorsun durumun olmayabilir. Mesela o zaman sözlü yardımlar da icabında makbule geçer. Bu da nedir diyor mesela? Min isali mazlum edin la hakimi lerfa. Mesela birisi ona haksızlık etti. Komşusu ona zulüm yaptı. Sonra o da onu bir hakime mahkemeye şikayet etti. Orada şahitlik yapmak. Yani bu benim amcam, halam, dayım neyse bile haklıdır yani. Bu burada eziyete uğradı diye bir şahitlik yaparak. Veyahut bir sıkıntısı var. İşvereniyle, amiriyle vesairesiyle senin de orada nazın geçiyorsa, hatırın geçiyorsa gidip oraya bir şefaat deniyor buna. Aracılık yani aracılık, iyi aracılık. Bu zaten genel manada Müslümanların birbirinin işini görmeye aracı olması zaten çok sevap. En faziletli amellerden biridir bir Müslümanın. Men kaza hacete ehil müslim, kadallah hacete ömür kıyamet. Müslümanın işini görenin kıyamet günü Allah da bütün isteklerini verecek diyor. Hatta birisi geldi işte İbn Abbas Hazretlerinden ya falan adama bir işim düştü, o seni dinler. Şu ihtiyacımı görsek ona gitsen de benle beraber gelsen de falan dedi. İbn Abbas Hazretleri Ramazan'da sünnet-i müekkede kuvvetli itikafa girmişti. Yani itikaftan çıktı. Yani itikafı bozdu demeyelim. Belki niyet etmiştir önceden. Hani mühim bir şey için. İtikaftan çıktı. Gitti o adamın işini gördü. Geri evine gitmeden tabii yeniden itikafa mescide döndü. Dediler ya İbn Abbas Ramazan'ın sonunu kuvvetli sünnet-i müekkede itikaf ya sen nereye çıktın geldin? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Men se'a li haceti ehi fi fehu hayrul yevmin i'tikafi fi mescidi hâli haşrasinin. Bir Müslümanın hayırlı bir işini görmek için gayret etmek, çaba sarf etmek, işte gitmek veya şu anda telefon etmekte de bazı işler görülüyor. Bunu yapmak benim mescidimde, Medine mescidinde 10 sene sıralı camiden çıkmadan itikaf ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Ben 13'ünde de hem itikaftayım hem arada da bir Müslümanın işini gördüm. Yani sen 10 günlük itikafın sevabını aldın. Ben arada 10 senelik itikaftan daha fazla da bir ile arada bir de bunu yaptım. Anladınız mı? Onun için Müslüman işini görmüyor. Hele bu senin annen veya baban, amcan, dayın, halan, teyzen ise veya daha uzak akraba da olabilir. Yakınlığına nispetle ecrin ne olur? Azimken azam olur. Büyükken daha büyük olur. Evet. Onun için veyahut bir sıkıntısı var, bir şey çözemiyor. Ona çıkış yolunu öğretmek, onu doğru yapmaya irşad etmek, ona nasihat etmek, medet olmak, yardımcı olmak. Bu zaten her Müslümana yapılsa çok eftal ameldir ama akrabaya yapıldığı zaman bu aynı zamanda ne olmuş oluyor? Sıla-i rahim vazifesini ifasından sayılıyor. Bunları beyan etmiş. Tabi diyor bu ve ihtelifu zâlike bihasebi halil vasılı vel mevsul. Yani sıla-i rahim yapanla sıla-i rahim kendisine sıla-i rahim yapılanın hallerine göre de bu işler değişir. Yani çünkü senin gücün ne kadar? Yani sana da Allah gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemeyeceğine göre şimdi kaymakamı ara benim şu işimi düzelsin falan. Tamam da ben şimdi kaymakama ulaşacak telefonum yok veyahut da kaymakam beni açmaz. Yani benim orada bir dahlim olacak gücüm yok. Gücüm varsa eksik etmemem lazım. Ama gücüm yoksa da Allah da bana niye sen bunun bu işini görmedin diye de mesul etmez. Çünkü neden? Bu senin imkanına, elindeki imkana göredir. Ama sen dersen ki, şimdi ben ne diyorsunuz ona bir laf var ya, şeyimi kullanmayayım, kredimi kullandırmayayım. Çünkü neden? Yarın benim bir işim düşer. Şimdi halam için bu krediyi kullanırsam, yarın o adama ben bir daha bir şey diyemem. Onun için ben halamın işini görmeyeyim dersen, bu sıkıntılı bir süreçtir. Neden? Senin yarın işin düşecek mi, düşmeyecek mi bir defa meçhuldür. Böyle bir şey şu anda senin bir sıkıntın yok. Sen bir sıkıntım olursa adama yüzüm olsun diye vehmederek, mevhum bir olaydan yola çıkarak orada mevcut bir sıkıntıyı çözmüyorsan, kredimi kendime saklayayım diyorsan, bu da İslam'a uygun bir şey değildir. Mevla senin imkanın var mı yok mu? İmkanını kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Gücün kadar mı kullanıyorsun, ne kadarını eksik ediyorsun? Bunları Mevla bilmiyor. Onun için İslamiyet insanların geneli, özellikle Müslümanlar, özellikle ne bileyim yol arkadaşların, ömrü hacı arkadaşların, ders arkadaşların, ondan sonra vesaire vesaire. Komşular, komşu hakları. Bunların en kuvvetlisi ne oluyor? Akraba hakları. Sıla-i rahim, yakınların bunlar senin. Bunlarla ne yapman lazım? İlgilenmen lazım geliyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
11: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül Eve.
1: Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Cuma Vaazları başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve nebiyyina ve şefii'ina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisâni yefkahu kavli ve ufevvirru emri ilallâh ve mâ tevfîkî illâ billâh. Aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul Arşil Azim. Çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Yüce Rabbim, Cuma'nın bereketi içerisinde bizleri lütfuna, keremine, ihsanına mazhar kılsın. İbadat-ı taatımızı ahsen-i kabul ile makbul buyursun. Dualarımızı müstecap, günahlarımızı mağfur eylesin. Rabbim cümlemizi rızasında daim kılsın ve daha nice cuma günlerine, cuma bayramlarına sağlıkla, sıhhatle ve afiyetle eriştirsin. Değerli kardeşlerim, akan giden zaman içerisinde Yüce Rabbimize kul olmaya çalışıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Müminin yaratılışındaki gaye, daha doğrusu insanın yaratılışındaki gaye malum, hep vaazlarımızda, sohbetlerimizde bunu söylüyoruz. Alemlerin Yüce Rabbi Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak ve ona kul olmak gaye. Yüce Rabbim gerçek kulluğun zevkini bize tattırsın, dua ediyoruz. Mevlana'mızın dediği gibi, Rabbim şefaatlerine nail etsin. Siz diyor, bizim yediğimiz aşk ekmeğinden, o kulluk tadından bir tatsanız, tandır ekmeğinin üzerine toprak saçardınız diyor Hazret. Buna benzer, bu manada sözü.

Asıl gıdası olan manadan, maneviyattan, zevk almaktan uzaklaşıp gidiyoruz maalesef. Halbuki insanı insan eden manevi yönüdür. Manevi yönüdür. Şair de öyle diyor. Akbil alen nefsi ve istekmil fadailaha fe ente bir ruhi la bil cismi la bil cismi insanun. Kendine dön, nefsine dön, ruhuna dön ve faziletlerini tamamla, kemale erdir. Zira sen bedeninle değil, ruhunla insansın. Ruhunla insansın. Yüce Rabbimiz bize ruhumuza yönelmeyi, ruhumuzu mütekamil kılmayı, kemale erdirmeyi nasip etsin. Bugünün dünyasında bu teneffüs edilen hava ile, bu yenilen rızıklarla zor ama kahraman insan da zoru başarana denilir biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Değerli insan olmak, kıymetli insan olmak, kahraman insan olmak da kolay değil. Mücadele etmek lazım, çalışmak lazım, gayret etmek lazım. Yani ecdadımızın gayretinin onda biri bizde olsa bugün çok farklı olurduk değerli kardeşlerim. Çok da. Veya şöyle söyleyeyim, dünyaya gösterdiğimiz himmetin, dünyaya bağladığımız gayretin onda birini ruhumuz için, ibadat-ı taatımız için, kulluk için ayıracak olsak durum çok farklı olurdu. Durum çok farklı olurdu. Alemlerin yüce Rabbi lütfetsin, kerem buyursun, kerem buyursun. Sahabenin haline bakıyoruz. Yani yaratılıştan şanslı insanlar, bereketli insanlar ama bize nazaran çok daha gayretliler. Tabii peygamberlerin hali bambaşka. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hali, peygamberler tamamen özel insanlar. Ama sahabe-i kiram efendilerimiz öyle, selef dediğimiz mübarek insanlar, yatağını serer büyüklerden bir zat her gün, kıymetli kardeşlerim, böyle eliyle okşar, sen çok rahatsın, sende istirahat etmek hakikaten çok güzel ama cennet yatakları senden çok daha güzel ve yatağını da sermeyi de ihmal etmez. Senden çok daha rahat, çok daha güzel, çok daha değerli der. Sabaha kadar ibadet ve taatla meşgul olurlarmış. Yani selefimizin gayreti, onların Cenab-ı Hak Hazretlerine kulluktaki aşk, arzu ve tatbikatı bize nazaran çok daha farklı. Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi dünya bizden öyle şeyler koparıyor ki her şeye eş olan şeyler onlar alıp götürüyorlar. Yüce Rabbim bu halimizi daha da güzel eylesin. Bizleri kulluğunda daim eylesin ve de yüce zatına layık kul Habibine layık ümmet eylesin. Değerli kardeşlerim, mühim olan kul olmak dedik de Kur'an-ı Kerim'e, Ra'd suresine ve de ayat-ı ilahiyeye beraber bakacağız. Ra'd suresinden birkaç ayeti kerimeyi sizlere okumak istiyorum. Bilmiyorum bugün tamamlayabilir miyiz? Rabbim ömür verirse gelecek haftalarda da devam ederiz konuya. Yüce Rabbim alemi İslam'a birlik, dirlik, güzellikler nasip etsin. Yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı kılsın. Filistin'de can veren kardeşlerimizin makamını âli eylesin. Oradaki o güzel insanların işini kolay getirsin. Yüce Rabbim dinimizin, İslam'ımızın, Kur'an'ımızın düşmanlarına kainatı yarattığı o yüce kudretiyle müdahalede bulunsun, iltica ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'imize bakıyoruz. Estağfirullah. اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ اَعْمَى. Rabbimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme böyle hitap buyuruyorlar. Muhammed'im, Muhammed'im, sana Rabbinden
alemlerin yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerinden indirilen ayatı ilahi

0: Hiyenin gerçek olduğunu, hak olduğunu bilen kişi hiç kör olan gibi olur mu? Görmeyen gibi olur mu? Kıymetli kardeşlerim, herkes Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi gördüler o günün dünyasında. Ebu Bekir'in Sıddık da gördü, Ebu Cehil de gördü. Ömerül Faruk da gördü, Ebu Leheb de gördü. Hazreti Osman-ı Zinnureyn, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri de gördü. Utbeler, Şeybeler, kendilerini çok akıllı sanan o müşrikler, sanadiydi Kureyş deniliyor. Kureyş'in önde gelenleri de gördüler. Hepsi beraber gördüler. Hatta şöyle rivayet olunur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın karşısında oturuyorlar. Ebu Bekir'in Sıddık yanına geliyorlar, bakıyorlar. Güneş gibi görüyorlar, nur gibi görüyorlar. Ya Resulallah, ne kadar güzelsiniz, ne kadar güzelsiniz, bakmaya kıyamıyorum. Doğru söyledin ya Ebu Bekir, gel otur. Aradan birkaç dakikalar geçiyor, Ebu Cehil oradan geçiyor, bakıyor Resulullah'a, haşa, ne kadar çirkinsin ya Muhammed, ne kadar çirkin görünüyorsun gözüme diyor. Ona da buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam, sen de doğru söyledin. Sen de doğru söyledin. Etrafta bulunanlar, ya Resulallah, bu sözü biz yani kavrayamadık tam. Ebu Bekir kardeşimize de doğru söyledin dediniz. Ama Ebu Cehil'e, Amr ibn-i Hişam'a da doğru söyledin dediniz. Onlar baktılar, ben de kendilerini gördüler buyuruyor. Kendilerini gördüler. Hani şairin dediği gibi öyle diyor. Halk icre bir ayineyim, herkes bakar kendin görür diyor şair. Onlar, Ebu Bekir imanının nuruyla baktı, sadakatiyle baktı, dürüstlüğüyle baktı, insanlığıyla baktı. Ben de kendini gördü diyor aleyhissalatu vesselam. Ama öbürü, ötekisi, zerrelerine kadar küfürle dolmuş, Rabbim muhafaza buyursun, inkarla dolmuş, düşmanlıkla dolmuş. Baksanıza ne diyorlar? Yani özür diliyorum değerli kardeşlerim, insanlar, hiçbirimiz böyle kopamıyoruz o halden. İnsanlarla değil, hayvan gibi insanlarla biz mücadele ediyoruz diyorlar. Müslümanları öyle görüyorlar Filistin'de. Rabbim muhafaza buyursun. Ne kadar şanssızlık, ne kadar bedbahtlık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyorlar. Doğru söylediniz her ikiniz de diyorlar. Nitekim yıllarca baktılar, mucizeleri gördüler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her şeyiyle onların imana gelmesi için gayret etti. Ama olmadı, olmadı. Bakıyorlar, görmüyorlardı. Kur'an-ı Azimüşşan Yüce Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Ve in ted'uhum ilel huda la yesma'u. Sen ne kadar onları hidayete, doğru yola, istikamete, İslam'a, güzelliğe çağırsan da Muhammed'im, seni işitmiyorlar. Seni işitmiyorlar. Asıl şurasını ayeti kerimenin söyleyeceğim. Ve terahum yanzuruna ileyke ve hum la yubsirun. Onlar sana bakıyorlar ama seni görmüyorlar buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Ne kadar enteresan ayeti kerime. Ve terahum yanzuruna ileyke. Onların sana baktıklarını görüyorsun. Göz göze geliyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Utbeler, Şeybeler, her neyse müşrikler. Ve terahum yanzuruna ileyke. Sana baktıklarını görüyorsun ama vehum la yubsirun, seni görmüyorlar ya Muhammed. Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem, seni görmüyorlar. Bugün de böyle değil mi kıymetli kardeşler? Bugün de böyle değil mi? Müminlerin halini görüyorlar. Hadi biraz biz meseleyi farklı mütalaa edelim. Kur'an-ı Kerim'i görüyorlar. Ehli hakikati görüyorlar, camilerimizi görüyorlar, cemaatimizi görüyorlar, minareleri görüyorlar. müminlerin o nur cemalini mesela o toplumun içerisindeki güzel insanları görüyorlar. Diyormuş ki içlerinden bir tanesi, yahu şunlardan güzel yüzlü bir tanesini görsem dişlerimi kıracağım, dişimi kıracağım diyormuş. Gazetede böyle söylüyor. Şunlardan yani, ama mazur, bakıyor da görmüyor çünkü. Bakıyor da görmüyor. Her göz, yine Mevlana'mıza gidiyoruz. Her göz gözü Cenab-ı Hak hazretlerini görseydi mahlukat, hayvanat da görürdü diyor. O farklı şeyler söylüyor ama ben bu kadar söylüyorum. Yani her göz gözü görseydi diğer mahlukatta görürlerdi. Görmüyorlar. Allah Allah, ve terahum yanzuruna ileyke ve hum la yusirun. Görmüyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi görmedikleri için, hakikatlere ermedikleri için İslam'a evet demediler. İşin sırrı şuradaymış. Fe innaha la ta'mal absar velakin ta'mal kulubul lati fi sudur. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde Cenab-ı Hak Hazretleri böyle buyuruyorlar. Muhammed'im, asıl bu gözler kör olmaz. Asıl görmeyen gözler, asıl kör olan gözler bunlar değil. Velakin ta'mal kulubul lati fi sudur. Fakat kalplerdeki, gönüllerdeki gözler kör olur buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Kalplerdeki, Rabbim gönlümüzün körlüğünden, kalbimizin körlüğünden, ruhumuzun körlüğünden bizleri muhafaza buyursun. Evet, sahabenin gördüğü gibi, selefin gördüğü gibi belki göremiyoruz ama görmüşüz de iman etmişiz elhamdülillah. Elhamdülillah. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ta bugünün Müslümanlarına 1400 yıl evvelden ihvanımı özledim, onları görmek istiyorum diye buyuruyorlar. Anlattık daha evvel. Elhamdülillah, her şeye rağmen, bütün noksan halimize rağmen iman etmişiz, inanmışız, gönül vermişiz. Kur'an'ımız önümüzde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi ve muhabbeti kalbimizde. Ya Rabbi, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret diye dua ediyoruz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor ya Akif'imiz. Gerçekten öyle. Rabbim bu iman neşesinden hayatımız boyu, bilhassa son nefesimizde bizleri mahrum eylemesin de kelime-i şehadetlerle, kelime-i tevhidlerle yüce Rabbimize teslimi can eyleyelim inşallah. Efemen ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbikel hak kemen huve a'mâ. Muhammed'im, sana Rabbinden indirilen şeylerin, ayat-ı ilahiyenin, Kur'an ayetlerinin hak olduğunu bilen hiç kör gibi olur mu? İnnemâ yetezekkaru ulul elbab. Bunu ancak diyor Kur'an-ı Kerim, Allah böyle söylüyor, bunu ancak akıl sahipleri idrak eder. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Rabbimize çok şükürler olsun değerli kardeşler. Elhamdülillah. Hani şair, ne kadar mücrim isem yine olmam gamnak diyor ya, ne kadar günahkar olursam olayım yine de asla kederdi de olmam, kedere düşmem, perişan olmam, ümitsiz kalmam diyor yine de. Çünkü müminiz, Rabbimize inanmışız, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gönül vermişiz. Yani yarın inşallahurrahman, her zaman söylediğim sözü bir daha söylüyorum değerli kardeşlerim. Babacığım, bir gün sohbet ediyoruz. Bazı şeyleri tekrarlıyor tabii. Mevlana Hazretleri'nin beyitlerini tekrarlıyor, kendi sözlerini tekrarlıyor filan. Bir şeyi söylerken yine söyleyeceğinde dostlarımızdan birisi demiş ki, kalbinden daha sağ kendisi, gidip sorma imkanımız var. Yahu demiş, bunu 50 defa duyduk sizden hocam demiş, belki demiş içimizden. Babacığım da dönmüş ki 51. defa olsun yine söylüyorum demiş. Mahcup oldum, utandım diyor. Hocam benim böyle diyor, bir iznillah sanki gönlümden geçeni duydu ve bildi diyor. Dedi ki diyor, adını da söylüyor ama ben söylemeyeceğim. 51. de olsa bir defa daha söyleyeceğim dedi diyor. Yani 50 de olsa, 100 de olsa bu hakikati yine söylemeye devam ediyoruz. Elhamdülillah ki müminiz. imanın şerefiyle aziziz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun yolcusuyuz. Rabbim bizi mahşerde bu ikrar ile haşretsin. İnanmayanlar varsın, beğenmesinler. İnşallah asıl şunu söyleyeceğim. Mahşer gününde belli olacak. Mahşer gününde belli olacak. Yani mesela bugün onlardan gene İslam ile, Kur'an ile, Müslümanlarla alay edenlerden bir tanesi bugün gene gitti. Bakıyor, baksın bakalım. Böyle Müslümanlarla alay ediyordu televizyonun ekranlarında hep. Tahkir ediyordu Müslümanları. Bizimle alay ediyordu bizi. Baksın bakalım bir şimdi bir orada bir. Evet. Yüce Rabbim iman nimetinden bizi mahrum etme. Bunu ancak akıl sahipleri. Ha, demek ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Gerçek akıl sahipleri iman eden insanlardır. Çok para kazanıyor. Karun'un da serveti çoktu. Çok akıllı adam, dünyayı idare ediyor. Firavun da öyleydi. Nemrut da öyleydi. Ebu Cehil de kendini çok akıllı görüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bütün düşmanları çok akıllı görüyorlardı kendilerini. Bugün de öyle. Müminleri, Müslümanları bugünün haline rağmen hala tahkir ediyorlar. Aklı çalışmıyor bunların, kafası yok bunların diyorlar. Varsın öyle desinler bakalım. Ama gerçek akıllılar kimmiş? Onlar yarın mahşerde huzuru ilahide kendilerini elbette alemlerin yüce Rabbi Allah'ın huzurunda ispat edeceklerdir. İmanlarıyla, salih amelleriyle, güzel davranışlarıyla, Allah'a kulluklarıyla, Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'a teslimiyetleriyle inşallahurrahman. Peki kimmiş bu akıl sahipleri? Asıl bu ayatı ilahiye üzerine duracağız. Birkaç belki vaazımızı alacak bunlar. En az iki vaaz tahmin ediyorum. Üzerinde durmaya çalışırız. Yüce Rabbim konuşmamızı bereketlendirsin ve istifade etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Kimdir o akıl sahipleri? Akıllı olanları Kur'an'da Rabbimiz şöyle sıralıyorlar. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar akıl sahipleri öyle kişilerdir ki, yani hanları, hamamları, servetleri, arabaları, ne bileyim şunları, bunları, villaları, yani onlara, ona servet düşmanı olduğumuzu zannetmeyin. Ama batıl, yani haram parayla elde edilenini söylüyoruz. Onlar mı yoksa kimlermiş bakıyoruz beraber. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar alemlerin yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerine ezelde verdikleri sözü tutup وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ, verdikleri sözleri bozmayanlardır. Ahdlerine sadık kalanlardır, dürüst davrananlardır. Verdikleri sözde ne pahasına olursa olsun sözümüzü, çocukluk günlerime gidiyorum değerli kardeşlerim. Hani oyun oynuyoruz filan mesela kendi aramızda arkadaşlarımızla ya. Erkek sözü mü diyorduk mesela ya. Değil mi efendim? Söz mü diyorduk? Rabbimize vaktiyle söz vermişiz. Ta ruhlar halinde, ruhlar aleminde alemlerin yüce Rabbi sordu bize. Elestu bi rabbikum, Kur'an-ı Kerim. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ne dedik kıymetli kardeşlerim? Kalu bela, evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin, Allah'ımızsın dedik. Yani şimdi bundan vazgeçmek dürüstlüğe, erkekliğe sığar mı? Yani diyecekler ki hanım kardeşlerim biz işin içinde değil miydik? Tabii canım. Bütün ruhlar. Söz gelimi söylüyorum öyle ben. Cemaatime hitap ettiğim için söylüyorum. Kadınımızla erkeğimizle hepimiz dedik ki evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bu sözden dönmek olur mu kıymetli kardeşlerim? İşte biz cami cemaati olarak bu sözden dönmedik elhamdülillah. Dönmedik, dönmeyeceğiz de yüce Rabbime güvenerek söylüyorum. Onun keremine. Ne kadar günahkar. Kıymetli kardeşlerim, ben bilhassa genç kardeşlerime şöyle söylüyorum zaman zaman. Günahlardan korkmayın. Günahlardan korkmayın. Bizim bütün günahları affeden bir Allah'ımız, bir Mevlamız, bir Rabbimiz var. Zaten mümin büyük günah işlemez. Zaten mümin büyük günah işlemez, tamam mı? Bu konuda önce bir antlaşma yapalım. Yüce Rabbim muhafaza buyursun. Mümin şirk koşmaz. Mümin içki içmez. Mümin zina etmez. Mümin yalan söylemez. Mümin iftira etmez. Mümin anne ve babasına asi olmaz. Mümin sihir ve büyü yapmaz. Mümin askerden kaçmaz. Küçük günahlar, peygamberlerin haricinde herkes, hoca da olsak, hacı da olsak, şeyh de olsak, mürşit de olsak, mürit de olsak, kadın da olsak, erkek de olsak, hepimiz bu günahları işliyoruz. Bazen gözümüz kayıveriyor, bazen sürçülisan ediyoruz, bazen dinlememiz gereken bir şeyi dinlemiş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, olur. Ama bizim öyle bir Mevlamız var ki bütün günahları affediyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah Allah! Ey günahlara girerek kendilerine, nefislerine zulmeden, hallerini israf eden, hallerini, davranışlarını boşa götüren kullarım, ama Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Hani Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerini Seyyid-i Şühedâ'yı şehit eden bir vahşi vardı ya, sonradan İslam'a geldi, onu zaman zaman anlatıyorum, çok tatlı. Gelecek haftalarda bir daha anlatalım inşallah, Rabbim ömür verirse. Onun hatırına, onun İslam'a, onun imana gelmesi için inen ayetlerden biridir bu. Ey kendilerine zulmeden, nefisleri konusunda israfa giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Siz tövbe ettikçe, siz samimi oldukça, siz dürüst davrandıkça, siz Allah'ın huzuruna, dergahına kaçtıkça, alemlerin Yüce Rabbi bütün günahları affeder diyor. Bütün günahları affeder. Onun için günahlardan korkmayalım ama imanımız sağlam olsun. Kıymetli kardeşlerim. İmanımız sağlam olsun, itimadımız sağlam olsun, Allah'a güvenimiz sağlam olsun, kulluğumuz sağlam olsun. Namaz kılmakta dürüst olalım, tamam mı? Durduğumuz zaman alemlerin Yüce Rabbi Allah'ın huzurunda duruyoruz deyip de namazımızı adet kabilinden değil, Rabbimizin emri olarak, bir ibadet olarak kılalım. Bütün davranışlarımızda öyle. Özümüzde, sözümüzde, davranışlarımızda, Rabbimize olan teslimiyetimizde, Allah'ımıza olan güvenimizde dürüst olalım, samimi olalım. Kullukta samimi olalım. Cenab-ı Hak Hazretleri affedecek. Affedecek. Ha, Rabbim nasıl olsa affeder diye bu hale, mağruren bu hale aldanıp da günah işlemek ahmaklıktır. Özür diliyorum. Tamam mı efendim? Ağır oldu belki bir kelime ama ancak öyle ifade edebiliyorum. Yani canım Allah affeder yahu, Erhamur Rahimindir. Ondan sonra haram halal ver Allah'ım, kulun seçmez yer Allah'ım demiş. Olur mu öyle şey ya? Sen kılı kırk yaracaksın, titiz davranacaksın ama olur ya bir yerden bir kaçıntı farkında olmadan olabilir. Misal, bütün gücünle gayret edeceksin ama dalgınlık olabilir. İşte o yerlerde de alemlerin Yüce Rabbi rahmet ve merhametiyle müdahale edecek. Yani Yüce Rabbimizin merhametinin sınırsız ve sonsuz olduğunu bileceğiz ama bile bile günah işlemek de gafil insanların, bu defa hafifleteyim, gafil insanların işidir. Ha, farkında olmadan insan dalgınlık edebilir, yanılabilir. İşte o günahlardan korkmayın diyorum ben de. Cemaatime, kıymetli kardeşlerime ümit veriyorum. İnşallah bu konudaki hadisi kutsiyi gelecek haftalarda okuyalım. Yüce Rabbimiz, kulum benim huzuruma geldi de diyor. Hadisi kutsinin sonunda böyle buyuruluyor. Ey kulum, benim huzuruma geldiğin zaman bana şirk koşmadan gelirsen, bana sağlam bir imanla gelirsen, güzel bir temizlikle gelirsen, isterse günahın arz ile semalar, gökler arasını doldurmuş olsun, ben de o kadar mağfiretle sana, o kadar bağışlama ile sana icabet ederim ve günahlarını bağışlarım, affederim. Bizim böyle bir Mevlamız, böyle bir Allah'ımız var. Onlar bırakın inanmasınlar, onlar itimat etmesinler, onlar kulluk etmesinler. Biz kuluz, biz huzurdayız. Ama günahımızı da itiraf ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Alemlerin Yüce Rabbi Allah-u Zülcelal Hazretlerine verdikleri sözü tutanlardır onlar. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْسَاقِ Ahdü misakı da bozmayanlardır. Ben kulum diyenlerdir akıl sahipleri. Yüce Rabbim Kur'an'ında anlatıyor akıl sahiplerini. Hani ben söylesem, bir başka söylese, alim de olsa acaba mı kedenilebilir ama Yüce Rabbimiz bunu tespit ediyor. Ben akıllıyım diyebilmesi için bir kişinin demek ki kul olması lazım. Kul olması lazım, kul olması lazım. Mevlana'mızın dediği gibi. Men bende şüdem, bende şüdem, bende şüdem. Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum diyor. Ama kulluğun hakkını veremediğim için Rabbimin huzurunda mahcubum. Utancımdan başımı öne eğmişim. Her bende şevet şahat ki azat şevet, men şahat ezanem ki turabende şüdem. Her köle azat olunduğu zaman, kölelik kaydından kurtulduğu zaman neşelenir, huzur bulur, sürur bulur. Ben ise diyor, ne zaman sana gerçekten kul ve köle olursam, işte o zaman şad olurum ya Rabbi. Rabbim bizi kulluğunda daim eylesin. Evet, verdiğimiz söze sadık kalmayı bize lütfeylesin, kerem buyursun ki ama bu bizim elimizde, irade bizim elimizde değerli kardeşler. Tercihi biz yapıyoruz. Tamam mı efendim? Tercihi biz yapıyoruz. Yol kavşağına geldiğimiz zaman, cennet ve cehennem diye yollar ikiye ayrıldığı zaman insanlar kendi iradeleriyle ayrılıyorlar. Kendi iradeleriyle. Yahu diyor, şimdi profesör geçiniyor bir adam var. İsmini de veririm ama vermeyeyim. Fitne olabilir. Her şeyi söyler söyler, ondan sonra bir hoca kardeşimiz karkar da sen şöyle söyledin derse, bu defa ondan kendine göre şikayetçi oluyor. Ya açıkça söylüyorsun. Açıkça söylüyorsun. İnanmıyorum diyor. Eğer diyor, geçenlerde bir bazen dinliyorum acaba ne diyor bu adam diye. Eğer diyor, hakikaten diyor Allah'ın varlığına inanacak bir şey bulsam inanacağım diyor. Böyle söylüyor açıkça. Ahirete inanmıyor mesela. İnanmıyor. Nasip meselesi kıymetli kardeşler. Nasip meselesi ya. Nasip meselesi. Ama tercih de bizim ha. Cennet ve cehennem kavşağına geldiğimiz zaman cennetten tarafı müminler olarak biz kendimiz tercih ediyoruz. Yolda yazıyor. Kocaman levha halinde, trafik levhaları gibi yazıyor. Bu tarafa gittiğin zaman cennete gidersin diyor. Biz düşe kalka efendim kendimizi zorlayarak, nefsimize sahip olarak o tarafa gidiyoruz. Ama öbürü diyor ki yahu diyor baktım diyor, baktım aynen böyle tabiri, baktım diyor bizim takımın hepsi bu tarafta diyor. Eşkıya, zalimler, hainler, ahlaksızlar, soysuzlar, namussuzlar, içkiciler, kumarcılar hepsi bu tarafta diyor. Öyle olunca diyor cennette zaman mı geçer yahu diyor. Ben diyor bu tarafı tercih ediyorum diyor. Dedem, nenem duyduğu zaman ne diyordu? İlâ cehenneme zümera. Öyle değil mi kıymetli kardeşlerim? İlâ cehenneme zümera. Yani Kur'an tabiri tabii. O tarafı kendin tercih ediyorsan cehenneme gidebilirsin tabii. Tercih meselesi. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Kur'an'da Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Küfredenler, inkar edenler grup grup cehenneme yönlendirilirler. Hatta اِذَا جَاءُوهَا فُتُحَتْ اَبْوَابُهَا Kapısının, cehennemin kapısına önüne geldiler mi? Cenab-ı Hak Hazretleri onları biraz bekletiyor. Ondan sonra kapıları açılıyor. Ayat-ı ilahiyenin, yani bu ayetler üzerinde hep durmayı arzu etmişimdir. Cenab-ı Hak Hazretleri bir tek vav harfiyle Kur'an-ı Kerim'de dünyaları dolduran bir mana veriyor ayat-ı ilahiyeye. Hatta اِذَا جَاءُوهَا فُتُحَتْ اَبْوَابُهَا Cehennemin kapısına geldikleri zaman bir bekletiliyorlar, ondan sonra cehennemin kapıları açılıyor. Önce bir korkuyorlar, bir titriyorlar. Efendim, acaba içeride nasıl bir azap var? Gelişlerinden belli, geldikten sonra kapılar açılıyor, sonra Melekler وَقَالَ لَهُمْ حَسَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Size bu günü, bu korkunç azap gününü anlatan ve de Rabbinizin ayetlerini anlatan peygamberler gelmedi mi? Evet geldi. Geldi diyecekler. وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Rabbim korusun. Ama kafirler üzerine Allah'ın azabı gerçekleşti. Bugün cehennemlik olduk diyecekler. Müminlere gelince وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Takva sahibi olan müttaki kullar, Allah'tan korkan kullar da, müminler de, inananlar da, onlar da zümreler halinde, toplu cemaatler halinde, toplu olarak grup grup böyle cennete sevk edilirler. Hatta اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا. Müminler cennete girdi, geldikleri, cennet kapısının önüne geldikleri zaman kapıları açık bulacaklar. Evvelden açılmış olacak. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem اَنَا اَوَّلُوا مَنْ يَقْرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ. Cennetin kapısını ilk çalan ben olacağım ve ilk defa bana açılacak, ondan sonra bir daha da kapanmayacak buyuruyorlar. Belli ki ondan sonra da kapanmayacak. Melek soracakmış, kimsin? اَنَا مُحَمَّدْ. Ben Muhammed'im, Allah'ın Resulüyüm, ahir zaman peygamberiyim. Yani bu kadar hakkımız olsun. İnşallah diğer peygamberlerimiz bize sitem etmezler, kırılmazlar. Halilullah İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan Resul-i Ekrem Efendimiz'e gelinceye kadar bütün peygamberler o cennete Resulullah'ın açtığı kapıdan girecekler. Tamam mı efendim? Ben ve ümmetim önce gireceğiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ben ve ümmetim cennetten önce biz gireceğiz. Halbuki hocam ahir zaman ümmetiyiz, en son gelmişiz. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Resulullah'ın şerefine, Allah'ın Resulü'nün bereketine ilk defa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem girecek. Ardından da biz gireceğiz inşallahurrahman. Rabbim lütfetsin. Orada da cemalinin karşısında bizleri böyle lütfuyla keremiyle birleştirsin inşallahurrahman. Efendim, وَفُتُحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ. Vazifeli melekler, cennetin kapısında duran melekler diyecekler ki selamun aleyküm, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Tıbtum, siz dünyadayken ne güzel ameller işlediniz. Elhamdülillah, müminiz. Namazlarımızı kılıyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz, zekatlarımızı veriyoruz, haramlardan kendimizi alıyoruz, içki içmiyoruz, zina etmiyoruz, kumar oynamıyoruz, göz göre göre faizle iştigal etmiyoruz, Allah'a isyandan sakınıyoruz. Ama dediğim gibi günahkar da olabiliriz. Ha, onları da merhametle karşılayan, bağışlayan bir Allah'ımız var bizim elhamdülillah. Cennete girdikleri zaman tıbtum, ne güzel ameller işlediniz siz dünyada, ne iyi ettiniz. Ne iyi ettiniz. Hani dostlardan biri sürpriz yapıyor bize, aniden çıkıp geliyor. La teşbih ve la temsil. Yahu ne iyi ettin de geldin be. Allah senden razı olsun diyoruz ya. Tıptım o demek işte. Ne iyi ettiniz. Fedhuluha halidin. Girin ve cennete ebedi olarak orada kalın diyecekler. Yani gençler, genç kardeşlerim, namazınız, beş vaktiniz tam olsun dediğimiz şunun için. O gün oraya rahat girelim. O kapıdan rahat geçelim. Tamam mı efendim? İlk girenlerle girelim. Azap görmeden, ateşini, cehennemin dumanını, sıkıntısını, gümbürtüsünü görmeden, duymadan ilk girenlerle beraber girelim diye. Aman namazlarımızı kılalım diye onun için söylüyoruz. Aman zekatlarımızı tam verelim diye. Aman yani hocam biraz biz genciz, biz biraz bir şöyle bir yaşayalım dünyanın. Yahu dünyada yaşasan ne olacak kıymetli kardeşim? Delikanlım, yiğitim, dünyada yaşasan ne olacak? Dünyanın zevklerinden istifade etsen ne olacak? Gerçek nimetler yarın alemlerin Yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerinin huzurunda. Rabbim bizi cennete giren, o nimetlerden istifade eden ve cemalini görenlerden eylesin. اَلَّذ۪ينَ يُغْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Allah'a verdikleri sözü tutanlar وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ. Ahdi bozmayanlardır akıl sahipleri buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Biz Rabbimin lütfuyla, keremiyle, muhafazasıyla, korumasıyla bizi hidayette kılmasıyla ahdimizi bugüne kadar bozmadık. Bundan sonra da bozmayacağız Allah'ın inayetiyle. Devam ediyor ayeti kerimeler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani demek ki devam edemeyeceğiz. İnşallahü Rahman gelecek hafta Rabbim ömür verirse ayat-ı ilahiyeye devam ederiz. Akıl sahipleri kimdir? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinde öyle anlatıyor değerli kardeşlerim. Allah'a verdikleri sözü tutmayanlar. Yani ruhlar alemindeyken biz bu sözü vermişiz. Küçüklüğümüzde öğrettiler. Daha bu işin yani esprisini diyeyim kavrayamamıştık. Henüz tam anlayamıyorduk ne demek. Ne zamandan beridir Müslümansın? Kalû bela zamanından beri, kalû beladan beridir. Ne demek kalû bela? Cenab-ı Hak Hazretleri ruhlara sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalû bela. İşte biz o zaman evet demiştik değerli kardeşler. Onun için bu ahd üzere devam ediyoruz. Yüce Rabbim yanıltmasın, şaşırtmasın. Ayeti kerimeyi alalım. Fazla da sözü uzatmadan İnşallahurrahman Rabbim lütfederse gelecek hafta devam ederiz diye ümit ediyorum. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُوصَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ. Bir tek ayeti kerime ama dünyaları dolduran mana. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُوصَلْ. Bu ayeti kerimenin diyor müfessirlerimiz bir özel manası var, bir de genel manası var. Nedir genel manası? İşte o verdikleri söze sadık kalıp Cenab-ı Hak Hazretlerinin, Allahu Zülcelal Hazretlerinin yerine getirilmesini istediği şeyleri yerine getirenler. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ. Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirenler. Genel manada İslam'ın ve Kur'an'ın yerine getirilmesini istediği her şey. Onun için tekrar perçinliyorum. Onun için namaz kılıyoruz. Onun için Ramazan geldiği zaman oruç tutuyoruz. Onun için zekatımızı veriyoruz. Zekat farz olanlara. Onun için mesela hacca, kurraya yazılmış. Rabbim bana hac etti diye kardeşim 7 sene, 8 sene, 10 sene, 11 senedir bekliyorum hocam diyor. Şuradaki niyet var ya. Allah'ın inayetiyle işte o mübarek bir niyet, güzel bir niyet. Kurra'da ismim çıkarsa diyor, gideceğim Allah'ın inayetiyle. Hem para veriyor, hem meşakkate katlanıyor, hem zorlanıyor, hem yerine göre. Olsun, biz müminiz. İslam'ın 5 şartından biri. Tamam mı efendim? Evet. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُّنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُوْصَلْ. Cenab-ı Hak Hazretlerinin ifa olunmasını emrettiği şeyleri yerine getirenler. Özel manası, genel manada bütün kulluk şartlarına riayet edenler. Özel manada ise akraba ziyaretini ifa edenler, akraba ziyaretini göz ardı etmeyenler, akraba ziyaretine bağlı kalanlar diyor müfessirin-i kiram hazarat. Çünkü İslam bu konuya gerçekten çok önem veriyor, çok değer veriyor. Günümüzde maalesef. Yani telefonla bile akraba ziyaretlerini devam ettirmek, akrabalık münasebetlerini devam ettirmek, telefonla bile olsa razıyız günümüzün dünyasında. Ama birbirinden maalesef uzaklaşmışlar. Hadis-i Kutsi'de de Cenab-ı Hak Hazretleri asla razı olmuyor, bunu ifade ediyorlar. Değerli kardeşlerim, akraba ziyareti çok önemli, çok, çok. Gelecek hafta inşallah bu konuyla ilgili olarak birkaç hadis-i şerif okuyalım. Biz müminiz ve Müslümanız. Rabbimizin emirlerini yerine getireceğiz. Ve yahşevne rabbehum, onlar Rablerinden, Mevla-i Müteal Hazretlerinden haşyet üzere olurlar. Gönüllerini Allahu Zülcelal Hazretlerinin sevgisi, muhabbeti ve korkusu doldurmuştur. Ve yahafune su'el hisab, kıyamet gününde hesabın zorluğundan da korkarlar o müminler diyor Rabbimiz. İnşallah bu konulara da gelecek haftalarda elimizden geldiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla temas etmeye çalışalım. Yüce Rabbim bize ahdimize sadık olmayı nasip etsin. Ya Rabbi şöyle karar kılalım değerli kardeşlerim. Sen bizi insan olarak yarattın. Ama bir İslam beldesinde yarattın. Müslüman anne ve babalardan yarattın. Müslüman kardeşler arasında, cemaati arasında yarattın. Biz de sana kullukta daimiz. Biz de sana ah yine ben illallah derim dediği gibi şairin, biz de bu ahitten, bu karardan, bu sözden vazgeçmiyoruz ya Rabbi deyip kulluğumuza devam edelim inşallah. Onun için gençlerime bir daha tembih ediyorum, bir daha hatırlatıyorum. Bu kulluğun baş efendim, bu emre itaatin, bu görevlerin en başında namaz geliyor. Namaz geliyor. Günde 5 defa çünkü. 5 defa Cenab-ı Hak Hazretleri bizi huzuruna çağırıyor. Kıymetli gençler, kıymetli kardeşlerim. Vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Tamam mı efendim? Musa aleyhisselam 50'den 5'e indirirken Miraç gecesinde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit üzerinde karar kıldığında bile Musa aleyhisselam buyurdular ki, kardeşim Muhammed'im, ben bu insanları tecrübe ettim, yarın çok diyecekler, sık diyecekler, 5 vakit bile çok, eğer müsaade ederse Rabbimizden bu 5 vakti de daha aşağıya indirmesini iste. Resulullah buyurdular ki, yok, Rabbimin huzuruna o kadar çok döndüm ki utanırım artık dediler ve 5 vakit kaldı. Şimdi kimi insanlar acaba 3 müdür 5 midir falan onun kavgasını onun için yapıyorlar. Musa aleyhisselam Rabbimizin bildirmesiyle ta vaktiyle bilmiş. Ama 5 vakit. Günde ne diyoruz? Günde 5 defa dünyanın dönüşünü durduracaksın ve huzuru ilahide ispatı vücud edeceksin. Dediğim gibi ya Rabbi sen bizi insan olarak yarattın. Bir de üstüne iman şerefi verdin. Biz de senin huzurundayız diyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Kulluk sözümüzden, ahdimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu ahdi bozmayacağız. Yüce Rabbim mahşerde bizi bu ikrar ile haşreyle diye dua ediyoruz. Rabbim ibadat-ı taatımızı ahseni kabul ile makbul buyursun. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Cümlemize halalından bol rızık ihsan eylesin. Çile vermesin, keder vermesin. Ümmeti Muhammed'in dertlilerine deva, hastalarına şifa, borçlularına edalar nasip etsin. Filistin'de çile çeken kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Dünyanın her yerinde Allah'ın dinini ikame için çalışan ve gayret eden kardeşlerimize melekleriyle yardım eylesin. Mazlumların elinden tutsun. Zalimleri Kahhar ismi celilinin tecellisiyle kahru perişan eylesin ve bizleri kulluğunda daim eylesin. Yüce Rabbim cümlenizden ve bütün ümmeti Muhammed'den razı olsun. Cumamız tekrar mübarek olsun. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Cuma vaazları sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
2: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Reklamları dinlediniz. Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül Efendi,
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: 120 yaşında Ali Haydar Efendi Hazretleri, Kutbul Ektab Gavsül Eftat Hazretlerimiz, gelene gidene bu dedenin su hatimesi için sonumun iyi olması, imanla ölmem için dua edin derse, bütün ulema evliya Hüsnü Hatime kitabında bunlara çok örnekler yazdım, hazırlamıştım. Tam bastıramadım. Orada çok rivayetler var. Yani peygamberlerin korkuları, evliyaullah'ın korkuları, evliyaullah'ın korkuları bildiğin gibi değil. En çok peygamberler korkmuş. Halbuki peygamberlerin imansız ölme riski yok. Peygamberler günah işleme imkanı da yok. Peygamberler masumdur. Kabile nübüve ve ba'deha, peygamber olmadan önce de sonra da büyük küçük günahlar yapmadılar. Yapmazlar, korunmuşlar. Hal böyle olduğu halde onlar ödü kopuyor. Belami ibn-i Bahra'nın durumunu görünce, İsmi Azam'ı bilen en büyük alim kafir ölünce, Bersisa kafir ölünce, tabi Beni İsrail'in peygamberlerinde onlardan sonra olanlar dönem itibariyle ötleri koptu. Kur'an-ı Kerim onlardan bahsediyor. وَاَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Peygamberler bize dua ediyorlarken اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Onlar hayırlı amellere çok süratle giderler. Yani hızlı hareket, hayra kavuşmak için, faziletli amel için çok süratli davranırlar. وَاَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Bir yandan kabul olunacağını ümit ederek rağbetle dua ederler. وَرَهَبًا. Bir yandan da ya reddolursak diye korkuyla efendim dua ederler diyor. Şimdi bir peygamberin reddolunma tehlikesi yok ki. Ve küllü nebiyin mücab diyor hadiste. Her peygamber duası müstecaptır buyuruyor. Ama anında çıkar, sonra çıkar falan ayrı mesele. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam dua etti. Firavundan kurtulma. Kale gadir cibet davetükümâ. İkinizin duası kabul oldu buyurdu. Ama 40 sene sonra Firavun boğuldu. Yani orada zamanın gecikmesi kabul olunmadığı anlamına gelmiyor. Bütün peygamberlerin duası mutlaka kabuldür, müstecaptır. Böyle olduğu halde niçin reddolunurum diye, namazım reddolunur, orucum reddolunur mu diye korkarak dua ederler diyor Kur'an. Bize örnek olsun diye. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Onlar bize karşı huşu içindeydiler. Huşu demek derin saygı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ سَلَّمْ يُصَلِّي وَلَوْ اَز۪يزٌ كَاَز۪يزِ الْمِرْجَلِ diye lafzı öyle hatırlıyorum. Yani kaynayan bir tencerenin fokurtaması gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

namaz kılarken içinden Allah korkusundan dolayı böyle ne diyeyim sana, sesler çıkıyor. Gürültü, gürültü geliyor, ses geliyor. Kaynama sesi gibi, fokur fokur kaynama sesi gibi ses geliyor. Bunu sahabe-i kiram yanında namaz kılanlar duyuyordu. Bu işte Allah korkusundan, huşu. Biz namaz kılarken ancak geğirme sesi geliyor. Başka bir şey geldiği yok. Adam biri, sahabeden mutlaka da radıyallahu anh, orada namazda geğirdi yani. Veyahut da namaz dışında geğirdi. Geğirince de elhamdülillah, temenin çok faziletini okudum kitapta. Bu zamana kadar bilmiyordum. Estağfurullah denilecek zannediyordum. Ama sonra gördüm, onu bakalım müjdesini şimdi unutmuş olabilirim ama geğirdiği zaman insan elhamdülillah diyecek, yine bir hazmetmenin belirtisidir. Buradan küffe cüşâek, geğirtini men et. Yani kendini şey et, kontrol et yani, sık kendini, geğirmemeye bak dedi yani. Herhalde namazda da olunca. Ondan sonra feinne ekseru nâs cu'an yevmel kıyameti ekseru fid dünya şiban. İşte ceza amel cinsindendir dedim başında. Kıyamet gününde insanlar içinde en çok aç kalacak kim? Mahşerde en çok aç kalacak kim? Dünyada en çok tok olanlar. Dünyada kimin tokluğu fazla süreliyse, ekseriyetle midesi toksa, kıyamet günü mahşerde en fazla aç onlar kalacak buyurdu. Onun için, şimdi sallallahu aleyhi ve sellem niye bu kadar korkuyorum, niye bu kadar namazın içerisinde göğsü fokur diyor. Bize karşı peygamberler huşu içindeydiler buyuruyor. Bizden de huşu istiyor. Kadefle'l müminun, bizim kafa dağınık. Biz de kafayı toplayamıyoruz maalesef. Müminler kesinlikle felaha erdi. Ama her mümin değil. اَلَّذ۪ينُمْ فِي صَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu sahipleri. Şimdi buradan iki şey çıkıyor. Bir, namaz kılmayan felah bulmaz. Müslüman da olsa. Çünkü birinci şartta iki madde var. Namazlarının içerisinde huşu sahipleridirler. Bu ne demek? Namaz kılacak demek. Yetmez. Gafilane kılmayacak. Huşu içinde kılacak. Huşu ne demek? Allah-u Teala görür gibi olmak. Sen Allah-u Teala göremiyorsan da Allah-u Teala senin gördüğünü bilmek. İşte bu hali kazananlar kufela buldu diyor ve devam ediyor. Yani sadece bunlar da yetmiyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ لَغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاَعْلُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِ مُحَافِظُونَ Boş işlerden, boş konuşmalardan, ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Mala yani fuzul işlerden yüz çevirirler, zekatlarını verirler. İşte namuslarını muhafaza ederler, sayıyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِ مُعَاتِ مُرَعُونَ Emanetlerine riayet ederler. Başka bir emanet verdi, onu mutlaka yerine getirirler. Sahibine iade ederler. Söz verdiler mi, sözlerini de riayet ederler. Sözlerini bozmazlar vesaire. Sayıyor. اُلَاكَمُ الْوَارِسُونَ اَلَّذ۪ينَ اَيْرِسُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيَا خَالِدُونَ Ancak onlar varisler. Öbür türlü babandan, anandan, nenenden kaldı sana bir şey. O vefat etti, sana kaldı, sen oldun varis. Senin varisin kim olacak? وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِس۪ينَ Allah buyuruyor. Hepinizi öldüreceğim, hepinizin malına, mülküne ben konacağım diyor. Zaten sen yarattın, sen verdin ya Rabbi diyor. Varisler biziz Allah buyuruyor. Kimse kimsenin varisliğine meraklanmasın. Nenem ölse de, anam ölse de, şu yük alsa da, bu yük alsa da falan, geç o işleri. Sen ebedi mi kalacaksın? Kazık mı çakacaksın? Senin de varislerin senin ölmeni bekleyecek. Dolayısıyla esas varisler kim? Firdevs-i âlâya varis olursan, cennet-i âlâya babandan kalmış gibi yani, hiç zahmet çekmeden sen cennet, köşkler, saraylar, hurler, gılmanlar, danlar, bu kadar ayetler, hadisler hep cennet anlatıyor. Bu cennete sen tuğla mı taşıdın? Bir ağaç mı diktin? O köşklere de efendim niye hizmet yaptın inşaatında? Hiçbir şey yok. Mevla Teala ol diyor, oluyor. Onun için sen oraya konduğun zaman bu dünyadaki ameller vesilesiyle

0: Namazdan selam veriyoruz, hemen başlıyoruz, estağfurullah, estağfurullah diye. Yani mübarek namaz kıldık, biz zina mı ettik de estağfurullah çekiyoruz. İşte anlamıyor, manayı anlamıyor. Sen orada namaz kıldın ama huşu temin edemedin. Allah Teala'nın istediği gibi bir namaz kılamadın. Okuduklarının manalarını tefekkür edemedin. Aklın oraya gitti, buraya gezdi. Dolayısıyla o namaz Mevla'nın razı olduğu bir namaz değil de fazl-ı keremiyle kabul ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
6: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyoruz.

0: sürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
1: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz. Hayırlı cumalar.

0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programı başlıyor.

0: billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedâna Allah. Lekad câet rusul rabbina bil haqqi sannu alâ rasûlina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sannu ala şefii'i dünubina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sannu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al-Muhammed. Allah'ım Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Her zaman ifade ettiğimiz gibi anlatması kolay, dinlemesi daha kolay. Zor olan, yani nefse zor gelen yaşamak, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşamayı bizlere kolay eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzı işliyoruz. 23. farzdaydık. Neydi? Daima Allah-u Teala Hazretlerinden korkmak, şımarıklığı ve haddi aşmayı, azgınlığı terk etmek. Tabii geçen dersimizde başlamıştık. İnşallah devam edeceğiz. Yani daima Allah'tan korkmak derken, her daim, her işimizde, her gücümüzde, yani gecede, gündüzde, yazında, kışında, gençken de, yaşlıyken de, anlıyor musun? Hayatımızın her safhasında, diyaloglarımızda, işlerimizde, ticaretlerimizde, her şeyimizde Allah'tan korkmak demek ki farz. Allah'tan korkmak derken, yani ay ödüm patladı, korktum filan mı? Nasıl Allah'tan korkacağız? Allah'tan korkmak demek, Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini çiğnemekten korkmak. Allah-u Teala Hazretlerinin koymuş olduğu yasak sınırını aşmaktan korkmak, sakınmak. Ve Mevla'nın ahiretteki hesabından, adabından, cehennemden, bunlardan korkmak. Yani laf dinlemek, güzel adam olmak, Mevla'nın emirlerine riayet etmek, yasaklarından kaçınmak, korkmak demek bu demek. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri pek çok yerde Allah'tan korkun buyurmuştur. İttekullah emretmiştir. Ve Allah'tan korkmak dünya ve ahiret kurtuluşuna da vesiledir kıymetli kardeşlerim. Bakara suresi 189. ayette ne buyurulmuştu? Estağfirullah. Vettekullâhe leallekum tüflihûn. Allah'tan korkun sakının. Leallekum tüflihûn. Umulur ki felaha eresiniz buyuruyor. Evet, yani felaha ermek, kurtuluş limanına yanaşabilmek, dünya ahirette başının ağarmaması, sıkıntılar, problemler, dertler, bu konuda Mevla'nın yardımı demek ki o Mevla'dan korkmakla, onun emirlerine riayet etmekle oluyor. Aynı zamanda Allah'tan korkmak insana ne yapar? Kıymet kazandırır, onun değerini artırır. Ve bakın ne buyurdu? Meşhur ayet-i kerime, hepinizin bildiği ayet-i kerime. Estağfirullah. İnne ekremekum indallahi etkâküm. Allah katında en kıymetliniz takva olanınızdır diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, yani bunu tabii Allah'tan korkmak, bir manada takva olmak da denmiştir. Takva olmak. Takva olmak ne demek? Hani ehli takva. Zannediyorsun ki ehli takva. Takva olmak herkesin yapabileceği iş değil ya o. Çok önemli, efendim, istisnai kimselerin yapabileceği şeyler mi zannediyorsun? Allah emrediyor onu, farz bu. Ha, ehli takva olmak ne demek? Haramları terk etmek, günahları işlememek. Yani bu hepimize Mevla'nın emridir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ya eyyühellezine amenü, ey iman eden kullar buyuruyor Mevla. Ne buyuruldu? Ey iman edenler hitabından sonra ya bir emir gelir ya da bir nehi gelir. Dolayısıyla işte bu ya eyyühellezine amenü hitabının muhatabı olarak bizler o ifadeden sonra gelen emirleri ve nehileri ne yapmak? Baş tacı yapmak. Aller ra's vel ayn uymak. Yani güzel Müslüman olmak demek. Ha tabii takva dediğimiz zaman biraz daha bir özel bir durum var. Takva sahibi olmakta şu var. Yani hani Allah'tan kork. Allah'ın emirlerine riayet et. Allah'ın yasaklarından kaç. Ama takva ehli sakınmak deyince burada ne giriyor işin içine? Haramlardan sakınmak giriyor. Yani bir adam namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, hacca gitmiş, umreye gitmiş. Bu adam ne takva adam diyebilir misin? Diyemezsin. Ne yapması lazım bu adamın? Haramlardan sakınan bir adam olması lazım ki takva olsun. Çünkü namazını da kılıyor, faiz de yiyor. Hacca da gidiyor, yalan da söylüyor. Efendim 5 vakit namazı camide belki kılıyor ama ticareti bozuk. Şimdi bu adama takva diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü haramlardan güzel sakınmıyor. Dolayısıyla Allah'ın emri, bu Allah'tan korkmak, Mevla'nın emirlerine riayet, haramlarından sakınmak Mevla'nın emridir. Ve tabii takva almak meselesinde de tabii çok konuşulmuştur, çok tarifler, tanımlar yapılmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Übey bin Ka'b hazretlerine soruyor. Takva nedir diye sordu. O da dedi ki sen hiç dikenli efendim bir yolda yürüdün mü? Veya işte çakıl taşlar var, ayağına batacak dikenler var şunlar. Böyle bir yolda yürüdün mü? Evet yürüdüm. Nasıl yürüdün? Nasıl yürürsün? Şimdi buradan geliyorsun mesela, efendim yürüyorsun. Bu halıda yürüdüğün gibi ayakkabın olmasa, terliğin olmasa, he? Yani dışarıda bile öyle yürüyemezsin. Dikenli yolda hiç yürüyemezsin. Nasıl yürürsün? Hazreti Ömer diyor ki, paçalarımı sıvadım ve adımlarımı çekine çekine ve dikkatlice attım. Bir zarar gelmesin, ayağımı kesmesin, kan akmasın, abdestin kaçmasın, dikkat ediyorsun. Ha, bunun üzerine Übey bin Ka'b Hazretleri ne dedi? İşte takva budur dedi. Nasıl ki yolda böyle dikkatli yürüyorsan, cennet yolunda da, ahiret yolunda da, hayat yolunda da, bir takım karşına çıkan haramlar, şüpheliler, yanlış işler, dikenli bir takım yolun üzerindeki şeylere basmadan dikkat ederek yürümektir takva olan. İşte takva budur diyor. Ve şair ne demiş? Hallidünü ve sagiraha ve kebiraha fehuvet tuka vesna kemaşin fevka er dışşevki yahderu ma yara la tahkiranne sagireten innel cibale minel hasa diyor. Günahların küçüğünden de büyüğünden de sakın. İşte takva odur. Fehuvet tuka. Takva budur. Yani günahların küçüğünden de büyüğünden de. Büyük günahlara çok dikkat ediyorsun ama küçük günah o kadar da pek dikkat edemiyoruz. He? İşte bu takva değil. Hepsine dikkat edeceksin. Vesna kemâşin fevka er lışşevki yahderu meyara. Dikenli yolda yürüyen gibi ol. Bak şimdi oradan efendim esinlenmiş Übey bin Ka'b Hazretleri'nin sözünden bak şair ne diyor? Dikenli yolda yürüyen gibi ol. Çünkü o her gördüğünden sakınır. La tahkiranne sagireten innel cibale minel hasa. Görüyor musun? Sakın küçük günahı da hakir görme. Çünkü dağlar küçük taşlardan oluşmuştur. Hani bizde de var ya damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya göl olur dediği zaman yani paranı, pulunu, servetini arttırırsın. Aynı zamanda günahını da arttırırsın. O küçük dersin, bu küçük aman bundan ne olacak? Her günahım keşke böyle olsa. Bu sözler tehlikeli sözler tabii de. Çünkü bu adam günahını seviyor yani. Her günahım böyle olsa. Al büyüt bari nedir yani bu? He? İnsan bir çekinir, bir ürper, bir efendim sakınır. Allah dostlarından birine dediler ki küçük günahlar hangileri? Büyük günahlar hangileri? Çünkü büyük günahların tasnifi de vardır Kur'an-ı Kerim'de büyük günahlardan intecteni bu kebâira mâ tünhevne an mükeffir. Mevla buyuruyor. Yani büyük günahlardan sakınırsanız Mevla sizin günahlarınızı affeder diyor ya. Dediler büyük günahlar hangileri? Küçük günahlar hangileri? O zat ne dedi? Eğer dedi o günahı işlediğin zata bakacak olursak günahın küçüğü olmaz dedi. Ya kainatın Rabbi o kadar kainatın Rabbi işlenen günah kime ona o zaman küçüğü yoktur diyor. Tabii kendi makamına göre takvasına göre fetva vermiş oluyor da kıymetli kardeşlerim. Ha böyle yaparsan o zaman ne oluyorsun müttaki. Müttaki kul oluyorsun. Daha Kur'an-ı Kerim'e başlarken efendim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri müttakilerin vasıflarını anlatarak başlıyor. Fatiha'dan sonra hemen Elif Lamim'de. ذَلْكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينَ O müttakiler öyle kimseler ki diye ne yapıyor? Devam ediyor. İşte müttaki olanları da Mevla ne yapıyor? Sevdiğini ilan etmiş. Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Sen müttaki misin değil misin? Allah'tan sakınıyor musun, sakınmıyor musun? Bak, فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Muhakkak Allah müttakileri sever buyuruyor. Allah sevdi mi de yardım eder. İşin gücün rast gelir. Bak, takva olmak, sakınmak bu 23. farz ama her işin başında bu vardır. Her işin başında ne vardır? Allah korkusu vardır. Ve o zaman ne olur? İşlerin rast gider. Bak kıymet kazanıyorsun. Allah katında en kıymetliniz takva olanınız. Ve bakın mesela Talak suresi 4. ayet-i kerime estağfirullah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا Görüyor musun? Her kim takva olursa Yani Mevla'nın emirlerine riayet ederse, yasaklarından kaçarsa, Allah işlerinde ona kolaylık verir. İşin rast gider. İşin kolaylaşır. Zorluklar, dağlar gibi, efendim, önünde stresler, bunalımlar, problemler var zannedersin. Allah sana öyle bir yol açar, öyle bir tünel açar ki, bak Musa Aleyhisselam ve kavmine önünde koskoca denizi Mevla yardı geçirdi. Her şey bitti. Artık benden ne köy olur ne kasaba, battım bittim yok oldum dediğin anda Allah sana öyle kapılar açar ki, öyle yardım eder ki. Ama kime? Vemen, öyle kimselere ki yettekillah, Allah'tan korkanlara, kıymetli kardeşlerim. Yine bakın Talak suresi 2. 3. ayet-i kerimeler. Vemen yettekillah yec'al lehu mahraca. Her kim Allah-u Teala hazretlerinden, emirlerinden, yasaklarından sakınırsa, takva olursa, yec'al lehu mahraca, ona bir çıkış, her darlıktan, sıkıntıdan, problemden bir çıkış yolu ihsan eder Allah-u Teala. Ve yarzuku, ve onu rızıklandırır. Ne taraftan? Min hayfü la yahtesib, ummadığı taraftan Allah onu rızıklandırır. Bunlar ayet. Anlıyor musun? Bunlara inanacağız ve amel edeceğiz. Ve o zaman bak bakalım işin nasıl rast gidiyor. Adeta hayat sana bayır aşağı gidiyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Kitaplarda zikredilir. Abbas halifelerinden Harun Reşit hanımıyla sohbet ediyor. Zübeyde Hanım çok kıymetli bir zat. Onun da tabii efendim babaları hep efendim halifelik yapmış ve ailecek, varlıklı, soylu, çok kıymetli bir hanım. Hatta Arafat'a Huneyn tarafından su getirip arklarla bütün Huccacı kiramı sulayan böyle bir annemiz yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla ve böyle bir iş yapıyor. Çok tabii kitaplarda da geçen, tarihe de iz bırakmış hanımlardan biri. Şimdi tabii sohbet ediyorlar Harun Reşit ile. Artık Harun Reşit de ne dediyse, o da tabii iyi bir adam. Kendine göre adilane şeyleri var falan. Ama Zübeyde Hanım dedi ki, eğer dedi halkına dedi davranıyorsun ya, yönetim yapıyorsun ya, Hazreti Ömer gibi adil olmadıkça cennete gireceğini zannetme dedi. Artık bunun gerisinde neler konuşuldu, neler bitti. Sen onu kendi kafandan tahayyül et. Biraz bir işler başardığın zaman hanıma da böyle biraz hava atmak için, ya ben şöyle adamım, böyle adamım. Sen de ne kadar nasipli bir insansın, beni gibi biriyle evlendin. Şeyine getirecek yani mevzuyu belki, anlıyor musun? Şimdi oraya da getirince bu da diyor ki yani öyle kendini de cennetlik zannetme, bak Hazreti Ömerler geldi yani. Anlıyor musun? Ömer İbni Abdülaziz'ler geçmiş. Böyle de davranmadıkça da cennete gireceğini zannetme deyince Harun Reşit tabii artık o konuşma atmosferinde olay nasıl tansiyon yükseldiyse o da tabii rahatsız oldu. Dedi ya benim gibi bir adam. Eğer ben de cennetlik kullardan değilsem dedi, 3 talakla boş ol dedi. Öyle deyince hadi bakalım şimdi Zübeyde Hanım dedi ki sen ne konuştun ya? Aşere-i Mübeşşere'den başka cennetlik olduğu belli olan, kesin olan kim var? Senin cennetlik misin? Belli değil. Sen şimdi cennetlik değilsen 3 talakla boş ol. Senin bu sözünle aramızda ayrılık kesinleşti dedi. Bana yanaşma dedi. Şimdi Harun Reşit pişman oldu. Ya dedi ne dedik şimdi biz ya? Durup dururken adam diyor ya işte diyor hanımı boşadım ama çok kızgındım diyor hocam. Öfkeliydim, ne yapacağım? Durup dururken de zaten boşamazsın kardeşim. Öfkene hakim olacaksın tabii ki. Yani. Dikkat edeceksin. Bir de hocaya diyormuş ki şu kadar da çocuğum var ona göre fetva ver. Hoca da demiş ki o kadar çocuğum varsa ona göre konuş kardeşim. Kaç çocuğum var? 4. 40 kere düşün öyle konuş. Anlıyor musun? Hoca ne yapsın? Hoca kitapta ne varsa onu söyleyecek sana yani. Tabii Harun Reşit ulema çok o dönemde. Ulemayı topluyor, sülahayı topluyor. Diyor ki benim durumuma bir çözüm bulun. Nasıl çözüm bulacağız? Sen öyle bir şey söylemişsin ki. Yani kitapta bir kıyıl görüş falan olsa tamam sana bir çözüm bulalım ama sen şimdi kalkmışsın ben cennetlik değilsem. Ya cennetlik oldu kim? Garantisi mi var bu işin? Dediler senin nikah zail olmuş, bir çözüm bulamadılar. İmam-ı Yusuf'a sordu. İmam-ı Yusuf, İmam-ı Azam'ın talebesi, işte başkadılık yaptı ve Hanefi mezhebinin yayılmasında da çok tabii katkısı olan çok kıymetli bir müçtehit. İmam-ı Yusuf'a sordu, dedi ki böyle böyle bir durum var. Benim dedi bu nikah kurtarma durumu var mı yani? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Yani şimdi bazı sözler var, anlıyor musun? Adam diyor ki bir daha şu kapıdan çıkarsan diyor boşadım seni diyor. Boş ol. Adam şart koşuyor bu kapıdan. Ne yapacak şimdi? Mecburen şimdi başka bir kapı açıyorlar. Hani bunun bir çözümü var. Adam dedi şu kapıdan dedi ya. Sen de bu kapıdan çıkarsan olmuyor yani. Şart yerine gelmiyor. Şimdi böyle eskiden bu işleri dilimize dolamamak lazım yani. Anlıyor musun? Adam kızmış. Efendim kadın da konuşmuyor. Küsmüş ona. Dedi ki efendim bana bu konuda cevap vermezsen dedi. Sabah vaktine kadar dedi. O da talak verdi. Öyle deyince kadın da zaten boşanmak istiyormuş. Hiç konu ağzını açmıyor. Ya kadın etme eyleme ne olacak? Vakit yaklaşıyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Demeseydin. Sen şimdi bir şarta bağlıyorsun sabah namazına kadar. Gece olmuş. Efendime söyleyeyim. İmsada 3-5 saat kalmış. Anlıyor musun? Adam da gitti İmam-ı Azam'a, komşusu. Dedi, üstad dedi bana bir çare bul. Dedi ki tamam. Müezzini çağırdı. Ezan dedi imsak vaktinden erken oku dedi. O da tabii bir saat kala bir ezan başladı. Bitirmeyecek ama. Ezanı başlayınca kadın dedi, oh senden kurtuldum dedi, anladın mı? Çünkü vakit geldi, nikah şey oldu. Adam da dedi ki, İmam-ı Azam'dan Allah razı olsun dedi. Çünkü daha sabah vakti girmemişti. Anlıyor musun? Ezanla girmiyor ki, vakitle giriyor. Sen şimdi ezan iftardan bir saat önce okundu diye yiyebilir misin? Yiyemezsin. Çünkü vakit girmedi. Tabii öyle de olmuş. 5 dakika erken okumuşlar biliyor musun? Bir yerde Rize'deydi zannediyorum. Haberlere de konu oldu. Yanlış merkezi sistemle okunuyor işte. Bak merkez sistemin zararını görüyor musun? Yani bu yanlış yaptıysa öbürü yapmaz. Ama adam şimdi bir okuyor. Bütün Rize hepsi 5 dakika erken okumuş. Hepsi ha babam de babam yerken televizyonda seyrediyorlar. İftar programı. Abi de bakıyorlar daha ezan yeni okunuyor. Dediler ne yapacağız falan dedi ki madem öyle bir gün dedi tedbiren kaza yapın dedi. Rizeliler dedi kaza yapsın. Adam Almanya'dan arıyor. Ben de Rizeliyim. Ben de kaza yapayım mı diye. Anlıyor musun? Ha sen de öyle yaptıysan tamam sen de bir gün kaza edersin. Ha demek ki böyle bir şey arıyor. Yani bir çözüm olabilir mi ama sen öyle bir şart koyuyorsun ki arkadaş. Ne diyorsun? Cennetlik değilse. Ha. Bak ama şimdi müştehidi görüyor musun? İmam Yusuf şöyle bir düşündü. Dedi ki, sırf Allah'tan korktuğunuz için işlemeye azmettiğiniz bir isyandan, günahtan vazgeçtiğiniz oldu mu? Yani bir günah yapmaman için hiçbir sebep yok. Tek engel Allah korkusu. Ondan dolayı kimse görmüyor, kimse bilmiyor, kimse seni kınayamaz. Ama sen Allah'tan korkarım yapamam diyorsun ya. Böyle bir İş var mı böyle bir olay başından geçti mi deyince Harun Reşit düşündü dedi çok yıllar önce böyle bir olay yaşadım. Uzun süren bir kıtlık dönemi bir gün genç ve güzel bir kadın geldi. Çoluğum çocuğum aç erzak istedi biraz da fazla istedi ve bunun karşılığında bana kendini teklif etti diyor. Ben diyor istediği erzağı verdim. Vallahi sırf Allah'tan korktuğum için onunla yatmadım diyor. Gençlik dönemlerinde. Deveye hendek atlatmanın nefse laf anlatmaktan daha kolay olduğu dönemler. Delikanlı, kanı deli gibi akıyor yani ama Allah'tan korkuyor. İnni ehafullah, Allah'tan korkarım diyor. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam bize misal vermiş. Şimdi konumuz o değil. Evet böyle bir şey oldu. Sırf Allah'tan korktuğum için o kadınla yatmadım deyince İmam-ı Yusuf dedi ki geçmiş olsun Zübeyde Hanım'la nikahınız bozulmamıştır. Sen dedi git nikahınız devam ediyor. Dedi ki yani üstad sen böyle diyorsun ama bizim hanım öyle normal bir hanım değil. Bu sefer delil ister. Sen hangi delile göre efendim nikah bozulmadı diyorsun? Dedi ki Mevla buyurdu ki estağfirullah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Her kim Allah'tan korkarsa onun için iki cennet vardır. Sen Allah'tan korktuğun için böyle bir şey yapmamışsın. Sana iki cennet olduğunu Allah söylüyor. Nikah mübarek olsun. Benden de selam söyle. Ya görüyor musun? Ha şimdi bu ayet herkes için geçerli. Sen de Allah'tan korkarım. İnne hafullah, Allah'tan korkarım diyorsan, haram yemem diyorsan, harama bakamam diyorsan, he, zina edemem diyorsan, Mevla'nın haddini hududunu aşamam, ben Allah'tan korkuyorum. İttakullah emri benim başımın tacı diyorsan, وَلْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا senin içinde demek ki iki cennet var kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah korkusu evliliğini de kurtarır, ahirette cehennemde azap görmekten de kurtarır. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah'tan korkmak. Tabii Allah'tan korkmak derken, yani Mevla'yı bilmek, bu işleri ciddiye almak, imanda efendim biraz ciddiyet ister, hassasiyet ister. Anlıyor musun? Yani adama hani bir şey söylüyorsun, yani bu bak Mevla razı değil bundan, ne yapalım yani? Hesabımızı Allah'a veririz falan gibi. Böyle bir efendim baba yiğitlik yapıyor güya, böyle bir meydan okurcasına bir tavırlar var. İşte bunlar nedir? Cahilliktir. El cahilü cesurun, cahil, cahil cesur olur. Demek onun için de Allah'tan korkmak için de demek işi bilen olması lazım. İşi ciddiye alan kimseler ancak bunu yapar. İnnemâ yakşallâhe min ibâdil ulemâ. Allah'tan ancak alim kulları huşu eder, korkar. Evet öyle buyuruluyor. Ve işte sahabeye bakıyoruz. Özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir bakın. He? Yani devesiyle giderken birisi Kur'an-ı Kerim okuyor. Nereye geldi? Estağfirullah. İnne azâbe rabbike levâki'a. Muhakkak ki Rabbinin azabı vâki olacak. Bu emir gelince birden şöyle titredi, bayıldı, düştü ya. Allah'ın azabı vâki olacak. Onu nasıl düşünüyor, nasıl tahayyül ediyorsa, ahirete nasıl iman etmiş, öyle bir Mevla'ya iman etmiş ki, ha. Biz de şimdi ne ayetler dinliyoruz, ne hatimler dinliyoruz. Bazen tabii tüyümüzde titriyordur elhamdülillah. Ama işte Allah'ı bilen ne yapıyor? Huşu ediyor, korkuyor. Yine bir defasında yatsı namazı kılınıyor. Yatsı namazında tekbir suresi okunuyor. Geldi İdeşşemsü küvvirat ve İden nücumun kedarat okunuyor. Ve İzel mev'udetü su'ilet bi eyyi zenbin kutilet ayetine gelince, ayet-i kerime ne diyor? Diri diri gömüren kız çocuğuna hangi günahından dolayı öldürüldüğü sorulunca. Ya diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahından dolayı efendim öldürüldüğü sorulduğu zaman. Yani ahiret manzaralarından bir manzara. Bir hesap, bir kitap, mahkeme-i kübra. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmezden önce, yani İslam gelmezden önce diyelim. Yani kız çocukları diri diri toprağa gömüldüğü bir gelenek vardı orada. Dolayısıyla şimdi Hazreti Ömer de o gelenekten gelmiş. Bir şirk toplumu vardı Mekke'de. Dolayısıyla bu ayet gelince Allah onu sorunca ne cevap vereceksin? Ve ne yapıyor? Düşüyor, bayılıyor. Hani şimdi gelelim hesabımızı Allah'a veririz falan böyle gerine gerine diyen adamlar. Bunlar cahil adamlar. He? Aslında orada hesabımızı Allah'a vereceğiz, sana ne ya? Aslında seni efendim boşa düşürüyor. Normalde bu adam ahirete gerçekten böylesine inanacak bir adam, mahkeme-i kübrayı böylesine ciddiye alan bir adam, Allah'tan hakkıyla korkan bir adam, böyle ulu orta hesabımızı Allah'a veririz kardeşim sana ne diyemez. Basit mi zannediyorsun Allah'ın hesabını vereceksin? Yıllar önce bir emekli bir amcamız vardı. Bakın şimdi. Yani oradan misal vereyim de Allah'a hesap verme meselesini de biz düşünelim yani. Oradan kıyasla. Hacı amca ne oldu? Orada oturuyormuş. Bir de bakmış burada efendim topluluk gelmişler. Birbirle kavga etmişler. O ona vurmuş, bu buna vurmuş falan. Neyse tabii birisi mutlaka haklı. Neyse bu da orada diye mahkemelik olunca demişler ki yani amca seni de şahit yazalım. Sen burada bizi gördün. Bak biz haklıydık yani. Bunlar böyle yaptı. Doğru tamam yazın demiş. Ben de demiş tamam şahidim doğru öyle demiş. Şahidim buna. Neyse mahkeme günü geliyor. Şimdi bu adam da tabii işten eve evden işe böyle bir hayatı geçmiş. Karakolun önünden bile geçmemiş adam. Şimdi mahkemeye çıkınca elim ayağım titremeye başladı diyor. Hakim soracak. Diyecek ki amca Böyle mi oldu, böyle mi oldu? O da diyecek ki böyle oldu diyecek. Yani öyle de dese, böyle de dese kendiyle alakalı bir mevzu değil. Ya bunu bile söylerken diyor, çok affedersin donuma kadar terledim diyor ya. He? Halbuki mevzu kendisiyle alakalı değil yani. Şimdi sen normal bir mahkemede hakime, ha ben öyle çekinmem falan ayrı dava ama bak böylesine tedirgin oluyorsun da Mahkeme-i Kübra'da Ahkemül Hakimin olan Hazreti Allah'ın huzurunda seninle alakalı hesabını veremezsen cehennem var. Ya, böyle bir durumda böyle bir hesap verme var da sen de kalkıyorsun, he, hesabımızı Allah'a veririz. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım öyle diyenler. Bunlar Allah'tan korkmamak, bunlar Mahkeme-i Kübra'yı gerektiği gibi ciddiye almamak demek aslında bunlar. Yoksa gerçekten Allah'ı bilen, tanıyan, he, kamil müminlerin diyeceği şeyler değil. Yani bakın o kadar faziletlerine rağmen, o kadar takvalarına rağmen, mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hesaptan ne kadar korkuyorlar. Halbuki Hazreti Ebubekir dünyadayken cennetle müjdelenmiş. Resulullah'ın arkadaşı, hulefası, Hazreti Ömer de öyle. Kabe'yi tavaf ederken ne dua ediyor? Ya Rabbi diyor, eğer saintler listesindeysem diyor, beni orada sabit kıl. Eğer şakiler listesindeysem sil ya Rabbi diyor. He? Bize böyle bir müjdeyi de boşver, rüyada bir şey görsen, kimse sana yanaşamaz ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Resulullah bana ne dedi ya falan. He? Yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh, ilahiri 10 kişiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik olduklarını net, sarih bir şekilde beyan etti isimlerini. Daha başka sahabeler de var tabii. Değişik olayların efendim neticesinde cennet müjdesi alanlar var. Mesela Bilal Habeşi radıyallahu anh, o meşhur hadiste yok ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan gelince ne buyurdu? Dedi ki cennette ayak seslerini duydum ya Bilal. Ne yapıyorsun? Nasıl bir amel yapıyorsun? Tabii Bilal-i Habeşi radıyallahu anh sevincine tabii diyecek yok. Cennette ayak sesi var. Medine sokaklarında yürüyor. Tak tak tak. Cennetin sokaklarında ayak sesi var yani. Dedi ya Resulallah pek öyle bir ümitli bir amelim yok ama ben abdest aldığım zaman mutlaka arkasından iki rekat şükür namazı kılarım. Yani bu abdesti bana almaya efendim güç veren, kuvvet veren, nasip eden Allah'a şükürler olsun. Hani abdest şükür namazı diyoruz ya. Abdest alınca iki rekat. Abdest şükür namazı. Kerahat vakti değilse kıl yani. Ne olacak? Belki senin de ayak sesin cennette duyulur ya. He? İlla haber alman şart değil. Bak bir haber geldi. Demek ki orada ayak sesinin duyulma yollarından biri de bu demek ki yani. Ha şimdi böyle sahabi de var. Ama şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh baktı orada bir hayvan otluyor. İçini çekmiş. Ne olur Ebu Bekir de senin gibi olaydı diyor. Niçin böyle diyor? Çünkü hesaptan korkuyor. He? Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan korkar. Allah'tan haberi olmayanın korkusu olmaz tabii ki. Mevla'nın huzuruna çıkacak, hesap verecek. Yani yakınlık artınca, demek ki mahremiyet artınca tabiri caizse işler demek biraz değişiyor. Mesela Rabiatül Adeviye, çok kıymetli bir veliye, vefat ettiği zaman rüyada gördüler. Dediler ki Mevla sana nasıl muamele etti? Dedi ki Rabbim beni affetti. Peki sıkıntılı durumun oldu mu? Dedi bir meseleden dolayı çok sıkıldım, çok utandım Allah'tan dedi. Hangi konu? Şimdi burada seccade yok. Cami burası, mescit. Seccadeyi seriyoruz ya. Seccadenin kenarını böyle kıvırmışlar. He? Hani bazıları da diyor ki kıvır kenar niye? Şeytan secde etmesin. Ulan eğer öyle bir şey varsa ben bütün seccadeleri açarım ya. He? Şeytan secde eder mi yani? Etmemiş. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri döneminde gözükmüş bir kere. Dedi ki niye secde etmiyorsun dedi yani Allah'ın emrini kırdın. Dedi ben onun dedi dirisine secde etmedim ölüsüne mi secde edeceğim? Yani Mevla haber gönderiyor. Bu tabii Musa Aleyhisselam döneminde. Musa Aleyhisselam'a diyor ki Allah beni affetsin söyle ya. Mevla ya da münacaat ederken bu mevzuyu da aktarınca Mevla da diyor ki kabrine secde etsin affedeceğim. Musa Aleyhisselam da bir müjdeyle geliyor şimdi. Ne var yani onda? Kabrine secde edecek. Allah affedecek. O zaman diyor ki ben onun dirisine secde etmedim. Kabrine ölürsem secde edeceğim diyor. Ha işte. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri dedik ona da. Dedi ki niye secde etmedin? Bak şeytan çok acayip mel'un. He? Meleklere şu kadar sene hocalık etmiş. Seni beni var ya böyle parmağında maskot gibi döndürür. Dikkat etmek lazım. Allah'ın emirlerine uymak lazım. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini bile güya kandıracak. Niye secde etmedin? Ne dedi ona? Ey Cüneyd dedi bir düşün dedi yani. Allah'tan başkasına secde edilir mi dedi yani. Bak sana dese belki de diyeceksin ki doğru söylüyor ya. Ama Cüneyd Bağdadi Hazretleri ne dedi? Ey mel'un, o emri sana kim verdi? Allah Celle Celaluhu. Sen Allah'ın emrini kırıyorsun. Biz niye şimdi namaza dururken bu tarafa döneceğiz? Kıbleye. Çünkü fevelli ve ceke şatral mescidi haram. Çünkü Mevla namazda yönünüzü o tarafa dönün buyurduğu için. Mescid-i Aksa'ya dedi. Sahabe-i kiram Mescid-i Aksa'ya döndü. Kabe'ye dedi. Efendim ashab-ı kiram Kabe'ye döndü. Yani Mevla ne emrederse biz onu yaparız. Dur derse durur, koş derse koşar, otur derse otururuz yani. Biz adet değil, ibadet yapıyoruz. Ha dolayısıyla Allah'ın kudretini bilmeyen de demek ki hesaptan da korkmuyor yani. Hani bir Mesnevi'de geçen bir kıssa vardır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hayvanların dilinden bazı nasihatlerde bulunmuştur. Onlardan bir tanesini arz edeyim. Hayvanlar ormanda toplanmışlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki ya bu aslan, ormanlar kralı ya şimdi. Yani ne zaman karşımıza çıkacak, ne zaman pençesini atacak, ne zaman yiyecek bir türlü bilmiyoruz. Dolayısıyla her gün ölüm korkusuyla geziyoruz yani. Şuradan mı çıkar, buradan mı çıkar, arkamdan mı gelir, ne yapalım? Dediler mutlaka birimizi ne yapacak bu? Her gün birimizi götürüyor. Bari dediler bir anlaşalım, aslanla anlaşalım. Diyelim ki ona bir yemek listesi sunalım. Pazartesi ceylan, salı sansar, efendim şu tilki falan neyse. Yani her gün o gelecek, sen onu ye, geri kalan bütün orman efendim hayvanları rahat kessinler yani. Dediler tamam çok mantıklı böyle yapalım rahat keselim. Her gün ölmektense bir kere ölelim dediler. Listeyi yaptılar. Yaptılar ama dediler ki listeyi kim götürecek yani şimdi? He? Listeyi götürdüğün zaman ilk sıraya girmiş olursun. Belki de ilk sıradakine verseler. Ama herkes çekindi korktu ulan nasıl yapacağız? Kim gidebilir ya aslan bu? Sinek oradan vızz geldi. Dedi ne korkaksınız ya verin şu listeyi dedi ya. Sinek. Niye sinek? Çünkü ormanla alakası yok. He? Gördüğü efendim kişiler sen ben. Bizden de korkmuyor. Gözüne konuyor, oradan kaçırıyor, kulağına konuyor. Seni sinir ediyor. Ama şimdi aslandan haberi yok ya. Ben giderim ya dedi. Uçtu uçtu geldi kondu. Bir meydan okuyor böyle. Ormanlar kralı mısın nesin? Çık da dedi konuşalım filan diye. Aslanın burnuna konmuş anlıyor musun? He? Bir aslan bir kükrese orada... Efendim ölecek. Aha şimdi geldi görüyor musun? Benden bahsediyorsunuz diye herhalde. Ha şimdi neyi demek istiyorum? Yani aslandan korkman için ceylan olman lazım. Anlıyor musun? Sinek gibi adam olursan. Hani bazen görüyorsun ya meydan okuyor. Allah'a kafa tutuyor. Resulullah'a laf söylüyor. Kahrolsun şeriat falan haşa ve kella. Bunlar var ya sinek gibi adamlar. Allah'tan haberi olmayan adamlar. Sen Allah'tan haberin olsa, sen Allah'ı bilsen, sen bir manada ceylan olsan böyle konuşabilir misin ya? İşte innemâ yahşallâhe min ibâdil ulemâ. Allah'tan ancak alim kulları korkar. Evet kıymetli kardeşlerim. Böyle bir demek önümüzde ne var? Hesap var. O hesabı kolay verebilmek ancak Allah'tan korkmakla, hayatımızla ne yapacağız? Korkacağız. Korkacağız derken her daim denmişti ya, her işimizde, evinde de, hanımına karşı da, çocuklarına karşı da, ticaretinde de, ortağına karşı, arkadaşına karşı, ilişkilerinde, hepsinde Allah'tan korkacaksın. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın, sahtekarlık yapmayacaksın, insanları dolandırmayacaksın. Kötü olmayacaksın, iftira etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin. İşte bu ne demek? Allah'tan korkmak demek bu demek yani. Bunu zaten, bunlar insani bir takım özellikler ve faziletler zaten. He? Yani hiç Allah'ın emrine bakmasan bile ne var burada? Bir insan iyi bir insan olması için, fazıl bir insan olması için, kamil bir insan olması için zaten bunları yapması lazım. Ve Allah'ın emirlerine bakın, insana Mevla'nın ne emrettiyse hepsinin insana faydası var. İnsanı adam yapan, insan yapan, yücelten, kıymet kazandıran emirler. Ne kadar haram ettiği şeyler var. Bakın, hepsi senin sıhhatine de, batınına da, zahirine de zarar veren, hatta topluma zarar veren şeyler, ne kadar yasak şey varsa yani. Uyuşturucusundan, içkisinden, fuhşundan, neye bakarsan bak. Bir şey haram etmiş mi Mevla? Anla ki orada gerek ferdi, gerek toplumsal olarak mutlaka ne var? Bir zarar var. Seni yaratan, beni yaratan, kainatı yoktan var eden Allah'ın kitabı ya. İnsanın prospektüsü. Küçücük bir cihaz alıyorsun da nereden açılır, nereden kapanır, fişini nereden takayım? Ona bile bakıyorsun yani, anlıyor musun? Kılavuz. Senin şimdi işte insanın kılavuzu da Hazreti Kur'an. İnsanı halkeden Allah Celle Celaluhu kitabı da koymuş. Ahirette de ne var? Hesap var. İşte Allah'tan korkan adam hesabını ne yapacak? Kolay verecek. Ama buna rağmen işte Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, fazıl, kamil insanlar, o kıymetli insanlar yine de hesaptan korkuyorlar. Bak ne demiş? Ataşüllemi Hazretleri ölüm hastalığında demişler. Canım bir şey istiyor mu? Dedi ki, cehennem korkusu bende iştah bırakmadı demiş. Bizde böyle bir şeyler oluyor mu bilmiyorum ya. Ama böyle insanlar demek olmuş. Bakın İbn-i Meyşer'e, hasta o da demiş ki, keşke anam beni doğurmasaydı. Anası da duyuyor. Evladım niye böyle diyorsun? Allah sana iman nasip etmiş, İslam nasip etmiş. Alnı secdeli adamsın. Bu kadar itibarın var, millet seni seviyor. Hep dualar alıyorsun. Niçin böyle dedin deyince demiş ki ana, Mevla buyurdu ki estağfirullah ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatmen maqdiya. Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa cehenneme girecek. Sırat köprüsü cehennem üzerine kurulacağı için, o sırat köprüsünden herkes geçeceği için cehenneme ne yapmış olacak? Bir manada girmiş olacak. Ama şunu da arz edeyim, öyle kullar olacak ki cennette diyecekler ki ya bu sırat falan var deniyordu, hiçbir sırat görmedik. Diyecekler ki geçtin, öyle bir geçtin ki şimşek gibi şşt diye geçiyorsun ya. Rabbim bizi onlardan eylesin. Ya böyle işler var. İşte Allah'tan korkan, Allah'ın emirlerine yapışan, Allah'ın yasaklarından sakınanlara işte bunlar var. Ahiret onlara çok kolay olacak inşallah. Bunu diyor. Mevla diyor ki sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa cehenneme uğrayacak. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür Mevla buyuruyor. Şimdi buradan ne anladım diyor. Mutlaka ben cehenneme uğrayacağım. Peki kurtulacak mıyım? Bunun hakkında kesin bir haber yok. Ondan çok korkuyorum diyor. Ya tabii ayetin devamı ne diyor onu da arz edeyim. Estağfirullah. Sümme nüneccillezine tekav. Sonra diyor biz müttakileri kurtarırız. Ve nezerul zalimine fiha cithiyya. Zalimleri de dizler üzerine çökmüş olarak bırakırız diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bak burada nüneccillezine tekav. Takva olanları. Allah'tan korkan diyoruz ya. Hangi konu işliyoruz? Her daim Allah'tan korkmak. Evet. Tekrar ediyorum, Allah'tan korkmak deyince ne gelecek aklımıza? Yani ödüm patladı, çok korktun falan böyle. Hani karanlıktan korktun gibi değil. Burada Mevla'nın emirlerini yapmak, haramlarından kaçmak, sakınmak. İşte Allah'tan korkmak budur. Mevla'nın emirlerine riayettir. Yasaklarından kaçınmaktır. Mevla bir şey haram ettiyse, yasak dediyse, o yasağı delmek için bin bir türlü takla atmayacaksın. Yasağa bulaşmayacaksın. O zaman Allah'tan korkmamış oluyorsun. Allah'tan korkmayan adamın da akıbetinden korkulur. Çok önemli bir madde. Vettekullaha leallekum tuflihun. Allah'tan korkun, umulur ki felah bulursunuz diyor Allah-u Teala. Kurtulmak için, felah bulmak için hem ferdi olarak hem toplum olarak Allah'tan korkmaktan başka çare yok. Hani meşhur bir ifade var. Herkesin başına polis dikemezsin ama herkesin kalbine bir Allah korkusu koyduğun zaman işte o zaman toplum düzelir, insanlık düzelir. Çünkü Allah görüyor. Mahkeme-i Kübra var. Mahkeme-i Kübra, ebedi cennet var, cehennem var. E şimdi Allah korkusu kalkınca, imanı hassasiyetler azalınca, bakıyorsun 15 yaşındaki çocuklar efendim tüfeği alıyor, bir takım silahları alıyor veya bıçağı alıyor, gidiyor okul önünde. Bak şimdi, orada aciz, zayıf, masum çocuklar var ya, he? O içindeki o efendim canavar ruhunu bir şekilde tatmin edecek. Ne seyrediyorsa, internetlerde hangi platformlarda geziyorsa, sanal arkadaşları kimlerse etkilenmiş ve topluma bir virüs gibi ne yapacak? Sataşacak, bulaşacak, bütün toplumu rahatsız edecek. Allah korkusu olsa böyle olur mu? Allah korkusu olduğu zaman ona göre ne yapacak? Dikkat edecek. Ona göre hassasiyetler çoğalacak. O taraftan da alsan efendim yine Allah korkusu şart, lazım, buna geliyor. Bu taraftan da alsan, yani öyle haberler duyuyoruz ki şaşırıyorsun, kalıyorsun yani. Bu Müslüman memlekette sorsan herkes Müslüman ama bakıyorsun Allah var diyorsun, Allah yok gibi yaşıyorsun. Kur'an'a inanıyorum diyorsun, Kur'an'daki efendim emirlere riayet etmiyorsun. He? Ama insanların vicdanlarını sömürüp deprem oluyor. Bir deprem paraları herkes her şeyini veriyor. Ya şu memlekette insanlar efendim yarış eder gibi, yarış arabası gibi tırlarla malzeme götürdüler. İnsanlar enkaz altında kalmasın diye de birileri de buradan istifade edip milletin parasını, milyonlarını, milyarlarını toplayıp götürdüler kumarlarda, fuhuşlarda. Yemediler mi? Allah korkusu olsa bunu yapabilir mi? Mevla'nın emirlerini yaşasa insan bunu yapabilir mi? Sorsan Müslüman, sorsan seni beni beğenmez. He? Ama bir de bakıyorsun kasalarda, keselerde kilolarca altınlar. Bir de bakıyorsun isterse sırtında cübbe olsun, isterse başında sarık, isterse çarşaf, isterse örtü olsun. Sen milletin milyarlarını götürürsen, bu kadar binlerce insanı mağdur edersen, haramdır, helaldir bu işlere girme, ayrı bir konu, oraya girmiyorum. Ama işte bunlar nedir? Hesaptan korkmamaktır. Ya Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu anhuma o kadar faziletli olmalarına rağmen, müjdeler almış olmalarına rağmen cennetle alakalı ne kadar korkuyorlar hesaptan, kitaptan da. He? Ama biz ne kadar rahatız. Ne kadar rahatız. Bak Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Mutaffifin suresini okuyor. Geldi 6. ayete gelince orada okudu. Boğazında hıçkırıklar düğümlendi ve ağlamaya başladı. Hangi ayetmiş hoca efendi? Estağfirullah. Yevme yekûmün nâsü li rabbil âlemîn. O gün insanlar alemlerin Rabbi huzurunda dururlar. Hesaba çekilmek üzere. Hesaba çekilmek üzere. Kim ağlıyor orada? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlu. Faziletli insan. Bütün sahabe-i kiram bunun iyiliğine şehadet eder. Hatta Hazreti Ömer'e dediler ki, senden sonra dediler, senin oğlun dediler, halife olsun dediler. Onu seç dediler. O çok alim, kamil, adil, siyasi, efendim bir deha aynı zamanda. Dediler onu yerine koy. Ne dedi? Dedi ki bir evden bir kurban yeter dedi. Bak sen nasıl bakıyorsun olaylara? Onlar nasıl bakıyor olaylara? Dolayısıyla işte yevme yekumun nasu li rabbil alemin ayetine gelince, o gün insanlar alemlerin Rabbi huzurunda hesaba çekilmek üzere dururlar. Bütün insanlar, mahkeme-i kübra var. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacağı bir gün var. Bak hayvanlar mükellef değil ama dünyada boynuzlu gelmiş bir tane toslamış. Ahirette diyecekler gel bakalım, ona da gel bakalım. Boynuzları alınacak, öbürüne takılacak. Bir tane de sen tosla. Allah'ın adaleti yerine gelsin diye bak boynuzsuz koyun boynuzdan hakkını alacak ve ondan sonra toprak olacaklar. Ha şimdi hal böyleyken ahiret hesabı kitabını hesaba katmayanlarımızın işimiz çok zor bilesiniz. İmam Kuşeyri rahmetullahi aleyh ne diyor? Bir insanın peygamber gibi ameli olsa, bir danik, bir kuruş kul hakkı olsa onu ödemeden cennete giremez deniyor kıymetli kardeşlerim. İşte bunların hepsi de neye dayanıyor? Allah'tan korkmaya. 54 farzın 23.'sü her daim Allah'tan korkmak. Her daim, yani her zaman, her işimizde, ticaretimizde olsun, efendim sosyal ilişkilerimizde olsun, evliliğimizde olsun, çocuklarına, hanımına davranışından, ticarette çek senet yazıyorsun, söz veriyorsun, tutuyorsun veya tutmuyorsun neyse. Bunların hepsinde ne yapacaksın? Allah'ın var olduğunu unutmayacaksın. Allah'tan korkacaksın. Korkacağız ve mutlaka bunun hesabını vereceğimizi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zerre kadar şer de yapsan, hayır da yapsan göreceksin buyurulduğu o ahirette mahkeme-i kübrada bunların hesabının verileceğini unutmayalım ve ona göre davranalım kıymetli kardeşlerim. Evet, bu farza devam edeceğiz. Dolayısıyla şimdilik bu kadarla iktifa ediyoruz. Zaten vaktimiz de doldu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisinden hakkıyla korkan, ittika eden kullarından olmak nasip eylesin. Kul hakkıyla huzuruna çıkmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programını dinlediniz.

0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
1: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efem.
1: Vakti Kur'an. Ebu Ümame radıyallahu an, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Buyururken işittim demiştir. Enfal suresini dinliyorsunuz.

0: Cumamız mübarek olsun.
1: Lale İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Ve'lemu ennallâhe azze ve cel. Bilin ki Allah adifterada aleykumul cum'a. Allah cumayı farz kıldı. Ferizaten mektubeten. Kat'i bir farz. Şimdi devamı çok zarif. Fî mekâmi hâza. Bu mekanda. Ya ilk ya ne acayip. Fî şehri hâza. Bu ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti yapıyor. Fî âmi hâza. Bu yıl 622. İlâ yevmil kıyâme. Kıyamete kadar devam edecek diyor. Cuma kıyamete kadar kesilmeyecek. Ta Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam gelme durumunda Mescid-i Aksa'larda kılınacak. Ve men vecede ilâhâ sebîlâ. Cuma'ya gitme yolu bulan hastadır. Efendim yani engellenmiştir. Hani ya. Cuma'ya gidecek olanlara kıyamete kadar cuma farz. Şimdi geldik esas noktaya. Fe men terekihâ fî hayâti. İlk cumada söylüyor Resulullah. Ya. Bu cuma namazını hayatımda ev ba'di ahirete gittikten sonra kim terk ederse cuhuden biha inkar ederek istihfafen biha basite alarak ve lehu imamun adilun mucizeye bakar mısın? Adaletli bir namaz kıldıracak. En başta Resulullah Efendimiz, sonra Hazreti Ömerler, sonra efendim Selçuklu, Osmanlı hızlı söyleyelim. Cumalar kılınıyor, Şeyhülislamlar vesaire. Ondan sonra dünyada ahkam-ı din kaldırıldı. Devamını okuyalım o zaman. Adil olanlar var. Ev cairun yani günahkar. Hatasıyla, kusuruyla. Ama cuma kılınacak ortam var. Şimdi Türkiye'de var mı yok mu? Var. Avrupa'da var mı yok mu? Var. Yani cumayı nerede kılabiliyorsan, kılacak ortamın ahkam-ı din var. Osmanlı dönemi gibi. Ahkam-ı din yok ama namaz kılınacak. Burada bir imkan var. Bak 3 tane madde de saydı orada. İnkar ederek, gereksiz diyerek, yok Türkiye'de olmaz falan. Ne demek bu ya? Yok şartlar tutmuyormuş. İlk kılındığı yerde hangi şart tutuyor? Devlet yok, sistem yok, hiçbir şey yok ortada. Cumayı kılacak ortam olduğu halde cuma kılmayana ilk hutbe فَلَا جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ شَمْلَهُ Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin diyor. Ha burada. Peygamber beddua eder mi? Eder etmez ben bilmem. Ya bir cuma ya cuma ya. Sen şakaya mı alıyorsun bu işi? Mevla Teala ve Tıkadis Hazretleri her gün camiye gitmen gerekir. Hadi gidemedin. Ya bari haftada bir de mi gidemiyorsun ya? Bir camiye uğramayacaksan. İki liseye de gitmiyorsun. Gavur musun? Müslüman mısın? Ya kusura bakma yani şimdi bu ifade bu. Cuma ya cumadan öteye bir şey mi kalıyor? Arkadaşlar cumanın bahanesi yok. Rabbim ülkemize ve İslam alemine şu cuma selametini nasip eylesin.
3: Amin.
2: Bir cuma ya. İki devam ediyoruz. Vela bari Barakallahu fi emrihi. Allah işlerine bereket vermesin. Bakıyorsun milletin evi, arabası, bağı, bahçesi, park edecek yer bulamıyorsun. Yollar kilitli, trafik. Var ki millet bunlara ulaşıyor. Allah bereketini versin. Sahip olduklarınızda Allah huzur nasip eylesin. Bakın burayı da tek tek izah edeceğim. Vela barakallahu fi emrihi. Allah bereket vermesin. Ne demek bu? Senin bedenin Kur'an okuyamıyorsun. Zikir yapamıyorsun. Allah'ın razı olduğu teraziye koyabileceğin doğru dürüst bir ibadet yok. Çoluk çocuğun böyle. Ecdadımız 10 kişiden 3 tanesi yani Osmanlı'da 10 kişiden 3'ü hafızdı. Şimdi 30 bin kişiden 1 kişi hafız. Bereket bu işte. Mal, mülk, eğer çok para, efendim köşkler bereket olsaydı çok net söyleyeceğim en bereketli Karun olmalı. Öyle ya yani sen bunu para olarak görüyorsan en çok parası olan Karun. Veya Amerika'daki Trump. İstanbul'da bile binaları var adamın. Yani para, mal, mülk, yatlar, katlar, özel uçaklar değil bu bereket. Onlara sahipsin ölünce transit cehennem. Bu mu yani? O değil. Bereket şu bedenin Allah sevgisiyle. Çoluk çocuğun Allah'ın emrine uygun. Evlatların ahirete şefaat kaynağın oluyor. Malın seni cennete götürüyor. Zekat veriyorsun, hayır hasenat yapıyorsun. Çalıştırdığın adamın hakkını tıkır tıkır ödüyorsun. Herkes sana dua ediyor. Çalıştırdığın adamı sana beddua ediyorsa, senin paran faizlere, haramlara bulandıysa, zekat nedir bilmiyorsan, cumaya dahi gitmiyorsan, senin neren bereket kalmış ya? Bereket kavramı nedir arkadaşlar? Para değildir. Bereket, canımız ahiret terazisinde tonlarca sevabı. Malımız tonlarca sevabı. Çoluk çocuğumuz ahirette bize teraziye sevap getiriyorsa bereket odur. Onun için dua edelim. Allah canımızı, malımızı, yuvamızı, her halimizi ahiret terazisinde sevap olarak koyacak bereketi nasip eylesin.
3: Amin.
2: Akıllı insanlarsınız. Peygamber az konuşur, meseleleri özetler. İlk hutbe. Cumayı terk edenlerin Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Allah işlerine bereket vermesin. Ela vela salate lehu. Namazı da yok. Vela vudu lehu. Abdesti de yok. Vela zekate lehu. Zekatı da yok diyor. Yani acayip bir şey. Cuma acayip bir şey. Ve la birre lehu hatta yetub. Onun iyiliği de yok tövbe etmedikçe. Biliyorsunuz 3 cuma terk edildi mi kalp mühürleniyor. Başka hadis-i şeriflerde bunlar geçer. Şaka değil bu işler. Ben bunu şuna benzetiyorum. Dikkat. Dinimizin hükümleriyle askerin yapısını birbirine benzetiyorum. benzetiyorum.
3: Nasıl?
2: Komutan diyor ki asker düşman geliyor operasyona gideceğiz. Emredersin komutanım diyor. Hemen hazırlığını yapıyor. Eğer gitmezse düşman gelir mahveder. Vatan elden gider. O emredersin ya git komutanım ya ben çayımı içiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Celle Celaluhu. Allahu Ekber ezan okunuyor. Hayya ala sala gel. Allahu Ekber buradayım ya Rabbim. Haydi gel. Selalar okunuyor. Ezanlar okunuyor. Cuma'ya. Gelirim ya Rabbim. O da genel bir içtima. Gideceğiz. Mazeret varsa ayrı hastasın falan. Gideceğiz. Şimdi soru şu. Askerle benzetiyorum dedim ya. Biz ülkemizin en seçkin askerleriyiz. Huduttayız. Bütün askeri eğitimini almışız. Soru şu. Sıralı olarak hudutta 24 saat nöbet tutmamız lazım. Doğru mu?
3: Doğru.
2: Ancak dedik ya biz çok güçlü askeriz. Sadece bir saat nöbet tutsak, biz çok güçlü olduğumuz için düşman bizim kışlada çay içsek bile çayımızın sesinden korkar. Bir saat nöbet tutalım. 23 saat boyunca hududu açık bıraksak. Düşman senden korkar mı? Cevap ver. Korkmaz. Yani sen güçlüsün mü geç onu. Namaz dediğimiz bu. Yani sadece günde bir defa olmuyor. Nöbet tutuyoruz. Sabah buradayım nefis ve şeytandan. Öğleyin, ikindi, akşam, yatsı budur arkadaşlar. Onun ucunu bir açtın mı nefis mahvediyor. Şeytan mahvediyor. Filmler, diziler, mahveder. Rabbim şu bedenimizi kendisine teslim etmeye muvaffak eylesin.
4: Amin.
2: Bakın kıymetli hazırın. Bu meseleyi özetleyeyim. Allah Celle Celaluhu insanlara bütün kainatın yaptığı ibadeti bütününü kendisine iman eden kullarına nasip ediyor. Nasıl? İspatlayalım. Bak çok mühim bir mesele. Yukarıya doğru baktığımızda ne var? Siz söyleyin. Yok la tavan demiyorum ya. Haklısın tavan hakikaten ha. Ya mübarek dışarı çıktığınızda gökyüzü var ya. Sen de haklısın kardeşim. Nasrettin Hoca. Mübarek Nasrettin dedim gülüyorsunuz ya. Namazı anlatacağız da ama Nasrettin Hoca'yı anlatayım. Nasrettin Hoca kadı olmuş. Hanımı demiş ki ya vallahi bizim hoca maşallah bayağı evet, olur ama dedi yani tam da inanamadı. Hani insan kendi çocuğu mesela bir yetkili bir şey olur bir alim böyle büyük ilim ehli. Şimdi hanımı çarşafı giymiş efendim kadıl kudat bakmış hakikaten hoca kürsüye oturmuş. Dava gelmiş biri anlatmış meseleyi demiş haklısın demiş. Öbürü anlatmış sen de haklısın demiş. Allah Allah hepiniz haklısınız hadi gidin demiş. Davayı çözmüş. Eve gitmiş. Hanım demiş ki ya hoca ben senin kadı olduğun kadı büyük rütbe. Yani tesettürümle geldim. Ondan sonra davayı merak ettim dedi ya. Ne oldu? Ya adam anlattı. Dedin ona haklısın. Öbürü anlattı. Ona da haklısın. Vallahi hanım sen de haklısın dedi ya. Haklısın kardeşim. Ne yapsın he? Ver ayarı gitsin. Şimdi Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed. Bu bize tevdi edilen mübarek namaz. Göğe doğru baktığımızda arkadaşlar bakın 7 kat semada bütün melekler namazı kılıyorlar ya. Kıyamda, rükûde, secdede, celsede 7 kat semaya bakıyorsun. Namazı Mevla serpiştirmiş. Bak dikkat lütfen. Aşağı iniyoruz dünya. Dünyada olaya baktığımız zaman dağlar kıyam halinde. Bütün kuşlar böyle, behaim hayvanlar böyle, balıklar rükû halinde. Ağaçlar nebatat ve necmu ve şeceru. Necim denir o nebatat otlar ve şeceru ağaçlar yescudu secde halinde. Bir namazını ne yapıyorsun? 7 kat sema bütün meleklerle. Bütün mevcudattaki efendim dağlarla taşlarla o ibadeti yapıyorsun. Namaz dünyadan ağır demiş ecdat bu işte ya. Namazı terk ediyorsun kalkıp cumayı da terk ediyorsun. Rabbim bizi kendisiyle meşgul eylesin.
4: Amin.
2: Ela ve la teummenne imra'a racülen. Dikkat edin bir kadın imam olmaz. Herkesin bir yeri var. İki şeye itaat farzdır. Az önce onu söyledik. Bir, komutana itaat. Farz. Niye? Vatanı kurtaracaksın. İki, imama itaat. Farz. Niye? Beraber namaz kılmazsa namazın olmaz. Ya sen git rüküye ben sonra gelirim diye böyle namaz olur mu yani? Ela ve la tu'em arabi muhaciren la yemu facirun müminen illa en yeharu bi sultanin yekafu seyfehu ve savtehu. Rabbim bütün ibadetleri yeri yerinde yapmaya muvaffak eylesin.
4: Amin.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
0: Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül efendim. Şimdi reklamlar.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
1: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayet-i kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
0: Reklamları dinlediniz. Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül Efe.
1: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen cumalarda dedik ki İslam beşeriyetin ezeli ve ebedi dini. İnsanoğlu eğer dünyada ve ukbada, bugün ve ötesinde saadet istiyorsa İslam dinine sımsıkı sarılmaktan başka yol yok muhterem Müslümanlar. Halık-ı Zülcelal'imiz açıkça beyan buyuruyor. Estaizu billah. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ. Ey rıza isteyenler, ey saadet isteyenler, ey cennet isteyenler, nimet ve devlete talip olanlar, hususiyle zat-ı akdesimize vuslat derdiyle çırpınanlar, cemalimizi görmek isteyenler, bize gelen yol işte İslam yolu, Kur'an yolu, Hazreti Muhammed'in fil dişi yolu. Fettebi'uhu, ona tabi olunuz. Başka yollara gitmeyiniz. Eğer giderseniz feteferraka bikum an sebili, ihtilafa düşer. Birçok yolların arasında mütehayyir kalır. Hakikat ve gerçekten uzaklara düşersiniz. Öyle olunca yolu şaşıranların akıbetine uğrar, rıza cennet ve cemalimden mahrum kalırsınız diyor. Muhterem müminler, bu manayı tekrar tekrar söylüyoruz ki gafil olunmaya. Allah'ın kulları, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, katiyetle şunu tespit ediyoruz ki bugün de yarın da kıyamet sabahına kadar da saadet yolu tektir, o da İslam. Kur'an'ın gösterdiği yol, yani Allah'ın ve Resulünün yolu. Biz hamd ediyoruz muhterem müminler, 1400 senedir neslimiz, ecdadımız bu yoldan gelmişler ve biz bu yolun ışığında ve avizeleri altında dünyaya gelmişiz. Sağ kulağımıza ezan, sol kulağımıza ikamet okunmuş ve mes'ud olarak bugüne kadar inancımızla, şahsiyet ve İslami ahlakımızla gelmiş durumdayız. Bundan sonra da Rabbimize bütün varlığımızla niyaz ediyoruz. Bizi zatına giden nurlu İslam yolundan ayırma ya Rabbi diye. Muhterem Müslümanlar, şöyle bir latife de bulunacağım size, bakınız. Kendinizi yoklayabilirsiniz. Neredesiniz? Haliniz ne? Bunu anlayabilirsiniz. Yani saadet içinde miyiz? Husranda mıyız? Bunun ölçüsü şu. Hani camiye geldiği zaman mümin, mescide girdiği zaman mümin, denizdeki balığın zevkiyle zevk alır ya, Resulullah böyle buyuruyor, münafık kafesteki kuş gibi bir an evvel kaçmak, çıkmak ister. Gerçek mümin saflarda durduğunda, namaza kaim olduğunda, elini arşa açtığında iç aleminde zevk bayalanır. Gönlü ve ruhu uçarcasına feyiz ve nura gark olur. Aynen bunun gibi muhterem Müslümanlar, eğer İslam denildiğinde sadrimize açıklık geliyorsa, Allah'ın kulları bir mecliste, bir toplantıda, bir ağacın gölgesinde de olsa İslam'dan bahsedildiğinde, İslam'ın nizamı, ölçüleri, şeriatı, Allah'ın emirlerinin külliyatı ve Resulullah'ın sünnetlerinden bahsedildiğinde eğer kalbimize inşirah geliyorsa, gönlümüz açılıyor, neşe duyuyorsak bu hidayetin alametidir, tevfikin alametidir, Allah'a yakınlığın alametidir. Bu yolun sonu saadete gider muhterem Müslümanlar. Ve bu benim sözüm değil, Allah'ın Kur'an'da buyruğu. Estaizu billah. Efemen şerahallahu sadrahu lil-islami fehüve alâ nurim min rabbih feveylül lil-kâsiyeti kulûbuhum min zikrillah ulaike fî dalâlin mübin. Bakınız muhterem Müslümanlar, müddeamızı Kur'an'la nasıl ispat ediyoruz? Cenab-ı Halik-i Zülcelal buyuruyor ki, Muhammed'im, eğer bir kimsenin sadrini İslam'a karşı şerh etmişsek, yani İslam denince gönlünde bir açılma, sadrinde bir genişleme, halinde bir iyilik ve güzellik meydana geliyorsa, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ, o kimse Rabbisinden bir nur üzerinedir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati duyuyor musunuz? Her halükarda İslam denince bir kimsenin iç aleminde bir inkılab-ı ruhani oluyor, neşesi taşıyor, ruhi bakımdan zevke ve sürura gark oluyor ve ondan sonra da Mevlasına sonsuz hamdü senalar yükseltiyor. Elhamdülillahi ala dinil İslam, elhamdülillahi ala nimetil Kur'an ve hakeza ve hakeza, Rabbisine sonsuz hamdlerle dua ve niyazlarını, şükürlerini yükseltiyor. Bu hidayet ve tevfikin görüntüsüdür muhterem Müslümanlar. Türkiye'mizde böyle, Fas'ta böyle, Cezayir'de böyle, Kazakistan'da böyle, Yemen ve Sana'da böyle, Ümit Burnu'nda böyle, dünyanın hangi yerinde ve köşesinde olursa olsun muhterem Müslümanlar, İslam denince eğer sadirde bir inşirah meydana geliyorsa bu Kur'an hakikatidir. O kimse Cenab-ı Hak'tan bir tevfik üzerinedir. Ne kadar hamd etsek az muhterem Müslümanlar. Bunun aksinden Allah'a sığınırız. Kur'an-ı Kerim ona da işaret ediyor ayetin devamında. فَوَيْلُلْ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine iltica ederiz ki bizi böyle bir akıbetten korusun ve muhafaza buyursun inşallah. فَوَيْلُلْ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. O kimsenin ki kalbi zikrullah ve Kur'an ve İslam'ın neşesinden kasvete düşüyor. Gençler, bilhassa gençler, dikkat nazarınızı Allah'ın kelamı üzerine çekiyorum. Eğer bir kimseye İslam'dan söz açıldığında, bir kimseye Kur'an ayetleri okunduğunda, bir kimseye Hazreti Muhammed'den bahsedildiğinde, bir kimseye Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin şer'i mübini ilahisinden bahse girildiğinde eğer kalbine kasvet geliyorsa Allah demekten Allah

ihlastır. İslam milli birlik ve beraberliği temin eder. İslam 1,5 milyarıyla bir bütündür, feyiz ve nur kaynağıdır. Ve hakeza, ve hakeza. Muhterem Müslümanlar, böyle olduğu halde Allah'ın zikri, kitabının ayatı, İslam'ın neşesinden bahsedildiği zaman niye gönülleri kasvete gidiyor ve tehlikeli görüyorlar? Hidayetten mahrumiyetin neticesi. Aziz cemaat, hidayetten mahrumiyetin neticesi. Rabbimiz bizi öyle kılmasın inşallah. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, böyle Müslümanlık olmaz. İslam bütün ölçüleriyle, bütün külliyatıyla birbirinden ayrılmaz bir din-i mübin-i ilahidir. Biz Allah'ın istediği gibi Müslümanız elhamdülillahi teala. Muhterem Müslümanlar, epey seneler oldu. Alman asıllı bir Yahudi mühendis, peyklerin, füzelerin, Apolloların mimarı, mühendis von Braun. İkiniz de hatırlayanlar olacak. Amerika'da Kennedy üssünden ayın keşfi için füzeyi fırlattılar. Aşağıda mühendis von Braun beyanatta bulunuyor ve diyor ki füzenin, Apollo'nun üzerinde 6 milyon vida var diyor. 6 milyon vida var. Bu vidalardan mesela oksijen tankında bir vida gevşese yolculuk kalır diyor. Apollo patlar, geri döner diyor. Muhterem Müslümanlar, İslam ezelden ebede Allah'tan gelişiyle, milyonlar Rabbani vidasıyla bir bütündür. Hiçbir küstah, hiçbir sahtekar, hiçbir mütecaviz, hiçbir kul ve insan bu milyonlar vidasından birini söküp de istisna etme hakkına sahip değildir. Çünkü din Allah'ın dinidir. Ela lillahi dinul halis. Kur'an böyle diyor. Ela lillahi dinul halis. Ey Allah'ın kulları, agah olunuz ki halis ve anamızın ak sütü gibi arşi olan, içerisine en ufak bir kılın karışmasından veya bir nizamın çekilmesinden Allah'ın razı olmayacağı halis din İslam dinidir. Muhterem Müslümanlar, böyle bir mukaddimeden sonra, böyle bir hatırlatmadan sonra yine şöyle diyoruz. İslam beşeriyetin ebedi dinidir. Baki kalacağı kat'idir. Allah böyle ister. Çünkü dayandığı istinadyahları, kaideleri, mesnetleri sağlamdır. Bunlardan ilki dedik, İslam ilim dinidir. Muhterem cemaat, İslam ilim dinidir. Baştan sona ilme dayanır, hakikate dayanır, ilmi gerçeklere dayanır. Hiçbir hükmü ilmi nefyetmez, ilmin aleyhinde bulunmaz ve kıyamet sabahına kadar yeni yeni keşiflere, yeni yeni icatlara açıktır. Yeni yeni içtihatlar için gayet müsaittir. Sadece Allah'ın nizamını tahrip edici, mide gurultusuna benzeyen kötü fikirlerin ortaya koyduğu şeyler olmasın muhterem Müslümanlar. Yoksa İslam'da ilim esastır. Onun için okuduk. Fahri Rusul, rutbetül ilmi âler ruteb diyor. İlim rutbesi bütün rutbelerin en üstünüdür. İslam'da peygamberlikten sonra, peygamberlik mevhibe-i ilahidir. Allah seçtiği kullarına verir. O risaletin faziletine ulaşılamaz ki peygamber ilmiyle peygamberdir, irfanıyla peygamberdir, marifetiyle peygamberdir, Allah'ı bilmesiyle peygamberdir, ledünniyatla dolu olduğu için peygamberdir. Muhterem Müslümanlar, elimizdeki tefsirlerde İlmin faziletinden bahsederken kitapları

0: Peygamberimiz öyle diyor. Hiçbir peygambere ilim vermeden Mevla risalet vermez. Hiçbir veliye ledünniyat, ilim ve marifet vermeden o kulunu Mevla veli kılmaz. Evvela ilim veriyor, sonra o makam ve mertebeye kendisini yükseltiyor. Bu bakımdan ben evlatlarımıza geçen iki dersimde seslendim. Okuyunuz, okuyunuz, okuyunuz, soysuz ilimden uzak olmak şartıyla dünyanın bütün ilim ve fenleriyle mücehhez olunuz, akranınızdan üstün olmak için bütün varlığınızı harcayınız. Dünyada ilim namına ne varsa giderek öğreniniz diyorum. Geçen son dersimin son sözüydü muhterem Müslümanlar. Utlubul ilme velev bissin, ilim Çin'de de olsa giderek öğreniniz. İhtisas Amerika'da olsa yapınız. İhtisas Avrupa'da olsa yapınız. İhtisas Çin'u maçinde olsa giderek tahsil ediniz. Ve herkesten daha çok bilen bir mümin olarak Cenab-ı Hakk'ın amelle, salahla, yüksek ahlak ve edeple birleştirerek alim kullarından olunuz. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim derslerde okuduk ama bazı latif işaretlerini tekrar okuyorum Kur'an'dan. Cenab-ı Hak ilme önem vererek Kitab-ı Kerim'inde, mukaddes kitabında buyuruyor ki وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İlahi gerçekleri kimse değil ancak alimler aklederler diyor. Yani ilim adamının bilgisi tevfikle, inayetle, hidayetle birleşince ilahi ve Rabbani işaretlere hulul onun için kolaylaşır diyor. وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Diğer ayet-i kerimede inne fi zalika laayatin lil alimin. Şu saydığımız hakikat ve gerçeklerde alimler için işaretler, nükteler vardır diyor Cenab-ı Hak. Yani Kur'an'ın hakaik ve esrarına alimler muttali olurlar. İlim öğreniniz, ilim öğreniniz, ilim öğreniniz ki Kur'an gerçeklerine karşı gönül kapılarınız açık olsun ve marifeti ilahiyi tahsil ediniz. Muhterem Müslümanlar, dersimin serlevhasını tezyin eden ayeti kerimede Halik-i Zülcelal bakınız yine öyle buyuruyorlar. Estaizu billah. Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn. Ey müminler, eğer bilemiyorsanız, bir şeyde ihtilafa düşmüş iseniz, herhangi bir İslami hakikatten haberiniz olmamışsa, aranızda bir münakaşa, bir mübahasede gerçeği bulamıyorsanız, fes'elû ehle'z-zikri, Kur'an'ın manasına aşina, İslami hakikatlere vakıf, alimlerden sorarak öğreniniz. Buradaki ehli zikirden murat, Mevlasından gafil olmayan, zikri, kendisi için gıda kabul etmiş, Allah'ın adı dilinden, sevgisi gönlünden düşmeyen alimler demektir. Erbabı ilme sorarak öğreniniz diyor muhterem müminler. Akif de safahatında öyle diyor. Müslümana yakışan 5-10 deste çarık elinde asa, çiğni maçiğin demeyip giderek öğrenecek diyor. Milletini ikaz ve irşad etmek için ilim toplayacak diyor. Bir demiyor, 5-10 deste çarık diyor Akif. Yani beşikten sapmaya varıncaya kadar ilim tahsil edecek. Bakınız muhterem Müslümanlar. Yalnız burada şunu söyleyeyim muhterem müminler. Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri erkeğe de kadına da cehlini izale için İlim tahsil yolunu açık bırakmıştır. Erkek için şartlar çok çok müsait, kadın için şartlar İslam'a göre ayarlanmış olacak. Eğer yaya kaldırımlarında cemiyette sürtünme varsa, kızımın ahlakına tesir edecek, iffetine gölge düşürecek, kendisini herhangi bir surette kötü tesir altında bulunacak şartlar mevcutsa, Kızın için çok dikkatli olacaksın. O sana vediatullah'tır, emanetullah'tır. Talebül ilmi ferizatun ala kulli muslim. Muhterem müminler, bu hadis-i şerifi Gazali'nin ihyasından bakınız, bu kadar. Talebül ilmi ferizatun ala kulli muslim. Ve Müslüme demiyor. Müslüme, Müslümin içinde dahildir. İlim talebi her Müslümana farzdır diyor Peygamber Efendimiz. Hangi ilimler farzdır onu ifade edeceğim. Et-Tergibi ve Terhibe bakınız. Hafız-ı Münziri'nin şah eseri Et-Tergibi ve Terhib. Muhterem Müslümanlar, talebül ilmi ferizatun ala kulli Müslim'de kalıyor. İlim talebi her Müslümana farzdır. Tarikat-ı Muhammediye sahibi İmam Birgivi ve Müslüme'yi de ilave etmiştir. Recep Efendi şerhinde öyle diyor. Peygamber Efendimiz'den gelen ana kaynaklarda ve Müslüme yok diyor. Bu sonradan ilave edilmiş diyor. Ama ben Müslüman annesinin boş kalmasına katiyetle razı değilim. Şartları ona uygun hale getireceksiniz. Onlara kocasına hanım olmanın şartlarını, evladını Fatih ve Kanuniler, Yavuz Selimler gibi yetiştirmenin annelik ilmini öğreteceksiniz muhterem Müslümanlar. Tamam mı? Memleketin o nur topu yavrularını iltifatı ammeye terk etmeyeceğiz. Tahsilinde azami derecede faydalı bilgiler edinmesine sayı gayret göstereceğiz inşallahu teala. Muhterem cemaat, ben de bugünün insanıyım. Evet. Ben de bugünün şartları içerisinde yetiştim. Tamam mı? Bugünün ihtiyaçlarının ne olduğunu hep beraber görüyoruz. Hep beraber seyrediyoruz. Hep beraber üzerindeyiz. Talebül ilmi ferizatun ala kulli muslim. İlim talebi her Müslümana farzdır diyor. Acaba farz olan hangi ilimler muhterem Müslümanlar? Hadimi Berikası'nda üzerinde uzun uzun sahifelerce durmuş farz olan ilimler vardır, vacip olan ilimler vardır, müstehap olan ilimler vardır, bir de haram olan, men edilen ilimler vardır muhterem Müslümanlar. Farz olan ilimler imana dair ilimler. Evet. Mesela bali olmuş bir erkek, baliga olmuş bir hanım, namaz farz olmuştur. Namaza ait ilimler farz olmuştur. Tamam mı? Onun için talebül ilmi ferizatun hadisine bakınız şerhlere. Ey ilmi hal diye oraya koymuş, kayıt koymuş muhterem Müslümanlar. İlmi halini her mümin evladının öğrenmesi üzerine farzdır. Namaz farz olunca namaza dair ilimler. Zekat farz olunca zekata dair ilimler. Hac farz olunca hacca dair ilimler. Ramazan-ı Şerif'te oruç farz olmuştur. Oruca dair ilimler Müslümanlara farzdır. Bakınız aşk eri Mevlana Celaleddin Rumi, ben size defaatle senelerdir okuyorum. Men bende-i Kur'anem eğer candarem, men hakirehi Muhammed-i Muhtarem, eger nakil künet düzin kes ez güftarem, bizarem ezu ve zan sukan bizarem diyor. Ben sağ olduğum müddetle, bedenimle can taşıdığım müddetle, Kur'an'ın hadimiyim, kölesiyim, bendesiyim diyor. Bu adam kalkmış, değmez yahu diyor. 700 küsur senedir dünya dahilerine eşik öptürmüş aşk eri Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, muhterem Müslümanlar. Ben Kur'an'ın kölesiyim, bendesiyim, hadimiyim, hizmetçisiyim, Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum, toprağıyım diyor. Eğer benden bundan başkasını bir kimse naklederse, ben ondan da o sözden de bizarım diyor. Bıkmışım, usanmışım, tamamen o kimseye karşı nefret duyarım diyen Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Muhterem Müslümanlar, hatta aklına güvenip de yan çizmek isteyenlere aşk-ı Mevlana benden 50 defa duydunuz. Akıl kurban künbe pişi Mustafa hasbiyallah yuki Allahümme kefa diyor. Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Delikanlı, İslam genci duyuyor musun? Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Sonra da hasbiyallah, bana Allah yeter, de ki kula Allah yeter diyor. Nasıl ki Hazreti İbrahim mancınıkla atılmış dağlar gibi lavların içerisine giderken Cebrail soruyor, bana bir ihtiyacın var mı ya İbrahim diye. O anda yetişiyor, semada yetişiyor, ateşe gidiyor İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam öyle diyor, ya Cebrail sana bir ihtiyacım yok diyor. Ey Allah'a karşı bir arzun, bir niyazın, ilmuhu bihali hasbi min suali, görüyor, biliyor, duyuyor mu? Elbette ya İbrahim, şu halde bu bana yeter diyor. Son söylediği, ateşe varmadan evvel son söylediği bu. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah'ın kulları, Allah'ın inançlı evlatları, yani evlatları dedim, yarattığı müminlerin evlatları demek manasına, Allahu Zülcelal'in yolunda saadete ermek isteyenler, eğer Mevla'nıza sımsıkı sarılırsanız siz de İbrahim'in ümmetisiniz, milletisiniz. Cenab-ı Fahri Kainat, Peygamber Efendimiz onun torunu, onunla beraber millete ebikum İbrahim, milletçe babanız İbrahim'dir diyor Kur'an-ı Kerim. Şu halde ateşlerle, inkar ve ilhat ateşleriyle yanan dünyada Konyalı kardeşim, İbrahim gibi gül gülistan içinde yaşamak istiyor musun? Hazreti Kur'an'a, Rahman'ın habli metinine, Hazreti Muhammed'in getirdiğine sımsıkı sarılacaksın ve Allah bes, baki heves diyeceksin. Bana Allah yeter, gayriye ihtiyacım yoktur diyeceksin. Cenab-ı Halik-i Zülcelal Velhema Hazretleri kerem buyuracak. Muhterem müminler, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı'ndan bu tarafa muhterem Müslümanlar, Türkiye'miz 1000 yıldır aşağı yukarı, 1000 yıldır İslam'ın beşiği. Viyana kapılarına kadar, Moskova surlarına kadar, Atina boylarına, Tuna boylarına kadar muhterem Müslümanlar, Atina'sı zaten belli, çizmemizin altında yıllarca, asırlar boyu çiğnenmiştir muhterem Müslümanlar. Yemen ve Sanalara kadar bütün Şimali Afrika'sıyla muhterem Müslümanlar, Emevi ve Abbasi devrine geçecek olursanız zaten belli, Endülüs devletlerine varıncaya kadar, Ümit Burnu'na kadar İslam'ın nuruyla ilahi sancağı dalgalanmıştır. Biz böyle asil bir milletin evlatlarıyız. Ya Rabbi, cennet vatanımızda bizi İslam'ın nur ve feyzinden mahrum etme. Muhterem müminler, ben bugün ilmin faziletine dair, yani İhtiyarlık mazeret değil, sapmaya kadar, kabre kadar okuyacağız, öğreneceğiz ama bilhassa gençlerimizi, yavrularımızı, evlatlarımızı ilim tahsiline teşvik için bizi geri bırakan İslam'dır diyorlar. Hayır. Tıpta Müslümanlar önde, işte İbn Sina muhterem Müslümanlar. Bir kardeşimizin konferansı vardı, saydığımız, sevdiğimiz bir kardeşimizin konferansı vardı. Riyaziyeden tıbba, bütün lüzumlu ilimlerde ilk keşifler ve rakamlar İslam'da başlamıştır. Bu işin büyükleri, kaşifleri İslam'da gelmiş geçmiştir muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimde söyledim. Sonradan Müslümanları sönük hale getirmek için ne elden geldiyse yaparak bizi bu duruma düşürmüşler. Yeniden kalkınmaya muhtacız gençler, memleketin nurlu evlatları. Yeniden kalkınmaya, yeniden uyanmaya mecburuz. Tamam mı? Başınızı eğiniz. Ecdadımız ne diyor? Ey başını, gör işini diyor. İlmin bütün kademelerinde elinizden gelen bütün gayretlerinizle okuyacaksınız muhterem evlatlar, muhterem kardeşlerim diyorum, aynı zamanda bütün dostlarıma, bilmediğimizi, cehlimizi izale için, bilmediğimizi öğrenmek için azami derecede ömür harcamak suretiyle Rabb-i Zülcelal'imizin alim sıfatından feyiz almaya, fakirim, imkanım yok demeyeceksin, azami derecede mahrumiyetlere de katlanmak suretiyle yine ilmi tahsil edeceksin. Burada şöyle bir neşeyi ifade ediyorum size, bakınız muhterem Müslümanlar. Hani mavzu biraz yumuşasın, uykunuz kaçsın, bir menkıbe arz edeyim size. İmam-ı Azam Hazretlerinin en yetişkin talebesi İmam-ı Ebu Yusuf, biliyorsunuz. Sonra İmam-ı Muhammed, İmam-ı Züfer. Geçen derslerde söyledim, 7000 talebeye icazet vermiş. İmam-ı Azam 7000 talebeye icazet vermiş. 400 üstadın önünde rahleyi tedrisinde ilim tahsil etmiş. Kufe'ye 5000 sahabe ilim bırakmış. O ilmin içerisinden neş'et etmiş büyük alim. Ve biz ona tabiiz elhamdülillah. Mezhebimiz Hanefi. Bu bakımdan da muhterem Müslümanlar, biz İmam-ı Malik Hazretlerine de bir o kadar muhabbet ediyoruz. İmam-ı Şafii Hazretleri Ehl-i Beyt'tendir, bir o kadar muhabbet ediyoruz. İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretleri, Yüce Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın. Kur'an mahluk, gayrı mahluktur meselesi. İlmi bir mesele muhterem Müslümanlar, izahına geçmeyeceğim. Ahmed İbni Hanbel Hazretlerini, 4. müştehit, muhaddisi kebir Ahmed İbni Hanbel Hazretlerini mahkeme kapılarına, hapishane surlarına kadar getirmişti. İmam-ı Şafii Hazretleri haber gönderiyor. Ahmed İbni Hanbel'imize selamımı söyleyin, aydınlık günleri yakındır elhamdülillah diye haber gönderiyor. Müjdeliyor yani. Sabretsin, selamete yakında çıkacak diye haber gönderiyor. İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretlerine. İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de başka vereceği bir şey yok, vücudundan entaresini çıkarıyor, bu müjdeye karşılık İmam-ı Şafii'ye hediye olarak gönderiyor. Başka bir şey yok muhterem Müslümanlar. Ya hani Peygamber-i Zişan Efendimiz'den bir hanımcağız istedi de üzerinden entaresini çıkarıp gönderdi. Ben ona kefen olarak sarılacağım, mahşerle Resulullah'ın vücuduna değen entariyle kalkacağım demek istedi. Peygamber Efendimiz içeride kaldı, mihraba çıkamamıştı ya. Sıddık Ekber'den şeyen lillah diyene, evde verecek bir şey yok olmayınca entarisini çıkarıp verdi, içeride kaldı. Cebrail o gün Muhammed'ine gömlekle gelmişti ya, onun gibi Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de üzerindeki entarisini çıkarıyor İmam-ı Şafii'ye hediye olarak, bahşiş deriz biz ya, müjdeye karşılık olarak gönderiyor. Söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, ilmiyenin birbirine saygısı, ilmiyenin bir büyüğün bir büyüğe karşı olan saygısına bakınız. İmam-ı Şafii Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin gönderdiği gömleği yüzüne gözüne sürüyor. Bununla şeref duyarız Rabbim diyor. Talebesi makamındadır. Talebesi makamındadır. Kendisi İmam-ı Muhammed'in, 3. imamımızın talebesidir İmam-ı Şafii. Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Ahmed İbni Hanbel'in gömleğini bir suya ıslatıyor. Cüzzamlı gelenlere o sudan birer testi veriyor, cüzzamlı. Vücudunda cilt hastalığı, abras ve emsali cüzzam hastalığı, kanayan yaralar hastalığına müptela olmuş. Ahmed İbni Hanbel'in gömleğinin ıslatıldığı suyla gusledenlerin bütün yaraları iyi oluyor, kesme afiyet ediyor.
1: Yok hocam yahu be, o da mübalağalı. Hayır muhteremler, ya hastalığı veren de o, alan da o, arada gelip geçen sadece bir saygıdan ibaret, hüsnü zandan ibaret olan bir nurdur, bir feyizdir, bir berekettir muhterem Müslümanlar. Ya büyüklerden bir zata seni doktora götürelim diyorlar. Yok diyorum, beni hasta eden benim şifamı lütfeder, kimseye ihtiyacım yok diyor. Hatta dahasını söyleyeyim mi sana kuzum, aziz kardeşim, kıymetli kardeşim. Ebu Abdillahi Karaşi diye bir veli var.
0: Ebu Abdillahi Karaşi diye bir veli var. 1000 defa Rabbimi rüyada gördüm diyen zat. Hayret ettin değil mi? Camu Keramat-ı Evliyasında Yusuf Nebhani tercümeyi halinde kaydediyor. Erbab-ı Mutala bakabilirler. 2 ciltlik bir eser. Camu Keramat-ı Evliya. Evet muhterem Müslümanlar. Ebu Abdillahi Karaşi 1000 defa Rabbimi rüyada gördüm diyor. Geçen derslerimde size İmam-ı Azam'dan nakletmiştim tesbihatını. Her seferinde Rabbim imanıma teminat isterim Allah'ım dedim diyor. Rabbim buyurdu. Ya Ebu Abdillah. Her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında bunu 100 defa oku. Ya Hayyu ya Kayyum ya Zel Celali vel İkram ya Bedi as-semavat vel arz ya la ilahe illa ent es'eluke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah ya Allah ya Allah. Bu zatın gözü amadır muhterem Müslümanlar. Ebu Abdillahi Karaşi sahibi zamandır, sahibi devrandır. Bazılarının çalımına dokunacağım ama kutbul aktaptır, gönüllerin devasına sahip en büyük ilim adamı, hal sahiplerinden biridir. Rabbimizden şefaatini mahşerde niyaz ederiz inşallahü teala. Ebu Abdillahi Karaşi gözü amadır, cüzzam hastalığına müpteladır, cüzzam hastalığına müpteladır. Eser diyor ki abdest almaya kalktı mı bütün yaraları kapanır, abdestini alır, namazını sahih olarak kılar, selam verince yaralar tekrar açılır ve akardı diyor. Ebu Abdillahi Karaşi. Ailesi, hanımı içeride bir yabancı kişinin sesini işitiyor. Ebu Abdillahi Karaşi ile görünür, kendisi ama ya ne zaman girdiğini de bilmiyor ailesi. Bir yabancı ses. Nihayet yabancı ses kesilince kapıyı açıyor, bakıyor, Hazret oturuyor. Efendi, biraz evvel bir yabancı ses vardı. Ebu Abdillahi Karaşi Hazretleri böyle diyor. Hızır Aleyhisselam Necid diyarından bir dal zeytinle geldi. Bunu ye, hastalığın geçecek dedi diyor. Bunu ye, hastalığın geçecek dedi diyor. Ben Hızır Aleyhisselam'a bu rahatsızlık, bu hastalığı bana veren alacak dedim. Dalını da zeytini de aldı götürdü diyor. Müslümanlar, İslam vallahi bu söylediklerimden milyar defa daha âli bir din. Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, vallahi ve billahi ve tallahi İslam bu söylediklerimden milyar defa daha âlidir, arşidir, ilahidir, semavidir. Eğer gerçek mümin olursan sende neler zuhur eder, ataya ve ilham ve tevfik ve hidayeti ilahinin neticesi olarak. Yüce Rabbim bu necip milleti İslam'ın hakikat ve gerçeklerinden mahrum etme diye dua ediyorum. Muhterem müminler, bir latife söyleyeceğim dedim, sözü taşırdım gene. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri, İmam-ı Azam'ın halakayı tedrisine devam ediyor. Fakir bir ailenin çocuğu, babası vefat etti. Teçhizi tekfirini yapıyor, namazını kıldırıyor. Defni için arkadaşlarını memur ediyor. Hocam, İmam-ı Azam'ın dersine gidiyorum ben, bir meseleye yetişemezsem, sonunda o mesele bir daha geçmezse İlim külliyatından o mesele noksan kalır diye kabrinin üzerinde toprak atmaya gidemiyor İmam Ebu Yusuf. Aradan bir zaman geçince muhterem müminler, hikaye anlatmıyorum, levhayı ibret olarak kardeşlerime sunuyorum ilmin fazileti babında ve İslam diyorum muhterem müminler. Evde çok fakirlik, yokluk var. Annesi bir gün tahammülü bitiyor İmam Ebu Yusuf'un. İmam-ı Azam'ın halakayı tedrisine kadar geliyor Kufe'de. Talebenin kenarına şöyle duruyor ayakta. Be imam diyor. Oğlumu aldın buraya hapsettin. Benim evde yiyeceğim kuru ekmeğim bile yok. İnsaf et diyor. İmam-ı Azam Hazretleri büyük bir iltifatla, hatun söyle ne söyleyeceksen. Tehevvürü gazabı bırak diyor. Ben bu İmam Ebu Yusuf'un annesiyim. Babası vefat etti. Kazanacak kimsemiz yok. Kendisi de dersine devam ediyor. Ben evde aç bir ilaç kalıyorum. Hemşirem diyor, kardeşim, şimdiye kadar beni bu işten haberdar etmedin. Kucağını açıyor temsili söylüyorum muhterem Müslümanlar, İmam-ı Azam Hazretleri kucağını altınla dolduruyor. Harca ve bitince haber ver. Hem telaş etme, oğlun İmam-ı Ebu Yusuf zamanın halifesiyle bir sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. Oturduğu yerde talebe önünde böyle buyuruyorlar. Hanım telaş etme, bir gün gelecek oğlun devrin halifesiyle bir sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. Zaman oluyor, İmam-ı Azam Hazretleri Rabbisine kavuşuyor. Muhterem Müslümanlar, mahşerde Rabbim onların zümresinde haşreylesin inşallah. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri hocası kabul etmedi ama zaten söylemişti, efendim kabul etseniz arzularında sizden alimi yok deyince korkarım ki benden sonra sen Şeyhülislam olacaksın dedi hocası zaten. Şeyhülislam yani Kazıl Kuzat, Mahkeme-i Şer'iye reisi oldu İmam-ı Yusuf Hazretleri. Muhterem Müslümanlar, şöyle bir latifede var, isterseniz onu da söyleyeyim. Sohbet ediyoruz dedik ya, kendisi Mahkeme-i Şer'iye başkanı, Halife Harun Mansur geçmiştir, yerine Harun Reşit gelmiştir. Celallı Ceryan gibi bir halife. Aklıyla, idrakiyle, bilgisiyle, iktidarıyla, şecaatıyla müthiş bir İslam halifesi Harun Reşit. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak kusurlarımızı ve kusurlarını affetsin, hepimizi cennetinde cem eylesin inşallah. Saraya ait bir meselede vezirini şahit olarak gönderiyor İmam-ı Ebu Yusuf mahkemesine. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri Harun Reşid'in vezirinin şahitliğini kabul etmiyor. Niye kabul etmiyorsun üstad dediğinde, sen diyor halifenin huzurunda otururken bendeniz diyordun. Bendeniz demek köleniz manasına. Köleniz diyordun. Kölenin İslam dininde ve şeriatında şehadeti yarımdır. Senin şehadetini kabul etmiyorum diyor. Eğer şayet köle ve bende değilsen yalan söylüyorsun. Yalancının şehadeti de kabul olmaz diyor Mahkeme-i Şeriye'de. Harun Reşit bunu haber alınca hiç kızmıyor muhterem Müslümanlar. Devrin Şeyhül İslam'ı, devrin Mahkeme-i Şer'iye reisi İmam Ebu Yusuf'e bu işi ben biliyorum, ben şahidim diyor. Sultanım sizin şehadetinizi de kabul edemem çünkü ezanı duyduğunuz halde camiye gelmiyorsunuz. Ezanı duyduğu halde camiye gelmeyen fasıktır. Fasıkın şehadeti İslam'da merduttur diyor. Hocam ya, hep yandık desene. Ya muhterem müminler. Muhterem müminler, Allah'ım bize gerçek İslam'ı yaşamayı nasip et diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, gün geliyor ki Harun Reşit ile Şeyhülislam, devrin baş kadısı İmam-ı Yusuf bir sofradalar. Sofrada sarayın gümüş tabakları yahut gümüş süslenmiş tabakları içerisinde içeri fıstıklı helva gelmez mi sofraya? İmam-ı Ebu Yusuf gözlerinden şarıl şarıl yaşlar dökmeye başlıyor. Harun Reşit soruyor, ya İmam ne bu halin? Niye ağlıyorsun? Şimdi ne var ki ağlatacak? Neşe ve sürur anı. Efendim diyor, evde kuru ekmek bulamayan validem hocamın dersine gelmiş de bayağı da çalımlıca konuşmuştu. Müminlerin annesi, sen sabret, oğlum bir gün devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek demiş idi. Seneler evvel halakayı tedrisindeydim. Şimdi sofrada fıstıklı helvayı görünce üstadımın, hocamın kemali, ilmi, marifeti, öteyi görüşünün tecellisine şahit oldum. Onun için beni bağışlayın diyor. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyleye. şeriatı garra-i Ahmediye-i Muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müjdad eyle. Yevmi cezada cümlemizi İmam-ı Azamların, Cüneydi Bağdadilerin, Bayezid-i Bastamilerin, emsali büyük ilim ve irfan sahiplerinin şemsiyeleri altında haşru neşeyle. Cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş, götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
4: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
9: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
10: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfi.org.tr.
2: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
12: Bir babanın oğluna nasihatleri.

0: Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun.
1: Aa, dedem ağlıyor. Dedeciğim, sen neden ağlıyorsun?
2: Sen uyumamış mıydın?
1: Uyumuştum ama uyandım. Neden ağlıyorsun sen?
2: Kitap okuyordum yavrum.
1: Ne kitabı?
2: Kur'an okuyordum kızım.
1: Peki neden ağlıyordun?
2: Anlayabilir misin söylesem?
1: Anlarım tabii.
2: Okumuş olduğum ayetlerde Allah buyuruyor ki, Müslüman olarak can vermeyecekseniz sakın ölmeyin. Yani nasıl anlatsam, ya Müslüman olun, Müslüman ölün ya da ölmeyin.
1: Dedeciğim, ben büyüyünce Müslüman olacağım.
2: Sen zaten Müslümansın yavrum. Bütün insanlar Müslüman olarak doğar. Akıl ve bali oluncaya kadar Müslüman kalır. Aklı olgunlaştığında şuurlu olarak İslam'a bağlanırsa Müslüman olarak yaşar. Aman gecenin bu vaktinde beni konuşturuyorsun. Hadi hadi bakalım doğru yatağına. Sabahleyin konuşuruz.
1: Ama dede.
0: Kızım sen niye kalktın?
1: Babam da geldi.
0: Hadi kızım yatağına, uyku saatinde uyunur hadi.
1: Ama baba, dedem uyumuyor ki.
2: Üzme çocuğu, belki ihtiyacı için kalkmıştır. Hadi yavrum dinle babanı.
0: Son günlerde biraz garipleştin baba.
2: Nasıl garipleştin?
0: Ne bileyim be, geceleri uyumuyorsun. Sanki bir telaşın var gibi.
2: Yaşım ilerledi oğlum. Belki artık ağacın gölgesinden kalkıp yola devam edeceğim. Hastalık gelmeden sağlığın, ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilmeli.
0: O da ne demek baba?
2: Her doğan ölür oğlum. Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Bilmem ömrüm yetecek mi?
0: Yakında ölecekmişsin gibi konuşuyorsun.
2: Belki yakın, belki uzak. Zaman durmadan akıp gidiyor. Nice uzaklar yakın oldu oğlum. Nice gelecekler geçmiş oldu gitti.
0: Aa, sen hala burada mısın kızım?
2: Hadi güzel evladım git yat yerine.
1: Siz niçin yatmıyorsunuz?
0: Bizim gibi olunca sen de kalkarsın kızım. Gecenin son üçte birlik dilimini sen de değerlendirirsin.
2: Gecelerin sabaha yakın kısmında ibadet güzel. Ve insanlara yük olmamak için çalışmak da bir ibadet. Devri saadette Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla otururken bir genç hızlı hızlı yanlarından geçer. Ashabtan bazıları yazık derler. Şu gücü kuvvetiyle Allah yolunda olsaydı. Efendimiz gül goncası tebessümüyle öyle demeyeyim buyurur. O genç insanlara yük olmamak, yaşlı ana babasını çocuklarını geçindirmek için koşuyorsa ve bunu Allah için yapıyorsa Allah yolundadır. Kibir ve azametle çalım satmak, gösteriş yapmak içinse şeytanın yolundadır.
0: Ameller niyete göre yani.
2: Elbette. Hazreti Peygamber'in ordusunda savaşıp da şehit olmayanlar da vardır.
0: Yine sen anlatmıştın baba. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara Medineli Müslümanlar mallarının yarısını vermişler de Mekke'den hicret edenler bize çarşının yolunu gösterin yeter demişler.
2: Evet. Kimisi çarşıda yük taşımakla başlamış işe ve gün gelmiş ordu donatacak kadar zengin olmuşlar. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Aşari-i Mübeşşere muhteşem insanlarmış.
0: Aşari-i Mübeşşere ne demek baba bu?
2: Sağlığında cennetle müjdelenmiş 10 kişi. Mesela Hazreti Osman'ın cennetle müjdelenmesi. Medine'de müthiş kıtlık var. Hazreti Osman buğday getirmek için Şam'a kervan göndermiş. Kervan götürdüğü malları satıp buğday alacak, dönecek. Bütün tüccarlar Hazreti Osman'dan buğday alıp satmak için bekliyorlar. Kervan geliyor ve Hazreti Osman gelen buğdayı Allah için ihtiyacı olanlara dağıtmaya başlıyor. Bir kısmını da Efendimiz'e veriyor. O da dağıtıyor. Bir deve yükünü kendi evi için ayırmış. Hazreti Peygamber aleyhisselam birini gönderip eğer varsa bir miktar daha buğday istiyor. Hazreti Osman hiç tereddüt etmeden evi için ayırdığı deveyi gönderiyor. O da dağıtılıyor. Efendimiz soruyor, Osman'a ve ailesine ne kaldı? Hazreti Osman memnun, Allah ve Resulü kaldı diyor. Düşünebiliyor musun oğlum? Bir kervan dolusu buğday ihtiyacı olanlara dağıtılıyor ve kervan sahibine bir şey kalmıyor. Adı güzel, kendi güzel efendimiz Osman'ın bu verişi karşısında ben aciz kaldım ya Rabbi diyor. Ona ne verebilirim? O sırada Cebrail geliyor, müjdeyi getiriyor. Osman'ın bu vermesine karşı Allah ona cennetini verdi diyor.
0: Allah Allah, ne güzel. Bu mealde bir de ayet hatırladım baba.
2: Hangi ayet?
0: Muhakkak ki Allah cennet karşılığında müminlerden nefislerini ve mallarını satın almıştır.
2: Çok güzel oğlum, çok güzel. O zaman dünya hayatı da bir bakıma ticaret olmuyor mu? Mülk Allah'ın. Esasen nefislerimiz de Allah'ın, mallarımız da. Cennet karşılığında onları bizden satın alması ne demek?
0: Bütün her şeyin Allah için sarf edilmesi demek olmaz mı?
2: Evet. Allah'ın sana bahşettiği her şeyi Allah için değerlendirebilirsen yine cenneti kazanırsın. Ama bir görev için sana verilen bir imkanı, nasıl diyeyim, bir iş kurmak için verilen sermayeyi keyfine göre harcayıp yersen, birisine iletilmek üzere verilen parayı harcarsan, örnekleri uzatmak mümkün. Emanete ihanet etmiş olursun. İhanetin cezası ise büyüktür.
0: Allah korusun. Sabah olmak üzere baba. İstersen...
2: Evet, evet. Duaların en makbul olduğu zaman. Haklısın.
0: Rabbim kulluğundan ayırmasın.

0: Oğlum, ben bugün dükkana gelmesem.
1: Nasıl istersen baba ama...
2: Yaşasın! Bugün dedemle birlikteyiz. Parka gideriz, olur mu dedeciğim?
1: Baba, sen hasta mısın
0: yoksa? Biraz rahatsızım galiba. Haberciler geldi canım.
1: Ne habercileri?
0: Davete hazır olabilsek, kul olarak gidebilsek.
1: Baba, şaşırtıyorsun beni.
0: Oğlum, artık tek başına karar verebilecek yaşta ve olgunlukta bir tüccarsın. Rızkın 19'u ticarettedir. Fakat dürüst yapılan ticarettedir. Allah'a hamdolsun biz Müslümanız. Bir Müslüman hangi ülkede yaşarsa o ülkenin durumuna göre hareket etmelidir. Fakat İslam'dan taviz vermemelidir. İslamiyet her şeyin tarifini yapmıştır. Tuvalete girerken bile hangi ayakla girileceğini, çıkarken hangi ayakla çıkılacağını, hapşırırken bile ne deneceğini anlatmıştır. Çok mühim bir mesele olan ticaretle alakalı bütün meselelerde dinimizin emir, yasak ve izahları vardır. Bu zamana kadar sana onları elimden geldiğince öğrettim.
1: Doğru baba. Pek çok meselede beni yetiştirdiğin gibi İslami ticaret kaidelerini de öğrettin. Allah razı olsun.
0: Oğlum, dünya malı dünyada kalır. Altınlarıyla, gümüşleriyle mezara giden var mı? Hiç gördün mü? Herkese 2-3 metrelik bezden başka ne arkadaşlık edebiliyor? Dünyada çiftliklerin, hanların olmuş ne faydası var? Ölünce 2-3 metrelik yere anca sığıyor insan. Geçen sene Ramazan ayındaydı. Memleketten arkadaşlar gelmişler, yardım topluyorlar. Talebe yurdu yaptırıyorlarmış. Benden de istediler. Allah kabul etsin, bir şeyler yaptım. Başka tanıdığın yok mu, onlara da götürsen dediler. O anda benim de pek samimi bir dostum aklıma geldi. Telefon edip meseleyi açtım. Randevu istedim. Olur, hayır, buyurun dedi ve gittik. 10.000 Türk lirası para verdi. Hayretler içinde kaldım. Onun yanına gidinceye kadar daha fazla masrafımız olmuştu. Neyse, halimizden üzüldüğümüzü anladı ve bugünlerde bir tarla alıp toplu konut yapacağım. Onun için elim dar. Eğer 100 dönümlük yer bulursam sizin talebe yurduna 10 milyon yardım ederim dedi. Ayrıldık. Daha sonra bir gün sekreterini aradım. Konuyu biliyordu. 25 dönüm tamam dedi. Aradan bir müddet geçince tekrar aradım. Arsanın 50 dönümü tamamlanmıştı. Son olarak bir daha arayayım dedim. Sekreteri, beyefendi, patron 100 dönümü tamamladı ama bir selvi ağacının altında 2 metrekarelik yerle iktifa etti. Duymadın mı? Geçen hafta vefat etti dedi. Bu da bana bir dokundu oğlum. Eğer bu dünyada Allah için bir şeyler verebildiysen, öbür tarafa o gidiyor. Yoksa başka hiçbir şey gitmiyor.
1: Yerde işine yaramamış.
0: Tabii, yerde işine yaramadı. Üstelik miras meselesinden çocuklarının arası açıldı. Rezilliğin bini bir para. İmkan eldeyken kıymetini bilmeli, gereğini yapmalı oğlum.
2: Çaylar soğumadan da kahvaltıyı etmeli, değil mi dedeciğim?
0: Hakkını helal et yavrum. Babanla konuşurken seni unuttuk. Hadi biraz da sofrada konuşalım.

0: Annemle babaannem niyetliymişler.
1: Elhamdülillah. Rabbim bizim rızkımızı daraltmadı oğlum. Çok şükretmeliyiz, çok. Biliyorsun rızkın kefili odur. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Gerek insan, gerekse hayvanın rızkı, kuvveti, gıdası, bütün geçim sebepleri Allah'a aittir. Rızkı, sebeplerini yaratan, sevk eden hep Allah'tır. Her tarafın karla kaplı olduğu şiddetli kış günlerinde kurdun kuşun rızkını veren, hayatını devam ettiren, yaşatan Allah'tır. Rızkı kesilen gider. Allah'ın yaşatmayı dilediği kimsenin rızkını ise kimse kesemez, engel olamaz.
2: Baba, o zaman rızık kazanmak için çalışmak nasıl oluyor?
1: Rızık belli olunca çalışmaya gerek yok mu demek istiyorsun?
2: Yani herkes çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için çalıştığını söylüyor da.
1: Sebepler aleminde bir bakıma öyle denebilir belki ama esas olan Allah'ın mahlukatına hizmettir. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılmış. Yapacağı işler peygamberler vasıtasıyla kendisine bildirilmiştir. İnsan Allah'ın memurudur. Memur kendisinden istenen görevleri yapınca maaşını alır. Rızık konusunda Allah'a güvenmek gerekir.
0: Baba, bana da çay döker misin?
2: Tabii evladım. Baba, güvenmenin ölçüsü ne olmalı?
1: Önce Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadisi hatırlatmak isterim. Bir gece Efendimizin hane-i saadetlerinde bir miktar buğday kalır. O gece uyuyamaz. Kalkar, buğdayı alıp çıkar. Bir süre sonra da gönül huzuru içinde döner. Hazreti Ayşe validemiz, "Ya Resulallah, niçin bu kadar huzursuz oldunuz? O buğday yarın bize lazım olmayacak mıydı?" deyince, "Bunca nimeti içinde Rabbimin yarın bana rızkımı lütfedeceğine güvenmez miyim?" buyurur. Gücü her şeye yetene inanmalı, güvenmeli, bağlanmalı oğlum. Hiç şüphe götürmeyen bir inanış, kopmak bilmez bir bağla bağlanmalı.
2: İnanmak ve güvenmek ne güzel bir huzur kaynağı değil mi baba? İş hayatımızda sana güvenmekle ne kadar rahatım bilemezsin. Biraz sıkılsam, biraz işleri karıştırsam babam var, tecrübesiyle çözer diyorum. İnanmasam, güvenmesem, paniğe kapılıp daha başka hatalar yapabilirim.
1: Ya Allah'a inanıp güvenince, insancı hayat budur oğlum. Asıl inanılıp güvenilecek olan Allah'tır. Gücü her şeye yeten ancak O'dur. Veysel Karani bir dostuna, "Yer ve gök ehli kadar ibadet etsen, zatını tasdik etmedikçe kabul etmez." der. Tasdik etmeyi şöyle açıklar: Hak Teâlâ'nın rızkına kefil olduğuna itimat edip, kalıbını ve kalbini O'na ibadet ve huzur için hazırla ki tasdik etmiş olasın.
2: Anlıyorum baba.
1: Yine Veysel Karani'ye bir dostu, "Nerede oturmamı tavsiye edersin?" diye sorar. O da ashab-ı kiramdan çoklarının bulunduğu ilim ve olgunluk kaynağı olan Şam'a gitmesini söyler. Adam "Şam'da geçimim nasıl olacak?" deyince gücenir, "Vay, karanlık dolmuş bu gönüllere, şüphe karışmış, artık nasihat tesir etmez." der.
2: Nasihat her gönüle tesir etmez mi baba?
1: Yağmurdan her toprak yapısı kadar istifade eder oğlum. Taşlar yıkanır geçer. Kum suyu yutar ama hiçbir şey bitirmez. Verimli topraksa yağmurun her damlasından yararlanır.
2: Ne güzel söylüyorsun baba. Ama ben gitsem iyi olacak artık. Vakit hayli ilerlemiş.
1: Öğleye doğru ben de gelirim belki.
2: Sen bilirsin.
3: Subhanallah. Allah'ım varsın.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Baba.
1: Hayrola, seni iyi görmüyorum oğlum.
3: Meram anlamıyor ki adam.
1: Hangi adam? Ne oldu? Şöyle sakin sakin anlatır mısın?
3: Hakkını helal et baba. Sana da bağırdım. Az önce biri geldi, mal istedi. Kalmadığını söyledi. Kızdı, söylendi. Yalan söylüyorsunuz dedi.
1: Durup dururken mi yalan söylüyorsunuz dedi?
3: Kapının yanında sabahleyin sattığımız mallar vardı.
1: Evet. Bak oğlum, önce soğukkanlı olmasını bil. Müslüman bir tüccar güler yüzlü, tatlı dilli, doğru sözlü ve sakin olmalı. Sinirlenmemeli yani.
3: Ama adam bizi stokçulukla suçlu.
1: Suçlasın.
3: Baba.
1: Biz kendimizi bilmiyor muyuz? Biz stokçuluğun zulüm olduğunu bilmiyor muyuz? İhtikar veya stokçuluk haramdır oğlum. İnsanın meşru servetini gayrimeşru bir hale getiriverir, Allah korusun. Müslüman, halkın muhtaç olduğu bir eşyayı aşırı kâr etmek için saklayıp darlık olunca satmaz. Satılık bir şeyi 40 gün saklayıp satmayan kimse Allah'tan, Allah da ondan uzaktır.
3: Ama adam anlamıyor ki baba.
1: Bırak şimdi adamı, sen anlıyor musun? Bu anlattıklarımı biliyor musun?
3: Biliyorum ama...
1: Amasız bilmelisin oğlum. Bilmelisin ve güzel güzel anlatmalısın. Ticaret bir farz-ı kifayedir. Allah rızası için yapılır. Müslüman, Allah emri olan bir farz-ı kifayeyi yerine getirmek için ticarete atılır. Ehli sünnet itikadını güzelce öğrenir. İşe başlarken kazanacağı parayla iffet ve namusunu korumaya, başkalarının servetine tamah etmemeye, borcundan ve ihtiyacından dolayı zor durumda bulunanlara yardım etmeye, bu arada iyiliği emredip kötülükten alıkoyma görevini de yerine getirmeye niyet eder.
3: Ticaretin içinde boğulup gitmez yani.
1: Aferin, ne güzel ifade ettin.

0: Bilir misin oğlum, eskiden Müslüman tüccarlar evlerine gitmeden önce camiye, bir zikir veya ilim meclisine gider, kendi kendilerini ölmeden hesaba çekerlerdi. Allah buyuruyor oğlum, bir kısım erler var ki alışverişleri onları Allah'a zikretmekten, namazlarını kılmaktan, zekatlarını vermekten alıkoymaz.
1: Fakat dünya çarşısı savaş alanı gibi baba.
0: Erlik, yiğitlik de burada oğlum. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin bir sözü vardır. Buyurur ki, hesap günü Allah kullara sorar. Ey kulum, hayatın boyunca ben hep seninleydim. Sen kiminleydin? Görünüşte halkla, fakat özde hakla olabilmek zordur oğlum. Şeref de zorluk nispetindedir. Doğum sancısına katlanmayan kadın analık saadetine kavuşabilir mi?
1: Rabbim bizleri gafletten uyandırsın. Bazen unutuveriyoruz işte.
0: Bu yüzden sıkça tövbe istiğfar etmeli oğlum. Ahdü peymanımızı yenilemeli. Sonra insan nasıl yaşarsa öyle ölürmüş. Müslüman tüccara yakışan dükkanı açma zamanına kadar ahiretiyle meşgul olmaktır. Sabah namazını kılar, zikrini yapar, evradını okur, sonra gidip dükkanını açar ve besmele ile işine başlar.
1: Buyurun. Evet benim. Hayırdır? Evet. Evet. Bir bakayım. Babamla bir görüşeyim. Anladım. Tamam, ben seni ararım. Oldu. İyi günler.
0: Kim?
1: Bir arkadaşım baba.
0: Ne istiyor?
1: Para.
0: Gerçekten ihtiyacı olan biri mi?
1: Pek değil. Son günlerde biraz sefahate daldı. Hayatı, yaptıkları hiç hoşuma gitmiyor. Çevre kazanıyormuş.
0: Verecek misin?
1: Bakacağım. Fakat gidişini iyi görmüyorum. Lüks ve israf adamı bitirir baba.
0: Efendimiz buyuruyor. Hayırlınız, dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyen ve insanlara yük olmayandır. Hak olmayan batıl şeyler uğrunda mal ve para harcayanlar israf içindedirler.
1: Çok para kazanıyor olmak insana bazı haramları helal kılmaz ki değil mi baba? İslam'ın haram helal hududu zengini ayrı, fakiri ayrı değildir herhalde, öyle değil mi?
0: Zaruri ihtiyacı olmadan sırf malını çoğaltmak için dilenen kimse az istesin, çok istesin, cehennem ateşinin közünü istemiş olur oğlum. Allah için istemek ayrı. Fakat insanın kendisi için bir şeyler istemesi zordur.
1: Baba, arkadaşa ne diyeyim?
0: Onu sen bilirsin. Fakat dostlarını iyi seç. İslam'ı yaşayan dostlar birbirinin yükünü hafifletir, huzur verir. Yaşamayan dostlarsa yük olur, sıkıntı verirler. Sen bilirsin.
2: Ah, işte geldi. Ahmet, Hasan, hadi şu malı yüklemeye yardım ediverin. Tut, şuradan çek. Tamam, onu da oraya koy. Oldu. Hadi güle güle, hayırlı yolculuk.
0: Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
1: Hadi buyur baba, ahiret çarşısına.
0: Hadi bismillah.

0: İslam'ın mesut devrinde fertler Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmıştı. Her alanda olduğu gibi ticari hayatta da yolsuzluğa rastlamak hemen hemen imkansızdı. Alışveriş yapan kişi aldatılmadığına emin ve ruh emniyeti içindeydi.
1: Ama onlar Efendimiz'den doğrudan doğruya istifade ediyordu baba.
0: Bu mazeret değil oğlum. Biz de Efendimiz'den aynı şekilde istifade edebiliriz. Ona vahyedilen Kur'an elimizde değil mi?

0: sonra sünneti, yani peygamberimizin hayatı bütün açıklığıyla hadis kitaplarında tespit edilmemiş mi? Dahası büyük müçtehitler İslam'ın her konudaki kurallarını ortaya koymamışlar mı? Söyler misin bana, sen samimi olarak neyi öğrenmek istedin de öğrenemedin? Hangi meseleyi aradın da bulamadın?
1: Onu demek istemedim baba.
0: Evet, bir baba evladına zaruri dini bilgileri öğretmelidir. Ama bazen imkanlar her şeyi öğretmeye yetmeyebilir. Bugün sana elimden geldiğince ticaret hayatında nelere dikkat etmen gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Ama her şeyi anlatamayabilirim. Senden ricam, kitap okumayı ihmal etme. Alimlerin sohbetlerine katıl.
1: Senden şikayetçi değilim ben baba.
0: Dinle, dinle. Önce şunu unutma. İslami ticaret anlayışında bir malı kendisinde bulunmayan özelliklerle övmek yasaktır. Malının değerini yükseltmek için yalan yere malını methedip başkalarını aldatan, riba yiyen Allah'ın rahmetinden kovulmuştur.
1: Bu arada o sabah telefon eden arkadaşın vardı ya baba.
0: Evet.
1: Faiz de teklif etti biliyor musun?
0: Meğer iştahı da vahimmiş. Bu konuda hüküm kesindir. Faiz yiyen kimseler kendisini şeytan çarpmış olan nasıl kalkarsa mezarlarından öyle kalkarlar. Bu halde olmaları alışveriş aynen faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kim haram olan faizi helal diye yemeye dönerse işte onlar cehennemliktir. O ateşte ebedi olarak kalacaklardır.
1: Bugüne kadar sen bizi faize bulaştırmadın baba.
0: Bulaştırmamaya çalıştım. Dikkat edin oğlum. Dikkat edin de helal servetinizi harama dönüştürmeyin. Sonra menfaat için yapılan para yardımı da tehlikelidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz faiz olur endişesiyle alacaklı olduğu bir adamın evinin gölgesine sığınmamış. Duvarının dibine oturmamış.
1: İmam-ı Azam Efendimiz başkaymış.
0: Gerçekten başkaymış oğlum. Ticarette vekil yaptığı kimseler İslam'a aykırı bir alışverişte bulunsalar elde ettiği bütün karla birlikte o malın sermayesini de fakirlere dağıtırmış. Bir keresinde ayıbı gösterilmeden satılan elbisenin parası sermayeye karıştı diye o parti malın bütün sermayesini fakirlere dağıtmış. Dahası var. Zamanında bir koyun kaybolmuş, aranmış, bulunamamış. Bu kaybolan koyunun eti yediği etlere karışır endişesiyle bir koyunun ömrü olan 7 sene boyunca koyun eti yememiş.
1: Ama bu kadar titizlik neden baba? İnsan bilmediğinden sorumlu olmaz ki.
0: İnsan yediğine içtiğine dikkat etmeli oğlum. Hiçbir şekilde haram boğazından içeri geçmemeli. Toprağa atılan tohum güzel bir meyve ağacının tohumu olursa güzel çiçekler açar, güzel meyveler verir. Ama tohum zehirliyse bilmeden yiyenleri de zehirleyip öldürür. Haram da zehirli tohum gibidir oğlum. Bilmeden de yenmiş olsa haram kalbi karıştırır. İbadetin huzurunu alır götürür. Efendimiz, eğer ibadetinizden huzur bulmuyorsanız rızkınızı gözden geçirin buyurur.
1: İnsan bildiği haramlardan korunur ama bilmezse...
0: İşte onun için mümin şüpheli şeylerden de sakınmalıdır. İmam-ı Muhammed Hazretlerinden takvaya dair bir kitap yazması istenir. O da ticarete dair yazdığım kitabı okuyun, helal kazanmayı öğrenin, takvaya erersiniz buyurur.
1: Ticaret öyle göründüğü kadar kolay değilmiş.
0: Prensipli olmak güzeldir oğlum. Prensiplerin en güzeli de İslam prensipleridir. Esasları, prensipleri belli olan iş zor olmaz. Bağdat tüccarlarından Yunus bin Abid manifaturacılık yaparmış. Namaza giderken kardeşinin oğlunu dükkana bırakmış. Gelen bir müşteri 200'e satılan bir malı 400'e ister ve satın alır gider. Yunus bin Abid yolda kumaşı tanır.
2: Bir dakika. Bir dakika durur musunuz? Bu kumaşı kaça aldınız?
3: 400'e.
2: Hayır, nasıl olur? Bunun fiyatı 200'dür. Gel olmaz. Gel üzerini geri vereyim.
3: Ama bu bizim memlekette 500 eder. Ben kendi rızamla 400 aldım.
2: Olmaz efendim, olmaz. Lütfen dükkanıma gelir misiniz?
0: Müşteri çaresiz Yunus'un ardına düşer, dükkana gelirler.
2: Utanmaz mısın? Allah'tan korkmaz mısın? Müslümanlara doğruyu gösteren yolu bırakıp satış fiyatının bir misli kar etmeye kalktın ha?
4: Ben şahidim amca. Allah'a yemin ederim ki müşteri kendi rızasıyla aldı.
2: Kendine yapılmasına razı olmadığın şeyi başkasına nasıl yaparsın? Kusura bakmayın. Bizde bu kumaşın satış fiyatı 200'dür. Buyurun paranızın üzerine.
3: Allah razı olsun. Ne diyeyim? Böyle tüccarlar da varmış meğer.
0: Allah dilerse azı bereketlendirerek çoğaltır. Onun için kanaat etmek güzeldir oğlum. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Kanaat eden aziz, tamahkar olan zelil olur. Kanaat ticari hayatta huzurunda kaynağıdır. İnsanlık özelliğidir. Hatırlar mısın? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye karar verdiği zaman halkı denetlemek ister, kıyafet değiştirerek çarşıya çıkar.
1: Selamünaleyküm.
2: Ve aleykümselam.
1: Bana bir batman yağ ile bir batman bal verir misiniz?
2: Bir dakika. Buyurun.
1: Bu sadece bir batman yağ. Ben bir batman da bal istemiştim.
2: Bakın beyim. Ben bugün siftahımı ettim. Ama yanımdaki komşum daha siftah etmedi. Aynı mal aynı fiyatla onda da var. Lütfen bir batman balı da ondan alır mısınız?
5: Elhamdülillah. Güneşin önünde kar da, kardan adamlar da erir. Benim milletim böyle sevgi içindeyken, zulümler içindeki Bizans bize dayanamaz. Güneş karanlığı boğar.

0: Osmanlı'nın muvaffak olmasında ortaya koyduğu örnek adaletin çok etkisi olmuş baba. Birçok batılı ülke Osmanlı ordularını davet etmiş. Bir Polonyalı atasözünde Vistül Irmağı'nda Türk atları sulandıkça Polonya hürdür denilmiş.
1: Hemen aklıma gelen bir ayet meali de şöyle oğlum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle münakaşa etmeyin, tartışmayın. Sonra rüzgarınız, gücünüz, kuvvetiniz gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ama buradaki sabır katlanmak değil, göğüs germektir. Ne pahasına olursa olsun imanı yaşamaktır. Mekke döneminin bütün baskılarına rağmen yılmadan, usanmadan, metanetle İslam'ı yaşayanların sabrıdır.
0: Galiba o dönemde İslam'ın en önemli görevi tebliğiydi.
1: Tebliğ dedin değil mi? Tebliğ her dönemde Müslümanların en önemli görevi oğlum. İslam'ı kıtalar ötesi ülkelere anlatan, ulaştıran Müslüman tüccarlardır biliyor musun? Ticaret kervanlarıyla gittikleri yerlerde İslam'ı anlatırlarmış. Yaşar, örnek olurlarmış. Bir bakıma onlar ticareti de İslam'ı anlatmakta bir araç olarak kullanırlarmış.
0: İstanbul'daki en eski camileri de o Müslüman tüccarlar yaptırmış galiba.
1: Japonya'ya kadar İslam'ı ulaştıranlar da Müslüman tüccarlar.
0: O zaman asıl görev Allah emrini tebliğ etmekten ibaret.
1: Evet oğlum, evet. Gerek lisanı hal ile, gerekse kal ile Allah emrini tebliğ etmek. Müslüman bir tüccar ticaretini Allah emrine uygun yaparsa yaşayışıyla Allah emrini tebliğ etmiş de olmaz mı?
0: Hadi yavaş yavaş toparlanalım baba. Çocuklar dükkanı kapatmaya hazırlandı. Biz de lafa daldık.
1: Haklısın oğlum. Her sabah çarşıya çok erken çıkmak gibi çarşıdan geç ayrılmak da fakirlik sebeplerindendir. Akşam mümkün olduğu kadar dükkanı kapatmakta geç kalmamaya bak. Duayı da ihmal etme tabii. Evde görüşürüz.
0: Sen nereye gidiyorsun baba?
1: Dostlarımın yanına, bir ilim meclisine.

0: Dedem gelmeyecek mi baba?
1: Biraz geç gelecek galiba. Arkadaş ziyaretine gitti.
0: Geldi, ben açarım baba.
1: Hayrola baba, vaz mı geçtin?
2: Yo, arkadaş ziyaretini yaptım. Fakat akşam yemeğinde birlikte olmayı da nedense çok arzu ettim.
1: Kızım söyle annenlere de sofrayı hazırlasınlar.
0: Peki babacığım. Anne, sofrayı hazırlayacak mısın?
1: Buradan öyle ben de bağırırdım kızım, oldu mu şimdi?
2: Çocuğun şevkini kırma. Bilir misin ki tatlı söz söylemek, güler yüz göstermek zenginliğin sebeplerindendir.
1: Zenginlikle bunların ne ilgisi var?
2: Olmaz mı oğlum? Bir kere müşteri ilgi duyduğu, güler yüz gördüğü, tatlı dil bulduğu yere gider. Zengin olmanın sebepleri daha var. Hatırımda kalanları saymaya çalışayım. Fakirlere sadaka vermek, güzel yazı yazmak, seher vakti uyanık olmak, evi ve kapı önünü temiz tutmak, yemek kaplarını temiz yıkamak, 5 vakit namazı tazim ve tadile erkana riayet ederek vaktinde kılmak, sonra her gece Tebareke suresini okumak, ezandan önce namaza hazır olmak, devamlı abdestli bulunmak, sabah namazının sünnetiyle vitir namazını evde kılmak, kadınlarla az oturmak, faydasız konuşmayı terk etmek, az konuşmak.
1: Konuşacaksan hayır konuş, yoksa sus derler.
2: Daha olacak canım, neyse. Bir de oğlum, zekat önemli oğlum. Bilir misin ki zekat malı temizler. Zekat zenginin malındaki fakir hakkıdır. Fakirin hakkıdır. Onun için fakire verilirken lütuf gibi verilmemeli. Belki zekatımızı kabul edip bizi kurtardığı için teşekkür edilmelidir.
1: Zekatı verilmemiş malda kul hakkı kalmış olabilir mi?
2: Kul hakkı. Kul hakkı çok önemli oğlum. Kul hakkı tevbe ve gözyaşıyla ödenmeyecek haklardan. Bu hak dünyada sahibine ödenmezse ahirette mutlaka ödenir.
1: Çok geniş bir mesele değil mi baba? Bir arkadaşımızın gıybetini etsek üzerimize hakkı geçebiliyor. Durumu kendisiyle konuşup hakkını helal ettirmedikçe zor.
2: Onun için Müslümanların sıkça helalleşmesi güzeldir. Allah için affeden mümine Allah daha güzel bir afla muamele eder.
0: Sofrada başkalarını bekletince de kul hakkı olur mu dedeciğim?
2: Affedersin yavrum, hakkını helal et, geliyoruz.
1: Rabbim bu karışıklık içinde bize hakkı göstersin.
2: Amin. Konuya yemekten sonra devam edelim.
1: Baba bir telaş içinde gibisin ama çok güzel konuşuyorsun. Zevkle devam edersin.
2: Çocuklarına öğretmen gereken şeyleri öğretmezsen bu da kul hakkı, biliyor musun?
1: Sen onun için mi böyle çırpınıyorsun baba?
2: Herhalde. Kul hakkı konusunda Efendimizin bir hadisi hatırıma geldi. Bir gün arkadaşlarına soruyor. Söyleyin bakayım müflis kimdir diyor.
1: Müflis iflas eden, yani malını sıfıra kadar tüketen değil mi?
2: Evet. Ashab-ı kiram da senin gibi cevap veriyor ama Peygamberimiz dinleyin diyor. Müflis kıyamet günü Allah'ın huzuruna namazıyla, orucuyla, zekatıyla gelir. Cenneti kazandığını zannederek tam sevineceği anda dünyada çeşitli sebeplerle hakkını yediği bütün hak sahipleri bir anda etrafını sararlar. Bütün amelinin sevabı hak sahiplerine verilir. Fakat yetmez. O zaman alacaklıların günahları o kimsenin üzerine geçirilip cehenneme gönderilir. Hakiki müflis işte budur.
1: Ne korkunç bir şey olur baba. Aman yarabbim.
2: Onun için oğlum, hak sahibine hakkını ver. İşçilerin ücretini hakkıyla ve zamanında öde ki senin malında gözleri kalmasın. Onların beklemediği zamanlarda sık sık hediyeler ver.
1: Herkesin hakkını verebilmek galiba gerçek adalet baba.
2: Elbette. Her şeyin hakkını vermeli oğlum. Allah'ın emanetlerinin hakkını vermeli. Fakirlerin, Allah için eğitim ve öğrenim görenlerin hakkını vermeli. Cihad edenlerin hakkını vermeli. Kitapların hakkını vermeli. Kur'an'ın hakkını vermeli, namazın hakkını vermeli, zekatın hakkını vermeli. İşe yaramayan malları zekat olarak vermemeli yani.
1: Allah için verilen şeyin en güzeli olması icap eder değil mi baba? Yanlış hatırlamıyorsam bir ayet mealiydi. Allah yolunda sevdiklerinizden infak etmedikçe, vermedikçe birre nail olamazsınız. Allah'a yakın olamazsınız buyuruluyordu.
2: Bu ayet üzerine Hazreti Ebubekir bütün malını dağıtmıştı da üzerine giyecek elbisesi bile kalmamıştı. Bunun üzerine onunla birlikte gökteki melekler bile çul çuval giyinmişti.
1: Rabbim bizlere de Hazreti Ebubekir gibi zenginler zenginlikler ihsan etsin.
2: Amin. Amin ama kendimiz de öyle olmaya gayret edelim değil mi oğlum? Hep güzellikleri başkalarından beklemeyelim.
1: Haklısın baba.
2: Bir de oğlum, her şeyin hakkını vermek dedik ya. Bundan şunu da çıkarabiliriz. Ailenin de hakkını vermek icap eder. Hanımının, çocuklarının hakkını vermelisin. Kardeşlerinin hakkını vermelisin. Gerekirse geceyi gündüze kat, çalış, çabala. Fakat hanımını, ev işleri ve çocuklarına bakmanın dışında çalıştırma, olmaz mı? Bu hanımının ve çocuklarının ruh sağlığı için çok önemlidir.
1: Allah öyle durumlara düşürmesin baba.
2: Sen kullukta kusur etmezsen düşürmez inan. Karşılaştığımız sıkıntılar, zulümler hep bazı hatalarımızın bedelidir. Unutma. Kişiye zulmetmez hüdası. Kişinin çektiği kendi cezası.

Kur'an-ı Kerim'in Mutaffifin suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, cehennemin en korkunç deresi, ölçü ve tartıda çalmayı adet edinenler içindir. Onlar, kendilerine ölçtükleri vakit basa basa ölçerler. İnsanlara ölçtükleri vakit eksik ölçerler. Bu haksızlığı yapanlar, büyük bir gün için dirileceklerini zannetmezler mi? O günde bütün insanlar Rabbül Alemin için kıyam ederler. Herkes Allah huzurunda muhakeme olur. Haklı haksızdan hakkını alır.

0: Bütün varlığıyla dünyaya sarılmak öyle bir fakirlik getirir ki, ondan sonra zenginlik olmaz. Dünya hırsına düşmek öyle bir meşguliyet getirir ki, artık ondan sonra hiçbir ibadet, hiçbir hayırlı iş için boş zaman kalmaz. Dünya zaman kalmaz. Dünya malıyla cimri olmak öyle bir keder, öyle bir tasa getirir ki, artık ondan sonra sevinç ve ferahlık yok olur.
1: Bunlar gerçek Müslümanın özellikleri olamaz baba.
0: Gerçekten Müslüman olabilirsek, Müslüman kalabilirsek öyle. Dikkatli olmalı oğlum, dikkatli olmalı. Sonra piyasayı yabancılara bırakmamalı. Gayretli, uyanık, becerikli olmalı. Başkalarının Müslümanlara zulmetmesine fırsat bırakmamalı.
1: Gerçekten öyle oluyor baba. Ekonomik hayata hakim olan neredeyse her şeye hakim oluyor.
0: Ama bizim Allah'ımız var oğlum. O Allah ki gücü her şeye yetendir. Her şeyi yoktan var edendir. Ona hizmet eden kulunu zelil etmez. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder.
1: Ortaklıkta da öyle olurmuş.
0: Evet. İki kişi Allah için bir araya gelip ortak bir iş kurarsa üçüncüsü Allah olurmuş. Fakat taraflardan biri emanete ihanet ederse Allah da üzerlerindeki yardımını kaldırırmış.
1: Bizde ortaklıklar bir türlü yürümüyor baba.
0: Gerçekten Allah için yapılsa, taraflar sadece Allah'a karşı hesap vereceklerini tam bilseler, devamlı Allah'ın kontrolünde bulunduklarına inansalar, Allah'ın her an görüp gözettiğini bilseler yürür. Yürümemesi zaman zaman insani zaaflarımızın öne çıkmasındandır inan.
1: Sen ne güzel bir babasın babacığım. Bütün bu çırpınışların neden?
0: Bir baba evladının dünyasını kurtarabilir. Ama asıl olan ebedi ahiret hayatını kurtarmasıdır. Onun yolunu öğretmesidir. Seni seviyorum oğlum. Ve ben öldükten sonra da amel defterime sevap yazılmasını istiyorum. Çırpınışım ondan. Hayırlı evlat meyvesi tatlı, verimli bir ağaç gibidir. Rabbim bütün Müslümanlara hayırlı evlatlar ihsan eylesin.
1: Amin. Vakit ilerliyor baba. Zaten biraz uyuyup kalkacaksın. Düzenini aksatmak istemem.
0: Yine devam ederiz canım. Hadi Allah rahatlık versin.
2: Dede, ben de hayırlı evlat olabilir miyim?
0: İnşallah yavrum. İnşallah. Rabbim iki cihanda bahtınızı ak etsin. Hepinizin bahtlarını ak etsin.

0: Ne o baba, seni biraz bitkin görüyorum. Neyin var? Sabah da olmak üzere, istersen hemen bir doktor çağıralım.
1: Doktora lüzum yok oğlum. Ben kendi vaziyetimi biliyorum. Zaten dün akşam doktor gelmedi mi? Oğlum.
0: Buyur baba.
1: Gel. Şöyle yanıma otur. Dünya gözüyle seni yakından seyredeyim oğlum. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Ama bu dünyada fazla zamanımın kalmadığını hissediyorum. Aslında müminler ölmezler. Bir yerden diğer bir yere geçiş yaparlar. Şu bedenim ihtiyarladı. Ruhumu taşıyamıyor artık. Ölecek olan da benim şu fani

0: cesedimdir. Sana son olarak bazı şeyler söyleyeyim. Can kulağıyla dinle beni.
1: Dinliyorum baba.
0: Bak, ticaret yapıyorsun. İnsanlara faydalı olmak niyetiyle ticaret yap. İbadet sevabı da alırsın. Aldatma da, aldanma da. Karşındaki şahıs kim olursa olsun, ticaretini kaidesince yap. İtimad ayrı şey. Ticareti usulüne göre yapmak ayrı şeydir. Karşılığını almadan malını teslim etme. Miktarı ne olursa olsun, kârı küçümseme. Bir kimseye vereceğin malı geciktirme. Bol kazanç arzusuyla veresiye kapısını açık tutmak çıkar yol değildir. İşler iyi giderse Allah'a kulluk edip, kötü giderse kullukta kusur yapmak iyi bir Müslümanlık değildir. Böylelerinin dünya ve ahiretleri hüsrandır. Fakir ve fukarayı küçük ve hakir görme. Her şeyini Allah'a havale et. Ticarette niyetin düzgün olduğu gibi amelin de düzgün olsun. Zinhar zekatını ve üşrünü ihmal etme. Her sene benim yaptığım gibi ticaret mallarını, elindeki çeklerini, senetlerini, paralarını ve hanımındaki zinet eşyası, altın, gümüş, ne varsa hesabını yap, topla. Borçlarını bu toplamdan çıkar. Kalanın %2,5'unu zekat olarak ver. İslamiyet'in zayıf olduğu zamanlarda zekat kadar da mali cihatta bulunmak farzdır. Zekatın verileceği yerler bellidir. Fakat oğlum, ille de sen dinimizin gelişmesi ve Müslümanların sayılarının çoğalması için gayret edenlere ver. Bunların da en ihlaslısını seç ve bul. Şüpheli şeyleri yemekten içmekten kaçın. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bir kase süt ikram edilmişti. Sütü içtikten sonra aklına geldi ve sütü ikram edene bu sütü nasıl kazandın diye sordu. O da fala bakarak kazandım deyince iki parmağını boğazına sokarak içtiği sütü zorla çıkardı. Sonra canımın çıktığını zannettim diyerek çektiği sıkıntıyı ifade etti. Ve Allah'ım, falcılık kazancıyla alınan ve bilmeyerek içtiğim şu sütün bağırsaklarıma kadar girebilenlerinden sana sığınır ve senden af dilerim diye dua etti.
1: Babacığım, çok güzel söylüyorsun ama kendini yormasaydın.
0: Yok, yok oğlum. Allah'ın nimetlerine şükrederseniz, Allah nimetlerini daha da arttırır. Faizle, kumarla ve farla kazanılacak paralardan hayır gelmez. Bilhassa Müslümanlarla ve İslam ülkelerinde yapılan alışverişlerde faizden şiddetle kaçın. Haram yeme, haram kazanma. Abdullah İbni Ömer, beliniz bükülünceye kadar namaz kılsanız, beyaz gül gibi ağarıncaya kadar oruç tutsanız, haramlardan sakınmadıkça namazlarınız ve oruçlarınız kabul olunmaz buyururdu. Her şeyin sahtesi vardır, unutma. Namaz kıldığı, oruç tuttuğu halde insanları aldatan, alışverişinde hile yapan, sözünde durmayan insanlara da rastlayabilirsin. Şaşırma, fakat bunlara aldanma. Kimsenin dış görünüşü seni aldatmasın. Uzun bir yolculuk yapmadığın, komşuluk etmediğin, alışveriş yaparak ahlakını öğrenmediğin kimselere de kefil olma. Başkasına da tavsiye etme. Sabahleyin dükkanını besmeleyle aç. Besmelesiz açarsan şeytan seninle birlikte içeri girer. Yemekte de böyledir. Borçlarını vaktinde öde. Fakir müşterilerine yardımcı ol. Cuma günü cuma vaktinde alışveriş yapma. Oğlum.
1: Buyur baba.
0: Adımı kötüye çıkarma. En mühimi, Müslümanların adını kötüye çıkarma. İmanlı tüccar ol, dürüst tüccar ol.
1: İnşallah yüzünü kara çıkarmayacağım baba. Şu son nasihatlerini teybe aldım. Onları tekrar tekrar dinleyeceğim. Belki beraber de dinleriz.
0: Oğlum, hiç olmazsa pazartesi ve cuma geceleri Yasin-i Şerif'i oku. Benim ve geçmişlerimizin ruhlarına bağışla. Sık sık da yatılı Kur'an kurslarında Kur'an hatimleri indirt. Bu vesileyle de oralarda okuyanlara Allah'ın dinini ve kelamını tahsil edenlere yardımcı ol. Kaza ve belaların defi için sık sık kurban kes.
1: Sen hiç merak etme baba. Ben bunları şimdi bile yapıyorum.
0: Özün sözün doğru olsun. Üzerine aldığın her işi en iyi yapmaya çalış. Kötü huylu ve fitnecilerle dost olma. Sana ait olmayan bir paketi veya zarfı açma. Sana emanet edilen bir sırrı başkasına verme. Arkadaşlarınla iyi geçin. Somurtkan olma. Ayıp araştırma. Kin tutma. Haset etme. Ara açma. Bugünün işini yarına bırakma. Diğer kardeşlerine, torunlarımı ve gelinlerimi çağır. Hepsi toplansınlar. Onlarla da konuşmak isterim.
1: Olur baba, olur. Kendini bu kadar yorma, yeter artık baba.
0: Eğer yetişemezlerse dediklerimi onlara da aynen aktar.
1: Olur baba.
0: Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Baba.
0: Allah'ım, zaman hayli ilerledi. Alametleri iyice belirdi. Kıyamet hayli yaklaştı. Ahir zaman fitnesinden, Deccal fitnesinden, ölüm ve dirim fitnesinden, kabir azabından, dünya ve ahiret sıkıntılarından, gafil kalpten, dostlarını ve sevgililerini bilememekten, seni ve sevdiklerini sevememekten sana sığınırım. Beni, evlatlarımı ve ümmetin Muhammed'i bunlardan sen koru ya Rabbi. Amin. Amin. Amin.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, emniyetli, doğru ve Müslüman bir tacir, kıyamet günü peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Yenmesi haram olan şeyin satılması da haramdır. Karışık mal satarak halkı aldatan bizden değildir. Satış sırasında yemin etmekten sakının. Zira o önce çoğaltır, sonra onu mahveder. Kim ayıplı bir malı açıklamadan bilerek satacak olursa Allah'ın buğzundan ayrılamaz ve melekler de durmadan ona lanet ederler.
3: Şimdi reklamlar.
4: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
9: Reklam. reklamları dinlediniz.
10: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bağlı.

0: Cheney's.
1: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
2: Dua etmek ve gökleri açılıp ilahi nur tecellileriyle dolan avuçlar. Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami Kuddise Sirruhu yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir gece çok soğuk bir havada Allah Teala Hazretlerine dua ediyordum. O sırada bir elimi cebimden çıkardım. Fakat şiddetli soğuk sebebiyle diğerini cebimden çıkaramadım. Daha sonra da bu hal üzere uyudum kaldım. Rüyamda dua ederken dışarı çıkardığım ve göğe doğru açtığım elimin nur tecellileriyle dolduğunu, diğer elimin ise bomboş kaldığını gördüm. Bunun üzerine şu suali yönelttim. Ya Rabbi, niye böyle oldu? Bu sorum üzerine bana şöyle nida edildi. Biz dua ve niyaz için göklere açtığın eli nur tecellileriyle doldurduk. Cebinde gizlediğin göklere açmadığın eli ise mahrum ve yoksun bıraktık. Geçelim hissemize. Duanın kabul vakti. Mekke'de ilk Müslüman olanlardan biri Amr bin Abese'ydi radıyallahu anh. Kendisi cahiliye döneminde insanları sapıklık içinde görürdü. Her zaman putlara tapmanın anlamsız ve asılsız bir iş olduğunu idrak eden, asli fıtratını değişmemiş, kalbinin ve ruhunun telkinine kulak veren, sağduyulu ve basiretli bir kişiydi. Hazreti Amr, Mekke'de vahiy aldığını söyleyen ve daha önce duyulmamış bazı ilahi haberler veren bir zatın ortaya çıktığını duymuştu. Bu haber üzerine Mekke'ye gitti. O dönemler, İslam davetinin gizliden gizliye yapıldığı Bi'set'in ilk yıllarıydı. Mekke'ye gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nerede olduğunu soran Amr'a, onu ancak Kâbe'de gece ibadet ederken görebileceği söylendi. Gece olur olmaz Hazreti Amr, Kâbe ile örtüsü arasında gizlenip sevgili Peygamberimizi beklemeye başladı. Gecenin bir vakti kulağına gelen ses, Kâbe'yi tavaf eden Hazreti Resulullah'ın sesiydi. Bunun ardından Hazreti Amr, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip ona kim olduğunu, Allahu Teala'dan ne tür ilahi haberler getirdiğini, peygamberliğine kimlerin inandığı hakkında sorular yöneltti. Efendimiz aleyhisselam da ona, Allah'ın nebisi olduğunu, getirdiği ilahi vahyin akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak olduğunu, şimdiye kadar kendisine iki kişinin inandığını haber verdi. Amr bin Abese bu görüşmenin ardından Allah Resulüne tabi olduğunu bildirmiş ve Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulundu. Sen bugün bunu yapamazsın. Benim halim ve ortalığın hali malum. Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Hazreti Amr, Efendimizin sözünü dinleyerek ailesinin yanına döndü. Yıllar sonra kutlu Nebi'nin hicret ettiğini duyunca Medine'ye gitti. Orada Efendimizle görüştüğünde ona, ''Beni tanıdınız mı ey Allah'ın Resulü?'' diye sordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce onunla Mekke'de görüştüklerini söyledi. Ardından Amr bin Abese, Efendimiz'e namaz, abdest ve gusül hakkında sorular sormaya başladı. Bir de üzerinde önemli durulması gereken bir vakit olup olmadığıyla ilgili şu soruyu yöneltti. Ey Allah'ın Resulü! Vakitler içinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadar ki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Yine bir başka seferde Peygamber Efendimiz'e ''Ya Resulallah, hangi dua daha çok kabule şayandır?'' diye sorulmuş, Efendimiz şu cevabı vermiştir. Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar. Sevgili Peygamberimizin Hazreti Amr'a verdiği bu cevap Allahu Teala'nın kullarına karşı rahmet ve ikramının ifadesidir. Haber verildiği gibi Allah Teala kullarının kendisine sığınıp niyaz edebilecekleri kabul vakitleri bahşetmiştir. Bu kapsamda yıl içinde Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif gibi aylar, ay içinde Regaib, Berat, Mevlid ve Kadir geceleri gibi günler, gün içinde ise Cuma vakti ve teheccüd vakti gibi değerli anlar, duanın kabul anı olarak seçilmiştir. Kulluğun özü olarak nitelendirilen dua hakkında Yüce Rabbimiz, ''Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim.'' buyurarak, müminin kendisine niyaz etmesine her an mukabele edeceğini hatırlatır. Zira dua, en temelde insanın varoluş amacıdır. Allah'ın rahmetinin tecellisi olarak kullarına ikram ettiği öyle değerli anlar ve mukaddes mekanlar vardır ki, bunlar müminin dualarının kabulü ve günahlarından arınması için birer fırsattır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Abese'ye bu değerli kabul vakitlerinden birini haber vermiştir. Allah Teala'nın tayin ettiği kabul vakitlerini ve mukaddes mekanları Allah'a niyaz etmek için bir fırsat olarak görmek her zaman var ola gelmiştir. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
3: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
3: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
3: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
3: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
4: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
6: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَاعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن كان له عرض فليتحلله دي بهذا بك فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم قبل أن لا يكون دينار. أنا بلفظنا بنا göstersin. Kıymetli kardeşlerimiz, evvela şuna karar verelim. Yatsı namazını 20'ye sabitleyelim. Sohbeti 20-30'a, çünkü artık hep geri gelecek. Böyle mi yapalım? Yoksa sohbeti mi 20'ye sabitleyelim? Yatsı artık sohbetten sonra mı kılınsın? Bunun için bir şey soruyorum. Evvela yatsıyı 20'ye sabitleyelim. 20-30'da da sohbet başlasın. Uygun mudur? He? Ekseriyet böyle mi söylüyor? La sesiniz fazla çıkıyor diye ekseriyet olmuyorsunuz yani. Mübarek adam, ellerinizi kaldırın bakayım. 20'de, 20-30'da başlasın diyenler. Bak vaziyete. He? Tamam, indir. Şimdi sohbet 20'de başlasın diyenler. Yok, tamam. Ekseriyet. Tamam. O zaman yatsıyı ezanlarla değil, tam 20'de yatsıya durulacak. Yani sünnete farza durulacak. Tam 20'de, çünkü aşağı düşüyor artık. 10 dakika payı da içine giriyor yani, aşağı düşüyor. Bugün 2 geçeydi, haftaya hemen hemen 5 kalaya gelir. Onun için 20'de yatsı namazı ben de yetişmeye çalışırım inşallah. Zaten şey de yetiyor. Bugün biraz geç başladığımız halde işte 5 dakika oynadı yani, 20-30'a yetişir. Sohbette 20-30 olarak sabitledik. Kış sezonunda bir dahaki şeye kadar budur inşallah. Bunu böyle yapalım. Ondan sonra kardeşlerimiz, yarın cuma namazına İbrahim Efendi hocamız teşrif edecek. Yatsı cuma namazını burada kılacağız. İnşallahü Rahman. Allah dostu kıymetli büyük veliyi görmek isteyenler, beraber cuma kılmak isteyenler gelebilir. Cuma'dan sonra da Alaaddin Efendi babamızın ve Mahmut Efendi Hazretlerimizin kabir ziyaretleri yapılacak. Vakti müsait olanlar buradan da kabir ziyaretinde buluşulabilir. İnşallahü Rahman. Allah hocamıza hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetle çok bereketli hizmetler nasip eylesin. Amin. Bu Hayder'de cuma namazında buluşabiliriz. Gelebilenler için bunu duyuruyorum. Cumartesi günü saat 20.30'da, bu cumartesi akşam sohbet olmadığı için yani canlı, ben şimdi vilayetlere falan sohbetlere gideceğim önümüzdeki aylarda inşallah. Umre'ye kadar. Biliyorsunuz 12 Aralık'ta da Umre'ye gideceğiz. Regaib Kandili'nden sonra inşallah gideceğiz. 20'sinde döneceğiz. Yani Regaib Kandili'nde de inşallah burada olacağız. Miraç Kandili'nde burada olacağız. Arada sadece bir sohbet. Yani bir perşembe ben burada bulunmayacağım. Sadece bir perşembe. İnşallahü Rahman. Yesevi turlan gidiliyor. Onu soranlar, merak edenler oluyor. Vakit yaklaştı. Ondan evvel bazı vilayetlere gideceğiz. Ondan sonra da bazı vilayetlere gideceğiz. Allah sıhhat afiyet versin. Efendi Hazretlerimizin vekillerine, Hoca Efendilerimize desteğe gideceğiz. Cemaati toplayacağız. Emri bil maruf niyetiyle 5-6 7 vilayete gideceğiz inşallah. Önümüzdeki seneye kadar. Ya bizim sene işimiz hicriye göre konuşuyorum yani. Anladın mı? Aralığa kadar konuşmuyorum. Hicri seneye göre konuşuyoruz. Muharrem-i Şerife kadar yani. İnşallahü Rahman. Bu arada boş günlerde evvelce yaptığımız sohbetlerden yayınlanmamış olanları yayınlayacaklar. Bu cumartesi akşam 20.30'da daha önce hiç yayınlanmamış, Giresun'da yapmışım memleketimde. Giresun'da da pek sohbetim yok yani. Giresun'da çok evvel belki vardır ama onlar kayıt altında değil. Son yapmış olduğum 2 saat 10 dakikalık bir sohbet var. 2 saat 10 dakika Giresun'da yapmışım. Lale Gül televizyondan, radyodan, YouTube kanalımızdan yayınlanacak. bu cumartesi 20.30'a bizim konuştuğumuz konuların günü geçer mi? He? Gündemi değişir mi? Eğer Kur'an'dan, sünnetten bahsediyorsan, ayetlerin, hadislerin ve bu dini sohbetlerin eskisi yenisi olmaz. Çünkü bunlar neden bahsediyor? Kur'an'dan bahsediyor. Hazreti Kur'an hakkında Kaside-i Bürce sahibi ne buyurur? لَمْ تَكْتَرِمْ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنَا عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ اِرَمٍ Kur'an ayetlerinin zamanla özdeşleşmesi ve bağımlılık alması diye bir şey yoktur. Çünkü kâh bakıyorsun, At kavminden, İrem kavminden, yani çok geriden bahsediyor. Kâh bakıyorsun, mahşerden bahsediyor, cennet, cehennem, ebedi sonsuzluktan bahsediyor. Onun için Kur'an ve sünnete dayalı olan sohbetler ve ilimlerin vakti geçmez. Ancak ölürsen o başka. Ölene kadar bunların, öldükten sonra buyurulanları göreceksin. Ölene kadar da bu sohbetlerden ders alıp amel edebilirsin. Faydalanma kapısı açık duruyor. Allah ölmeden evvel yapacağımız her şeyi yaptırıp gözümüzü arkada bırakmadan ahirete selametle, huzur üzere, husnü hatimeyle gidebilmeyi nasip eylesin.
7: Amin.
6: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Polis Ahmet Türkoğlu kardeşimiz şehit olmuş. Rabbim Tebareke Teala şehadetini kabul eylesin.
7: Amin.
6: Bundan evvel şehit olan cümle asker polis şühedamızın ervahına ilhak eylesin.
7: Amin.
6: Ailesine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin.
7: Amin.
6: Cümle şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle Şan Celle Celal Ya Rabbel Alemin cümle harf şehitlerinin ve Ya Rabbel Alemin ve sair şühedâ saydığın ervahını şühedâ ilhak eylediğin cümle dostlarının ve hasaten bu polis kardeşimizin ervahine bu şehadetlerin sevaplarını hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle.
7: Amin.
6: Ruhaniyetten haberdar eyle.
7: Amin.
6: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu arada Haydar Başkanı İlyas Efendi kardeşimizin anneannesi Zekiye Cebiroğlu annemiz vefat etti. Bana da dua diyorlardı. Yattığı yerden öyle söylüyor. Diyor ki, senin hocana dua diyorum. Tabii of lügatıyla konuşuyor. 100 yaşında falan var. Of lügatıyla konuşuyor. Yani çok hoş oluyor of lügatıyla. Senin hocana dua diyorum dedi. Bizim başkanın da aklına gelmiş. E sen dua diyorsun, hoca duymuyor ki dedi. Et bir dua da bakalım. Kayda alayım demiş. Vefatından evvel son bize güzel bir dua etti elhamdülillah. Allah onu şad eylesin. Kabrin nur eylesin. Derecesi âli eylesin. İslam içinde namazla, abdestle 90'ı geçen zaten anasından doğmuş, tertemiz oluyor. Allah biz de şefaatine nail eylesin. Kıymetli hacı annemizin, İlyas Efendi Başkanımıza ve ailesine de sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin.
7: Amin.
6: Ondan sonra Rabia Çetin, da hacı annemiz, çok kıymetli ihvan, anamın ataşı, 90 yaşlarında, kuşluk namazı bile kazası yok. Kuşluk namazı kazası yok. Bütün nafilelere devam ediyor. O da evde yürüyeyim derken ısıtıcıya takılmış. Isıtıcı düştü, evi yandı. Kendisi de yanarak şehit oldu kıymetli annemiz. Allah Teala gargay garg rahmet eylesin. Rabia Çetin kıymetli bir kardeşimizin de annesidir. Efendi Hazretimiz ihvanındandır. Çocuğu da. Allah Teala geride kalanlarına sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Annemizin şefaatine bizi nail eylesin. El-Harik Şehidun yanarak ölen şehittir. Zaten 90'ı geçmiş. Hicri de mutlaka ki. Bir de nafilelerde bile kazası yok. Allah Teala bu dostlara hürmetine Bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eylesin. Onların derecelerini âli eylesin. Efendi Hazretlerimize dostlarına silsileme şahımıza ilhak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala âli ve sahbihi ve sellem.

0: varlığı evvelce Muhterem Efendi Hazretleri'nden. Dolayısıyla o da ani bir kalp kriziyle, yani hiç umulmadık bir vakitte vefat etti. Rabbimiz Tebareke ve Teala ahiretini dünyasından evla eylesin.
1: Amin.
0: Cömertliklerinin, sehavetlerinin, İslam'a hizmetlerinin, şeriata imanının, tasavvufa intisabının hayrını göstersin.
1: Amin.
0: Dostlarına ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Geride bıraktığı ailesine, oğlu Muhammed Efendi'ye sabr-ı cemil, ecr-i cezil, bütün ailesine ecr-i azimler ihsan eyleyip, onun yolunu yürütmelerini, onun gibi namaz, abdest, ibadet üzere hayrat yapmalarını nasip eylesin.
1: Amin,
0: amin diyen dillerinizi nâr-ı cehennemden azad eylesin.
1: Amin.
0: İki annemizin ve Vercese Yusuf Efendi kardeşimizin ervahine vasıl olması niyetiyle mübarek cuma gecesinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adeden ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, ervahine vasıl eyle, dağlar emsali rahmetleri şu saatte kabirlerine ithal eyle, bizden hediye gönderildiğini ihsal eyle. Ya Rabbi, bir kelime-i şehadet gökleri yerleri tartar alır aşağı. Bir kelime-i tevhidin sevabı, biz hem kelime-i şehadet okuyoruz, hem kelime-i tevhid okuyoruz. Bunun sevabı dağlar gibi rahmetler halinde envatı kabirlerine ulaşıyor. Bir kelime-i tevhidin sevabı, okumanın sevabı ve mükafatı, yedi kat gökler, yedi kat yerler ve arasındakiler ve içindekiler. Bir kefeye konsa bir kelime-i tevhid onlardan ağır gelir. Habibim böyle buyurur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu sevapları onlara ulaştırdığım vakitte etraflarındaki kabirlerdeki müminlere de ya Rabbi rahmetleri olacak şekilde ihsal eyle ya Rabbi. Onlara bir hediye gelsin ki ya Rabbi. Mezarlıklarında azap olan kalmasın ya Rabbel alemin. Azaplarını defurafı izale eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bir konu daha var, o da nedir? Yine bu hafta hoca efendiler toplandı. 200 kadar Türkiye'nin muhtelif yerlerinden geldiler. Onlarla hoca efendiler sohbetler yaptılar. Bu fakir kardeşinize geldim. Bayağı bir sohbet yaptım onlarla özel. Oradan Defterdar İbrahim Paşa'nın inşaatına gittim. Orada da baktım, elhamdülillah bina tamamlanıyor elhamdülillah. Çok yakın zamanda hem tasavvuf merkezi olacak, hem ilim merkezi olacak, inşası devam ediyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi orada, yine ağzım çok kuruyor. Bugünlerde bir acayip bir hastalığım var, bilmiyorum nereden üreniyor. Yani ilaçlardan mı oluyor, midemden mi oluyor bilmiyorum. Onu tam kestiremedim de benim konuşmamı engelliyor. Neyse gevezeliğimi engelliyor diyelim. Gevezeliğimi engelliyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi'nde orada bir bilmiyorum 10-15 dakika kadar bir dua yaptım, teşvik yaptım. Yüzlerce senedir belki bilmiyorum 100 seneyi geçmiştir. Harap duruyor, viran duruyor. Mescidi var, namaz kılınmıyor. Medreselerinde talebe okumuyor, zikir yapılmıyor. Şimdi yeniden güzel, çok güzel inşa alıyor. Çok da büyük. Buradan daha büyük. Yani alt katına indim. Bu şu bizim sohbet yerimizden daha büyük. Tabii çarşambanın dibinde. Allah verdi böyle bir yer. Daha ne istiyoruz? Allah razı olsun. Bahattin abimiz ve sair kardeşler gayret ediyorlar. Bitirmeye yakında açılacaktır. Bu hususta yaptığım konuşma şimdi arkadaşlar YouTube'da paylaşıyorlar. Hem medresenin içinde, hem mescidin mihrabının yanında bir de taş koyduk oraya. Allah mahşere kadar ilimle, irfanla, zikirle, tasavvuf ile kadın erkek hoca efendilerinin sohbetleriyle mamur eylesin. Bir an önce bitmesini nasip eylesin. Bize de açılışını görmeyi nasip eylesin. Yardımlarınızı bekliyorlar. Bir omuz daha vuracağız inşallah. Bir dahakinde içine gireceğiz inşallah. Hep bunlar bizim Efendi Hazretlerimizin rabıtasına bağlı kardeşlerimizin, vakıflarımızın, dernek

0: büyüklerimizin hizmetleridir. Biz bunların hepsine hiç ayrım yapmaksızın destekçiyiz. Ben burada Hayder'i öbürlerinden, öbürlerini bundan ayırmam. Çünkü dedem benim vazifem Efendi Hazretlerimizin yolu, rabıtasının muhafazası için hizmet eden kardeşlerimize destekçi ve hizmetçi olmaktır. Ben de nefis bu işte, nefis katmıyorum. Ayrım yapmıyorum, senin benim yapmıyorum. Hepsi bizimdir, farkındaysanız hepsini de ilan ediyorum. Geçen salı günü de Sultanderdeydim, orada da ilan ettim. Siz bunun şahidisiniz. Allah hepinizden razı olsun. O videoyu da izleyin, 10 dakika, 15 dakika bereketli güzel şeyler, hayat hadisler de okudum. Faydalanın, hem de bir havasını koklayın inşallahurrahman. Allah itmamına muvaffak eylesin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Bu suyun şeyini kapatın, reklamlara girer bak. Reklamlara girer, ondan sonra haberlere gider. Şimdi efendim kardeşlerim, bu aralarda çok kul haklarıyla ilgili mevzular dolaşıyor. Maalesef Müslümanlar İslamiyet'i sadece namaza, abdese, hacca, umreye ve başörtüsüne endekslemişler. Ve bunları yaptıkları zaman kıl beşi kurtar başı olacağını zannediyorlar. Fakat bu zan asla doğru değildir. İnne zanne la yugni minel hakkı şeya. Zan hak namına hiçbir şeyi defedemez. Kur'an öyle buyuruyor. Çünkü zan tahmin demektir. Allah'ın dininde tahminler yürümez. Ayet ve hadislerden deliller iktiza eder. Onun için hepimizde kul hakları olabilir. Üzerimizde kul hakları olabilir. Şu fon vurgunlarında çok büyük bir kul hakları geçti, yendi. Ama bu adam bu zaten caiz değildi. Bu adam bu caiz olmayan şeye bunu niye koydu? O ayrı bir mesele. Yani caiz olmayan bir yere para yatırması, ondan sonra o paranın helal olmaması, o onun kendi ahirette hesap vereceği namaz kılmaması gibi veya bir adamın oruç tutmaması gibi veya bir kadının tesettür taşımaması gibi kendine ait şahsi sorunlarıdır. Orada mesele. Ama spekülasyon yaparak bir hisseyi çok artıyor gibi göstererek yalan yere, bunun tabi biliyorsunuz adamları var, bu işleri yapanlar var. İnternetlerden herhalde yapılıyor bu işler. Bunlar oturmuşlar yapıyorlar. Millet de buna aldanıyorlar. Vay bu hisse çok ilerliyor, oraya evini satan yatırıyor, arabasını satan yatırıyor. Sonra batırıyor tabi. Ama işte evvelce o paralar çıktı işte şey paralar, dijital paralar, coinler, moinler nasıl milleti soydu soğana çevirdi Yahudi. Burada da kafirlerin başka bir tuzağı olmak üzere başka bir tuzakları, Müslümanların da göz yummaları, bazı yöneticilerin ihmalleri veya hıyanetleri bazılarının. Neticesinde çok büyük bir olayla devlet, hükümet karşı karşıya kaldı. Ve bunun tsunamileri henüz geçmiş değil. Başlamış ama devam ediyor. Daha da ne olacağı da akıbeti hayrola. Neyse hükümet biraz hızlı davranıyor. Bugün 43 bin kişinin bir şeyler yatırmışlar işte falan ama 1 milyondan aşağısı şu anda yatırılıyor vesaire. Bizim burada bir kuruşumuz olmadığı için bize bir sorun yok. Biz bir şey kaptırmadık yani. Değil mi? Kaptırmadık. Ama bu gibi yerlerde maalesef namaz kılan, abdestli, hacca giden, umreye 5 kere giden, bazı kere senede 5 kere gidenler bile var. Çünkü zenginler 5 kere 10 kere umreye gidiyor. Sanki de umre çamaşır makinesi. Efendim bunlar soyacaklar milleti, umrede temizleyecekler, bir daha gelecekler. Elbise kirlendi, aç çamaşır makinesine bir daha çıkacaklar. Ya umre umre arasını temizler, böyle bir hadis-i şerif vardır ve sahihtir. Bunu ben kaç defa okudum ama kardeşim, insanda bilerek günah yapıp kasten milleti soğana çevirip ondan sonra ben zaten ömreye giderim, ikide bir temizlenirim, aklanırım, paklanırım derse bu Allah ile alay etmek olur. Bir günah ne kadar küçük olsa da bir kere istiğfar etti, bir daha yaptım. Kütübe fir rabiatim nel kebair diyor İmam Rabbani Hazretleri mektubatta. Dördüncüde küçük günah bile büyüklerden yazılır. Çünkü neden? Sen gayri ihtiyari düşersin, pişman olsun denersin. Bin kere tövbeni bozsan bin kere yeniden tövbe edersin. Ama her seferinde azmedersin, kastedersin. Tamam. Ama bile bile zaten cumada temizleniyorum, umrede temizleniyorum, zaten param iyi, jetlerle, metlerle özel haçlara da gidebiliyorum. Ondan sonra haça giderim gelirim, bir senelik temizliğimi yaparım. Bunlar birçoğu tabii zengin olanlar, milyar liralardan bahsediliyor. Sıfırları karıştırmadık yani. Değil mi? Çamoluk turizm çamoluk otomotivden bahsetmiyorum. Sıfır karıştırmadık yani. Haberlerdekiler karıştırmıyorsa milyardan bahsediyorlar yani. Öyle mi? Milyarlardan bahsediyor. Milyar ne demek ya? Bin tane milyon demek. Bir tane milyar, bin tane milyon demek. Bizim şimdi ki bizim Müslümanlar sıfırlara attığına alışamadılar. Hala arkadaşlar aralarında bu kaç lira diyorum, 100 milyon diyor. Ya diyorum, ne 100 milyonu ya? Anlıyorum o zaman, 100 bin lira yani. 100 liraya 100 bin lira diyor, 100 bin liraya 100 milyon diyor. Hala böyle arkadaşlarımız var. Bunlar çok büyük yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Lütfen bu ne konuşacağımıza dikkat edelim. Yani bu yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor. Anladın mı? Adam diyor bizim dükkandan diyor, efendim 100 milyon çaldı diyor. Ulan senin dükkanda 100 milyon ne arıyor? 100 bin lira çaldım diyecek, 100 milyon diyor. Ha 100 bini de bir, 100'ü de bir, hırsızlık hırsızlıktır. O başka bir mesele. Fakat şimdi adam anlamıyor. Allah Allah, bunun dükkanında 100 milyon varsa bir de haftada ben çalayım diyor yani. Milletin de kafasını karıştırmıyor. Lütfen ağzınıza gözünüze dikkat edin. Çok yanlış konuşmalar yapıyorsunuz. Bu sıfır meselelerinde çok acayip yanlışlar oluyor. Zaten internette koy bir sıfır da o kendinden koyuyor. Katır trilyon oluyor ya kardeşim, böyle bir para yok ya. Ama şu andaki fonlarda götürülen, yurt dışına çıkarılan paralardaki telaffuzlarda milyarlar doğru. Öyle mi? Ha, yani 2 milyar deyince 2 tane 1000 milyon ediyor. Doğru mu? Ha, anlaşalım bir defa kafadan. Ama bunun biri de bir, bini de bir. Şimdi bir defa spekülasyon ne demek? Olmayan bir hissenin olmayan karını, payını olmuş gibi yüksek göstermek. Bir defa burada ne var? Yalan var. En büyük haram nedir? Yalan. Yalan olduktan sonra başka harama ihtiyaç var mı? Yok, bitti. Bir defa yalan beyan var ya. Öyle mi şimdi? Adam şimdi özel sigorta yaptıracak mı? Caiz midir, caiz değil midir? O ayrı bir konu. Şimdi adama soruyor. Senin bir hastalığın var mı diyor. Yok diyor. Halbuki sen şeker hastasın mübarek adam. Yok dersen bir defa kafadan ne oldu? Yalan söyledin. Yalan söylediğin için zaten kafadan haram oluyor yani. Bir defa hoca müftü olmanıza lüzum yok. Zaten olamazsınız isteseniz de. Kolay mı bu saatten sonra? Ama ben size ölçü bilimlerini veriyorum, kıstasları veriyorum. Hangi bir işte yalan konuşmak varsa bu haramdır. Bunu artık başka yönleriyle fetvasını sormaya bir lüzum kalıyor mu? Ancak karı kocası arasında doğruyu konuşursan harp çıkacak, boşanmaya kadar gidecek. Burada bir müsaade edilmiş karı koca arasına. İki arkadaş birbirine kavga etmiş, bunların arasını barıştırma konusunda. Maalesef zaten oralarda serbest olan yerde de orada da inatına doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Adamlar barışmasın diye. Veyahut karı koca arasında yalan konuşmak caiz, o gidiyor doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Çünkü karı koca ayrılsın diye. Yani şeriat neye müsaade ediyor? Onun tersini yapıyor. Neyi haram ediyor? Onu yapıyor. Neyi helal ediyor onu yapmıyor. Memleketimiz, milletimizde böyle bir huysuzluk var. Adaletsizlik var, insafsızlık var. Onun için bir Müslüman, bir de harpte müsaade edilmiş. Harp zaten nedir? İnnel harbe hudatun, harp hiledir. Düşman seni esir aldı, cephaneliğin yerini sordu. Doğru konuşacağım diye Müslümanların cephaneliğini, silahların yerini göstermek caiz olur mu? Olmaz, haram olur. Çünkü neden? Müslümanların silahıyla Müslümanları vuracak adam. Orada yalan konuşacaksın. Yanlış adres vereceksin. Harp hiledir. Bunlar çok özel müstesna hallerdir. Karı koca arasında efendim icabında bazı kadınlar huysuzluk yapıyor. Kocasının kardeşiyle görüşmesini bile istemiyor görümcesiyle. Böyle kadınlar var. Diyor ki görümcem senin kardeşin bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama adamın kız kardeşi adamın sıla-i rahimidir. O da onunla görüşmeyi kesemez değil mi? Diyelim ki gitti, kız kardeşini ziyaret etti veya hastanedeydi veya onunla konuştu bilmem ne. O da ona diyor ki sen neredeydin? O da diyor mesela bir başka bir yerdeydim falan bilip yalan söylüyor. Çünkü neden? Kız kardeşimdeydim derse o gece sabaha kadar uyumak yok. Adamın kafasının etini sökecek. Huzurum bozulmasın diye işte bir yalan söyledi yani şuradaydım buradaydım. Ama sen başka karıya gidip de yalan söylersen Allah belanı versin yani. Ben sana ne yapayım yani? Sen şimdi gidiyorsun başka yerlere yalan, hanıma yalan söylemek caiz. Ulan namussuz herif. Gidip zina ediyorsun, dost tutuyorsun, metres tutuyorsun, başka karılarla geziyorsun. Barda pavyonda sonra karıya yalan söylemek caiz. Orada yalan söylemek caiz değil. Orada yalan söylemek haram. Ama ananla görüştün, ananla bugün görüştün mü diyor. Bazen de anana da takıyor yani. Karılarda böyle bir durumlar var. Şimdi o kaynana işi ayrı iş ama benim annem bu. Benim annem bana da sıkıntı verse, ona da zarar verse ben annemle konuşmadan edemem ki. Bu arada sıkıntı çıkmasın diye konuşmadım desen caiz olur mu? Olur ha bak size bir ölçü verdim artık fetvayı siz veriyorsunuz. Kız kardeşinde de böyle bir sorun çıkmasın diye yalan konuşsan caiz olur mu? Amcanda olur mu? Dayında olur mu? Olur. Birine yardım etme dedi. Adam fakir muhtaç. Karılar biliyorsun kocasından para çıksın istemez. Bütün parayı bana ver diyor. Ya sana sadaka olmaz. Sana zaten bakıyorum diyor. Sadakayı da bana ver diyor. Allah Allah. Ulan sana sadaka versem bela kalkmaz ki. Yabancıya vereceğim daha. Ama kadınlar anlamaz yani. Bu meselelerde. Onun için birine sadaka verdim bilmem ne. Bunu soruyor sana bilmem ne. Ona buna para veriyor musun bilmem ne. Vermiyorum diyebilir misin? Dersin. Niye? Sıkıntı çıkaracak. Kimseye sadaka vermeni istemez. Böyle de olanlar var. Böyle olmayanlar da var. İyilerini tenzih ederim. Onlardan özür dilerim. Ama ekseriyette huylar benim anlattığıma uyuyor mu? Sesli konuşur. Uyuyor mu? Tamam ben demedim. Siz dediniz. Allah Allah. Kardeşim ben bu cemaatle beraber hasbihal yapıyoruz. Bundan dolayı yalan müsaade olan yerler var. Bunun dışında yalan haram. Dolayısıyla hangi bir alışveriş, hangi bir ticaret, bir arabayı satamadın, bir daireyi satmak için ne olursa olsun yalan konuşursan o paran sana ne olur? Haram olur. Spekülasyonu da yapanlar başka, aldananlar başka. Şimdi aldananlar yalan yapmıyor. O orada caiz olmayan bir yere para yatırmış. Ama o spekülasyonu yapanlar 40 yönden ondan sonra da o paraları topluyor. Bir çıkarıyor, çıkarıyor, çıkarıyor. Küt aşağı bir indiriyor. Aradaki parayı inmeden evvel parayı alıyor. Ondan sonra da İsviçre'ye, Londra'ya parayı transfer ediyor. İşte burada kaç yönden haram var? Oho! Küllün haram. Yalanından, dolanından, sahtekarlığından, hırsızlığından kaç maddeye sokabilirsin bu işi? Ama millette caiz olmadı dediğimiz işlere dikkat etseydi buralarda paraları kaybolur muydu? Olmazdı. Ama bu spekülasyonu bilenler ve burada yalanla bu rakamı yükseltildiğini bilenlerden ve bu paraları inmeden evvel çekenlerden hacı hoca var mı? Var. Namazda abdesti var mı? Var. Başı kapalı çok. Onun için bu kul haklarının İslam'daki önemi hakkında birkaç hadis-i şerif ve rivayet okumak istiyorum. Bugünkü dersimizin konusu bu olsun ve cennete girmek için kul haklarını ödemenin önemi meydana çıksın. Ve ben bu usta bir kitap hazırladım da basamadım. Hem bunun önemi, hem kul haklarına helallaşmanın yöntemi, helallaşamayacağın insanlara karşı, çünkü adam ölmüş gitmiş, varislerini de bulamıyorsun. Veya sen batmışsın, o borcunu ödeyecek para bulamıyorsun. Kendini de öldürecek halin yok, intihar edecek halin yok yani. O parayı bulamıyorsun. Bulsan ödeyeceksin. Allah senin niyetini görüyor, durumunu biliyor. Bu adamlar ne yapacaklar, ne edecekler? Bu hususta çok önemli bir kitap yazdım. Fakat hazırlayamadım. Herkesi de ilgilendiren bir kitap. Ben başta olmak üzere helallaşmanın usullerini mutlaka gözden geçireceğiz. Şimdi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Müsned-i Ebu Davud'da var. Bu Ebu Davud bir sizin bildiğiniz meşhur Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud değil. Bir Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud var. Onun nisbesi Es-Sicistani. Bir de başka bir Ebu Davud da var. O da çok eski, büyük muhaddis. Onu siz pek tanımazsınız. Onun nisbesi Et-Tayalesi. Belki görmüşsünüzdür benim yazdığım kitaplarda, Ruhul Furkan'da falan baktıysanız. Ebu Davud Et-Tayalesi. Niye Et-Tayalesi yazıyoruz? Öbür Ebu Davud'la karışmasın diye. Anladın mı? Öbür Ebu Davud'un kitabına ne deniyor? Sünen-i Ebi Davud. Es-Sünen deniyor. Et-Tayalesi olanın kitabının adına ne deniyor? Müsned deniyor. Anladın mı? Onun müsnedi var. İstatlarını zikrederek yazmış. O da çok eski. Herhalde bence 250'lim falan yani. Aynı dönemlerin adamı. Belki onlardan bile eski olabilir. 204. Bu Tayalesi dediğimin vefatı Buhari'den 50 sene evvel vefat etmiş. O kadar büyük muhaddis yani. Onun için çokların da adını duymamışsınız. Dünya kadar muhaddis var yani. Evet. Müsned-i Ebu Davud Et-Tayalesi de bu hadis-i şerif zikrediyor. Başka kaynaklarda da var. Men kâne lû rahimallâhu mirân diyor. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki kul hakları üzerinde vardı ama kıyamete gitmeden evvel, yani kıyamet derken ölmeden evvel demektir. Kablen lâ kûne dînârun ve lâ dirhamun. Altın para geçmeyecek, gümüş para geçmeyecek. Dinar altın paraya deniyor, dirhem gümüş paraya deniyor. Öyle bir kıyamet gelecek ki, o kıyamette ne altın para, ne gümüş para, ne pırlanta, ne zümrüt, yakut, hiçbir şey geçmez. O gün gelmeden evvel, bir Müslümanın hakkı üzerinde kalan bir kişi, onu öderse diyor, Allah ona rahmet etsin diyor. Bu dua kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinin böyle duaları var. Aslında ben bu konuda hadis-i şerifler topluyorum. Yani ikindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmet etsin. Üzerinde kul hakkı olup mahşere çıkmadan ödeyene Allah rahmet etsin. Yani bu Resulullah'ın duası. Allah rahmet etsin ne demek? Acısın demek. Peki benim Allah rahmet etsin dememle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah rahmet etsin buyurması arasında fark var mı? Ya nasıl olacak? Küllü nebiyin mücaber, peygamberin duası müstecap. Benim duamın %100 kabul olunduğuna dair bir hadis var mı? Cübbeli Ahmet olarak. Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her duası müstecap olduğuna dair hadis var mı? Var. O zaman onun buyurduğu bu müjdelere girenler kurtulur mu? Kesinlikle. Peki Allah'ın rahmet ettiği, acıdığı nereye gidecek? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ اُجُوهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ diyor Kur'an. Ayet hadisi birbirini tefsir eder. Bağla bakalım nereye çıkıyor? Yüzleri ak olanlar mahşerde Allah'ın rahmeti olan cennetin içindedirler. Peki Resulullah da ne dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah o kuluna rahmetiyle muamele etsin diyor. Daha ne kaldı? Peygamber duası almış. Hepimizde kul hakkı üzerimizde olanlar olabilir. Bir hususi haklar vardır, bir umumi haklar vardır. Hususi haklarda şahsın müşakhas bilinen kişinin eline verilmesi icap eder. Ama umumi kamu hakkı gibi bir şeylere memur adam kamu malından çarpmış, çırpmış. E şimdi mesela fon krizine, bu milyarları götürene bilmem ne, bu adamlar nasıl helallaşacak milletle? E şimdi hangi kişinin parasından, kimin parasından ona girdi çıktı, onu bulamaz ki. Yüz binlerce insan, bak 500 bin insandan bahsediliyor. 400 bin, 500 bin. Bu kadar insanın kaç kuruşu senden bana geçti, benden, bunu bilir misin? O zaman ne yaptılar? Kamuya geri ödesin. Yani hazineye, hazineye geri ödesin. Hazine o toptan işte onlara ödeyebildiği kadar, paranın yettiği kadar ödesin mesela. Burada şimdi öyle bir formül geliştirdiler ki başka da bir çaresi de şu anda yok. Çünkü onu ancak devlet o tespiti yapıp ödeyecekleri ödebilir. Bunun da buna geçen para şahıs olarak kimden ne geldiğini bilemez ama toptan bir ödeşme, yani bir efendim Allah'ın azabından kurtulmaya bir vesile olabilir. Ama adamdan bizde karpuz aldım parasını ödemedi. E şimdi o karpuzcuya bunu ödemen lazım. O karpuzcuya ödemen lazım. 2000 lira parayı gidip sadaka verirsen fakire, karpuzcunun hakkını ödemiş olamazsın. Öyle midir? Öyledir. Ama karpuzcuya gittin baktın, karpuzcu oradan kalkmış. Bir daha gittin, bir daha geldin, devamlı baktın baktın, bir sene bakıyorsun, karpuzcu bir daha oraya tezgah açmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman bir fakire o karpuzun parasını vereceksin, ondan da sevap beklemeyeceksin. Çünkü neden? Senin paran değil ki o, karpuzcunun parası. Sadakanın sevabı karpuzcuya gitmek üzere veriliyor. Anladın mı? Acayip acayip işler. Şimdi bu itibarla kul haklarının önemi ve bu konuda İslamiyet'in hassasiyeti, bak ne diyor? Men kâne aleyhi hakkun min ahihi ev irzî şey'ün, ırzıyla ilgili, haysiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili, o da var. Adama namussuz diyorsun. Adama bilmem ne çocuğu diyorsun. Adamın anasına sövüyorsun. Bu hak değil mi? E şimdi bu hakaretlerden benim ne kadar alacağım var? Oo, cennete kadar giderim. İnşallah. Bu hakaretlerle. E şimdi bunların hepsi hak. Devlet de diyor 9000 lira bana yatır, kimin anasına söversen söv. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Hakaretler, sövmeler 9000 lira. İsteyen 9000'i yatırsın, istediğin anasına sövebiliyor. Şu andaki kanun böyle. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Milletin şahsi hakkını devlete 9000 lira yatırılarak bu düzelmesi mümkün değildir. Bu İslam'a uymayan, zaten neresi İslam'a uyuyor ki neyi konuşuyoruz ya? Neresi İslam'a uyuyor kardeşim? Geçen hafta neler anlattım? Şeriat, şeriat, şeriat. Şeriat olsa böyle mi olur ya? Irzıyla da ilgili hak var. Haysiyetiyle ilgili hak var. Şerefiyle ilgili hak var. Parasıyla ilgili hak var. Evet. Bütün bunlar, ırzı dediğin zaman adama iftira diyor, zinacı diyor, münafık diyor. Bunlar hak değil mi? O adam zina etmiyorsa, haram işe yapıyor. Gıybet ediyor. Millete onu kötülüyor, onun görmediği yerde, duymadığı yerde ona hakaretler yağdırıyor. Gıybet hak değil mi? Kul hakkı değil mi gıybet? En büyük haklardan biri gıybet. E bunu Hacı Hoca tayfası, Kabe'de bile gıybet yapıyor adam ya, Kabe'de bile. Bari Kabe'de sus ya. Ne gittin Medine'ye ya? Medine'de, Ravza'da yanındakiyle dur, şuna bak, tipe bak, bilmem ne. Oradaki başka bir Müslümanı çekiştiriyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda reddolacaksın, rezil olacaksın ya. Ne yapıyorsun bunu Mekke Medine'de? Caminin içinde bari ağzını tut ya. Hiç durmaz bizim Türkler. Bir araya geldikleri zaman Endonezya, Malezya, Zenci, Menci, 72,5 millet herkes Kur'an okur, bizimkiler tırtır eder. Beyle yanındakiyle fıs fıs fıs fıs fıs fıs kurup kurup. Ben bunlara şahidiyim. Onun için arkadaşlara derim, Türklerin olmadığı yere geçelim. Hareme girerken derim, bizi Türklerin olmadığı yerlere gidelim. Niye? O bize bir şey sormaz, ben ona bir şey söylemem. Ben de zikrimi yaparım ya. Kabe'ye niye geldik kardeşim? Kaç bin dolar para veriyoruz? Kaç bin dolar para vereceğim, gideceğim Kabe'den seni gıybet edeceğim. Burada gıybet etseydim bir günah, orada gıybet ettim 100 bin günah almak için bir de para vereceğim gideceğim. Benden manyak var mıdır? Salaklığın lüzumu yok. Yapma böyle kardeşim ya. Mekke Medine'de bari sus ya. Birbirini gösterme, işaret etme, işmar etme. Şuna bak, tipe bak, şekle bak, dur ya. Ne geveze bir insan olduk ya. İbadet yapacak vakit kalmadı konuşmakta. Bak yarın ahiret var diyor. Dinar geçmeyecek, dirhem geçmeyecek diyor. Bugün helallik alırsan diyor, ben de sana peygamberin olarak dua diyorum. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun diyor. Peygamber duası alırsın diyor, helallaş diyor. Ha, yok, helallaşmadın, ahirete çıktın. Ne olacak o zaman? اُخِذَ مِنْ عَمَلِ sahibi, sahibinin amelinden alacak. Adamın senden alacağı var, senin de namazın var, orucun var, ibadetin var. Bunlardan alınacak. Kime verilecek? Alacaklıya, o ibadetlerin sevabı alacaklıya verilecek. Sonra sen sevapsız, çiz çıbul kalacaksın. Yetiyorsa bütün sevapların soyulacak. Esas soyulmuşluk budur. Bütün ondan sonra alacaklılara dağıtılacak. Allah adili mutlaktır. Ama وَاِلَّمْ وَكُلَّ حَسَنَاتِ sevaplar bitti, alacaklılar bitmedi.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2,000, artezyen su kuyusu hissesi $1,000. Su kuyusu yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
6: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Doğum kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
14: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: Şimdi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, Müsned-i Ebu Davud'da var. Bu Ebu Davud, bir sizin bildiğiniz meşhur Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud değil. Bir Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud var. Onun nisbesi Es-Sicistani. Bir de başka bir Ebu Davud da var, o da çok eski, büyük muhaddis. Onu siz pek tanımazsınız. Onun nisbesi Et-Tayalesi. Belki görmüşsünüzdür benim yazdığım kitaplarda, Ruhul Furkan'da falan baktıysanız. Ebu Davud Et-Tayalesi. Niye Et-Tayalesi yazıyoruz? Öbür Ebu Davud'la karışmasın diye. Anladın mı? Öbür Ebu Davud'un kitabına ne deniyor? Sünen-i Ebi Davud, Es-Sünen deniyor. Et-Tayalesi olanın kitabının adına ne deniyor? Müsned deniyor. Anladın mı? Onun müsnedi var. İstantlarını zikrederek gelmiş. O da çok eski. Herhalde bence 250'lim falan yani. Aynı dönemlerin adamı. Belki onlardan bile eski olabilir. 204. Bu Tayalesi dediğimin vefatı Buhari'den 50 sene evvel vefat etmiş. O kadar büyük muhaddis yani. Onun için çokların daha adını duymamıştınız. Dünya kadar muhaddis var yani. Evet. Müsned Ebu Davud et-Tayalesi de bu hadis-i şerif zikrediyor. Başka kaynaklarda da var. Men kâne lû rahim Allah umran diyor. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki kul hakları üzerinde vardı ama kıyamete gitmeden evvel, yani kıyamet derken ölmeden evvel demektir. Kablen la kune dinarun ve la dirhamun, altın para geçmeyecek, gümüş para geçmeyecek. Dinar altın paraya deniyor, dirhem gümüş paraya deniyor. Öyle bir kıyamet gelecek ki o kıyamette ne altın para, ne gümüş para, ne pırlanta, ne zümrüt, yakut, hiçbir şey geçmez. O gün gelmeden evvel bir Müslümanın hakkı üzerinde kalan bir kişi onu öderse diyor, Allah ona rahmet etsin diyor. Bu dua kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinin böyle duaları var. Aslında ben bu konuda hadis-i şerifler topluyorum. Yani ikindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmet etsin. Üzerinde kul hakkı olup mahşere çıkmadan ödeyene Allah rahmet etsin. Yani bu Resulullah'ın duası. Allah rahmet etsin ne demek? Acısın demek. Peki benim Allah rahmet etsin dememle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah rahmet etsin buyurması arasında fark var mı? Ya nasıl olacak? Küllü nebiyin mücahı, her peygamberin duası müstecap. Benim duamın %100 kabul olunduğuna dair bir hadis var mı? Cübbeli Ahmet olarak. Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her duası müstecap olduğuna dair hadis var mı? Var. O zaman onun buyurduğu bu müjdelere girenler kurtulur mu? Kesinlikle. Peki Allah'ın rahmet ettiği, acıdığı nereye gidecek? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ اُجُوهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ diyor Kur'an. Ayet-i hadisi birbirini tefsir eder. Bağla bakalım nereye çıkıyor? Yüzleri ak olanlar mahşerde Allah'ın rahmeti olan cennetin içindedirler. Peki Resulullah da ne dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah o kuluna rahmetiyle muamele etsin diyor. Daha ne kaldı? Peygamber duası almış. Hepimizde kul hakkı üzerimizde olanlar olabilir. Bir hususi haklar vardır, bir umumi haklar vardır. Hususi haklarda şahsın müşakhas bilinen kişinin eline verilmesi icap eder. Ama umumi kamu hakkı gibi bir şeylere memur adam kamu malından çırpmış. Şimdi mesela fon krizine bu milyarları götürene bilmem ne. Bu adamlar nasıl helallaşacak milletle? Şimdi hangi kişinin parasından, kimin parasından ona girdi çıktı onu bulamaz ki. Yüz binlerce insan, bak 500 bin insandan bahsediliyor. 400 bin, 500 bin. Bu kadar insanın kaç kuruşu senden bana geçti, benden bunu bilemez. O zaman ne yaptılar? Kamuya geri ödesin. Yani hazineye geri ödesin. Hazine o toptan işte onlara ödeyebildiği kadar, paranın yettiği kadar ödesin mesela. Burada şimdilik öyle bir formül geliştirdiler ki başka da bir çaresi de şu anda yok. Çünkü onu ancak devlet o tespiti yapıp ödeyecekleri ödebilir. Bunun da buna geçen para şahıs olarak kimden ne geldiğini bilemez ama toptan bir ödeşme, yani bir efendim Allah'ın azabından kurtulmaya bir vesile olabilir. Ama adamdan bizzat karpuz aldım parasını ödemedi. Şimdi o karpuzcuya bunu ödemen lazım. O karpuzcuna ödemen lazım. 2000 lira parayı gidip sadaka verirsen fakire, karpuzcunun hakkını ödemiş olamazsın. Öyle midir? Öyledir. Ama karpuzcuya gittin baktın, karpuzcu oradan kalkmış. Bir daha gittin, bir daha geldin, devamlı baktın. Bir sene bakıyorsun, karpuzcu bir daha oraya tezgah açmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman bir fakire o karpuzun parasını vereceksin, ondan da sevap beklemeyeceksin. Çünkü neden? Senin paran değil ki o, karpuzcunun parası. Sadakanın sevabı karpuzcuya gitmek üzere veriliyor. Anladın mı? Acayip acayip işler. Şimdi bu itibarla kul hakların önemi ve bu konuda İslamiyet'in hassasiyeti, bak ne diyor? مَنْ كَانَ لَهُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌ مِنْ اَخِيهِ ev ırzı şeyun, ırzıyla ilgili, haysiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili, o da var. Adama namussuz diyorsun, adama bilmem ne çocuğu diyorsun, adamın anasına sövüyorsun. Bu hak değil mi? Şimdi bu hakaretlerden benim ne kadar alacağım var? Cennete kadar giderim inşallah. Bu hakaretlerle Şimdi bunların hepsi hak. Devlet de diyor 9.000 lira bana yatır, kimin anasına söversen söv. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Hakaretler, sövmeler 9.000 lira. İsteyen 9.000'i yatırsın, istediğin anasına sövebiliyor. Şu andaki kanun böyle. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Milletin şahsi hakkını devlete 9.000 lira yatırılarak bu düzelmesi mümkün değildir. Bu İslam'a uymayan, zaten neresi İslam'a uyuyor ki neyi konuşuyoruz ya? Neresi İslam'a uyuyor kardeşim? Geçen hafta neler anlattım? Şeriat, şeriat, şeriat. Şeriat olsa böyle mi olur ya? Irzıyla da ilgili hak var. Haysiyetiyle ilgili hak var. Şerefiyle ilgili hak var. Parasıyla ilgili hak var. Evet. Bütün bunlar, ırzı dediğin zaman adama iftira diyor, zinacı diyor, münafık diyor. Bunlar hak değil mi? O adam zina etmiyorsa, haram işe diyor. Gıybet ediyor, millete onu kötülüyor. Onun görmediği yerde, duymadığı yerde ona hakaretler yağdırıyor. Gıybet hak değil mi? Kul hakkı değil mi gıybet? En büyük haklardan biri gıybet. Bunu Hacı Hoca tayfası, Kabe'de bile gıybet yapıyor adam ya. Kabe'de bile. Bari Kabe'de sus ya. Ne gittin Medine'ye ya? Medine'de, Ravza'da yanındakiyle dırdırdırdı. Şuna bak, tipe bak, bilmem ne. Oradaki başka bir Müslümanı çekiştiriyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda reddolacaksın, rezil olacaksın ya. Ne yapıyorsun bunu Mekke Medine'de? Caminin içinde bari ağzını tut ya. Hiç durmaz bizim Türkler. Bir araya geldikleri zaman Endonezya, Malezya, Zenci, Menci, 72,5 millet herkes Kur'an okur, bizimkiler tırtır eder. Beyle yanındakiyle fıs fıs fıs fıs fıs fıs kuru kuru. Ben bunlara şahidiyim. Onun için arkadaşlara derim, Türklerin olmadığı yere geçelim. Hareme girerken derim, bizi Türklerin olmadığı yerlere gidelim. Niye? O bize bir şey sormaz, ben ona bir şey söylemem. Ben de zikrimi yaparım ya. Kabe'ye niye geldik kardeşim? Kaç bin dolar para veriyoruz? Kaç bin dolar para vereceğim, gideceğim Kabe'den seni gıybet edeceğim. Burada gıybet etseydim bir günah, orada gıybet ettim 100.000 günah almak için bir de para vereceğim gideceğim. Benden manyak var mıdır? Salaklığın lüzumu yok. Yapma böyle kardeşim ya. Mekke Medine'de bari sus ya. Birbirini gösterme, işaret etme, işmar etme. Şuna bak, tipe bak, şekle bak, dur ya. Ne geveze bir insan olduk ya. İbadet yapacak vakit kalmadı konuşmakta. Bak yarın ahiret var diyor. Dinar geçmeyecek, dirhem geçmeyecek diyor. Bugün helallik alırsan diyor, ben de sana peygamberin olarak dua diyorum. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun diyor. Peygamber duası alırsın diyor, helallaş diyor. Ha, yok, helallaşmadın, ahirete çıktın. Ne olacak o zaman? اُخِذَ مِنْ عَمَلِ sahibi, sahibinin amelinden alacak. Adamın senden alacağı var. Senin de namazın var, orucun var, ibadetin var. Bunlardan alınacak. Kime verilecek? Alacaklıya, o ibadetlerin sevabı alacaklıya verilecek. Sonra sen sevapsız, çiz çıvıl kalacaksın. Yetiyorsa bütün sevapların soyulacak. Esas soyulmuşluk budur. Bütün... Ondan sonra alacaklılara dağıtılacak. Allah adili mutlaktır. Ama وَاِلَّمْ مِكُنْ لَحْسَنَاتِ sevaplar bitti, alacaklılar bitmedi. Onu soruyor. اَتَدْرُونَ مَنْ مُفْلِسِ İflas eden kimdir bilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sorusuna sahabe hazaratı مَنْ لَا دِرْهَمْ مَلَا وَلَا دِينَارِ Dirhemi dinarı olmayan, parası pulu kalmayan batak yapmış adama biz müflis diyoruz. Bakkal dükkanı işletememiş, tezgahını işletememiş veya büyük zengin sanayici iflas veriyor. Konkordata ilan ediyor. Ne demek? Borçlarını ödeyemiyor, maaşlarını ödeyemiyor. Efendim çoğusu cız çıvıl kalıyor. Ama sahabe-i kiram dediler, bizim bildiğimiz bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, esas müflis o değil. Çünkü neden? O yine iflas etse bile bir ekmek bulur mu? Kendi yemeğe çay da bulur. Zeytin peyniri de bulur. Eski zenginliği kalmayabilir ama yine yaşar bir şekilde. Biri yardım eder. Zaten o durumda olana zekat bile vermek caiz. Çünkü adam müflis. Gerçekten müflisse yani. Millete borçları ödemeyeyim diye numaradan yapıyorsa zaten orada ne oluyor? Ben borçlarımı ödeyemiyorum, iflas ettim demesi yalan olur. Yine yalan girdi bak. Yalan giren her şey nedir? Haramdır. Ama gerçekten borçlarını ödeyemiyorsa bu adam müflisse parası yok. Bu adama zekat verilebilir, verilebilir. Hemen bir sene evvel zengindi. Ya bir gün evvel bile zengin olabilir. Bir saat evvel zengin olabilir. Bir depremde, değil mi? Bir depremde ne oldu? 40 tane dairesi apartmanı olanlar çorba kuyruğuna sıraya girdi. Niçin? Yok bitti, mülkü bitti. Yıkıldı mülkü. Onun için burada muhtaç mı değil miye bakar İslamiyet? Fakir mi miskin miye bakar? Ne buyur sallallahu aleyhi ve sellem? El müflisü bin ümmeti, benim ümmetimden ahirette iflas eden esas müflistir. Dünyada iflas eden yine bir ekmek bir şey su bulur. Birisi yardım da yapar ona. Fakir düştü adam diye. Zaten öyle adamlara da acımak lazım. İrhamu azize kavmin gazelle. Evvel de aziz idi, itibarlı, şerefli bir adamı, zengin idi. Sonra zelil oldu, birden fakir oldu. Ona özellikle acıyım buyuruyor. Çünkü yukarıdan aşağı düşmek, aşağıda sürünmekten daha zor gelir. Ona hususi hadis var, acıyın diye. Çünkü neden adamın gördüğünden geri kaldı yani. Tabii sen de ona gördüğünü geri gösterecek kadar bir şey verecek halin olmayabilir. Ama ona da bir ikram yapın, zekat da geçer, sadaka da geçer. Batmış yani. Ama ahiretteki iflas telafisi yok. وَمَنْ يَتِي يَمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَصَدَقَةٍ Kıyamet gününde ibadetlerle defteri amali açılır, namaz var içinde, oruç var, sadaka var, hac var, umre var, neyse. Ama dur bakalım, bu amellerle geldin ama defterinde bunlar var ama bunlar senin malın mı? Yoksa alacaklılar var mı, kul hakları var mı, başkasının malı mı şimdi bunlar? Ama bunlar benim defterimde. Ya senin defterinde ama alacaklı varsa senin malın değil. Ve eti kaçefeke azâ, kaçefeke de mâzâ ve darabâ azâ ve katelâ azâ. Ondan sonra biri gelir, bu adam beni öldürdü, bu katil der. Öbürü gelir, benim kanımı akıttı der. Öbürü gelir, benim canımı acıttı der, beni dövdü der. Bu sefer feyûte azâ min hasenâti ve azâ min hasenâti. Mevla ne buyurur meleklere? Sevaplarını hesap edin. Bunu hasenatından verin. Bununkine kadar cinayet. Çok acayip bir sevaplardan çok büyük bir miktarını aldı gitti. Öbürü darbe vurmuş, dayak atmış, o da oradan gitti. Öbürü gıybet etmiş, o da oradan gitti. Bakarlar. Eğer alacaklıların hakları biter de adamın sevap defterinde, hasenatından bir şeyler kalırsa o kalanla cennete gider. O kalanla cennete gider. Ama o kalan da 50 artı 1 ise. 50'den aşağı düştüyse yine bir cehenneme gidip yanarak onu telafi edip 50 artı 1 düzeyine işi geçirip cennete gidecek. Normal prosedür böyle işliyor. Ama Allah sana özel rahmet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel şefaat etti. İmam-ı Rabbani yetişti. Abdülkadir Geylani himmet etti. Bunlar şefaatler, enbiya, alimler ve şehitlerin şefaati haktır. Onda bir sorun yok. Yani o özel muameleler olabilir mi? Olabilir. Bu özel muameleler olması için de senin de başka bir özel hizmetlerin, hayırların, hasenelerin olursa o da ayrı bir şey. O da böyle sıradan insanlara ulaşmaz. Ama ben sana genel kaideyi söylüyorum. Genel kaidede Kur'an ne söylüyor? فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَاسِينُ Sevap tarafı ağır gelen, bu ağır gelmekte bir hasene bile 50 artı 1 dediğim odur. Bir hasene bile ne yapar? Mizandaki hasenat kitfesini, kefesini üste çıkarır. O zaman فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar felaha erdiler, sırrı tecelli eder. Ama وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ hasenat tarafı, sevap tarafı hafif gelirse bu ne demektir? Bu bir alta düştü mü 50'den altına, yani yarıda, yarı yarıya olursa. Peki فَمَّلَّذ۪ينَ اسْتَمَتْ حَسَنَاتٌ وَسَيَّادٌ فَهُمْ اَلُّ الْعَرَافِ. Bu ayet değil. Hadisten, rivayetten okuyorum. Sevaplarla günahlar denk gelirse 50-50, o zaman Araf'a gider. Araf nedir? Bekleme yeridir. Cennetle cehennem arasında yüksek bir duvar, orada durur. Hem cenneti görür, hem cehennemi görür. Cehennem tarafına baktığı zaman وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ. Gözleri döndürüldüğü zaman tilka ashabin nari, cehennem ashabının tarafı sol taraf. Üst yerde duruyor. Cennet sağ taraf, cehennem sol taraf. Baktığı zaman sol tarafa da, o zaman kâlû derler Rabbena lâ tecealnâ mâl kavmiz zâlimîn. Ya Rabbi bizi bu zalim kavimlerle beraber etme diye dua ederler. Ama orada bayağı bekletilirler. O bekletilmekle çok zahmet ve sıkıntı çekerler. Cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Karar verilmedi diye çok büyük zahmet çekerler. Ama o çektikleri zahmet ve sıkıntıyla sevaplarına bir ağırlık konur. Onun için hasenat tarafı yine bir ağır geleceği için, bir miktar ağır gelince onlar cehenneme gitmezler. Ama bayağı bekledikten sonra, sıkıntıdan sonra cennete giderler. Allah bizi Araf ehlinden eyleme ya Rabbi. Bizi ilk girenlerle cennete girenlerden eyle. Hadi ilk girenlerle giremesek de cehenneme girmeden cennete girenlerden eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ben bu duaları yapmak lazım. Aslında âli himmet olmak lazım. Yani ilk girenler de 70 bin kişi. Ama 70 bin kişi de sahabe-i kiram 114 bin kişi. O zaman ilk girenler 70 bin kişi. Ama o 70 binin her biriyle 70 bin var. Anladın mı? O zaman 70 bin kere 70 bin. Bu 70 bin kere 70 bin ne diyordu? 4 milyar 900 milyon mu diyordu? 4 milyar 900 milyon. Ama şimdi bir bakıyorsun, yani Adem Aleyhisselam'dan beri bu kadar bir hesap yaparsan 4 milyar 900 milyona girebilir miyiz? He? Bir ümit var. Ama bir ilave daha var. Ve selâsü haseyâtin min haseyâtihi. Buralara kadar rakam var. Ama sahih hadiste peşte diyor ki Allah Teala kabzayı kudretiyle 3 tutam alacak kullarından kudretiyle. Orada Mevla'nın eli yok, tutam yok. Bizim bildiğimiz gibi böyle bir tutam yok. Ama bu müteşabih sıfatlardandır. Kabza. Kur'an'da da geçiyor. Kabzatü yevmel kıyamet. Değil mi? Vel ardu cemiyan kabzatü yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bütün dünya ve küre-i arz Allah'ın bir kabzasıdır. Şimdi burada Mevla'nın kudret sıfatının gücünün büyüklüğüne işaret ediliyor. Şekil yok. Üç tutam da mahşer halkından alıp cennete saçacak. Oraya girme ihtimalimiz bayağı artıyor. Çünkü bir tutam kabza, bütün küre-i arz bir tutam. Ama tabii dünya kaç kere devri daim etti. Adem Aleyhisselam'dan beri daha da kıyamete kadar ne kadar insan gelecek geçecek. Cehenneme uğramadan girebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Haramlardan sakınırsan bu müyesser olur. Büyük günahlardan sakınırsan öbürleri affolur. Ama kul hakkı bizi sıkıntıya sokar mı? Sokar. Çok fena sıkıntıya sokar. Kul haklarında bak, büyük günahlardan bir de kul haklarında. Hatta kul haklarından sıyrıldın mı büyük günahlara bile şefaat var mı? Var. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına tahsis edilmiştir. Dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne olacağız yani? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Küçük günahlar zaten namaz, oruç, Ramazan, cuma, hac, umreyle siliniyor. Özel tevbe etmese de siliniyor. O anlasa da anlamasa da siliniyor. Ama büyük günahlara özel tevbe lazım. Onun için ben de şefaatimi kime tahsis edeceğim? büyük günah sahiplerine tahsis edeceğim buyurdu. Onun için muhterem kardeşlerimiz, şefaattan ümidimiz çok.

Hac yolunda öldü. Hac yolunda öldü adam. Oğluyla beraber giderken. Ta Süfyan-ı Sevriler zamanı yani. Bundan 1300 sene evvel. 1300 sene evvel. Suratı, çocuk da bir baktı, babası öldü, suratı merkebe döndü. Aynı eşek suratına döndü suratı. Bir de sipsiyah oldu. Allah Allah, la babasının öldüğüne mi üzülsün? Hac yolunda kaldığına mı üzülsün? Kendisi de yolda, yolculukta, seferde daha zor. Ne yapacağım dedi. Bütün zorluklar kolay gelir ama babamın durumu çok kötü. Hacca gidiyoruz, şu vaziyete bak, öldü suratı merkebe döndü. Suratını kapattı. Ondan sonra o vaziyette başında duruyor, daldım diyor. Dalınca baktım bir zat geldi. Nur-u ilahi bir zat, her tarafı nur kapladı. Geldi, babamın yüzünden örttüğüm şeyi, çünkü öldüğü zaman yüzünü örterler. Hemen bir şey buldu, bezmez, örttü. Yüzünü açtı, yüzünü bir sıvazladı. Ondan sonra kapattı. Git dedi, git bak babanın durumuna dedi. Ben de gittim hemen yüzünden, açtım perdeyi, bir de baktım. Babamın yüzü eski haline dönmüş. Bir kötülük kalmamış, siyahlık kalmamış. Hemen döndüm. Efendim siz kimsiniz, bize bu iyiliği yaptınız? Dedim ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baban faiz işine karışmıştı. Ne kadar büyük günah. Üf. En aşağı 70 küsur günaha dahildir. Ednâhen yetye racülümme. Adamın anasıyla zina etmesi gibi 70 küsur şube günaha dahildir. En aşağıdan anasıyla zina etmesi kadar ağır bir suç. Sahih hadis. Faizi ne kadar anlattım. Kebair günahlar serisinde faizi geçtik. Evet. Ama dedi, her gece yatmadan evvel bana 100 kere salavat okumayı adet etmişti. Ben vefalıyım. Ben ümmetimi bırakmam buyurdu. Bu zor zamanında yetiştim. İmanını kurtardı buyurdu. Kafir ölme tehlikesi de var. Tabii Müslüman ölüp de suratı sipsiye olan da var tabii. Çünkü cehenneme gidecek. Şefaat ettim buyurdu. Çocuk bunu gördü bu zurat. Ayıldı. Lan neler yaşıyorum dedi ya. Gideyim bir babamın suratını bir daha açayım. Bir açtı suratını. Hakikaten eski suretine dönmüş. Bunu Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretleri Tenbihül Gâfilinde yazıyor. 1000 sene evvel yazılan kitap. Birçok alim bunu zikrediyor. Yani ahiret çok zor ama şefaat çok iş görecek. Başta peygamberler, onların da kapısını kim açacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat-ı şerifesini, onun hakkındaki zikirleri, onun hakkındaki ibadetleri, bak bu Mevlid ayında adağımdaki kitapta her bir salavatta ne var biliyor musun? Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin lezi diyorsun. Adede kalbike. 456 mı tam işte hatırlamıyorum. 450 küsur salavat var. 450 küsur. Her birinde de Efendimiz hakkında Kur'an'dan bir ayet var. Ve her birinde ne var biliyor musun? Salat eyle, selam eyle, bereketler yağdır. İşte şu ayette methedilen ayeti okuyor. Ama dikkat et, ben oraya ne koydum? Adede halkike. Ne kadar salat eyle okudum bir kere. Bir kere değil. Ya Rabbi, yarattıkların mahlukatın sayısı kadar. Ve rıda nefsike, zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşike, arşının tonajı kadar. Ve münteha rahmetike, rahmetinin sonsuzluğuna kadar. Ve müdade kelimatike, bitmez tükenmez kelimeler, yedi deniz mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, Allah'ın kelimeleri biter mi? Ve levenne mâ fil ardı min şeceretin eklâmun diyor Kur'an. Küre-i arzdaki bütün şecereler, ağaçlar, otlar, kalemler olsa. Vel bahru yemuddu min ba'di sebatu ebhur. Bütün denizler tek deniz olsa, dünyanın dörtte üçü su. Onun ardından da yedi o kadar daha deniz ona mürekkep olarak yardımcı olsa. Bunların hepsiyle Allah'ın kelimeleri yazılacak olsa. Mâ nefidet kelimatullah. Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor Allah. Peki bu salavatta ne yazdım ben? Ve midâde kelimatike, kelimelerinin mürekkebi kadar salat eyle. O zaman okuduğun 456 salattan veya

0: İşte kaç, 450 küsuru var. Her bir salavatta ne kadar salavat okumuş oluyorsun? Sayısını kim bilebilir? Allah'tan başka kimse bilmez. Ne dedi? Bu tesbihatı yaptı. Kullardan biri böyle bir tesbihat yaptı. Ya Rabbi lekel hamdü kemâ enbeğî li celâli ve cikevli azîm sultânike vesaire. Buna benzeyen de var. İşte ya Rabbi zatının cemaline yakışacak şekilde, saltanatının yüceliğine yakışacak şekilde hamd yaptı. Melekler dedi ki ya Rabbi bu kulun bir zikir yaptı ama Sübhanallah'ın sevabını biliyoruz. Elhamdülillah yazıyoruz. Allah-u Ekber tespit ediyoruz. Bunu tespit edemedik. Yani şeyde yok. Sevap listesinde bu zikrin sevabı listede yok. Allah Teala ne buyurdu? Üktüba li abdi ma kal. Üktüba li abdi ma kal. Ve ne ucazibi. Siz kulumun bu zikrinin karşılığında bir şey yazmayın. Kulumun sözünü yazın. Onun karşılığını, sözünün cevabını ancak ben bilirim, ben verebilirim. Meleklere sayı bile vermedi. Peki şimdi sen, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ben şimdi kaç kere salavat okudum? He? Bir kere bu. Peki bunun peşinde adede halkıyı, mahlukatının adedince deyince kaç kere okumuş oldun? Allah'ın yarattıklarının sayısını ancak Allah bilir. Peki Allah onu biliyor mu? Peki melek bunu hesap edip o anda yazabilir mi? Nasıl yazacak mahlukatın adedince melek bir anda? Peki ve rıza nefsi, zatını razı edecek kadar salavat eyle. Zatını razı edecek. Ne kadar amel lazım, ne lazım? Zatı neyle razı olur acaba? Onu melek bilebilir mi? Ve zinete arşı, arşın tonacı kadar. Arş ne kadar? Şu yedi kat, dağları konuşmuyoruz. Ne dağları? Uludağ neymiş ya? Dünyanın bütün dağları, Everestleri, bilmem neleri, Ağrı Dağları, Cüdi Dağları, bütün dünyanın içindekiler, yedi katta altıyla beraber, yedi katta üstüyle beraber, bütün gökler, hepsi dahil. Vesiha kürsüyü semavat velaz. Allah'ın bir kürsüsü var, gökleri yerleri kaplamış. Peki gökleri yerleri içine alan kürsi, arşın yanında ne kadar? Mel kürsiyyü fil arş illa ki halkatin mulkatin fi felatin minel arzı. Kürsü arşın yanında ne kadar küçük kalır? Kocaman bir Sina çölünde, büyük sahrada bir yuvarlak bisket, bilya var ya bilya. Onu atsan çölde ne kadar kalırsa, kürsü arşın yanında o kadar kalır. Bütün gökler yerler kürsünün yanında o kadar kalıyor. Kürsü hepsiyle beraber arşın yanında şu kadar halka kadar kalıyor. Peki bu arşın tonajı kadar salavat eyle dediğin zaman ne kadar salavat yazsın melek şimdi? Bir de kelimelerinin mürekkebi kadar. E kelimeleri bitmez diyor. Mürekkebi de bitmez o zaman. Ha. O zaman biz o salavat-ı şerifede onu niye yazdık? E sen bunu nereden çıkarttın? Ben bunu nereden çıkarttım? Sahih hadis-i şeriften çıkarttım. Hadis-i şerifte ne diyor? Cüveyriye annemiz, radıyallahu anh'a validemiz, teheccüd namazında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazında Cüveyriye annemizin nöbetindeydi. Oradan sabah namazına mescide çıktı. Cüveyriye annemiz de oturmuş, işte sünneti kılmış, cemaate kadınlar gitmiyor. Hane-i saadetlerinde sabah namazını kıldı. Ondan sonra iştahı bekliyor, kuşluğu bekliyor. Teheccüde kalkmış. Kuşluğa kadar yani. Kuşluk demek gündüz bayağı yükseliyor. Yani şu andaki hesapla 9-10'larda falan en az. O saate kadar Cüveyriye annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zevce-i tahiresi bizim annemiz, zikir yapıyor. Hiç yerinden kalkmamış. 4 saat, 5 saat. Teheccüd nerede? Kaba kuşluk nerede? Zikir yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mescitte işte iştah beklemiş. Gelen giden işte soruları oluyor veya zikir yapıyor, ibadet yapıyor, kuşluk kılıyor, neyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kuşluk vakti onun odasına dönmüş. Nöbet oluyordu ya, nöbetinden kimden çıktıysa onun odasına. Gündüz de onda, geceleri nöbet değişiyor. Eşleri arasında. Cüveyriye annemizin odasına geri dönüyor. Bakıyor Cüveyriye annemiz hala oturuyor. Yani zikirde devam ediyor. Ona diyor, Mazilti fi meclisi killedi künti fiyâ, celesti fiyâ. Ben diyor seni bıraktığımdan sonra sen hiç ayağa kalkıp abdese şuraya buraya bir işler yaptın mı namazdan sonra veya iştiraktan sonra? Yoksa benim seni bıraktığım bu zikir hali üzere ben çıktığım şimdi geldiğim zamana kadar hep aynı oturuyor muydun? Annemiz diyor ki ben hep aynı oturuyordum kıpırdaşmadan zikir yaptım. Nerede öyle kadınlar şeyler? Efendim. Annemiz daha bütün ümmetin anneleri onların ibadetlerine kim yetişebilir? Erkek yetişemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle bir şey buyuruyor. Bu hadis var ya, bu müjde sahih hadis bu. Benim ezkarda geçer. Ya ezkar davatta birde midir, ikide midir bilmiyorum. İlla ciltlerde var. Benim kitaplarımda. Bu sahih hadis-i şerif nasıl müjdedir biliyor musun? Bütün dünya ve içindekiler benim olmak ile bu hadis-i şerifin müjdesini bilmek arasında tercih etmek üzere bana teklif gelse bütün dünya ve içindekilerimi sana verelim ya da bu hadisi bilmiyordun sana bu hadisi mi ilmini nasip edelim, amelini nasip edelim derse. Eğer ben bütün dünya ve içindekileri tercih edersem avanak oğlu avanağım. Niye? Çünkü bütün dünya ve içindekiler kıyamete kadar devam edecek mi bende? Ben ölene kadar değil mi? Ben ne zaman öleceğim? Kaldı kaç sene? O zaman peki bu hadisi öğrenmeyi tercih edersem neyi kazandım? Sonsuz cennetleri kazandım. Ben burada 2-3 sene daha yaşayacağım belli olmayan bütün dünyayı alsam ne olur satsam ne olur? Ama mutlaka öleceğim kesin. O zaman ahirete gideceğim de kesin. Orada ne yapacağım? Bu ameller bana yeter mi? Bu ameller. Peki bu kadar kul haklarıyla ahirete çıkarsam ne olacak? Orada ne ödeyeceğim? Sevabım ne kadar ki kimine yetsin? Ha, bu hadis o kadar önemli işte. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Cüveyriye annemize? Kaynaklar ne söylüyor hocam? Levvüzinet. Lekad kultu ba'deki. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Levvüzinet bi kelimatike müzül leyletimi. Öyle bir şeydir. Hadis-i şerifin metni. Çok sahih kaynaklar var. Ya Cüveyriye, Cüveyriye annemizin ismini de kızlarınıza takın. Anladın mı? Annelerimizin isimlerini kızlarınıza takın. Çok sevap. Şefaat eder annelerimiz size. Hanımın adını bu saatten sonra değiştiremezsiniz tabii. Onun için kızlara takın. Cüveyriye validemiz. Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde geçiyor bu hadis-i şerif. Rakam kaç hocam? Kitaba bakan da bulsun. 2334 rakamında bu hadis geçiyor. Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde Şamile diye bir şey var. Hocalar oraya girebiliyor. Girerse 2334 rakamında bu hadis çıkıyor. Tabii Ahmed İbni Hanbel'in kitabında olmak demek çok sahih demek yani. Müştehit almış bunu. Ey Cüveyriye buyuruyor. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senden sonra öyle kelimeler söyledim ki. Kaç kere söyledim diyor. Bak sen teheccüden kuşluğa kadar en az 5 saat var. En az. Ne dedin? Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Okumuş, namazlarını kılmış, zikir. 5 saat belki 6 saat. Bak ne buyuruyor? Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senin yanından çıktım ya. Bu arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de farzı kıldırdı, işrak kıldı, onlar ayrı bir şey. Senden sonra şu kelimeleri 3 kere söyledim. Sadece 3 kere. Ama levvüzinet bi kelimatike müzilleyle levezenetünle. Senin geceden beri bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin bu kefesine koy. Benim 3 kere okuduğumu öbür kefeye koy, hepsini tartar alır aşağı. Şimdi 6 saatte, 5 saatte kaç Sübhanallah, elhamdülillah denir? Binlerce. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, senden sonra ben şu kelimeleri 3 kere söyledim. Hangi kelimeler ya Resulallah? Sübhanallah ve bihamdi. Tamam bu zikir. Şimdi Sübhanallah ve bihamdi. Okuduğun zaman kaç kere okumuş oluyorsun? Bir kere. Burada 5 saat okudu. Ama peşine ne ekledi? Adede halkihi, mahlukatının sayısı kadar. Verillâhe nefsihi, zatını razı edecek kadar. Vezinete arşihi, arşının tartısı kadar. Ve müdâde kelimâti, kelimelerinin mürekkebi kadar. Şimdi bir Sübhanallah ve Hamdi dedin, peşine de bunu dedin. Bir daha Sübhanallah ve Hamdi dedin, yine peşine adede halkihi verillâhe nefsihi vezinete arşihi, müdâde kelimâti dedin. Bir daha Sübhanallah ve Hamdi, adede halkihi verillâhe nefsihi vezinete arşihi, müdâde kelimâti dedin. 5 saat, 6 saat Sübhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber tesbih namazında okuduğumuz bakiyatü salihat zikrini 5 saat bunu tekrar etsen, her birinden kaçar tane söylemiş olursun, herhalde 1000'i geçer 5 saatte. Binlerce yani. Her birinden binlerce olur yani. Değil mi? Yarım saatte tesbih namazında tabii namazın rükû secdeleri falan da var. 300 taneyi okuyoruz, yarım saat bile normalde namazın diğer kıraatları şeylerini çıkarsan yarım saat sürmüyor 300 tane yani. Bir saatte belki de 600-700 tane söylenir rahat. Rahat 700 tane söylenir. 5 saatte 5 kere 35 yani 3500-4000 tane söyleyebilirsin 5 saatte. Ama sallallahu aleyhi ve sellem, peki demin okuduğum 3 kere kaç dakika tuttu? 1 dakika tutmaz ki. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve müdâde kelimâti. Kaç saniye? Bir şey söyleyeyim. 10 saniye olsa ne? 30 saniye olsa. Ey Cüveyriye, senden sonra şu kelimeleri 3 kere okudum ki senin geceden bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin o kefesine koysan benim kelimelerim onlardan ağır gelir. Değil 5 saat. Bir adam 5000 saat Sübhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber dese. Bir adam 100 sene, 200 sene ömrü boyunca Sübhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber dese. Koyduk buraya. Bir adam da bu kelimeyi 3 kere söylese. Hangisi ağır gelir? Yine bu ağır gelir. Niye? O milyonlarca söylese bile Allah'ın yarattıklarının sayısınca dediğin zaman milyarlar giriyor. Arşın ağırlığı dediğin zaman hiçbir maddi şey arşın şu anda arşın dışında hiçbir maddi boyut o tartıyı bulamaz. Allah'ın kelimeleri bitmez diyor, mürekkepleri nasıl bitsin? İşte onun için sana ne öğretmişler? Bu hadisi bilen kadar zengin yoktur ama bilmek yetmez. Amel etmezsen boşuna. Amel edecek. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyurur. Ömrü az kalan, benim gibi yaşlanmışlar, ölüme yaklaşanlar, gençler ne kadar yaşayacak? Onlar da onu bildiği yok ki. Bu zikri yapsınlar. Neden? En kısa yoldan en fazla sevabı tartıya koymak için, mizanda hasenata koymak için, arafta bekletilmemek için, 50 artı 1'i bulmak için, kulaklarından alacaklılar bile başına gelse, alacaklarını aldıktan sonra sana yine seni cennete götürecek, cehenneme gitmeden cennete geçirecek kadar bir ameli salih sevabı kalması için Müslüman uyanık olacaksın. Boş konuşacağına bunu ezberle. Sübhanallah ve bihamdihi adede halkihi ve rıdâe nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâtihi. Ananız babanız size bu iyiliği yapmaz. Ben öğretiyorum size bunu. Yapın diye. Ben yapmaya çalışıyorum. Siz de yapın da kazanın, zengin olun. İlla bir kul hakkı, bir şeyler ahirette çıkabilir. Çok zengin olursak, değil mi? Borçları da ödesek yine bir bakiye kalır. Kalanla da cennete gideriz inşallah. Ama en mühim mesele ne? Kul hakkına zaten baştan girmemek. Girdinse de mutlaka helallaşmak. Yoksa ne olur? Sevaplar düşmanlara gider. Ondan sonra sen sıfırı tüketirsin. Sevaplar biter. Alacaklı bitmezse ne olacak? Adam geldi başına dikiliyor. Mevla da buluyor getiriyor, buluyor getiriyor. Mevla nereden buluyor? Mevla aramıyor ki bulsun. Mevla hepsini çıkarıyor meydana. Senin beni gibi aramıyor ki. Melekler diyor getir işleri. Bir anda tak tak tak tak tak. Bir de baktın. Adem Aleyhisselam'dan beri Kabil Habil birbirini görmüyor. 7000 sene olmuş dünya şimdi. Orada Habil aleyhisselam Kabil'den hakkını alacak mı? Katillik yaptı, onu öldürdü değil mi şimdi? Ya sen nereden çıktın karşıma kardeşim? Ben seninle kaç bin senedir görüşmüyorum. Öyle bir şey yok. Boynuzsuz koyunun hakkını boynuzludan alacak. Seninkini mi bırakacak? Veyahut başkasının hakkını sende mi bırakacak? O zaman belamız büyük. Bir yandan çok ameli salih ve hasenat kazanmak lazım. Bir yandan kul hakkına girmemek lazım. Bir yandan girildiyse helallik almadan ölmemek lazım. Yani insan olmak kadar, kul olmak kadar zor bir şey yok. Allah cümlemize ahirete giderken, ben hep dualarımda onu ederim, kabul saatlerinde onu ederim. Siz de amin dersiniz benim dualarıma. O dualarımda hatırlarsınız. Kulaklarıyla ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya borçlu ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Günahkar ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Amin. Hep bu duaları yaparım farkındaysanız. Hem kabul saatlerinde yapmaya çalışırım. Çünkü neden? Bu aminler reddolmaz. Allah size boş çevirmez kardeşlerim. Şimdi daha uzatmayalım. Sohbetleri mümkün mertebe kısa yapayım da siz de evlerinize, yerlerinize yetişin. Yarın iş günü olduğundan dolayı buna riayet etmeye çalışacağım. Bundan dolayı haftaya da inşallah burada 4-5 sayfa rivayetler, hadisler topladım. Orada da bayağı bir ehemmiyetli şeyler arz ettim. Ama önümüzdeki hafta bu konuyu hadis-i şerif ve rivayetler ışığı altında konuşacağız. İnşallah o zamana kadar da tövbe, istiğfar, kulaklarından bildik varsa helallaşmalara başlayalım. Amin ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin ve ya Hayren Nasirin ya Erhamer Rahimin ya Hayyü ya Kayyum ya Bedi'as Semavati vel Ardı ya Del Celal vel İkram ya Del Celal vel İkram ya Del Celal vel İkram ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, evlerine gitmeden zikre geldiler, cemaatle namaza geldiler, bu sohbete geldiler, kadın erkek veya gelemediler uzaktan, vakitlerini ayırdılar, dinlediler. Şu saatte amin diyenleri affeyle, mağfiret eyle.
1: Amin.
0: Kulaklarından istihlal nasip eyle.
1: Amin.
0: Kurtuluş nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, bu cemaatin hürmetine, bu okunan hadisler hürmetine ahirette karşımıza bir alacaklı çıkartma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sen tarafımızdan ödeştir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi helallaştırma muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi huzuruna temiz çıkar ya Rabbi.
1: Amin.
0: Rezil rüsva etme dost düşman huzurunda ya Rabbel alemin.
1: Amin.
0: Biz sana güvendik. Senden başka Mevlamız yok ya Rabbi. Sahibimiz, yardımcımız sensin ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dünyanın rezilliğinden, ahiretin rüsvaylığından, azabından muhafaza eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dünya ahirette haseneler ihsan eyle.
1: Amin.
0: Cennetin cemalini ihsan eyle.
1: Amin.
0: Rıza-i şerifle, husletinle mesrur eyle.
1: Amin.
0: Cennetine, cemaline kavuşturacak inançlara, amellere muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Azabına, gazabına sürükleyecek günahlardan muhafaza eyle. Şirkten vesair, riyadan, kibirden, amellerimizin sevabını iptal ettirecek günahlardan uzak eyle.
1: Amin.
0: Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle. Ya Rabbi, çıktı o hain kafir zındık. Çıktı diyor ki, Tel Aviv ve etrafı kadar yeri Batı Şeria'da hepsinin binalarını yıktık ve oraları işgal ettik diye övüne övüne söylüyor. Batı Şeria gülüyor. Gazze derken Batı Şeria'da gitti. Gazze derken millet Batı Şeria anlamıyor. Batı Şeria Müslümanların, Arapların Filistin'e oturduğu yerler. Tel Aviv kadar, başkent kadar yerin binalarını yıktık diyor. Bütün milleti kovuyor, dövüyor, arabalarını yakıyor. Bütün Müslümanlar, onlar Gazze'de değil. Gazze'nin dışında da Filistin'de çok büyük yangın var. Çok büyük işgal var. Ne evleri kaldı, ne ocakları kaldı. Yetiş ya Rabbi, yetiş ya Rabbi. Ya Rabbi, kurban olduğum sana Allah'ım. Arşa dayandı zulümleri ya Rabbi. Zalimin hasmı sensin ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kahru perişan eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bir an önce sevindir bizi ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dayanılacak hal kalmadı ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hapishanelerdeki ailelerine ulaştır ya Rabbi.
1: Amin.
0: Doğu Türkistan'daki zulümleri durdur ya Rabbi.
1: Amin.
0: Onları da aileleriyle cem eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Esirleri halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Biz burada yiyoruz, içiyoruz, o perişan halde inim inim inleyenlere yardım eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sabır ver ya Rabbi.
1: Amin.
0: İmanlarda sebat ver ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, biz çok zor durumdayız. Biz onların mesuliyetinin farkındayız ya Rabbi. Bize de bu mesuliyeti idrak ettir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ne yapmamız lazımsa ya Rabbi, icra ettir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bu bizi yönetenleri de bu hususta gayretli eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: İslam alemini yönetenleri bu hususta ya Rabbel alemin irşad eyle.
1: Amin.
0: Doğruyu bunlara yaptır, ilham eyle ya Rab. Bu zulmü durdurmaya Müslümanları toplanıp bir arada muvaffak eyle ya Rab. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin amin bi niyetil kabul. El Fatiha.
2: Euzu billahi mineşşeytan.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
8: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol.
1: bağış yaz. 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
11: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
10: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül.

0: bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
6: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
7: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı org.tr.
12: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Bu bir yeniden iletimdir.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
16: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
17: Her müşkülümüzü Hakkı Bilen Hoca Efendi'ye sorup fetva almadıkça yaşarsak büyük bir suçla Mevla'ya çıkmış oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
18: İnnehu men ye'ti rabbehu mücrimen fe inne lehu cehennem. La yemutu fiha ve la yahya.
17: Ahmet Efendi fazla okuyor. Üçten fazla yapma. Ben bunu başlamıştım. Üçten fazla yapma. Evet. Ne buyuruyor bu ayet?
18: Her kim Rabbisine mücrim olarak gelirse, mücrim, bizim memlekette mücrim o adama der ki kolu bacağı kırılmış, kafası kırılmış mücrim. İşte her kim eliyle kötülük yaparsa sanki eli kırılmış, ayağıyla her kim harama giderse sanki ayakları kırılmış, gözüyle her kim harama bakarsa, kulağıyla her kim haram dinlerse, misaliyle haram işlerse, her şeyi harap olmuş, böyle kim gelirse cehennem var ona, Allah biliyor. La yemutu fiha, cehennemde ölemeyecek azaptan kurtulmak için. Ve la yahya, azaptan kurtulmak, dirilmekte dirilemeyecek. Ölümle dirilik arasında duvardan duvara, duvardan duvara çarpılacak. Ama ve men, her kim ki yetihi, Rabbisine gelir müminen, iman edici olduğu halde, kad amile salihati, imanla beraber ameli salih de işlemiş, güzel ameller, namaz, oruç, zekat, zikrullah, medrese, işte bu medrese, bunlar boşuna mı yapılıyor? Bunlardan ne büyük dereceler kazanılacak? Bir kuruş buraya yardım eden ne kadar kazanacağını bilseydi. Bu burada koca bir külliyedir ama cemaat ismin. Bin tane böyle külliye olsa gene Türkiye yetmez. Yetmez. Çok hoca lazım. Her mahallede hoca lazım. Her köyde hoca lazım. Hem nasıl hoca? 20-30 senede yetişen hoca lazım. Şiir, şeriyeti, İslam ilimlerini dünya ilimlerinden hakir mi zannediyorsun? Aşağı mı zannediyorsunuz? Dünya ilimleri 5-10 sene vali eder seni, kaymakam eder seni ama yarın cehenneme gürlersen o da başka bir mesele. Bu İslam ilimleri dünyada da seni efendi eder. İşte Osmanlılar ettiği gibi ahirette de ebediyen cennetler had ettirsin. Dünya ilmi bunu, dünya ilminin kazandırdığını görüyorsunuz. Ahiret ilminde kazandırdığını görüyorsunuz.
19: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
20: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
21: Bir soru, bir cevap.
22: Bu kalan miras mallarından haram olan bildiğimiz bir mal varsa, mesela baba parayı işte alkol sattığı bir ticaretten kazandı veya işte farklı bir işlerle faizden kazandı, parasını faize yatırmış. İşte baba öldükten sonra banka arıyor, diyor ki babanızın bu kadar parası var, faizden de kazandığı para bu, evet, kadar. Bu parayı alıp evlatlar hep şunu düşünüyor çünkü, yani genel manada böyle bir düşünce hakim, miras helaldir. Nereden kalırsa kalsın miras helaldir gözüyle bakılıyor. O yüzden soruyorum hocam. Evet. Bu anlamda neler söylersiniz?
23: Şöyle, miras helaldir ama helal olan malın intikali helaldir. Hı hı. O kişiye bu mal haram yollarla kazanmışsa o zaman o haramlılık vasfı mirasa intikal etmekle helalle intikal etmez, dönmez. Hı. Bahsettiğiniz gibi işte kişi zamanı mazide bankaya bir para bırakmış ve onun üzerine faiz işlemiş. Varisler bu faizi kendi aralarında pay edecekler mi? Hayır, o faizin tamamı, yani faiz miktarının tamamı, ana paradan bahsetmiyorum. Hı-hı. Onu kendilerine intikal ettirmeden onu direktmen işte AM'ye tahallük eden bir yere ya da ihtiyaç sahibi fakirlere dağıtılmalı, gönderilmeleri ve babalarının yapmış olduğu bu yanlış ameliyelerden dolayı da babalarının lehine dönecek şekilde duada bulunmalarıdır. Evet. İstiğfarda bulunmalarıdır. Yoksa bize ne problem, babamızın da bize ait değildir diyerek onu sahiplenmesi, onu miras olarak görmesi elbette helal olmaz. Bakın, hani miras helaldir, ticaret de helaldir. Evet. Ama hangi ticaret helaldir? Meşru olan ticaret helaldir. Senin yapacağın alışveriş eğer fasit alışverişse, fasit alışveriş mülkiyet ifade eder belli şartlar muvacihesinde. Evet. Ona malik olabilirsin ama ona malik olman, o malı kullanmandan, o maldan menfaatlenmenin sana tıyıp olması, helal olması anlamı taşımayacaktır. Evet. Fasit akit mülkiyet ifade eder belli şartlar muvacihesinde ama bu mülkiyet tıyıp olan bir mülkiyet değil, helal olan bir mülkiyet değil, habis olan, haram olan bir mülkiyettir. Yapılması gereken nedir? Onu kişinin mülkiyetinden çıkarmasıdır. Hatta ben ihtiyaç sahibi isem kullanabilir miyim? Hayır, yapılması gereken ihtiyaç sahibi olsam da kullanman değil, onun mülkünden çıkarmandır.
22: Belki de takva sahibi insanlara bile bunu vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama hani dikkat eden insanlar.
23: Yani şöyle var. Hani o paradaki haramlılık vasfı kişiye göredir. Hı-hı. Onu sen bir başkasına verdiğin zaman mülk el değiştirdiği için o haramlılık vasfı o kişi açısından kalmaz. Evet. Ha, ama haram olmaması ayrı bir şey. ona bir tesir edip etmemesi ayrı bir konu.
22: Evet, tesir etmesi
23: yani konu, bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Hani bir insan işte yolda yürürken gözü gayri ihtiyari görmemesi gereken bir manzara görecek olsa, bu bir haram mıdır değil midir? Gayri ihtiyari gördüğü için bu haram değildir. Ondan estağfurullah der, gözünü çeker. Bu günah işlemiş değildir. Çünkü Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. En nazratu lek, yani ilk görüş senin için. Evet. Ondan dolayı bir günah yoktur. Yeter ki bir daha bakma. Hı hı. Peki günah yoktur ama tesir bırakır mı? Evet, tesir bırakır. İnsan ondan etkilenir mi? Belki onun etkisi kişide belli bir zaman devam edebilir. Hiç olmayacak bir yerde. Hı. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor. Nazar, yani bakmak, harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. İnsana saplanır ve zehrini hiç olmayacak bir yerde insana akıtır. Evet. Namazda aklınıza gelir veya başka bir yerde aklınıza gelir. Bir şekilde tesir bırakabilir. Dolayısıyla o paranın o gayra haram olmaması ayrı bir şey. Tesir edip etmemesi ayrı bir konudur. Hı-hı. O da kişinin durumuna göre de değişkenlik arz
22: edecek. Hocam peki bu mallardan, yani haram yoldan kazanılan parayla veya faiz parasıyla alınan mülkler de aynı şey için geçerli midir? Yani ev almıştır, araba almıştır şöyle kişi o parayla.
23: Şöyle söyleyelim, yani o paranın aynı haramsa, caiz değilse ve o paraya nispetle bir mal satın alınmışsa oradaki haramiyet elbette mala da taalluk edecektir. Etmiştir. Tabii ama burada hukuki anlamda bir farklılık olabilir. Malı alırken önce zimmetine taalluk ettirip zimmetindeki borcu haram parayla ödemesi mala haramlılığını sirayet etmesi noktasında bir farklı boyuta taşır, evet, ki bu biraz daha teknik bir meseledir. Ama normalde haram o bir parayla bir mal alıyorsa o parada, yani o paradaki haramiyet elbette o mala da ona nispet edilmesi hasebiyle intikal edecektir.
22: Evet hocam.
0: Bir soru, bir cevap. Burası Gönül Bahçeniz Dalegül Efem. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 18 Ağustos 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet başlıyor.
4: Elhamdülillah lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lnehtediye levlâ nedânallâh ve mâ tevfîkî ve'atsâmî illâ billâh. Lekad câet rüsulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallu aleyhi ve sellem. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şimdi İmam Gazali Hazretleri'nin nasihatlerinden dersimizden kısaca okuyalım. Evet efendim. Eyyüel Veled Risalemizin dersinde buyurur ki İmam Gazali Hüccetül İslam radıyallahu teala. İki dua söyleyeceğim, unutturmayın sonunda. Biri kendimizden belaların defi için, biri de acil bu fekrentemiz denmez niyetiyle 100 kere okunacak. İki şeyi anlatacağım. Unutturmayın yani onu. O iki dua lazım, hepimize lazım. Bu işler dualarla çözülüyor Allah'ın izniyle. Ben görüyorum çözüldü. Siz de duaya devam edeceksiniz. Birbirine yardım edelim. وَسَأَلْتَنِ عَنِ الْإِخْلَاسِ. Sen bana ne sordun? İhlastan sordun. Yani ihlas nedir diye sordun. Buyuruyor ki, ihlası sana ben tarif edeyim ki ihlasın da tarif edilmesi zor bir şeydir ha. Birkaç cilt kitap yazsam tarifi çıkmaz. Ama İmam Gazali olursa bir satırda tarif edebilir. Çünkü İslam'ın delili ya. Hüve ne bu? İhlas nedir? Entekûne olmasıdır amalukum. Amalüke de olabilir tabi. Senin amellerin, sizin amelleriniz küllüa, hepsi olacak. Kim için? Lillahi Teala. Allah Teala için olacak. Şimdi Allah Teala için olacak. Herkes burada tabi zaten niyet ettim ya Rabbi senin rızan şerifin için. İşte zekat veriyor. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için. hacca gidiyor. Neveytül umrete lillahi teala, neveytül hacca. İnni uridül umrete, işte neyse, ihrama girerken umrek niyet ediyorum. Lillahi teala, Allah için, değil mi? Her niyetimizde zaten ilmihallerde bize Allah için deniliyor, değil mi? Lillahi teala, lillahi teala. Ve Arapçasında da var, Türkçe niyetinde de var. Ama bunun devamı burayı çözüyor. Bütün amelleriniz Allah için olacak. E tamam olsun. E zaten biz Allah için kılıyoruz. Peki Allah için olup olmadığının alameti nedir? Belirtisi nedir? وَلَا يَرْتَاهَ قَلْبُكَ وَلَا يَرْتَاهَ Rahatlanmayacak, ferahlanmayacak, sevinmeyecek. Şimdi burası herkesi işte ölçüye tartıya vuran bir nokta. Bakalım ne tarafta çıkacağız? Yani ihlas tarafında mı, iflas tarafında mı? Tartı iki taraflı. İhlas yoksa iflas kaçınılmaz. Allah için olmayan amel merdüttür. Asla Allah kabul etmez. Şimdi kalbin rahatlamayacak. Neyle? Bi mehamidin nas. İnsanların övgüleriyle. Sevinmeyecek. Burası sıkıntı bize. Şimdi mesela sen namaz kıldığın veya oruç tuttuğun veya hacca gittiğin, umreye gittiğin, zekat verdiğin, sadaka verdiğin, vaaz ettiğin, hocalık yaptığın, ders okuttuğun veya neyse işte. Herhangi bir hayırlı amel yaptığın zaman, yani Allah için yapılan bir şey, bir amel, herhangi bir iş ki Allah için yapılıyor, ibadet şeyine giriyor, tasnifine giriyor. Bu amelden dolayı seni millet methediyor. Anladın mı? İşte ne güzel kılıyor, işte maşallah ne kadar cömert, işte ne mübarek tevazulu adam, ne ahlaklı insan, yok işte anasına babasına ne kadar yardım ediyor veya derneğe, vakfa, hizmetlere ne kadar yardım ediyor falan falan. Şimdi sen buradan seviniyor musun, sevinmiyor musun? Şimdi ben sevinmiyorum, fark etmez, teşekkür beklemiyoruz, Allah kabul etsin falan diyorsun. Ama bu demekle alakalı değil, kalbin. Kalbini kimse bilmiyor ki, dilinden konuştuğunu duyuyorum. Kalbini sen biliyorsun. Şimdi sen istefti kalbe, kalbine danış bakalım. Ve ineftâkel müftün, bütün müftüler fetva verse de hele bir de kalbine sor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kalbine sorduğun zaman kalbin sana ne diyor? Yani insanların seni methetmesi seni sevindiriyor mu? Beni sevindiriyor mesela. Sıkıntı. Sıkıntı, ben doğru konuşuyorum. Bu sıkıntıyı çözmeden benim durumum iyi değil. Ölmeden Allah Celle Celaluhu tam bir ihlas bana nasip eylesin.
3: Amin.
4: Şu anda hemen nasip eylesin.
3: Amin.
4: Amin. Ama bu hal üzere ölmek istemiyorum. Çünkü ben millet beni methetse falan biraz seviniyorum yani ben şimdi bunu. Yalan mı söyleyeyim size daha? Ben yalan konuşmak elimde olarak bir haram nasıl işleyeyim şimdiki? Yalan konuşamam. Siz de kendi durumunuzu kıyas yapın. Seviniyor musunuz, sevinmiyor musunuz? Şimdi buradan da ötesi var. Yani sade ben sevmiyorum, fark etmiyor falan filan. Ve la tesa üzülmeyecek bir mezammihim. Onların kınamalarından, zemlerinden, tenkitlerinden ne yapmayacak? Üzülmeyecek. Çünkü Mevla ne buyuruyor? Estaizu billahi likey la tesu ala ma fatakum ve la tefrahu bima atakum. Ben kaderi niye yazdım? Her şeyi ezelde yazdığımı sen niye bildirdim? Kader yok diyen ilahiyatçılar. E Mevlana bu resteadüle ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabim min kablen nevraha. Başınıza ne bela geldiyse, canınıza, malınıza, oğlunuza, kızınıza veyahut toprağınıza, mahsulünüze, yani tarlacıysan, ekinciysen veyahut dükkan sahibiysen, işte neyse, malına, mülküne. Hangi bela geldi? Yangın, yel, sel, yıldırım vesaire. Darbe, ihtilal, onlar da mı sen? Ekonomiyi bozsa bütün milleti mahvederler. Bir bela geldiyse, mutlaka biz o belayı daha yaratmadan önce o bir kitapta yazılmıştır. Fi kitap diyor daha, yaz, kitapta yazılmıştır. Daha yaratılmadan yazmış. Sen yaratılmadan yazmış. Yani senin canın bile daha yaratılmadan 20 yaşında apandisin patlayacak, 40 yaşında pankreasın bitecek, şeker hastası olacaksın vesaire vesaire. Sen yaratılmadan Biz canlarınızı, arazilerinizi yaratmadan yazmışık diyor. Ve bunu Kur'an'da bize bildiriyor. Nasıl alın yazısı yok? Başına gelen her şey kitaptadır. Peki niye yazdığımızı bize bildiriyor? Yani yazdığı yazdı tamam. Peki Kur'an'da bize niye yazdığını bildiriyor? لِكَيْ لَا تَسَوْ Üzülmeyin diye. عَلَى مَا فَاتَكُمْ Sizden kaçana, kaçırdığınıza üzülmeyin. Yani ne oldu? Arabam gitti. Üzülme niye? Zaten durmayacaktı ki, bu yazılmıştı.

yapar? Elinden gidene üzüntü, gidenden daha beter başına getirir. Üzüntü gideni geri getirmez. Bir de ne yapar? Olanı da götürür. Çünkü hindi gibi düşünürsen, ondan sonra bir de baktın kanser olmuşsun. Bir şeye fazla takıp da aşırı üzülmenin İslam'da yeri var mı? Yas tutmanın bile kaç gün günü? 3 gün. 3 günden sonra yas tutmak helal değildir buyuruyor hadis-i şerifte. İsterse dünyanın en büyük insanı ölsün. Yas tutturmuyor, 3 gün. Hatta baş sağlığı, taziye, maziye bütün bunlarda 3 gün. Niye 3 gün? 4. gün gidip bu konuları 2 ay sonra adamı arıyorsun, başın sağ olsun. Adamı zaten yeni toparladı daha, ne geri döndürüyorsun herifi? Her şey bidat. Sünnete uyan yok. 3 günü geçti mi, ne yapmıyorsun? Bir daha baş sağlığı dileyip hatırlatmıyorsun. Hasta, camiye çıkmadı, hemen ne yapmıyorsun? Gitmiyorsun. Adam belki 3 günde toparlayacak, gelecek. Belki istemiyor. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? Hemen damlıyorsun. Vah vah vah vah vah. Ay yüzünde çok solmuş. Senin kanın da çekilmiş. Sen ne kadar zayıfladın ya? Adam ayaklanacakken ölecek ya. Bu işler, işte senin yaptıkların sünnete muhalif. Bak sünnet usul koymuş. Yani aşırı üzüntü ya sebebiyet vermemek için 3 gün çıkmazsa gidersin. Cenazesinde 3 gün taziye içinde 3 gün yaparsın. İleri geçirmezsin, adamı bir daha üzmezsin falan falan. Ben size niye bunları yazdığımı bildiriyorum. Kaçana çok üzülmeyin. Aşırı üzüntü tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oğluna üzüldü, İbrahim oğlu vefat etti, ağladı. Diğer kızları hep hayatında vefat etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülmüyor mu? Ama Allah'ın razı olmadığı bir şey konuşmayız buyurdu. Ve aşırı üzüntü olur mu? İşimiz var, ibadetimiz var, dünya devam ediyor. Aşırı üzülmeyin. فَلَا تَفْرَحُوا بِمَا اَتَاكُمْ Verdiğine de aşırı sevinmeyin. Yani hamd etmek için sevinirsin, elhamdülillah dersin, dua etmiştim, Allah kabul etti, bana saliha bir eş verdi veya çocuğum olmuyordu. رَبِّ اَبْلِمْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَ Temiz mübarek bir zürriyet istiyordum, Allah bana bir çocuk verdi. Bu sevinirsin. Ama şımarmazsın. Yani üzüntü ümit kesmeye götürmemeli. Sevinç şımarmaya götürmemeli. Ben hak ettim, ben ettim, şunu buldum, şuradan yaptım. Hemen yine sebeplere takılarak, ben şu ilacı almasaydım, ben şu tedaviyi görmeseydim, laflarını başlatma. Bunlar ihlasa, tevekküle münafi, zıt şeyler. Sen bana ihlası soruyorsun, evladım diyor. Bütün amellerin Allah için olacak. Millet met etmiş, sevinmeyeceksin, ya şımarmayacaksın. Sevinebilirsin o insan, insanların övgüsü, hüsnü zanlarını efendim izhar etme anlamına gelir. Hüsnü zan da yarın ahirette hüsnü şehadete döner. Ölünce de arkamızdan nasıl bilirsiniz diye, iyi biliriz cevapları gelir diye sevinebilirsin. Ahiret bakımından sevinebilirsin. Bunlar bana şahitlik eder ahirette. Birine bağışlar da Allah beni kurtarır. Bak beni iyi biliyor, met etti beni. Namazda gördüm diyor, zikir yapıyordu diyor falan falan. Bu sevinmek kötü bir şey değil. Hadis-i şerifte buyuruyor, Allah dostlarını, velilerini, kulaklarını, onları sevindiren övgülerle doldurmadıkça öldürmez diyor. Cümlemül büşra fil hayati dünya fil ahira. Evliyaullah dünyada da ahirette de müjde var ayetinde. Bu ayet, elâinne evliya Allah ilâ gavfun aleyhim velâ mehsen. Üstü direkt evliyaullah diyor. Kur'an tabiri, Allah'ın velileri var. Bu veliler dünyada da müjde alır. Dünyadaki aldığı müjde nedir? Güzel rüyalar gösterilir. İnsanlara güzel rüyalar gösterilir. İnsanlar gelir derler ki, işte falan zat, işte hocam der, hacim der, neyse şeyhim der, pirim der, seyidim der, neyse. Böyle rüyalar gördüm. O da onlardan sevinir. Mevla diyor ki, müjdedir diyor bu. Rüyalarda müjdeler var. Yani insanlar sana rüyada Allah Teala rüya gösterir. O rüyada senin makamını gösterir veya senin bir iyiliğin mertebeni gösterir. O adam da gelip sana anlatırsa bundan sevinirsin diyor Kur'an. Bu müjdedir diyor. Ama ne yok? Şımarmak yok. Üzülmemek de elde değil. Üzülmek ümitsizliğe götürmemeli. Sevinmek şımarmaya, sebeplere takılmaya, nefsinden bilmeye, ben yaptım, ben ettim, hak ettim görüşlerine Mevla kızıyor. Senden ya Rabbi diyenleri Mevla seviyor. Feminke vahdeke la şerikelek. Ortağın yok.

0: Şeriki yok, nazırı yok. Tek senden, sadece senden. فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ Hamd sana mahsustur, şükür sana aittir. İşte sabah akşam bir kere okuyan, gününün gecesinin şükrünü ödemiş oluyor. Dualarım kitabında var. Allahümme ma asbaha diye başlıyor. Veyahut Allahümme ma amsa. Bunlar niye yazılıyor? Bunları oku da papağan gibi oku demiyoruz ki. Manasına bakın diyoruz sana. Çünkü neden? O ağzından çıkanı aklın, kalbin efendim hazmetmesi lazım. O zaman bütün nimetlerini bir göz önünde bulundurduğun zaman Allah'ın sana verdiği itibar, şeref, haysiyet, insanların seni methetmeleri falan filan. Bunların hepsini nimet sayarsak مَا اَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَتِينَ Ya Rabbi bu gece ben de bu akşama hangi nimetle çıktımsa öyle ya, sabaha rezil olmak var. Ne insanlar akşama vezir, sabaha rezil oldu? Ne insanlar sabah zengin, akşam fakir oldu? O zaman bu akşam bende hangi nimet var? Kendi adıma konuşuyorsam, sen de kendi adına düşünüyorsan onu söylüyor. اَوْ بِحَدِمِ قَلْقِكُ Bak duaya bak. Orayı da gözden kaçırdık. Ya Rabbi sade bende değil, yarattıklarından herhangi birinde de ne varsa nimet. Yani ben senin adına, sen benim adıma bile okurken burada genel manada فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ Yalnız senden, sadece senden şerikin, ortağın yok. Yaratılmak cihetinden hepsini sen verdin. O zaman فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ Ne oldum? Ben devreden çıkmış oldum. Bunun manasını bilerek okuyan adam daha efendim ben ne mübarek adamım diye kendinden görür mü? Bana ihlası sordun. Met ederlerse şımarma, tenkit ederlerse ne yapma? Üzülme. Ha, şimdi burada tabii mesele nedir? Yani ben üzülmeme geldi değil, dediğim şudur. Adam şimdi diyor ki bu hoca bana adam soytarı demiş. Ben şahsen bunlardan pek üzülmüyorum. Benim üzüldüğüm nokta şu olabiliyor. Adam benim anlattığım bir şeyi inkar ederse o adam adına üzülüyor. Bana niye sövdü diye değil. Ama bakıyorum manaya, böyle namaz mı olur diyor ya. Zikirle, duayla memleket mi kurtulur? Şarlatan diyor bana. Ben bu sefer üzülüyorum. Neden? Zikir Allah'ın zikri, dua Allah'a yapılıyor. قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın, neye yararsınız de Habibim diye Kur'an'da buyuruyor. Rabbim bütün işleri duaya bağlamış. Tabi sebepler alem demiş. Hem davet hem dua. Hem faaliyet hem dua. Sen duaya, zikre hakaret ediyorsun. Bana etmiyorsun ki. Allah'a zikretmeye hakaret ediyorsun. Ben senin namına üzülüyorum. Niye bu insanlar duaya, zikre inkar ediyor? Yani üzüldüğüm nokta da bu. Kendime olandan ekseri artık alıştım. Eskiden biraz etkileniyordum. Şimdi bütün dünya bana sövse, hak olduğumu biliyorsam, Ehl-i sünnet itikadında olduğumda şüphem yoksa Allah'ın razı olduğu yoldayım iman bakımından. Amel bakımından da mümkün mertebe. Mümkün mertebe. Çünkü beşerim, peygamber değilim, günahsız değilim. Ama mümkün mertebe Allah'ın razı olduğu yolda olduğuma inanıyorsam bütün dünya şu anda bana sövse zerre kadar gam yok. Gam çekmemem lazım esasen. Çünkü neden? Onların sonu ebedi cehennem olduktan sonra inkarcıysalar veya kötü yolda bidatçıysalar falan, muvakkat de olsa cehenneme uğrayacaksalar, itikatlarının bozukluğu nispetinde İmam Rabbani beyan ettiği üzere, bizim itikadımızda bir pislik yok elhamdülillah. Dolayısıyla cennete direkt girme, ilk girenlerle girme ümidimiz var en azından. Ama kaderi inkar etse, alın yası inkar etse, cennete asla ilk girenlerle giremez. Ha kafir olmamak şartıyla, tabi kaderi inkar eden kafir olur. Ama bazı meseleler var, bidata döne çıkar ama kafir olmaz, tekfir edemeyiz. O da itikadının pisliği kadar cehennemde yanmadan direkt cennete gidemez. Bizde ne kadar nimetler var şimdi, biz buna nasıl hamd etmeyelim? Bu Rabbimizden kalbimizi kaydırmıyorsa o kaydırmıyor. Bu adamlar bizden fazla okumuş etmişler, nasıl böyle kalpleri kaymış? Demek ki hidayet Allah'tan. Hidayet yaratmadığı profesör olmakla doğru yolu bulamaz. Evet. Şimdi buyuruyor ki Valem, şunu bil ki evladım diyor. Bu da çok önemli. Enneriya, gösteriş denen mesele, yani bu iş, ihlasın tersine riya, gösteriş. Şimdi bu gösterişin diyor, biz diyor ana damarını keselim de ihlası kazanmak için, ihlasa zıt olan şeyleri ne yapmamız lazım? Ortadan kaldırmamamız lazım. O zaman tehlike nerede? Bu tehlike riyadan doğuyor. Peki riya nereden doğuyor? Hah. Bak bugüne kadar riyayı aleyhine çok ayet hadis okudum. Tergibde bir bahis, değil mi? 4 ay mı sürdü, 5 ay sürdü? İlk bahis İhlas. 50 küsur bu ne hadis-i şerif okudum. Bazı hadisler 1 ay sürdü. Tergib derslerinde. Bütün kitabın konusu ilk bölümü neden bahsediyordu? İhlas. Ama geldik şimdi bak görüyor musun? İmam Gazan Hazretleri diyor ki İhlas'ın zıttı ne? Riya. Hani buyurdu ya sallallahu aleyhi ve sellem اَخْوَفَ مَا خَافُ عَلَى اُمَّتِ اَشْشِرْكُ الْاَسْخَرِ Ümmetim namına en çok korktuğum şey nedir? En küçük şirk. Nedir sordular? Riya buyurdu. Er-riyâû. Peki riya nereden doğuyor? Hiç bunu konuşmadık. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ha ilk konuşuluyor bu. Riya yetevelledü doğuyor min te'azîbil halk. Allah'ın yarattığı kullarını büyük görmekten doğuyor. Sen şimdi seni gören adama adamın haşa Allah yerine koyup bu adam beni methederse fayda bana verir. Bu adam benim aleyhime giderse bana zarar verir. Düşüncesinde olduğun zaman o seni gören, seyreden adam hakkında bu nereye giriyor? Sen bu noktada gösteriş yapıyorsun. Niye gösteriş yapıyorsun? O beğensin diye ona göre kılıyorsun, ona göre konuşuyorsun, ona göre giyiniyorsun vesaire vesaire. Ama sen onun affedersin, size ben eski usul konuşayım yani. Ahırda öküzün yanına girerken, mübarek öküz, günahsız öküz. Veyahut bir öküzün veya bir eşeğin yanında namaz kılarken, şu da görse de bir itibarım olsa diye aklına gelir mi? Ama bir zengin görürken aklına geliyor. Şimdi bu zenginin veya bu ağanın, veyahut da şu adam itibarlı bir adamın, neyse kimse o. Sana fayda vermekte öküz kadar etkisi var mı? Öküz süt veriyor. Peki, sana zarar vermekte öküzden farkı var mı? He? Peki sen öküze gösteriş yapıyor musun? He? Niye insanlara yapıyorsun? Peki, Allah'ın yaratığı olma bakımından, Allah ne buyuruyorsa onun meydana gelmesi bakımından. Peki, Allah yaratırsa öküz sana zarar verebilir mi? He? Bir tekme çakar, bir boynuz deşer seni. Peki, Allah yaratırsa bir adam da sana zarar verebilir mi? O zaman zararı yaratan kim? Allah-u Teala. Menfaati yaratan kim? Allah-u Teala. Kimde yaratmayı dilerse onu da yaratıyor. O zaman yaratıklar diyorum bak. Diyor ki, riya nereden doğuyor? Yaratılmışları diyor. Yaratılmışları da anlıyorsun değil mi? İnsan demiyor, cin demiyor, melek demiyor. Yaratılmışlar. Yani öküzü de bırak. Ha bu direğe gösteriş yapar mısın? Şimdi camide kimse yok burada. Tek başına geldin girdin. Arkada 2 direk var. Önde 1 direk. İyi bir namaz kılayım şöyle şu direkler şahit olsun der misin? O zaman 3 tane de adam olsa burada direkten farkı var mı? Bir şey yaratamamak bakımından. Yaratamaz ki. Peki niye sen bu adamlar olduğumu gösteriş yapıyorsun da şu görsün bu işitsin diye harekete geçiyorsun da hayvan olduğumu, direk olduğumu, efendim dağ olduğumu, taş olduğumu niye böyle bir hisse kapılmıyorsun? Demek sende ne var? Allah'ın yarattıklarına karşı bir efendim onları büyük görme hastalığı var. Sanki onlar bir şey yaratabilirmiş gibi. Tabii yaratabilirler desen kafir olursun. Onu demiyorsun ama bu gösterişi direğe yapmayıp duvara yapmayıp insana yaptığın zaman bir fark mülahaza ediyorsun. Bu fark nereden çıkıyor? Sen ona değer veriyorsun. Ha insana tabii değer vereceğiz. Hayvana da değer vereceğiz. O değeri konuşmuyoruz. Merhamet edeceğiz. Burada konu ne? Onun sana bir şey yarar sağlayabileceği düşüncesi. Ama yarar sağlayamaz. Peki. Burada sorun buradan kaynaklanıyor. Peki çözümü nereden kaynaklanıyor? Tamam. Mesela Evliyaullah diyor ki, İhlas nedir? Allah'tan gayri ameline şahit aramamandır. Mesela Ebu Osman radıyallahu anh diyor ki, devamlı yaratanı düşünerek yaratılmışları unutmak. Görmemek, düşünmemek. Evet. Bu noktada yani Allah Teala zaten kıyamet gününe buyuracak İnsanlara sevaplarını verirken namazının sevabı, orucun sevabı, zikrin sevabı. İzhebu ile lezine kuntum turaun fid dünya. Dünyada kimlere gösteriş yapıyorduysanız onlara gidin. Onlara gidin fenzuru el tecidune indehum cezaen. Bakın bakalım mahşerde onlar size bir karşılık onların yanında bulabilecek misiniz? Burada gösteriş için adamın yanında namaz kıldın, öbürün yanında zikir yaptın, öbürün yanında tavaf yaptın falan falan. O gördü, bu beğendi bir şeyler. Mevla da ne biliyor, bunlar benim için değildi. Git! Ama ya Rabbi ben senin için yaptım, araya bu da karıştı. Mevla diyor ki, sen bir damla kan karışan sütü kabul ediyor musun? Ben hiç kabul etmem. Şirkten münezzeh olanların en münezzehi benim. O zaman en ne şuraka yani şirk. Zerre kadar birini karıştırdın, benden alamazsın. Git onun yanında bir alacağın var mı bakalım. O zaman ha direk, ha adam. Direğe gitsen bir şey alabilir misin mahşerde de dünyada? O zaman ha direk, ha insan. Bu şuura erersek riyadan kurtuluruz. Riyadan kurtulunca da ihlas tahakkuk eder. Tabii lafla da olacak işler değil ama yine de sohbet dinlemenin çok faydası var. İnsanın aklına geliyor bazı böyle bir şeyler. Ve ilacu peki. Bunun ilacı ne şimdi? İhlas riya ile bozuluyor. Riya gösteriş. Gösteriş nereden doğuyor? Yaratılmışlarda bir etki olduğunu düşünmekten doğuyor. Peki bunun ilacı ne? İlacı en tera musakkarine li kudretillah teala. Her şeyi, hayvanı, insanı, dağları, taşları, felekleri, melekleri, bütün yaratılmışları, alemleri Allah-u Teala'nın kudretinin tasarrufu altında müsekhar göreceksin. Ne demek ki müsekhar göreceksin? Ve tehsebu anlatıyor. Yani anlatmasa işimiz zor. Ve tehsebum onları kabul edeceksin. Efendim ne gibi? Kel cemadat. Donuk varlıklar gibi. Yani 10 kişi var, 50 kişi var, 1000 kişi seni seyrediyor, 50 bin kişi dinliyor, 1 milyon dinliyor veya 1 kişi görüyor veya hiç kimse yok falan filan. Sen ne göreceksin? Bütün yaratılmışlar aynen hareketsiz, donuk, cemadat. Demin dediğim işte, hacer gibi, şecer gibi. Hacer taş, şecer ağaç. İşte direk, imat. Üstuvane, sütun. Tamam. Bunlar neyse hepsi o. Ha 1000 kişi seyrediyor, ha bu direk seyrediyor. Şu anda beni ha direklere konuşuyorum, hani derler ya duvara mı konuşuyorum lan derler. Ha duvarlara konuşuyorum, ha size konuşuyorum. Fark var mı? Niye yok? Çok beğendiniz. Beni çok beğendiniz bu gece mesela. Birkaç bin kişi beğenmiştir. Televizyondan da seyretse 5-10 bini bulur. Hepiniz beğendiniz ama çok beğendiniz. Bir maşallah da demezsiniz tabii, ayrıca öyle de bir hastalığınız da var. Şimdi çok beğendiğinizden dolayı bana bir fayda verebilir misiniz? Bu gece bana felç isabet edecek olsa, Allah muhafaza ya Rabbi, kurtarabilir misiniz? He? Veya beni izleyenlerden bana uyuz olan, sinir olanlar var. Aleyhime çok adam var. Bunlar acayip sinir oldular, nefret ettiler falan böyle. Peki bu gece yarın bana, beni hasta etmeye muktedir midirler? Canımı alabilirler mi? Ne demek? Ancak Allah yaratırsa, imtihan olsa o başka. O zaman ne oldu? Esma-i Hüsna'daki isimlerin manaları, o isimleri doğru anlasan zaten Allah'ı tanırsın. Allah'ını tanısan zaten riya yapmazsın. En-nafi'u, fayda veren ancak Allah. Ad-darru, zarar veren, yani zararları yaratan. Allah'ın ismini doğru okuyacaksın. Sen mesela yılan, akrep ne? Zararlı. Ama Allah-u Teala'ya zararlı diyebilir misin? Haşa! Ne manası bu? Zararları yaratan, zehire öldürme gücünü yaratan kim zehirde? Allah-u Teala. Yılan yaratmadı o. Yılanı da Allah yarattı. O zaman fayda yaratan, zarar yaratan anlamına geliyor. Peki fayda ve zarar yaratan var mı Allah'tan başka? Yok. O zaman sen bütün insanları ne gibi düşüneceksin? donuk varlıklar gibi düşüneceksin. Donuk varlık olarak demiyor. Donuk varlık dersen, o zaman ha insan ha direkt, o zaman insan da direkt gibi yarın der ki, ya Rabbi ben, İmam Gazali dedi ki, ben direktmişim. Onun için direk sormuyorsan bana da sorma. İmam Gazali senin o numaralarını yutar mı? Donuk varlıklar gibi diyor, gibi. Ne bakımdan? فِيَا عَدَمِ اِسَالِ الرَّاحَةِ وَالْمَشَّكَّةِ Sana bir rahatlık da ulaştıramazlar, sana bir sıkıntı da yaratamazlar. Yaratamamak bakımından. Beğenseniz karınız yok. Kızsanız zararınız yok. O halde siz ha varsınız, ha yoksunuz. Ben yine duvarlara konuşmaya devam edeyim. Ha benim size faydam, Allah yaratırsa dinlediğinizden faydalanırsınız. Siz de bana dua yaparsanız, ben bundan fayda görürüm. Ama yine yaratan kim? Senin içine şu cübbeliye bir dua et, sıkıntıları var diye ilham eden kim? Duayı nasip eden kim? Allah-u Teala. O zaman ha varsınız, ha yoksunuz. Efendi Hazretleri ne kadar güzel şey yapardı. İşte kapıda Hacı Musa, Musa Efendi derdi, fakir şey müracaat etti. Şuna bir yardım topla çıkanlardan. Böyle bağırırdı. Sonra derdi ki, dur ben teşvik edeyim. Hemen cebinden cüzdanı çıkardı. Parayı da gözü de görmezdi. Parayı da bilmezdi kaç lira. Öyle ki önüne geleni verirdi. Kürsüden derdi ki, şunu kapıya kadar götürün. Gönderin yani. Teşvik olsun derdi. Şimdi orada hemen bir şey söylerdi. O kafamda çok yerleşmiş bilinçaltımda. Derdi ki, size ne gösteriş yapacağım derdi. Şimdi yani cebinden çıkarttı, para gönderdi falan gösteriş oluyor mu manasında. Ama hem onu teşvik için yapardı, sünnet diyor o. Sahabe de yapardı çünkü. Hem sünnete ittiba derdi, hem de riya, bizde oluşma tehlikesi olan riya vehmini izale etmek için derdi ki, cennetiniz yok ki beni koyasınız. Cehenneminiz yok ki efendim beni ondan kurtarasınız. Size göstersem ne olur, göstermesem ne olur. Şimdi bu şuuru o zamandan verirdi. Hakikaten geldiğimiz nokta oraya dönüyor. Yani cennetin yok, ümitleneyim ki bu beni cennetine koyar. Cehennem senin elinde değil ki sana sığınayım veyahut da cehennemden uzak olmam için senden bir şey beklentiye gireyim. O zaman cemaat gibisiniz. Min muraatim, işte o zaman ne olur? Sen onları donuk varlıklar gibi görürsen, litehlusa ta ki kurtulursun, min muraatim, onlara gösteriş yapmaktan kurtulursun. Çünkü neden? Faydası olmayan, zarar olmayan, direğe gösteriş yapıyor muyum? Buna niye yapayım? Ne faydası var bana? Dersin, gösterişten halas olursun. Efendim, قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ Yaratılmak bakımından her şey, söyle ki Habibim, Allah katındandır. Sebebiyet ayrıdır. Sebebiyet seni sebep eder, onu sebep eder. Ama o yaratmadan olmuyorsa, hiçbir fayda ve zarar sana ulaştırılamıyorsa, o zaman kimseye gösteriş yapmaktan efendim bir maksadın olmaz. Ve meta ne zaman ki tehsebuhum, sen insanları zannedersin, melekleri sanarsın veya cinleri sanarsın, zevi kudretin ve iradetin, ya şu melek kendi başına gücü var, gelip bana yardım edebilir. Veya şu cinle anlaşırım, bazı cinciler var, cinlerle de görüşüyorlar, bir şey diyor. Bu cinden ben yardım alırım şeklinde, o melek olsun, cin olsun, beşer olsun, insan olsun, sen onu kudreti müstakil olan, iradesi özel olan, kendi başına isteyip yapabilen bir varlık olarak görüştürdüğün zaman len yeb'ude anker riya'u, senden gösteriş hastalığı asla uzak olmaz. Anladın? Çareyi bulduk değil mi? İlacı bulduk. Devamlı benim bu direkt meselesini aklınıza getirin. Ben de getireceğim bundan sonra. Böyle içime bir şey gelse, ya millet seni dinliyor, yok şurada sağdan baktılar, yok şurada tavafta beni gördüler, aa falan hocam falan. Hemen aklıma ne gelecek şimdi benim? Kabe'nin direkleri onlardan daha faydalı. Değil mi? Kâbe ahirette ne yapacak? Şahitlik yapacak. Onun garantisi var hadiste ama senin şahitliğin geçerli mi? Onun garantisi bile yok. O zaman Kâbe'nin rüknü yemanisi Hacerül Esved'i o tavaftaki 100.000'den 1.000.000'dan 1.000 kat daha faydalı. O görsün. Allah'ın huzurunda şahit edeceği hakkında hadis var hiç olmazsa. İnsanlar da birbirine şahitiz ama ne belli özelde senin şahitliğini Allah kabul edecek mi? Senin sıfatın tutuyor mu? Bundan dolayı şimdi eyyühel veled devam ediyor. Burada bir mevzuyu bitirdik. Rabbim okuyup dinleyip amel etmeye cümlemizi muvaffak eyleye. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ha. Şimdi sabah namazından sonra 7 kere okunsa 70 tane belayı def ediyor. Bu da kolay bir şey fakat çok önemli bir şey. La havle ve la kuvvete illa billah. La hilete ve la ihtiyale ve la melce ve la menca minallahi illa iley. Yani 7 kere okunması da çok ama çok acayip bir şey. Yani ne gücüm var, ne kuvvetim var, ne çarem var, ne hilem var, ne sığınağım var, ne kurtuluş yerim var, ne barınağım var. Ancak Allah ile olur. Allah'tan gayrinden medet yok. Güzel bir mana. La havlenin uzunu yani. Bu 7 kere okunması halinde efendim mutlaka 70 bela ne demek ya? Taberani hadiste rivayet ediyor. 70 bela ne demek biliyor musun? Yani başımıza gelmek üzere yönelmiş. Çünkü Allah'ın kaderinde nasıl? Dua yaparsa, bu dua yaparsa şu bela kalkacak. Yapmazsa inecek kafasına. Mevla'nın kaderi hep böyle. Ama yapıp yapmayacağını ezelde biliyor. O ayrı dava. Ama şartlara bağlamış, dualara bağlamış. وَلَا اَزِيلُ فِي الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُ Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Duadan başka hiç, la efendim, illet dua وَلَا اَتْفَعُ الْبَلَا اِلَّتْ dua. Belaları ancak dua savuşturabilir. Anladın mı? Füzen, savuşturucu füzen olsa, duan yoksa füzen işe yaramaz. Dua ile birlikte olursa Mevla sebeplerini yaratır. Mutlaka Mevla'ya yalvarılacak. Şimdi en büyük mesele şu. Size ben birçok şey öğretiyorum. Sonra onları amel etmiyorsunuz. Sonra onları ihmal ediyorsunuz, unutuyorsunuz. Sonra başınız sıkışıyor. Bana diyorsunuz ki dua et. Ya tamam birbirimize dua edelim. Ama periz hastanın işidir. Yani kendi derdini efendim sıkıntısı senin sıkıntın beni o kadar sarmaz. Ne kadar sarsa da. İnsan kendi sıkıntısıyla hasbihal olur. Onun için duayı kendinizin yapmanızda çok önem var. Zikirleri. Başınızda sıkıntılar var. Benim de sizin de. Mesela ben bunu yaptım hem de uzunlu yaptım. Senelerdir yapamıyordum. 5-6 sene evvel ben bunu yaptım mesela. Ama yaparken kabul eserini gördüm. Sonra dedim bir istihare yapayım, tefaül yapayım. Kur'an-ı Kerim'de şey okudum. Baktım estağfirullah men cabil hasen felehu hayrun minha. Kim bir güzel amel işlerse yaptığım zikir ya. 100 kere okunuyor sabah namazından sonra dünya kelam konuşmadan. Kim bir güzel amel yaparsa felehu hayrun minha. Ondan hayır bulacaktır diyor. Aynı ayet ilk ayetten mana alabiliyoruz tefaülde Kur'an istiharesinde. Sağ sayfanın ilk ayeti. Tabi duaları var, şeyleri var. Herkes yapamaz öyle. Aç, değindir, haşa, fal kitabı gibi açılmaz. Onun önce okunacakları var, zikirleri var. وَاُمْ مِنْ فَزَّعَنْ يَوْمَيْدِنْ اَمِنُونَ Öyle bir panik ki millet intihar eder yani. O kadar uydurma şeyler seni aleyhine düzmüşler. Varan bir, varan iki, varan üç. Hepsi palavra. Gördün mü varan dördü şimdi. Efendim, onlar diyor, o gün paniklemekten emindirler. Yani Mevla diyor ki, dostlarım paniklemez. Yani hasene getirenler, hasene, güzel amel, salih amel, zikir. Panik yok diyor ayet. Bir rahatladım, bir şey yap. Ama ne başkası olsa millet intihar ediyor. Allah Allah. Hiçbir şey yok, elhamdülillah. Öyle sohbetlere de devam ettin mi? Flaşa da devam ettin mi? Başkası olsa insan içine çıkamaz. Ama çünkü benimki uydurma, tutmaz. İki, Allah'ım var benim Celle Celaluhu. Ben Allah'ıma yalvardım. Biz ne yaptık? Allah'ımıza arzu halimizi verdik mi? Panik oldu mu? Başımıza bu kadar olay geldi, ondan sonra ne kumpaslar, ne dosyalar. Panik var mı? Elhamdülillah. O zaman dua, dua, dua. Belaları kaldıracak. Mukatil İbn-i Süleyman radıyallahu anh diyor ki, İsa aleyhisselam ölüleri hangi isim-i şerifleri zikrederek diriltiyordu? Dirilten kim? Ama Allah sebep olarak ona diriltme sıfatını vermiş. Şu Kur'an'da da yuhyil mevta. Ölüleri diriltiyor diyor yani. Peki hangi kelimeleri okuyor yani Allah'ımızın isimlerinden? Hangi isimleri zikrediyor? İmam Mukatil diyor ki 40 sene aradım. Alimleri dolaşıyor. Ki o zamanki alimler yani 1200 senelik iş. 40 sene. 40 sene aradım, aradım. Sonra Evliyaullah'tan bizzat rastladım. Bu isimleri buldum, öğrendim. Şimdi bu isimler Mukatil İbni Mücahit. Bu da ayrı bir zat. Diyor ki her kim sabah namazından sonra Mukatil İbni Süleyman var, Mukatil İbni Mücahit var, Mukatil İbni Hayyan var. Burada isimleri de hep Mukatil'le hikmetse. Bu rivayet edenler. Mukatil savaşçı demek. Yani isim olarak. Ama Allah Teala işte o zatların, o dostların bize öğrettiği bu ismi şeriflerle bugün de batıl ehliyle mücadeleyi kazandıracak bize inşallah. Şimdi benim derdim din. Adam bana sövmüş, kahrolsun. Yapmam. Yarım saat ne uğraşayım onun kahrolması için? Değil mi? Böyle bana sövmüş, paramı çalmış falan, onlara böyle ismi şerif okumak ayıp bir şey yani. Biz din için, davamız din, vatan, ehli sünnet. Böyle öbür türlü. Ha siz kendiniz için yapabilirsiniz. Çocuğun olmuyor, olması için. İşin yok bulman için, eşin yok bulman için. Hanımın huysuz düzelmesi için. Veya kocan huysuz. Kadıncağızlar net, mübarek kadınlar var. Kocaları berbat. Düzelmesi için. Düzelmesi için. Çocuğun bozuk, düzelmesi için. Herkesin dertleri var. Borçları var, sıkıntıları var. Millet dayanamıyor yani, memleket. Zaten şey üstüne, efendim, bela üstüne bela geliyor devamlı. Şimdi diyor ki bu mübarek zat, her kim sabah namazından sonra oturarak bu isimleri 100 kere okuyarak Allah-u Teala'dan bir hacet, öyle 5 tane, 10 tane niyet tutmayacaksın. Bir niyet. İsterse Allah Teala ona mutlaka o dileğini verecek. Ama dileğini verecek demiyor. Dikkat et, geçiş yapıyor. Eğer diyor bunu yapar da, yani dileğini verecek demiyor. Her kim bu ismi şerifleri 100 kere okur da haceti gerçekleşmezse mukatilin diyor, yani kendisi için. Mukatilin ölüsüne de lanet etsin, dirisine de lanet etsin diyor. Çok büyük garanti var ha. Hala ismi şerifler arıyorsunuz. Bense ne hazineler yazıyorum ya. Ya çok iş bitirmeniz lazım mübarek. PKK'nın bitmesi lazım, PYD'nin bitmesi lazım, vatanın kurtulması lazım, ehl-i sünnetin izzeti lazım, hakim olması lazım, itikadın düzelmesi lazım. Değil mi? Mekteplerde düzgün bilgilerin verilmesi, yani çoluk çocuk mahvoluyor ya, millet cehenneme gidiyor sel gibi. Ya niyetlerinizi güzel becerin. Anladım. Bunu okursanız, eğer diyor Mukatil İbni Hayyan'dan da ayrıca nakledilmiş, efendim, Bismillahirrahmanirrahim, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, ya kadimu, ya kaimu, ya daimu, ya ferdu, ya vitru, ya samedu, ya ehadu, ya vahidu, ya hayyu, ya kayyumu, ya halimu, ya zel celali vel ikram. Kaç kere okunacak? Bu bir oldu. Anladın? Bu bir oldu. Allah'ımızın isimleriyle başlıyor. Çok yüce olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet yok, hiçbir günahtan dönüş yok. Kadim varlığının başlangıcı olmayan, kaim her şeye murakip ve gözetici olan, daim ebediyen var olacak, fert tek olan, vitir bir olan, samet kimseye muhtaç olmayan, ehad vahid tek, bir, ortağı yok, şerik yok, nazir yok, misli yok, hay diri olan, kayyum her şeyi ayakta tutan, halim acele etmeyen, Ya zel celali vel ikram, celal ve ikram sahibi, manalarını mülahaza üzere. Tabii ki siz o okurken her birinin manası direkt kafanıza gelmeyebilir. Ama genel manada ismi şeriflerin manasını mülahaza ederek, düşünerek, tefekkür üzere, huzur üzere, huşu üzere. Dünya kelamı konuşmadan, bu isimle oturarak, sabah namazından sonra Ayet-el Kürsüleri okudun. Tesbihlerini çektin, duaların, virtlerin, işte ne okuyorsanız şeyde Allah, kulli merkez bir virtleriniz vardır inşallah. Okuyacaklarınızı bitirdikten sonra dünya kelam konuşmadan 100 kere okunmaksız durumunda eğer istediği olmazsa ölüme de lanet etsin diyor, dirime de lanet etsin diyor. Bu isimlerle İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu diyor ya. Allah diriltiyordu. Ama bu isimlere bağlamış. 40 sene aradım da topladım diyor. Rivayetleri. Ben de burada birkaç rivayeti cem ettim. Çünkü birkaç kitapta var, birinde o ismi yok, birinde o ismi yok. Ben ne yaptım? Garanti olsun diye isimlerin tümünü cem ettim. Ancak zalime yapılan kahhariye bedduasında sana zulmeden biri varsa onun helaki için o biraz 2-3 tane ismi şerif ilave var. Bu kaynaklar onun hakkında değil. Bu her murad için, her hayırlı istek için olabilir. Yani tabii ki bu da bir zalimden kurtulmak için o da olabilir bu. Çünkü her hayırlı muradın için olabilir ama zalimin kahri için özel birkaç isim daha. Ya senede men la senedele. Mesela ey dayanağı olmayanların senedi olan Allah. Yani ya Rabbi kimsem yok, zulme uğradım, dayanağım sensin. Allah Teala dinleyenlere de bize arkadan bir Fatiha okumalarını da nasip eder. Arkamızdan kalır inşallah. Hazreti Kur'an'ın efendim devamlı tilavetini Allah Teala evlerde, ocaklarda dinlenmesini nasip eder inşallah. Bizi de yad etmelerini, bize dua etmelerini nasip etsin fazl-ı keremiyle. İnşallah Rahman. Meyyit ve meytelin ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi, bu şehadetlerden hasıl olan ecr-i mesubatı fazl-ı kereminle kabul eyleyip meyit ve meytelerin ervahını hediye eyledik şu saatte vasıl eyle. Kabirlerini pür nur eyle. İstirahatlerini müzdad eyle. Azapları varsa defu rafu izale eyleyip bu zikirlerin nurlarını mahşer sabahına kadar azapları engelleyecek şekilde nurlarını baki eyle ya Rabbi. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين سبحان ربي العلي الأعلى الباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سن devlet ricalimize yardım eyle ya Rabbi. Nusrat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunların nasıl bitirileceğini ilham eyle ya Rabbi. Hayırlı müsteşarlarla istişarelere muvaffak eyle ya Rabbi. Bir an evvel tatbikatlarını bitirmelerini nasip eyle ya Rabbi. Sen en kısa zamanda şu memleketin huzur ve sükunete, sekinete kavuşmasını bize göster ya Rabbi. İç ve dış düşmanların tuzaklarını başlarına çevir ya Rabbi. Dertlerine düşür bizimle uğraştıracak vakit bırakma ya Rabbi. Veya hayrun nasirin veya hayrul fatihin. Ehl-i sünnete göre Nakşi tarikatımızda devlet ricaline dua çok önemli bir vazifedir. Onun için kurban olduğum Habibim bereketine sallallahu aleyhi ve sellem bu yöneticilerimizi en hayırlı kararları alıp tatbik etmeye muvaffak eyle. Rızana muvafık amellere muvaffak eyle ya. Sen onlara bu işi becerttir ya Rabbi. Yardım eyle, destekle. Suikastlardan muhafaza eyle. Bize bağışla ya Rabbel Alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren velhamdülillah Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü için Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beyti'nin, sahabesinin, silsile-i meşayihimizin, Efendi babamızın, İsmet babamızın ve şehit asker polislerimizin ve meyit ve meytelerimizin ervahı için El-Fatiha.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 18 Ağustos 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efem.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1-588 Vahid der.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya, ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
13: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
12: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
14: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
3: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM. Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم عن الحسن بن علي قال من طلب الدنيا قعدت به ومن زهد فيها لم يبالي من أكلها إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. En son ders olarak kamil müminin özelliklerini sayıyorduk. Bugün inşallah tamamlamış oluruz. Onlardan en son söylediğimiz de mümin faydasız, boş şeylerden uzak durmalı demiştik. Okumuş olduğumuz son ayet-i kerimede de Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Boş şeylerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler demiştik. Yani mümin omuzlarında ağır yük olan kişidir. Dünya hayatı bizlere imtihan için ikram edilmiş bir hayattır. Dolayısıyla bu hayatı kazanmak o kadar da kolay değildir. Çünkü şeytan aleyhillâne ve nefis birlikte insan oğlunu yoldan çıkarmak için ellerinden gelen ne varsa yapmaktalar. Dolayısıyla bizler her an bunu bilerek ve üzerimizdeki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu da düşünerek hakikaten imtihanda olduğumuzu her daim aklımızda tutarak hayatımızı devam ettirmeliyiz. Müminlerin dünya hayatında kendilerini en fazla meşgul eden şey dünyadır. Yani dünyalık şeylerdir. İnsanı çok fazla meşgul eder. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Çünkü imtihandayız. İmtihanı kazanmamız gerekir. Bu imtihanı kazanmak için dünyanın bizi aldatmaması gerekir. Bakınız, Anil Hasan ibn Ali kale. Hasan bin Ali'den rivayet ediliyor. Diyor ki, Men talebet dünya kaadet bih. Kim dünyayı hırsla isteyecek olursa kaadet bih, dünyayla oturur kalır. Yani yoluna devam edemez. Halbuki dünyada yapması gereken o kadar çok ahiret için işler var ki onlara yol bulamaz. Dünya onu tutar, bulunduğu yere oturtur, kalır öylece diyor. Ve men zehide fiha, kim de dünyada zühd gösterirse, yani dünyaya değer vermeyecek olursa, lem yubali men ekeleha, o dünyayı kimin yediğini aldırış bile etmez. Umurunda olmaz onun artık o. Çünkü Müslüman dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu, kendisine verilen verilmeyen ne ise onların sadece bu imtihanda tesiri olan şeyler olduğunu bilmesi lazım. Eğer şu dünya dediğimiz şey de İmam Rabbani Kuddise Sırruhu'nun ifadesiyle kişiyi Allah sevgisinden, Allah muhabbetinden, peygamber sevgisinden, peygamber muhabbetinden uzaklaştıran her şeydir. Dünya dediğimiz odur ha. Adamın serveti var ama Allah yolunda harcıyor. O servet onun için dünya değil. Çünkü Mevla'nın yolunda harcamasını biliyor. Güzel bir şey o. Onu becerebiliyorsa ne mutlu ona. Ama sırf zengin olup rahat bir hayat yaşayayım, onun dışında ne olursa olsun, böyle bir dünya bağlantısı insanı hakikaten perişan eder. Onun için وَمَنْ زَهِدَ ف۪يهَا kim de dünya hakkında zühd gösterirse, yani dünyaya değer vermezse, kendini Allah'tan uzaklaştıran şeye Müslüman değer verebilir mi yahu? Vermemeli. Eğer vermezse لَمْ يُبَالِ مَنْ اَكَلَهَا bu dünyayı kimin yediğine aldırış etmez. O dünyanın nimetlerinden fazla istifade etmiş etmemiş umurunda dahi olmaz. Niye? Çünkü onun dünya hayatında kendine ait olan şeylerin hepsinin Allah'tan geldiğine ve Allah yolunda harcayacağına inanan bir kişidir. Öyle olunca o dünyayı kimin yediğine aldırış etmez diyor. Râgibu fîhâ dünlimen yemlikuhâ. Dünyaya rağbet eden kimdir? O dünyaya malik olan kişinin köleşidir. Kimlerse onlar onlara köle olur. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Allah muhafaza eylesin. Niçin var olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Allah'a kul olmak için varız dünyada. Hakkıyla kul olmak için varız dünyada. Dolayısıyla dünya hayatını dünya metaından ibaret zannederek her şeyini kişi o meta elde etmek için harcayacak olursa kadet mi? Söylediği oydu zaten. Öylece oturur. Kalır kaldığı gibi. Ama kim zühd gösterirse, yani kim dünyaya değer vermez, ancak dünya hayatında yaşaması itibarıyla helalinden kazancını elde eder ve tüm varlığını İslam'a harcarsa, ömrünü öyle kullanacak olursa, dünyayı o yemiş, bu yemiş ona da aldırış etmez. Derdi o değil çünkü. Dünyaya rağbet eden kişi de kimdir diyor, o dünyaya malik olanın köleşidir. Çünkü dünyaya rağbetin varsa ona köle olacaksın ki rağbetini yerine getiresin. Allah korusun bizleri. Edna ma fiha yekfi. Şu dünyada olan en az bir şey sana yeter. Yeter sana diyor. Ama ve kulluha la tuni. Tüm dünyayı sana verseler sana yetmez. Çünkü senin gözün daha fazlasını ister o zaman. Eğer sen meylini bütünüyle dünyaya vermişsen, inan o meyil senden bitmeyecek. Senin dünyaya dair arzu ve isteklerin bitmeyecek. İnsan şöyle gerisine doğru bir baksın. Eğer daha önceden fakr-ı zaruret çekiyor idiyse, şu anda da zengin ise, bakın o dönemde demiş olduğu şu şu şu olsun bana dünyada yeter dediklerini artık gözü dahi görmüyor. Onun çok daha ötesine geçmiş, istekleri bitmiyor. Onun için dünya hayatının imtihan yurdu olduğunu ve biz bu hayatta aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi başka hadis-i şeriflerinde yolcu adam bir ağacın altına atıyla beraber durmuş, orada gölgede biraz dinleniyor. Sonra da ayrılıp gidiyor. İşte dünya budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Dünya bu. Sen bu dünyaya kapılıp tüm hayatını o dünyadaki şeylerle harcayacak olursan Mevla'ya hakkıyla kul olmak senin için söz konusu olmaz. Onun için dikkatli olmak zorundadır. Ya bak ve kullu halatuni, tamamı dünyanın eğer senin gönlün dünyaya ait olursa ne yapar? İnsanı zengin etmeye yetmez. Bütünü ha yetmez, daha fazlasını istersin. İnsanoğlu böyle. Men i'tedele yemmâhu fîhâ fehu mağrûrun. Dünyada iki günü eşit olan nedir? Aldanmıştır. Dünyada iki günü eşit olan aldanmıştır. Yani bizim bir sonraki günümüz bir öncekinden daha ahiret için bizim adımıza faydalı olmalı. Eğer eşit oluyorsa aldandık demektir. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ خَيْرًا مِنْ غَدِهِ فَهُوَ مَغْبُونٌ. Ya günü geleceğinden yani yarından daha hayırlı olan zarardadır. Yarın daha hayırlı olması lazım. Ertesi gün daha hayırlı bir önceden olması lazım. Akışı böyle olması lazım. Yani sen her gün Mevla Teala'ya manen daha yakın olan kişi olma özelliğini taşımalısın. Eğer öyle olmazsa, yarının bugününden daha, yani daha düşük konumda olursa, sen aldanmışsın. Zarardasın yani. Ve men lem yetefakkadin nuksane. an nefsihi diyor. Kendi nefsindeki eksikliği ve gerilemeyi fark edip fe innehu fi nuksanin arayıp sormayan kişi hiç şüphe yok ki noksandadır, eksiktedir, zarardadır. Eksilmektedir onun durumu. Allah muhafaza etsin. Rabbim korusun bizleri.

Her gün zarar ediyor biraz daha. Ölüm daha hayırlı. En azından çok zarar etmeden ahirete gitsin. Ya hakikaten çok şey anlattı bize. Biraz uzun hadis-i şerifte ama çok şey anlattı bize. Yani şu dünya hayatındaki varlık sebebini bize en ince noktasıyla vermiş oldu. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin İslam'ının güzelliğindendir manası olmayan boş işleri terk etmesi. Yani Müslüman'ın boş işlerle, faydasız şeylerle neşi olmaması lazım? İşi olmaması lazım. Yahu sen Allah'a ve Resulüne karşı sorumluluk içerisinde olan Müslümanım demekle yüklendiğin büyük bir sorumluluk var. Dünya hayatında ne yaparsan yap, yaptığın şeyi Allah için yapmalısın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmadı mı? Yaptı. Sen de onun ümmetindensin. Sana düşen de o vazifedir. Onu takip etmektir. Onun için gerçekten dünya hayatının bir imtihan yurdu olduğunu bilelim. Her daim imtihanda olduğumuzu ve imtihanın sürekli olduğunu, ölene kadar devam ettiğini bilelim. Allah Teala uyandırsın bizleri bu konuda. Mümini kemale erdiren esbaptan birisi de merhametli olmasıdır. Müslüman merhametli olmalıdır. Niye? Bakınız. Ayet-i Kerime okuyayım size evvela. Hadis-i Şerif de okuyacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kümme kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bil sabri ve tevâsav bil merhameh. Ulaike ashabul meymeneh. Ya. Şümme kâne minellezîne âmenû. Sonra iman edenlerden olanlar. Ki kamil insanları anlatıyor bize bu ayet-i kerime zaten. Ve tevasav bil sabri ve tevasav bil merhameh. Birbirine sabır ve merhameti tavsiye edenler. Ulaike ashabul meymeneh. Ahiret mutluluğuna erecek olan kişiler işte onlardır. Yani birbirimize sabır ve merhameti tavsiye etmeliyiz. Sabra dair daha önce konuşmuştuk. Ve çok merhametli olması lazım Müslümanlar birbirlerine karşı. Niye? Allah aşkına. Yarın ahirette Allah Teala'dan affımızı istemeyecek miyiz? Hem de ne kadar? E sen dünyada kimseyi affetmiyorsun ya. Yarın ahirette hangi yüzle Allah'tan affını talep edeceksin? Ah gidah. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? La yerhamullah men la yerhamu ennase. İnsanlara merhamet etmeyene Allah Teala merhamet etmez. E buyur. Yarın ahirette Allah'ın merhametine muhtaç mıyız? Hem de ne kadar? Çok fazla. Bizi affetmeyecek olursa halimiz perişandır. Dolayısıyla o zaman dünyada insanlardan affetmesini bil. Affet insanlardan ya. Sana karşı bir yanlış yaptı. Yapabilir insandır. Sen de yapabilirsin, insansın. Yani noksanız biz. Eksiklerimiz çok. Dolayısıyla yanlış yapma ihtimali bizde yüksek. Yaparız. Bir başkası bize yanlış yapar. Onu güzel dille uyarmalı ve ona merhamet etmeliyiz. Onun için gerçekten dikkatli olmalı Müslümanlar bu konuda. Bakınız yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? An Abdillah ibn Amr'in kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Amr anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Errahimun yerhamuhumur rahmanu. Ya dünyada merhamet edenler birilerine, onlara da Allah Rahman merhamet edecek yarın ahirette. Dünyada da merhamet eder Mevla Teala. Hiç anlayamazsın bile. Öyle merhamet eder ki Rabbim. Sen ki bir kul olarak Allah'ın yarattığı başka bir kula merhamet ediyorsun. O zaman Allah sana niye merhamet etmesin yahu? Rahman diyor. Çünkü çok merhamet edendir Mevla Teala zaten. O sana merhamet eder. İrhamu men fil ardı. Yerhamkum men fis semai. Yeryüzünde olanlara merhamet edin ki gökyüzünde olanlar, gökte olanlar sizlere merhamet etsin. Eğer biz Allah'ın bize merhametini, melekleriyle bize yardımını

0: diyorsak, o zaman dünyada biz insanlara merhamet edeceğiz. Özellikle tabii ki Müslümanlara. Merhamet etmeliyiz. Mevla Teala bu konuda bizi uyandırsın. Çünkü dünyanın dört bir yanında şu an itibarıyla kafirlerin Müslümanlar üzerinde uyguladıkları zulümler var. Dolayısıyla zulme uğrayan Müslümanlar çok fazla bizim merhametimize muhtaçlar. O merhameti her açıdan göstermesi gerekiyor yeryüzündeki Müslümanların. Allah Teala bu sayede belki Müslümanlar arasında bir birliktelik sağlayacak ve eski hakimiyetlerini onlara ikram edecek. Onun için merhameti elden bırakmayalım. Er-Rahimu şücnetu minerrahman. Rahim akrabalık bağı Rahman'dan gelen bir bağdır. Evladan bir bağdır. Femen vasalaha vasalahullahu. Kim bunu korursa Allah o kişiyi korur. Akrabalık bağını koruyanı Allah korur. Ve men kata'aha kata'ahullahu. Kim bunu kesecek olursa Allah Teala ne yapar? Onlar rahmetini, rahmet bağını keser. Dolayısıyla bizler inananlar olarak Allah Teala'nın, Allah Teala'nın kullarına en çok merhamet etmesi gereken kişileriz. Müminlere merhametimiz belli. Bir zulüm altındayız, ona yardımcı olmalıyız. Kafirlere karşı merhametimiz ne olur? Onları dine davet etmek olur. Onlara İslam'ı anlatmak olur. Etkilenmelerini sağlamak olur. Ve senin bu çalışmandan dolayı eğer onlardan dine giren olursa ne mutlu sana yahu. Bu da ona karşı merhametin olur ha. An İbn Ömer, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İbn Ömer anlatıyor radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnnemâ yedhulul cennete men yercûhâ. Cennete ancak cenneti ümit eden girer. Bizim hepimizin ümidi nedir? Yarın Allah'ın izniyle ahirette cennete gireceğiz. İşte o ümitte olanlar cennete girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innemâ yücennebun nâra men yekâfuhâ. Bak, cehennemden uzak kalır. Kim? Cehennemden korkan. Eğer ateşten, cehennemden korkuyorsan ondan uzak tutulan olursun yarın ahirette. Senin oraya girmen söz konusu olmaz. Ve innemâ yerhamullâhu men yerhamu. Bak hadis-i şerif gene öyle bitiyor. Allah Teala merhamet eder. Kime? Sadece merhamet edene. İnnemâ var orada. Sadece merhamet edene. Ancak merhamet edene. Sen dünyada insanlara, özellikle mümin kardeşlerine merhamet ediyorsan, sen onlarla irtibatını şeriat dairesinde, şer'i çizgi içerisinde devam ettiriyorsan, hoşuna gitmeyen şeyi olabilir, o da senden bazı şeylerden hoşlanmayabilir. Ama müminler mutlaka birbirlerine merhamet etmelidirler. Hak ve hakikati anlatmalıdırlar. Çekinmemelidirler, söylemelidirler. Uyandırmalıdır yanlışta olan Müslüman kardeşini. Vazifedir bu ha. Bu bizim vazifemizdir. Ve bunu bir merhamet göstergesi olarak Müslüman yapmalıdır. Bunu öyle yaparsa yarın ahirette Allah'ın merhametini hak eder. Allah'ın merhameti de bizi orada kurtaracak olan en önemli şeydir. Ya bir mümini kamil manada mümin yapacak olan özelliklerden bir tanesi de emri bil maruf nehyi anil münker yapmaktır. Bu Müslümanın en önemli vazifesidir. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu bu konuda gerçekten çok titiz idi. Çok ama. İlla bir grubun insanları dini konularda uyandırmak için, bilmedikleri şeyleri onlara anlatmaları için mutlaka bir grup her daim hazır tutardı. Bu önemli. Bakınız Allah Teala bize ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya ba'd ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır diyor Allah Teala. Ne yaparlar? İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Kötü işlerden insanları sakındırırlar. Kötü iş var mı? Çok. Hele yaşadığımız şu dönem itibarıyla dünyanın her yerinde, bizim yaşadığımız bu coğrafyada da her türlü kötülük var, yok değil, var. Bizim vazifemiz insanları bu noktada uyarmaktır. En tatlı dille ikaz etmektir. Bu konuda gerçekten müminlerin çok ama çok fazla çalışmaları gerekir. Elhamdülillah. Bu konuda hakikaten cemaat olarak, camia olarak emr bil maruf konusunda gerçekten çalışmalar var. Allah daha ziyade eylesin. Çünkü insanların çok fazla ihtiyacı var buna. Allah Teala hakikaten hepimizi bu anlamda kullanıyor. Kullansın Rabbim inşallah. Daha fazla kullansın bizi. Ki biz de kendimize gelelim. İnanın emir bil marufa çıkan delikanlılar döndükleri zamanda onları şöyle bir seyredin. Şöyle bir takip edin bir saat. Çok daha farklı oluyorlar eskisinden. Neden? Çünkü insanların hallerini görüyorlar. Dolayısıyla bizim böyle bir halde olmamamız gerekir düşüncesi onlarda yerleşiyor. Artı İslam'a göre nasıl yaşaması gerektiğini onlara anlatıyorlar. Bu konuda kendilerini yetiştirmiş oluyorlar. Çok güzel bir şey. Yine kamil müminin özelliklerinden biri günahlarda ısrar etmemek. Bizler yani insanoğlu, şeytan aleyhillâne ve nefsin tasallutu altındayız. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak. Bana bir şey ol, yok öyle bir şey. Şeytan kimleri yoldan çıkarmıştır? Nefis kimleri yoldan çıkarmıştır yahu? Çok fazla. Bu konuda mahirdir. Bunları unutmayalım. Dolayısıyla biz her daim kendimizi korumak zorundayız. Kendimizi korumak günah işlememek en güzeli. Ama insanız. Evvelün nasin. İnsanların ilki ilk unutandır. Adem aleyhisselam yasak meyveden yedi, dünyaya gönderildi. Dolayısıyla eksiyiz yani, noksanız, yanlış yapabiliriz. Ama şunu asla Müslüman yapmamalı. Neyi? Yanlışta ısrar etmeyi yapmamalı. Onu helak edecek olan işte odur. Müslüman yanlış yapmaz değil, yapar. İnsandır çünkü. Noksanız biz. Dolayısıyla yanlış yapabilir. Ama yanlış yaptığını anlar veya biri anlatır da öğrenirse derhal ondan vazgeçmesi gerekir. Onun için Allah Teala bize buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a samimiyetle tövbe edin. Niye Allah Teala bize tövbeyi, samimiyetle tövbeyi emir buyuruyor? Biliyor ki kullarından yanlış işler sadır olacak. Onun için bana tövbe edin, çekinmeyin. Hani der ya büyük zatlar, bin defa tövbenden dönmüş olsan da gene gel. Niye? Başka yol yok ki. Allah aşkına kimden affımızı dileyeceğiz ya? Allah'tan. Yanlış yaptık. Tövbeyi kime yapacağız? Allah'a. Onun için ama nasuh olması en güzeli tabii. Bir daha o yanlış fiile dönmemek üzere tövbe etmek en güzelidir. Yine günah işlediği zaman kişi hemen Mevla'yı hatırlamalı ve tövbe etmeli. Çünkü Allah ayet-i kerimesinde Ali İmran 135. ayettir bu. Ne buyuruyor bize? Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ. Kamil müminleri anlatırken Mevla Teala bize bir çirkin iş yaptıkları zamanda veya kendilerine zulmettikleri zaman, bir müminin kendine zulmetmesi ne demektir? Şeriata aykırı olan bir işi yapmasıdır. Bir mümin şeriata aykırı olan bir işi yaptığı zaman kendisine zulmetmiş olur. Böyle olduğu zaman zekerullah'a, Allah'ı hatırlarlar. İyi kullar böyle olur. Hemen hatırlar, hatırlayınca festağferu li zunubihim. Günahlar için af talebinde bulunurlar Allah'tan. Ve men yağfiriz zunube illallah. Allah aşkına günahları Allah'tan başka kim affeder? Sadece Allah affeder. Öyleyse bir mümin ki insandır, noksandır, eksiktir. İlla hatası olur, illa yanlışı olur, olmaz diye bir şey yok. Peygamber değiliz biz ya. Masum olan peygamberlerdir. Onlardan bile zelle sadır olur diyor alimler. Dolayısıyla illa kusurumuz olur. Sığınacağımız tek yer var Mevla Teala'dır. Onun affına sığınmalıyız. Tövbe ederek ondan af dilemeliyiz. Bu önemli bir konu. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفَعَلُونَ يَعْلَمُونَ estağfurullah.
1: Bile bile yaptıklarında ısrar etmezler.
0: Müminlerin özelliği bu olmalı.
1: Yanlış yapabilirsin ama bile bile yanlışta ısrar etmek yoktur.
0: Yaptığın yanlışlarda bile bile ısrar etmeyeceksin, vazgeçeceksin.
1: Müminin önemli vasıflarından birisi de budur.
0: Dolayısıyla Allah Teala hepimizi uyandırsın.
1: Mevla Teala şeytan aleyhillanenin tasallutundan, nefsin hegemonyasından bizleri kurtarsın.
0: Gerçekten şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Biz eksiyiz, Mevla'ya her daim muhtacız.
1: Efendimiz'e her daim muhtacız biz.
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkama muhtacız.
1: Eğer hayatımızda onun getirmiş olduğu ahkam, Allah katından vahiy yoluyla bize getirmiş olduğu ahkam ve sünnetlerle takviye ettiği, bize aktardığı o ahkamı yaşarsak ne mutlu bize.
0: Ama yaşayamaz da bazen yanlışlara düşersek, orada yapacak olduğumuz Allah'tan affımızı istemektir. Yapacak başka bir şey yoktur çünkü. Allah muhafaza eylesin.
1: Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Tubu ila rabbikum.
0: Rabbinize tövbe ediniz diyor.
1: Fevallahi inni etubu ila rabbi tebareke ve teala fil yevmi mi'ete merrah.
0: Allahu ekber ya.
1: Ben diyor tebareke ve teala Rabbime günde 100 defa tövbe ediyorum.
0: Ya tövbe ediyorum diyor 100 defa.
1: E biz neyiz ya Allah aşkına?
0: O peygamber biz.
1: Bize öğretiyor tabii ki.
0: Öyle olun diyor bize.
1: İnşallah öyle oluruz da şu dünya hayatını büyük bir kazaya belaya düşmeden tamamlayarak ahirete gideriz.
0: Zaman çok çabuk geçiyor ha.
1: Ben şöyle bir geriye bakıyorum. Allahu Ekber diyorum ya. Ağustos'un 10'unda 65 yaşına girmişim. Allahu Ekber diyorum ya. Bu kadar yıl ne zaman geçti ya?
0: İnan 105 yaşına gelsen de aynısını diyeceksin.
1: Bu hayat bir şekilde geçiyor. Dolayısıyla biz bu hayatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde, ashab-ı kiramın yaşadığı şekilde, Allah'ın veli kullarının yaşadığı şekilde yaşamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim yahu.
0: Aldatmasın bizi nefis. Aldatmasın bizi şeytan aleyhillâne.
1: Yarın ahirette ne diyecekti bize şeytan aleyhillâne? Bismillahirrahmanirrahim.
0: İlla en da'amtukum festecebtum li.
1: Benim yaptığım sizi bir çağırmaktı. Çağırdım sizi, koşa koşa gelip bana icabet ettiniz.
0: Halbuki Allah diyor ha, şeytan aleyhillâne bunu ahirette diyecek.
1: Size peygamber gönderdi. O peygamberle hak, hakikati, her şeyi size beyan etti. Siz ona tabi olmadınızsa ben sizi bir çağırdım, koşa koşa bana geldiniz ya. فَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنْفُسَكُمْ.
0: Beni tenkit etmeyin ya.
1: Kendinizi tenkit edin.
0: Benim ne suçum var? Ben vazifemi yaptım. Çağırmak da vazifem. Çağırdım sizi de. Koşup geldiniz, gelmeseydiniz.
1: Yarın ahirette şeytan aleyhillâne böyle diyecek yahu.
0: Dolayısıyla biz şu hayatı Allah Teala bizden nasıl istiyorsa o şekilde yaşayarak geçirmeye çalışalım.
1: Yoksa Allah muhafaza etsin, ilerisi karanlık olur.
0: Fakat bu vakit ne hikmetse çok çabuk geçiyor yahu.
1: Mevla Teala bizlere şu dünya hayatında ne şekilde yaşamamız gerekiyorsa o şekilde yaşamayı nasip eylesin.
0: Mevla Teala bizleri Rabbime sonsuz şükürler ve hamd-ı senalar olsun.
1: Efendi Hazretleri Kuddüsesi ruhu gibi muazzam bir değeri bize göstererek şu hayatı ne şekilde yaşamamız gerektiğini bize öğretti.
0: Bundan sonra eğer biz yanlış yaparsak Allah muhafaza eylesin, affımız çok zor olur ha.
1: Onun için Allah Teala bizleri Efendi Hazretleri Kuddüsesi ruhunun bize öğretmiş olduğu öğretiler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının ta kendisiydi yahu.
0: Hiç unutmuyorum.
1: Bir konu vardı, konuyu söylemeyeceğim.
0: Bu konuyu bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuya dair bir hadis-i şerifi var mı?
1: Ne söylemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem?
0: Hemen yahu hemen
1: yapacağı hiçbir şeyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısına aykırı olmasını bir tarafa bırak, ufacık bir yanlığı olsa asla kabul etmez. Böyle bir insanın yanında yetiştik. Elhamdülillah. Allah'ıma şükürler olsun. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ömrümüzün sonuna kadar o öğretilerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği, ki Efendi Hazretleri de aynı şeyleri öğretti bize, onlarla şu hayatı yaşayıp şu çeneyi ve gözleri kapamayı bizlere öyle nasip eyle ya Rabbi. Ecdadımızı, bizden gelecek olan nesilleri de yine İslam üzere yaşantılarını devam ettirmeyi onlara da ikram eyle ya Rabbi. Analarımıza, babalarımıza merhamet eyle. Varsa taksiratları affeyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. O hal ile hallendiğimizi ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı hepimize nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidder.
4: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfi.org.tr.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun.
0: Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Tirmizi hadis-i şerifinde sahih hadis İbn-i Mace ve Hakim rivayet ediyor. Ebu Bekre radıyallahu anh, Ebu Bekre. Ebu Bekir değil, Ebu Bekre. Bu başka, o başka. Radıyallahu anh sahabeden. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Mâ min zembin ecderu en yu'addilallahu li sahibi'l ukubete fit dünya mâ mâ teghru lehu fil ahireti minel baghi ve kata'atir rahim. Bu da çok önemli bir şey. Yani günahlar çok. Küçükleri var, büyükleri var. Büyüklerin de içinde en büyükleri de var. Ancak Allah-u Teala'nın büyük günahlara, büyük küçük neyse, günahlara ahirette bir azap hazırlamış. Büyüğüne büyük azap, küçüğüne küçük azap. Ahirette hazırladığı koy bir kenara. Ama dünyada o günahı işleyene azabını peşin ve acele verdiği en büyük günah ikidir. En büyük günah ikidir. Ahirette hepsinin azabı var. Ama bunun yanı sıra dünyada en acele verdiği bütün günahların içinde düşündüğünü aklına gelen gel. Bütün günahlar. İki tane var. Bir tanesi bari, yani zulüm, azgınlık, haddi aşmak, ondan sonra insanlara eziyet etmek, işkence etmek, ahalmak, zulmetmek, gasp etmek, inim inim inletmek, bunun cezası en çabuk gelen günah. Zina eder ahirete kalabilir. İçki içer ahirete kalabilir. Ama azgınlık eden dünyada ölmeden belasını bulur. Ahirete kalmaz. Bazı günahların, hatta birçok günahların azabı ahirete kalıyor. Ama iki şeyi ahirete bırakmam buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah iki şeyi ahirete bırakmaz. Nedir? Zulüm ve insanlara eziyet ve işkence, kul hakkına girmek. Bunu bırakmam diyor, yanına diyor. Dünyada peşin verin belanı diyor. Sen onun bela olduğunu, nereden geldiğini anlamayabilirsin. Sana o adamdan gelmez, zulmettiğin adamdan bir şey olmaz. Başka taraftan belayı bulursun. Anlamazsın ki bu bundandır. Ama Allah senin rızkını da keser, kafanı da keser. Ondan sonra dersin ki ne oldu bu adama şimdi? Felancaya daldı. Ondan işte o da ona daldı. O da güçlü bir adamdı. O ona şöyle, ya sen geç. Bu bir mazlumun ahını aldı. Allah da öbür zalimi ona musallat etti. Şu anda dünyada en çok yaşanan bu. He? Adam Suriye'de zulmetti. Ehli sünnetin kadınlarına tecavüz etti. Sakallı, beyaz sakallı adamları idam etti. Öyle mi? Türbeye gidiyorlar diye. Şimdi belasını buluyor mu? Buluyor. Ama şimdi bu bana nereden geldi? Oradan geldi, buradan geldi. Sana bela Allah'tan geldi. Çünkü sen azgınlık ettin mi? Ettin. Ehl-i sünnet Müslüman ülkelerin hepsini işgal ettin mi? Ettin. Oralarda iç savaşlar çıkarttın mı? Çıkarttın. Daha ne arıyorsun? Daha ne arıyorsun? İnne Allahe leyumli lizzalime. Allah bir zalime müsaade eder, müsaade eder, müsaade eder. Sonra hatta ahirete öyle müfsit. Yakaladı mı bırakmaz. Ama onun da üzerine ne yapar? İnne Allah yusellitu zalim ala zalim. Bir zalimi öbür zalime. Bir kafiri öbür kafire. Bazen bir kafiri zalim Müslümana. Bak, kafiri kime musallat ediyor? Zalim Müslümana. Anladın mı? Ya Beni İsrail'in Mescid-i Aksa'yı harap ettirdiği zaman Buhtu Nassar'ı gönderdim diyor. Onlar da benim kullarım diyor. Ne yaptım diyor? O kadar peygamberlerin ibadet ettiği Mescid-i Aksa'yı yıktırdım diyor. İçine de domuzları bağlattım diyor. Kur'an yıktırdım diyor. Ben gönderdim diyor Babil kralını diyorsunuz. Niye? Siz yoldan çıktınız, zulüm yapıyorsunuz, birbirimize eziyet yapıyorsunuz, peygamberleri öldürüyorsunuz, alimleri öldürüyorsunuz. Onun için hak ettiniz diyor. Ama Mescid-i Efsane yıkılmasının, içine domuz bağlanmasının günahını kime soracağım diyor. Babil kralına zaten soracağım. O zaten ebedi cehennem. Dünyanın en büyük zalim gavurudur. Ama sen buna sebep oldun. Neden? Sen kaşınmasaydın, kendi aranda zulüm yapmasaydın kendi içinde, ben sana bu zalim kafiri musallat etmezdim Allah buyuruyor. Kur'an bunun örnekleriyle dolu. Fe'asne aleykum. Siz iki kere yeryüzünde fesat ifsat yapacaksınız. Akraba ilişkilerini keseceksiniz. Peygamberleri öldüreceksiniz. Alimleri öldüreceksiniz. Çok büyük bozgun yapacaksınız. Beni İsrail'e söylüyor, İsrailoğullarına. Kur'an. Bu iki kere olacak diyor. Tamam mı? Feydâ câ vâdû lâvmâ. O birinciyi yapacağınız zaman, benim size azap vaadim geldiği zaman, ve'asne âlekum ibâdellenâ, bizim kullarımızdan sizin üzerinize göndereceğiz. Bize ait kulları göndereceğiz. Gavurlar da Allah'ın kulu değil mi? En büyük zalim olsa kim yarattı? Allah yarattı. Bizim kullarımız. Ülibesin şedid, öyle güçleri var ki kimse onlarla harp etmeye tahammül edemez. Niye bizim üstümüze gönderiyorsun? Sen fesat çıkaracaksın, ben de öyle yapacağım Allah'ım. Önceden bildiriyor. Bildirdiği gibi de oluyor. İki kere Mescid-i Aksa tahrip edin. Şimdi işte üçüncüsünü Allah nasip etmesin. Allah nasip etmesin. İki kere çok büyük tahribat oldu. Fecasu hilalet diyar, evlerinizin içine kadar girdiler. Sizi oradan armut gibi topladılar Allah buyuruyor. Siz ki zulüm yaptınız, ben de size daha büyük zalimi göndereceğim. Tamam mı? Feydâ câvâdül âhireti. İkinci defa olduğu zaman, birinci de Titos herhalde, ikinci de Buhtunassar, hangisiyse işte, Babil kralı. İkinci defa yine fesat bulacak. Ne yapıyor? Bu sefer de Yahya aleyhisselamı öldürdüler. Zekeriya aleyhisselamı öldürdüler. Birincide de peygamberler öldürdüler. İkincide peygamberler öldürdüler. İsa aleyhisselamı öldürmeye kalktılar. Saldırdılar. İsa aleyhisselamı Allah göklere kaldırdı. Ama öbür peygamberleri göklere kaldırmadı. Onları şehit ettiler. O zaman da belanızı vereceğim diyor. O zaman da Babil kralını gönderiyor. Yesu vücuhu. Suratlarınızı kötü etsinler diye. Ve liyedhulül mescid. Mescid-i Aksa'ya girsinler diye. Kemadehalü evvelemar. İlk sefer nasıl girdiler yine girsinler. Ve lütebbiru mâlev tedbira. Helak ettikleri her şeyi dümdüz etsinler geçsinler. Siz bunu hak ettiniz, benim peygamberlerimi öldürdünüz diyor Allah. Ama onlar Tevrat ehli. Şimdiki işte bu kadar ehli sünnet alimi Müslümanı öldüren Şiiler gibi. Hiç acımadan kıtır kıtır kestiler. Milyonları memleketinden ettiler. On binlerce insanı kestiler. On binlerce kadına tecavüz ettiler. Böyle bir zulüm var mı? Suriye'deki zulmü ne çabuk unuttunuz? Allah da belasını verin verin. İşte buyuruyor ki iki suç günahlar içinde ikisi var ki azabı en çabuk gelir, ahirete kalmaz. Bunun birisi zulüm ve azgınlık, kim kime yaparsa yapsın. Dağa karşı hava atsa, azgınlık etse, zulüm etse, öbür dağı onun üzerine vurup o dağı ona kırdırırım diyor. Dağ. Dağın biri öbür dağa karşı diyor. Hava atsa öbür dağla onun kafasını kırdırırım diyor. Bu kadar basit. Yani bunu misal veriyor. Sen mükellef insansın. Senin yanına bırakır mıyım? Bir de akraba ilişkisini kesmek. Akrabasını arayıp sormayan insanlar belayı, ahirette azabı beklemesin. Ondan önce orada hazırlanan başka, ondan önce dünyada azabını peşin beklesin. Ama çoğu bunu anlamıyor. Niye anlamıyor? İşten atılıyor, sebebini anlamıyor. Karısı boşanıyor, onu boşanıyor, sebebini anlamıyor. Oğlu kızı anasına babasına dalıyor, sebebini anlamıyor. Bütün meseleleri biliyor musun? Bu millet başına gelen belaların günahlarından olduğunu bilseler ve hangi günahtan sebep, hangi bela başıma geldi diye düşünseler, belki tevbe ederlerse o belalar kalkar. Ama adam o günahtan onun alakasını ne yapamıyor? Kuramıyor. Kuramayınca ne oluyor? Ne alakası var diyor. Akrabasını aramıyor, sormuyor. Bayram Seyran, teyzesini, halası, dayısını. Ondan sonra bayramda tatile giderken küt öndeki kamyona bindiriyor. Ondan sonra kanlar içerisinde, hastaneler acil, bayramımız zehir oldu. Nereden oldu acaba? Anneni babanı aradın mı? Onlardan razılık aldın mı? Helallik aldın mı? Bir ihtiyacınız var mı sordun mu? Yakın akrabanı özellikle sordun mu? Yok. İşte bayramın zinden oldu. Neden oldu? Neden olacak? Öndeki sap gibi durdu. Kamyon. Efendim ben de şikayet ettim. Mahkemede kazanacağım. Ya tamam da giden gitti. Bayramda denize gidecektin. Hastanelik oldun. Bacağın kırıldı. Bilmem kolun kırıldı. Ne lüzum vardı buna? Sıla-i rahim yapsaydın ömrüne uzatma gelir miydi? Gelirdi. Kaza bela döner miydi? Dönerdi. Hacı Salih Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve ruhu Büyük Veli Erzurum Çökender'deki benim de ahiret beni ahiretlik kabul etmişti ya. Çok büyük veli. Çürümemiş. İşte o bu işe çok önem verirdi. Sulova'da bir ablası vardı. İşte o 90 yaşına yaklaşmış. Ablası da 100'e yaklaşmış. Ablası da saliha bir veliyeydi. Çok büyük evliya Allah'ın kadınlarından. Her sene Sulova'ya ablasına sıla-i rahime gider. Kendisi de zor yürüyor. Tabii arabayla marabayla götürün beni. Devamlı sıla-i rahim. Sonra Çaykara'nın köyü. Esas Erzurumlu değil. Esas Çaykara'nın Hopçara köyünden, Hacı Hasan Efendi Hazretleri'nin köyünden, yani ataları oradan, kendi belki orada doğmuş olur bilmiyorum ama Erzurumlu bilinir. Erzurum'un büyüklerinden geçiyor. Şimdi türbe yaptılar ona, kabirde çürümemiş. Ondan sonra şeyden, hanımıyla beraber, onu da hanımı büyük, Hacı Salih Efendi Hazretleri hanım da çok büyük, yani salihattan, veliyullah'tan idi, evliyaullah'tan idi. Kadın vefat etmeden evvel 3 günlük yemek hazırladı. Sapasağlam hiçbir şeysi yok. Her tarafı doldurdu yemek. Ya ne yapıyorsun evde yemek koyacak yer kalmadı. Görürsünüz dedi. Vefat etti. Erzurum'dan otobüslerle geldiler. 3 gün yediler. Öyle kadın. Efendi Hazretleri defnetti onu. Onun için bunlar büyük insanlar idi. Hanımıyla beraber Bayburt'tan Çaykara'ya doğru yukarıdan aşağı iniyorlar. Çaykara'nın arkası Bayburt. Şimdi Uzun Göl'ün arka tarafı yani. Uzun Göl'ün esas adı Şarah. Oradan aşağı. O da oradan iniyorlar. Yolda minibüsle inerken minibüse dedi ki şoföre dur dedi biz ineceğiz. Ya Hacı Efendi nereye ineceksin? Gece oldu. Çakallar var, kurtlar var, ayılar var. Dağ başı. Oradan oraya arabayla gidiyoruz. Yok dedi ben ineceğim. Ya sen ne yapıyorsun? Başına bir şey gelirse biz mesul değiliz. Ya değilsin dedi ya. Ben istiyorum. Ondan sonra hanımıyla indi. Hanımı da anlamıyor. Hanımı da dedi ki yani mübarek adam belki içinden demiştir, belki dememiştir. Onun evliya olduğunu bildiği için dememiş olabilir. Ama nasıl gideceğiz şimdi onu düşünüyordur tabii yani. Kaldılar dağların başında. Kervan gitti kaldık dağlar başındaya döndü. Ondan sonra bir zaman bayağı bir durdular. Yürüyorlar. Tın tın tın tın iniyorlar yokuştan aşağı ama gece kurtlar uluyor, çakallar her şey var. Ondan sonra birazdan başka bir araba geldi. Ama bayağı bir zaman sonra. Neyse o arabaya bindiler. Ya hanımı dedi ki madem arabaya binecektik öbür arabadan niye indik? Maceraya ne lüzum var? Belki dememiştir. Ben uyduruyorum yani. Ondan sonra yani belki diyorum yani. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bizim hanımlar olsa ne olurduyu düşünüyorum yani. Ha. Öbürü zaten ben arabayla gidiyorum, sen dağdan gel derim. Yani zaten inmez arabadan. Ama evliya olduğunu düşünürse, ulan bu sıkıntı bu iş, bir şey değil. Şimdi ben bir defa şeydeyiz, Mağrip'teyiz, Merakeş'teyiz. Hanım var, kayınbiraderim var, kız kardeşim var. İşte ziyaretleri yaptık falan. Şimdi tam ben bileti arabada düşürmüşüm. Şeyin. İşte o biletten gideceğim. arabanın altına düşürmüşüm. Yani ara ara bileti bulamıyoruz. Bu sefer pahalı da tabii. Onlar, ben de tek başıma hayatta bir yerde kalamam yani. Orada beni misafir eden bazı Araplar vardı, aileler vardı. Babamla iş yapıyorlardı o zaman, demir çivi işi. Bunlar dediler, ya ne oluyoruz? E dedim, siz gidin ne yapın, ben yeniden bilet alacağız. Hepinize bilet alamayız. Uçak da yok başka. O uçakta da boş yer yok. Kaldık yarına. E şimdi bunlar mecbur bindiler. Biner binmez demişler ki, ulan bizim uçak herhalde düşecek. Niye? E hoca böyle bir şey olur mu? Hoca bizden niye ayrıldı? Sanki bileti ben şey ettim. Uçak kalktı, bilet bulundu. Adam beni aynı arabayla geri götürdü, havaalanına getiren. Aa, bilet burada diyor. Yani bari ben de istiyordum gitmek. Ben ne yapayım şimdi? Tek başıma, bir de Almanya'da aktarma var. Almanya'da indim, oradan kaç tane tren, tek başıma, elimde kitaplar. Canım çıktı, ben ister miyim? Ama şimdi bizim millette böyle bir şey var. Sana bir şey atfederse maneviyat, o zaman ne diyor? Lan bu gelmediğine göre bir şey var. Bu arabadan indiğine göre bir şey var. Senin hanım da sana itikad ederse o zaman iner. İtikad etmezse sen in ya. Ben gidiyorum. E şimdi bu sefer bindiler yeni bir arabaya. Hanım dedi ki, niye bindik yani? Dedi ki, niye indik, niye bindik? Dedi ki, birazdan görürüz. Birazdan indiler. Sağdan şaraplene yuvarlanmış. Hepsi ölmüşler. Ya bunu Hacı Salih Efendi Hazretleri bizzat anlattı. Ha şimdi neden? Hacı Salih Efendi şöyle buyurdu. Ecelimiz gelseydi biz de o arabada olurduk veya ölürdük. Veyahut ecelimiz. Ancak Sıla-i Rahim'e gittiğim için her sene ben memleketteki akrabamı, ölülerimi, kabirlerimi, dirilerimi Sıla-i Rahim'e niyet ettiğim için ömrüme uzatma geldi. Oradan bana bildirildi. İn bu arabadan denildi. Ama benim ömrüme uzatma neden geldi? Sıla-i Rahim'e gittiğim için geldi. Ben bunu Hacı Salih Efendi Hazretleri'ne bizzat dinledim. Ama burada çok büyük bir ders var. İşte diyor ki, bak, Sıla-i Rahim'de gittiğim için ömrüme uzatma geldi. Ben de yuvarlanacaktım aşağıda. Herkes bunu kulağında küpe yapsın.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
9: Şimdi Yuhan Müslim'i nereye bağlıyız? Allah'a bağlıyız. Kimle? Ülema ve meşayih vasıtasıyla bağlıyız. Lakin bu ipimizi kırmak için çok fare vardır. Hiç uyumaya gelmez Yuhan Müslim. Uyudun mu gitti? Şimdi Yuhan Müslim'i fare dedik. Yavrular. Yuvaları belli. Pekala. Deve. Deve kim? Deve. O medreseye gidip giden. Ya onun şeyi, sahibi. İşte o hoca efendidir ki devenin üzerindedir. O uyuyunca ne oluyor? Şeytan yuları kesebiliyor. İşte uyudulluk İslami ilimlere bağlıyken o bağımızı kestiler. Çektiler bizi kendi bağlarına bağladılar. Türk milleti bu durumdadır Cemal Müslim'in. Aldatılmış durumdadır. Ne zamana kadar? Her mahallede bir erkek medresesi, bir kız medresesi ve her köyde bir erkek medresesi, bir kız medresesi açılıncaya kadar ve o medresede o mahallenin çocuklarını alacak kadar büyük olacak, kız medresesi de kızlarını alacak kadar büyük olacak ve her ev çocuğunu oraya verecek. Kendileri de bilmiyorsa onlar da geleceği okuyacak orada. Tam o zaman yani ne için yaratıldığımız meydana gelmiş olacak. Değil ise Cemal Müslim'in yanlış yapıyoruz. Şöyleyiz Cemal Müslim'in. Mesela Almanya'ya gittim ya Avrupa'ya gittim ya yahut başka bir uzak memlekete gittim para kazanmaya. Ellerin cebinde geziyorsun da para kazanmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa tahammül ediyorsun, hastalığa. Veyahut kazandığını o gün yiyorsun. Sonra memlekete dönmek vakti gelince geliyorsun memlekete. Çoluk çocuk senden neler bekliyor? Bir daha bakarlar ki cebinde bir kuruş yok, gelmiş. İşte biz ona benziyoruz cemaatimizin. Dünyada boşuna durmuş oluyoruz. Eğer sen medreseye gitmiyorsan, Kur'an'ı öğrenmiyorsan, Kur'an'ın manasını, ahkamını, tefsir, hadis, bu 4-5 şeyi, 6 şeyi öğrenmiyorsan, dünyada kaldırım mühendisi gibi geziyorsun, haberin olsun. O mühendis de Mahmut olsun isterseniz. Beğenmediğiniz benim üzerime atın, zararı yok. Mesele anlaşılsın da, zararı yok. Mahmut kaldırım mühendisi olsun. Ey Müslümanlar, vallahi billahi, ne pişman olacağız, ne pişman olacağız.
0: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
2: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
0: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
10: Mustafa Balevi ile Bunu Konuşalım başlıyor.
0: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.

0: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.
1: Tamamı ilimle kaimdir. İlimsiz iman da olmaz, İslam da olmaz, Kur'an da olmaz. İlimsiz kimse Müslüman olamaz yani. Anadan atadan gelenek görenekle Müslüman olunmaz yani. Neye inandığını bilmeden Müslüman olunur mu ya? Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Sıfatlarını say, bilmiyorum. İsimlerini say, bilmiyorum. Erkek midir, dişi midir, bilmiyorum. Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Efendim? Bu durumda, insanlar bu durumda. Hatta ters bilenler de var. Adam bir tutam sakallı, yaşlı, hem de şeyhim diyor. Gelmiş Ali Adel Efendi Hazretleri ziyarete, soruyor ona ki, o zaman tabii çok sene evvel, soruyor ona ki ne iş yaparsın? Diyor ben şeyhim. Sanki şeyhlik bir meslek olmuş. O da ona soruyor ki, efendim Allah-u Teala erkek midir, dişi midir? Yani şimdi koca Ali Adel Efendi karşısında gelen adam, beyaz sakallı şeyhim diyen adama bu soruyu sorması ne kadar şaşılacak bir şey. İnsan da diyor ki bu Ali Adel Efendi Hazretleri buna da bu sorulur mu? Adam şeyhim diyor ya, bir tutam sakalı var adamın. Kaç sene evvel? Ama Ali Adel Efendi o kadar keşif keramet sahibi ki adamın itikadının bozuk olduğunu, hiçbir şey bilmeyen bir cahil kütük olduğunu biliyor. Manen biliyor. Adam da de diyor hem erkektir hem dişidir diyor. Vay melun diyor, bunu nereden çıkardın? E karıların Allah'a olmayacak mı diyor. Lan karıların Allah'a olmak için dişi mi olmak lazım? Böyle bir serserilik. Bu Osmanlı zamanının hemen bitiminde ne kadar bir cahillik türemiş yani. Osmanlı'nın hemen bitiminde. E şimdi ne olur? Şimdi hepten acayip oldu ya. Köy, kent, millet ne halde ya? Bir şey bilen yok. Adam Allah erkek mi dişi mi? Bunu soruyorsun bilmiyorum.

0: Selamünaleyküm. Bunu konuşalım. Hoş geldiniz. Kıymetli izleyiciler, sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Lale Gül TV'de bu hafta çok kıymetli bir misafirimiz, çok da özel bir konumuz var. Sizlerin de tabii katılımlarını bekliyoruz efendim. 0549 693 82 82 WhatsApp hattımızdan. Bugün aslında Türkiye ekonomisi ya da iş hayatımızla alakalı, Türk sanayisiyle alakalı hem bugünü hem geçmişi biraz, bir de gelecek tasavvuru boyutuyla ele almış olacağız. Türkiye'nin önemli sanayicilerinden MÜSİAD Makine Sektör Kurulu Başkanı İsmail Somalı Beyefendi bizimle birlikte. İsmail Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Aslında yoğun bir haftayı geride bırakarak geldiniz programımıza. Çünkü MÜSİAD'ın bir makine fuarı vardı. Oradaki aslında izlenimlerinizi, orası çok şey anlatıyor değil mi? Yani Türkiye'nin sanayisi anlamında. Orası Türkiye'nin rüştünü ispat ettiği bir alan olmuş oluyor aslında. Böyle bakmak lazım değil mi bu fuarlara?
1: Evet, önce teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Ekranları başında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize de hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Evet, aslında iki fuar geçirdik geçtiğimiz 15 gün içerisinde.
0: Bir de Expo vardı.
1: Evet. Bir MÜSİAD Expo'muz vardı. Ardından da bizim Talaş'ta üretim teknolojileri fuarımız vardı. Sizin de buyurduğunuz gibi evet, aslında değişen üretim modelleri içerisinde veya ülkenin kalkınmışlık derecesine göre aslında üretmenin yanında nasıl ürettiğiniz de önemli. Dolayısıyla makine fuarları da bu anlamda ülkelerin kendi stratejik gücünü gösterdiği, üretim kapasite ve kabiliyetini gösterdikleri kıymetli organizasyonlardan bir tanesi. Sizin de malumunuz MÜSİAD kurulduğu yıldan itibaren aslında Expo fuarlarını, MÜSİAD Expo fuarlarını yapıyor. Bu yıl 26.sını organize ettik. MÜSİAD Expo'nun en büyük özelliklerinden bir tanesi karma fuar olması. Hı hı. Çok uzun yıllardır aslında karma fuar şeyinde yapılan, tarzında yapılan nadir fuarlardan bir tanesi.
0: İki yılda bir yapılıyor herhalde.
1: İki yılda bir yapılıyor MÜSİAD Expo fuarımız. Tabii göğsümüz kabarıyor. Orada milli ve yerli teknolojilerimizi gördüğümüz zaman göğsümüz kabarıyor. MÜSİAD Expo fuarı bu havada geçti. Hem üyelerimizin zaten katılımıyla organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Hem MÜSİAD'ın kendi üyelerinin üretim kapasitelerini, üretimlerini orada sergilemesi anlamında, hem de ülkemizin kavuşmuş olduğu üretim kapasite ve kabiliyetini göstermesi anlamında kıymetli, güzel bir organizasyondu.
0: Ya biz fuarda 8. holdeydik bu arada. Haydar ve Lale Gül standımız vardı. Ben 6. hole böyle bir gidip geldim. Aman Allah'ım, böyle neler neler var. İsmail Bey, yani dronlar, İşte makina deyince işte savunma sanayinde ki şeyler, sağlık şeyi sektörüyle alakalı bir dünya böyle teçhizatlar, artık bir sürü şey vardı. Gurur duyduk tabii, yani bunların ülkemizde üretiliyor olduğunu görmek heyecan vericiydi gerçekten. Müthiş bir şey. Yabancı katılımcı da epey vardı, yani MÜSİAD'ın fuarları böyle boş geçmiyor. Burada bir böyle bir kontak kurulabiliyor mu, yani her fuarda daha başka ülkelere de açılma ya da bu ikili ilişkileri, ticari boyutu artırma hususunda ciddi katkısı oluyor değil mi fuarların?
1: Aslında MÜSİAD Expo fuarına katılan katılımcıların, orada stand açan üyelerimizin aslında bu standtan en büyük beklentileri ve fuardan aldıkları en önemli husus da bu. Malumunuz MÜSİAD Türkiye'de aslında filizlenmiş, neşvi nema bulmuş bir kurum olsa da Türkiye dışında globalde 110 noktada üye ve temsilciliği var.
0: Çok ciddi.
1: Dolayısıyla birçok ülkeden, işte Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan, Balkanlardan çok sayıda katılımcı ve ziyaretçiyi de fuarımızda misafir etme imkanına sahip oluyoruz. Hem tabii bu ticari yönden üyelerimize ve katılımcılarımıza ciddi bir fırsat oluyor. Bir de malumunuz İslam dininin yayılmasında en büyük etken tüccarlarımızdı. Dolayısıyla hem üretim teknolojilerinin, işbirliklerinin ve yatırımların genele yayılması veya bölgemize yatırım çekilmesi anlamında da uzak coğrafyalardan gelen ziyaretçilerin de ciddi bir katkısı oluyor.
0: Evet. Şimdi siz aslında çekirdekten yetişme bir sanayicisiniz değil mi? Yani sizin babanız zaten sanayici ciddi anlamda. Türkiye'ye çok önemli katkılar sunmuş biri. Siz devam ettiriyorsunuz. Dolayısıyla sanayinin geçmişini en iyi bilenlerden birisiniz siz Türkiye'de. O yani gençlik döneminizden bu zamana şimdi işin başında olmanız bakımından da merak ediyoruz. Biz bayağı bir yol kat ettik değil mi sanayide? Yani geçmişe bakınca pek çok şeyi üretmeye başladık aslında. Dışa bağımlılığımız her geçen gün birazcık daha azalıyor mu?
1: Evet, dışa bağımlılığımız her geçen gün biraz daha azalıyor. Tabii bu sadece ülkede neyi ürettiğinizden ziyade artık bu iş stratejik önem bakımından nasıl ürettiğinize döndü. Hmm. Şimdi bugün işte bu program dolayısıyla şöyle geçmişten bugüne kadar son Osmanlı, geç Osmanlı döneminden işte erken Cumhuriyet döneminden bugüne kadar acaba sanayide biz nereden nereye gelmişi hı hı. çok kısa böyle biraz bir araştırmaya çalıştım. Tabii bunun temelleri malumunuz Osmanlı'nın son dönemlerinde Avrupa sanayileşme anlamında ciddi atılımlar da bulundu. Hı hı. Biz o süreci tam yakalayamamış olsak da tabii bu coğrafya hani belki ne olduğunu bilmemekle beraber zaman zaman önünden geçtiğimiz veya ziyaret evet. etmiş olduğumuz işte fişekhane var mesela, kibrithane var. Bunların hepsi zamanında üretim tesisleriydi. Osmanlı'nın son Osmanlı döneminin sanayi tesisleriydi. Biz Cumhuriyet döneminde de erken Cumhuriyet döneminde de aslında bunun temellerini atmış bulunduk. Böyle bazı sanayileşme anlamında kırılma noktalarımız var. Hı hı. İşte 1934'te orta vadeli planlar üretimle alakalı yanılmıyorsam

0: kritik sayılabilecek dönüm noktalarından bir tanesi de 1974 rahmetli yine Erbakan Hoca'nın başbakan yardımcısı olduğu dönemde başlattığı ağır sanayi hamlesi. Hı hı. Aslında bugün işte hem savunma sanayinde hem yerli ve milli sanayide karşımıza çıkan birçok tesisin temelinde o döneminde yapılan çalışmalar, atılan fabrikaların temelleri var. Aslında bu anlattığımızı niye anlatıyorum? Biz geç Osmanlı döneminden işte bugünlere kadar geldik. 2000'lerde yine bir kırılma yaşadık. İşte malumunuz belki çok daha öncesine dayanıyor tabii insansız hava araçlarıyla yaptığımız çalışmalar. Yine 2000'lerde bugün 2023'te yerli ve milli otomobilimiz bantlara çıktı. Hı hı. Tabii otomobil serüveni deyince sadece toktan almak bugüne getirmekten ziyade
1: çok eski tabii yedek parça daha, üretimi değil mi? Yıllardır Mercedes yani şey ister istemez marka veriyoruz ama bu tür otomotiv şeyinde çok ciddi parçalarının Türkiye'de üretildiğini biz belgesellerden filan öğrendik yani. Evet.
0: Tabii bizim yapmadığımız tek şey monte etmekti, bir araya getirmekti. Hı hı. Aslında birçok Avrupa aracın, birçok ulusal markanın yedek parçaları, hatta kritik parçaları Türkiye'de üretiliyordu.
1: Evet.
0: Kaldı ki işte bugün de ihracat rakamlarına baktığımızda aslında bizim makine sektörü özelinde söyleyeyim, ihracatımızın %50'den fazlası, 52-53 civarında olması lazım, Avrupa bölgesine yapılıyor. Hı hı. Dolayısıyla hep bugün aldığımız bu başarıların temelinde çok öncesinde atılan adımların karşılığını buluyoruz. Bu bize neyi öğretti? Bize kazanımı ne acaba diye bugün düşündüm. Özgüven kazandık. Yani gökyüzünde tamamen kendi ürettiğimiz insansız hava araçlarını gördüğümüzde, yollarda tamamen kendi teknolojimizle ürettiğimiz araçları gördüğümüzde, yine savunma sanayinde birçok örnekte gördüğümüz gibi, hatta işte çok kritik uçak parçalarında olsun, yine havacılıkta da çok ciddi adımlar attık. Hatta bunların daha da stratejik olanı ne? Motorunu yapmak. Hı hı. Onu da yaptık. İşte yerli tanklarımızın motorlarını yaptık. Belki henüz test aşamasında kullanılmıyor. Ama kazandığımız en büyük şey demek ki biz de yapabiliyormuşuz.
1: O zaman şu ana kadar gördüğümüz her şey fragman. Aslında değil mi? Yani Türkiye'nin sanayi filmi esas şimdi başlıyor. Yani izleyeceğimiz çok daha önemli gelişmeler olacak sanayi anlamında demek ki.
0: Tabii doğru söylüyorsunuz. Aslında işte bu teknoloji gibi. Hı. Yani teknoloji aslında çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama gündelik yaşamımızın içine katılması biraz zaman alıyor. Hı hı. Ama gündelik yaşamımıza girdiğinde de çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor. İşte çok eski değil yani bizim kuşağımız çevirmeli telefonlarla işte cep telefonu değil çevirmeli telefonlarla gördük. Ama çok hızlı bir süre içerisinde işte cep telefonları artık işte saatlere kadar indi. Hı-hı. Bu cepten değil koldan konuşabiliyor olduk. Hı-hı. Dolayısıyla evet bu bir fragmandı. Tabii bu fragmanın filmini izleyebilmek için senaryosunu doğru yazmamız lazım.
1: Bravo.
0: Oyuncularını doğru seçmemiz lazım. Mekanını doğru seçmemiz lazım. Dolayısıyla eğer doğru bir planlama yaparsak, doğru bir strateji izlersek inşallah gişe rekorları kıracak bir filme de imza atmış oluruz.
1: Bir de dünyada çok ciddi bir rekabet var değil mi? Yani sanayi anlamında. Bugün Çin herhalde bu noktada dünyanın geri kalan tüm ülkelerini biraz böyle düşündürtüyor. Ya nereye gidiyor bu iş diye. Onlarda hem nüfus şeyi var, avantajı da var bir yandan. Yetişmiş kalifiye personel avantajı da var sanırım. Bir de teknoloji üreten bir ülke olduğu için. Bir de çok hızlı dünyada üretilen teknolojiyi alıp artık almak mı diyelim buna yoksa bu kelimenin başına bir Ç harfi mi ekleyelim? Bunu yapıyorlar yani. Bu da çok ciddi bir denklemi kurmada herkesi düşündürtüyor. Tüm dünyayı düşündürtüyor. Yani bilmiyorum bu fuarlara bu Çinliler geliyor mu? Nasıl ilgi gösteriyorlar? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Ama nasıl olacak yani gelecekte? Bu her şey artık Çin tekelinde mi olacak? Yoksa başka türlü bir şey mümkün mü, senaryo mümkün?

0: mü? Nasıl düşünüyorsunuz bu anlamda? Bir yandan Avrupa'da da nüfus çünkü ciddi manada düşüyor.
1: Çin'in yaptığına biz yeni literatürde tersine mühendislik diyoruz. Yani baştan başlamıyor, sondan başa doğru geliyor. Tabii zamana ve şartlara göre rekabetin koşulları da değişiyor. İşte önceden daha üreten kazanıyordu. Ondan sonra daha çok üreten kazanmaya başladı. Şimdi artık işin temelinde sahip olduğunuz üretim teknolojisi var. Aslında bizim işte hem müsiyatta hem farklı platformlarda makine sektörünün çok stratejik kabul edilmesi lazım diye söylememizin temelinde de bu yatıyor. Yani bir şeyi üretebilirsiniz ama eğer bu üretim teknolojisini siz kendi içinizde geliştirmiyorsanız, dışarıdan bu üretim teknolojisini alıyorsanız, yarın dışarıdan almadığınızda sizin üretme kapasite ve kabiliyetiniz olmayacak. Dolayısıyla rekabetin şartları günden güne değişiyor. Önceden üreten kazanıyordu, şimdi daha çok üreten kazanıyor. Ama çok yakın bir gelecekte üretme teknolojisine, üretim teknolojisine sahip olan kazanacak. Bunu işte farklı farklı alanlarda aslında test ettik, gördük. Bizim makine sektöründe aslında sanayicilerimiz böyle çok kısa bir süre zarfı için, hani biz, benim kuşağım görmüştür. Önceki geleneksel üretim modellerinden artık güncel farklı üretim teknolojilerine geçtiğimizde ülkelerin ne denli kritik hale geldiğini biz bunu kendi yaşarken müşahede etmiş olduk bunu. Dolayısıyla bence işte az önce fragmanını izledik, artık filmini yapma zamanı geldi dediğimiz konu üretim teknolojilerinde hakikaten %100 yerli ve milli olmaktan geçiyor.
0: Evet, yani bu noktada aslında Türkiye epey de bir mesafe kat etti yerli ve millilik husus, ama sanırım daha da böyle başka bir şeyler de yapmak lazım. Bu iş mesela Amerika şu anda ne yapıyor? Biraz gümrük vergileriyle, şunlarla bunlarla dizginlemeye çalışıyor aslında. Çin'i durdurmaya çalışıyor. Biz de böyle bir kendi ürünümüze karşı bir mesafeli davranma durumu yok mu tüketiciler olarak? Yani Türk vatandaşı birazcık daha kendi Türk sanayisine güvenip, çok ciddi şeylerimiz var aslında, bizim markalarımız var. Tekstilde iyiyiz. İşte ayakkabı sektöründe iyiyiz mesela. Hani belki markalaşma hususu çok ayrı bir mevzu o zaten. Oraya girmeyeceğim çünkü marka dediğiniz şeyin arkasından da çok başka şeyler olabiliyor. Medya gücü vesaire, bunların her biri dünyada, globalde kullanımı çok başka oluyor. Bugün hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Beğenmediği şeyin şalterini anında indiren bir yapı adamların elinde yani. Belki burada markalaşma eskiye nazaran daha da zor oldu, ama kalite her zaman adından söz ettiriyor ya. Bence Türk sanayisi üretmiş olduğu ürünler bakımından da ciddi bir standarda sahip, öyle değil mi? Ürün noktasında. Yani tüketicilere yerli ve milli ürünleri daha çok desteklemeleri konusunda tavsiyelerde bulunur musunuz mesela?
1: Yani aslında kesinlikle katılıyorum. Hatta şunu da çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sizin de az önce buyurduğunuz gibi markalaşma apayrı bir konu. Ama biz bunu mecbur birlikte değerlendirmemiz lazım. Şöyle birlikte değerlendirmemiz lazım. Aslında hali hazırda hem tekstilde hem benzer farklı alanlarda gördüğümüz, nihai tüketicide gördüğümüz, nihai tüketimde gördüğümüz birçok ürünü biz kendimiz üretiyoruz. İşte bu sıkça aslında halkın, vatandaşın diline de pelesenk olmuş bir şeydir. Evimizin altındaki konfeksiyon atölyesinde üretiliyor. İşte oradan Avrupa'ya ihraç ediliyor. Etiketi vuruluyor. İşte çarpı 50 kat fiyatıyla buraya geliyor. Dolayısıyla aslında bizim üretmek, kaliteli üretmek gibi bir derdimiz yok. Bizim derdimiz aslında işte nihai tüketimdeki ürünlerde markalaşmayı kenara atmamamız lazım. Bu tabii hem markalaşma hem Türkiye'deki şirketlerin %99 oranı KOBİ'lerden oluşuyor. KOBİ şirketlerinin de yine çok ciddi bir çoğunluğu aile şirketlerinden oluşuyor. Dolayısıyla işte markalaşma, kurumsallaşma, bunları aynı potada değerlendirmemiz gereken, birlikte organize etmemiz gereken önemli husus. İki önemli husus. Gel gelelim yerli ve milli ürünlerimize. İşte üzerinden geçtik az önce tekstilin ve buna benzer birçok üründe bizim kendi makine sektörümüzde de aslında çok geniş alanları konuşuyoruz. Çok genelleme yapmak da belki doğru olmaz. Ama makine sektöründe birçok üründe Türkiye'de, Türkiye yerli ve milli üreticimiz söz sahibi olabilecek kalitede ürün üretiyor.
0: Evet.
1: Ve kabul ediliyor da. Bunu nerede görüyoruz? İşte bizim makine sektörünün ortalama ihracat kilogram bedeli 7 dolarlar civarına geldi. 8 dolarlara geldi hatta. Ama Avrupa'ya ve Amerika'ya sattığımız ürünlerin kilogram bedelleri 12 dolarlara geldi. Şimdi geçtiğimiz şöyle bir 5 yılı değerlendirdiğimizde ilk 3 sırada Amerika Birleşik Devletleri yoktu o ihracatta. Artık ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var.
0: Evet. Kalite olmasaydı bu olur muydu?
1: Mümkün olmazdı, değil, olmazdı. Değil. Yine aynı şekilde birinci sırayı hiç devretmeyen Almanya var. Hı-hı. Yani ilk üçün içinde mutlaka iki Avrupa ülkesi var. Dolayısıyla bizim aslında kaliteli üretmek gibi bir şeyimiz yok, derdimiz yok. Tabii buna zaman zaman gündemimize gelen işte bugün de Türkiye'de yaşadığımız dezenflasyon sürecinden dolayı maalesef bir sıkı para politikası var. Bundan dolayı yaşadığımız işte bir takım olumsuzluklar dolayısıyla belki çok rekabetçi olamıyoruz. Ama biz bu konuda söz sahibi değiliz, biz yapamayız gibi bir şeyimiz kesinlikle.
0: Burada aklıma şöyle bir şey geldi. Yani bilmiyorum nasıl yorumlarsınız, cevabınızı merak ediyorum ama Çin buraya kalitesi fevkalade düşük ürünler üreterek gelmedi mi? Yani biz mesela hep böyle kaliteyi seviyoruz. Kaliteli olmasına önem veriyoruz. Ama dünya ile rekabet halinde olduğumuz zaman bakıyoruz ki rakiplerimiz buraya kadar en azından daha düne kadar tırnak içerisinde Çin malı deyince insanlarda oluşan algı belliydi yani. Ama şimdi çok ciddi markalar vesaireler çıkartmaya başladılar ya, acaba böyle hedefte mi bir değişiklik yapmak lazım? Bir sanayici olarak nasıl yorumlarsınız bunu? Çünkü Çin gerçekten çok ucuz ürünler üreterek, kalitesi de çok düşük olan ürünler üreterek aslında buralara geldi diye düşünüyorum ben sade bir vatandaş olarak. Siz de öyle düşünüyor musunuz?
1: Şimdi tabii Çin büyük bir coğrafya, büyük bir ekonomi ve Çin dünden bugüne bu hale gelmedi. Hani bu kesinlikle Çin'i çok gözümüzde büyütelim anlamında söylemiyorum. Evet, bir şeyin tespitini, teşhisini doğru yaparsak doğru sonuca da daha rahat varırız. Çin'de ne ararsanız var. Yani işte bugün Avrupa'nın birçok otomobil firmasının Çin'de fabrikası var. Yani orada üretilen ürünler kalitesiz anlamına gelmiyordu. Yine işte kullandığımız cep telefonu, elektronik cihazlarda da üretimin temelinde yine Çin vardı. Çin'de yapılıyordu. Siyah ekran olarak Amerika'ya gidiyor. Amerika'da bir yazılım atılıyor. Buraya geliyor. Çin aslında bu teknoloji, bu ürünleri ucuza üretti. Niye üretti? Bugün o üretim teknolojisine sahip olmak için. Ve bugün artık o üretim teknolojisine sahip.
0: Evet.
1: Çok böyle kolay kolay aklımdan çıkmayacak bir şey vardır. Avrupa'nın ünlü bir robot markalarından bir tanesi. Geçtim 10 sene falan üzerinden geçti. Bir takım finansal mali sıkıntılara düşüyor. Çinli bir firmada satın almak için girişimde bulunuyor. Prensipte anlaşılıyor. Ancak imza aşamasında robot firmasının bulunduğu ülkenin en üst düzey kişisi araya giriyor. Diyor ki ben bu satışa müsaade etmem. Senin bu firmayı Çin'e satman demek, otomotiv üretim teknolojisini aslında onlara vermen demek. Dolayısıyla Çin'in aslında bizim işte Çin işi diye oranın ürünlerini nazarı dikkate almadığımız dönemlerde Çin içindeki üretim ekosistemini oluşturmaya başladı.
0: Evet.
1: Ne üretirim, nasıl üretirim, nasıl daha fazla üretirim, nasıl daha fazla rekabetçi olurum, onun altyapısını oluşturdu. Bugün de işte dünyanın her tarafında görüyoruz. Siz az önce söylediniz ne demek lazım diye. Yani yayılmacı ekonomik politika izliyor. Sadece ben ürün satacağım diye değil, şimdi bir ürünü üretmek için ham maddeye de ihtiyacınız var. globalde gidebildiği birçok yerde aslında ham madde tesislerini alıyor hakikaten. Ham maddeye de sahip oluyor. Zaman zaman televizyonlarda, haberlerde görüyoruz. İşte bir ürünü yaptınız, ürettiniz ama bunun bir de lojistiği var.
0: Evet.
1: Lojistik anlamda da hatlarını kuruyor. Orada da kritik yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla planlamasını yapıyor ve o yayılmacı ekonomi politikasını işletiyor.
0: Peki burada mesele biraz ölçek meselesi midir? Yani biz böyle ya Çin'i kendimize rakip görelim gibi bir tavır sergilemekten ziyade, bu sadece Türkiye üzerinde demiyorum, örnekleme olarak söylüyorum. Yani aynı şeyi Bulgaristan'da düşünebilir atıyorum, İtalya'da düşünebilir, Almanya'da düşünebilir. Böyle değerlendirmekten ziyade biz kendimize yetecek ve kendi ihtiyacımız olan ürünleri üretelim de varsın Çin ne yaparsa yapsın gibi mi düşünmek lazım? Yani kendi ölçeğimizde bize yetecek teknolojik boyutta ürünler vesaireler tamam. Geri kalanında zaten bırak dünyada, çünkü hem nüfus bakımından çok ciddi anlamda üst seviyedeler. Hem bu zamana kadarki bilgi birikim noktasında iyiler. Biz de kötü değiliz. Yani bu işin şeyi nedir? Nasıl bakmak lazım bu meseleye tam olarak?
1: Şimdi burada tabii hem planlayıcıların, strateji çizenlerin ve kanun koyucuların burada ciddi bir strateji haritası çıkarması lazım. Aslında bu da çok zor değil. Hı hı. Yani şu an bulunduğumuz mevcut durum, sahip olduğumuz imkanlar, varmak istediğimiz hedef ortaya koyulup üçlü sacayak. O üçlü sacayak nedir? Bundan 10-15 yıl evvel bir seminere katılmıştım. Türkiye'de yatırımın önündeki engeller diye bir konusu vardı. İşte hemen hemen yarım gün süren bir çalıştay yapıldı. Çalıştayın sonucunda şu karara varıldı. Türkiye'de aslında yeteri kadar finans kaynağımız var. Yeteri kadar insan kaynağımız var. Ve sahip olduğumuz girişimci Avrupa'nın 4 katı. Hı hı. Biz bu üçlü sacayağı doğru organize ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle hedeflerimize varmamamız söz konusu değil. Şimdi tabii Çin'in avantajı var mı? Evet, Çin'in ciddi bir avantajı var. Nedir sahip olduğu avantaj? Bizim 100 yıldır dünya ticaretinden aldığımız pay 0,9 ile 1,2 arasında değişiyor. Bugüne baktığımızda Çin'in dünya ticaretinden aldığı pay %20'lerin üzerinde. Dolayısıyla karşımızda
0: evet,
1: ciddi bir pazarı olan bir ülke var. Ama şimdi onun çok ciddi bir pazarlama gücü var, pazarı var diye biz kendimiz bir tarafa çekilecek değiliz. Hı hı. Bizim sahip olduğumuz imkanlar var. Orta ve yüksek kalitede bizim ürün üretme kapasitemiz ve kabiliyetimiz çok iyi. Bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle aslında evet, Avrupa ile Asya, Orta Doğu arasında bir köprü olma oluşumuz.
0: Ciddi çok bir avantajımız ciddi bir var. Evet.
1: Avantaj. Bizim çevremizdeki ülkelerin hem ürün kalitesi noktasında hem terminler noktasında beklentilerine çok kolay cevap verebilecek kapasitede bir ülkeyiz. Biz sadece neyi, nasıl, ne şekilde üreteceğimize karar vermemiz lazım. Bunun çevresine de ikinci halka olarak da ihtiyacımız olanları doğru planladığımız müddetçe bizim başarısız olmamız söz konusu değil. Evet. Zaten şimdi mesela Çin 2026-2031 yıllarını kapsayan kalkınma planını açıkladı. Hı hı. 15 yıllık kalkınma planının ilk 5 yılı için, yani 26 ile 31'i kapsayan dönemlerde. Şuradan bir bağlantı kuracağım. Herkes satmak ister. Herkes ürettiği ürünü hem evet, iç piyasaya, özellikle yurt dışına ihracat olarak pazarlamak ister, satmak ister. Şimdi Çin bu yeni aldığı karar çerçevesinde makine ve üretim teknolojilerinde ben biraz daha kapalı kalacağım dedi. Yani üretiyorum, dünyayı besliyorum. İşte dünya ticaretin içinde Çin'in payı %20 üzerinde, 22'ler seviyesinde. Makine sektöründe %27'ler, %30'lar seviyesinde. Siz böyle bir pazarı kaybetmek ister misiniz? İstemezsiniz. Evet, evet. Ama işin arkasında farklı bir boyut var tabii. Şimdi diyor ki ben size çok ucuza üretim teknolojisi satıyorum. hızlı üretme imkanı sağlıyorum devlet sübvansiyonuyla. Hı. Siz hızlı üretiyorsunuz, cep telefonu üretiyorsunuz, bilgisayar üretiyorsunuz. Benim Çinli firmalarıma yurt dışında ayaklarını dolanıyorsunuz, evet, diyor. Bundan sonra size ucuza bir şey ürettirmeyeceğim. Bu da bizi tekrar geri getiriyor. Demek ki bizim rekabetçi olmamız için ve stratejik olarak önemli olduğu için üretim ve makine teknolojilerinde milli olmamız için üretim teknolojilerini kendi içimize almamız lazım. Bağımsız olmamız lazım.
0: Şimdi iki sorum daha var bu manada. İlkini unutmadan hemen sormak istiyorum. Üniversiteler sanayicilere ciddi anlamda bu noktada bir destek oluyor mu? Yani bu iş en nihayetinde yetişmiş mühendislere vesaire, buna da bağlı yani. Bu noktada yeterince böyle destek alabiliyor mu? Daha böyle üniversitelerle sanayiciler iç içe geçmeli mi? Birbirine destek olma noktasında birazcık daha bu iş artırılmalı mı? Yoksa biliyoruz ki sanayiciler de mesela çekirdekten yetişmiş ustalar da var. Yani onlar da çok ciddi ustalar. Yani öyle sanayinin, çoğu sanayicinin göz bebeği olmuş usta var. Ama baktığın zaman ilkokul mezunu biri mesela. Bu noktada artık biraz daha böyle üniversitelerin teknoparklarla şunlarla bunlarla pek çok şey yapılıyor ama daha mı fazla artırılması lazım?
1: Bunu aslında tabana yaymamız lazım. Şimdi ilim ve bilim pratik için var. Yani siz gideceksiniz 6 yıl tıp okuyacaksınız ama işin sonuna döndüğünüzde geleneksel tedavi metotlarını uygulayacaksınız. Şimdi o değil. Artık eğer bilim varsa pratik için, teori için vardır. Evet. Dolayısıyla üniversite, sanayi, işbirliği aslında bugün böyle çok fazla büyük cümleler içinde, şaşalı organizasyonlar içinde yapmamız gereken bir organizasyon değil. Hı hı. Aslında işin temelinde olması lazım. Yani bizim ya üniversiteyle sanayiyi nasıl yan yana getirebiliriz değil. Ya bu zaten iç içe diyebilmemiz lazım.
0: Evet.
1: Biz yani çok güzel bir konuya değindiniz. Biz bundan hemen hemen 2 ay evvel MÜSİAD'da Makine Sektör Kurulu olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içindeki İTÜ 1773 Teknoparkı ile bir Academy to Business etkinliği düzenledik. Akademideki çok saygın 27 tane hocamızla 40'a yakın sanayicimizi aynı masa etrafında buluşturduk. Ancak bu tabii birbirine iki, doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Çok böyle aynı dili kullanmayan iki tarafın aynı masada oturması gibi bir şey. Dolayısıyla işte bugün için bu projelerin daha da artması için yaptığımız organizasyonlarda bu iki dili aynı masada konuşturabilecek güzel tercümanlara ihtiyacımız, evet, var. Biz müsiyat olarak bunu yapmaya gayret ediyoruz.
0: Biraz mekanların da birleştirilmesi lazım gibi geliyor bana İsmail Bey. Yani mesela atıyorum makine mühendisliğinin organize sanayi bölgelerinin içerisinde filan olsa, hoca oradan bir şey anlattığı zaman ya falanca işte şeyde üretiliyor, gidelim bakalım falan diye direkt böyle dersi orada işlemek gibi. Biraz böyle hani amiyane kaçabilir ama bu çok etkili, çok verimli olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? O ortak dil de birazcık artmaya başlar gibi geliyor sanki.
1: Yani evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında iç içe olmalı. Yani bir mühendislik fakültesinin, işte bir makine mühendisliği fakültesinin veya teknik branşların, evet, o işle alakalı aslında sanayinin içinde olması çok kıymetli olur. Şimdi aklıma geldi, doğru yere oturur mu oturmaz bilmiyorum ama işte Müslüman mahallesinde salyangoz satılmazsa aslında işte sanayinin de direkt ilgili yerinin içinde olması lazım. Şimdi bu iki taraflı aslında gelişebilecek bir şey. Pratik farklı, teori farklıysa bu işi bizim götürmemiz mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani aslında pratikle teorinin aynı şeyi gösterdiği, aynı şeye, aynı kapıya çıktığı çalışmaların içinde bulunmamız çok önemli. Bunun için de sizin de söylediğiniz gibi üniversite sanayinin iç içe olması lazım, birlikte olması lazım. Eğer sanayi yeni bir ürün yapacaksa, bir Ar-Ge yapacaksa aslında bilimin bu konuda ne söylediği, aslında bilimsel araştırmaların sen nasıl hızlı üretebilirsin, nasıl daha kaliteli üretebilirsin'e vereceği cevap çok önemli. Bunun yanında aslında pratikte de ya bu bilimsel olmuş ama pratikte bunun bir karşılığı yok denebilecek de aslında birçok projeyi günlük hayatımızda da görüyoruz. Hı-hı. Yine Allah rahmet eylesin, aklıma geldi rahmetli Erbakan Hoca'nın bu tür projelerle alakalı kullandığı çok güzel bir söz vardı. Dedi ki ben bir iş için 3 süzgeç kullanırım. Yani birisi yaptığın işin istikametine, bu yaptığın kime ne fayda sağlıyor? Programdan önce konuştuğumuz işte teknolojinin insanlığa rağmen mi, insanlık namına mı yapıldığıyla alakalı bir şey. İkinci olarak bilimsel olacak. İşte rahmetli hocanın bir akademik tarafı da vardı. Bilim adamıydı. Bir de uygulanabilir olacak. Yani siz bilimsel bir çalışma yapabilirsiniz ama aslında önemli olan bunun ticarileşebileceği mi?
0: Evet.
1: Günlük hayatta kullanabileceği de çok önemli bir şey. Yoksa bilimsel olarak karşılığı var ama herhangi bir uygulanabilirliği yoksa bunun da aslında çok da fazla bir kıymeti harbiyesi yok.
0: Şeyi de çok merak ediyorum. Yani Türk sanayicisi birbiriyle ne kadar irtibatlı? Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir belediye başkanı yönetmiş olduğu ilçenin trafik sorununu çözüm noktasında bir arayış içerisinde olduğunu söyleyerek paylaşmış olduğu videoda. İşte bu noktada çözümler var işte dünyada. İşte dikey otoparklar vesaire, teknolojik otoparklar. Dünyanın pek çok yerinden böyle firmalar bulmuş, fiyatlar almış. Altına da birçok kişi mesela ya başkanım bizim işte burada şu bu işi yapan falanca arkadaşlar var, fiyat aldınız mı, hiç sordunuz mu, onlardan bir proje dinlediniz mi diye böyle inanılmaz mesaj gelmiş. Benim çok dikkatimi çekti ya, bir belediye başkanı ülkesinde neyin üretildiğinden haberdar olamayabilir elbette ama gidip bir mesela MÜSİAD'ın kapısını çalıp ya biz falanca ilçemiz için şöyle bir şey düşünüyoruz, var mı sizin işte çatınız altında bu işleri yapan bir sanayici dostunuz, hani onlarla bir görüşelim, anlaşalım, bunu uygulayabilir miyiz diye. Mesela bu irtibat noktasında zayıf mıyız biz İsmail Bey? Sanayiciler birbiriyle irtibatlı değil mi yani?
1: Yani aslında yani biz kendi kurumumuz adına, MÜSİAD adına söyleyeyim mesela. Bizim MÜSİAD'da toplantılarda veya sohbet halkalarında ortaya çıkan birçok fikir ticarileşti. Yani biz bunu yakinen gördük, tanıdık. Aslında evet, bizim ortak yaşama kültürü, ortak iş yapma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bundan bir ay önce yine Asya'da bir fuar dolayısıyla, organizasyon dolayısıyla bir ülkeye gittik. İşte İstanbul kadar nüfusu var, 22 milyon nüfusu var, bir ada ülkesi Tayvan. Yine İstanbul'dan belki biraz daha büyük yüz ölçümü var ama üretime bakıyorsunuz çok ciddi bir üretim kapasitesine sahip. Dedik ya biz bu insan gücüne sahibiz. Bizim coğrafyamız bakıyorsunuz bundan kat be kat büyük. Biz bunu niye yapamıyoruz? Yapamaz mıyız diye arkadaşlarımızla bir fikir teatisinde bulunduk. Evet, yapabiliriz. Eksik olan ne? Bizim ekosistemimiz zayıf. Yani bizim aslında bu ülkede bu yapılsa satar, evet, nasıl birlikte yaparızı düşünmemiz lazım. Yani o yapıyor, ben de yapayım değil, birlikte yapalımı geliştirmemiz lazım.
0: Ya bence burada devletin devreye girip sanayicilere böyle ödev noktasına, mesela yerli ve milli otomobilimiz nasıl olur diye çıktı. Reisi Cumhur çıktı, dedi ki yok mu baba yiğit dedi, yani ilk etapta böyle başladı değil mi? Yani bence mesela bunu cep telefonu için de bugün Türkiye'de düşünemez miyiz? Yani Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ya yok mu baba Türkiye'nin yerli ve milli cep telefonunu üretelim dese, böyle kafa kafaya böyle herkes şey yapsa, eskilerin sözü aklıma geliyor, efkari müsaademeden barikaya hakikat doğar diye, o hakikat güneşini teknolojide bir doğursak, yani mümkün olamaz mı böyle bir şey? Çünkü birine bakıyoruz cep telefonunun kasasını üretiyor, öbürü kartını üretiyor. İşte biri ekranı üretiyor, yani ekranla ilgili işte ya da elemanları üretiyor, bir şeyler üretiyor filan ama bu bir araya gelinip de böyle herkesin bir araya gelip de ünitelerini birbirine bağlayıp şey gibi soket gibi birbirine bağlayıp ortaya bir ürün çıkarma noktasında bir şey başaramıyoruz yani. Bu olabilir mi böyle bir şey? Devlet istese diyelim ki ya İsmail Bey siz işte şu tarafını üreteceksiniz öbürü bu tarafı üretecek. 2 sene içerisinde sizden bir prototip istiyoruz. 10 sanayiciyi bir araya getirerek. Olamaz mı böyle bir şey mesela?
1: Mümkündür ki zaten aslında belki en fazla üzerinde düşünmemiz gereken, planlamamız gereken de bu. Biz 2023 yılında yine MÜSİAD'da Makine Sektör Kurulu olarak bir araştırma raporu hazırladık. Dijital çağda Türk makine sektörü için yenilikçi üretim modeli. Şimdi farklı bir konuya gelmiş olduk bu vesileyle ama kıymetli bir yere temas ettiniz.
0: Ama 3 dakikamız varmış reklama.
1: belki bu çerçevede biz üretim modelini konuşmamız lazım. İnşallah reklamlardan sonra tekrar devam ederiz. Ama sahip olduğumuz imkanları doğru yönetmemiz için, sahip olduğumuz kapasiteyi doğru yönetmemiz için ve kaynaklarımızı doğru kullanmak için burada üst aklın planlayıcı olması lazım. Araştırma raporumuzda da biz bunu hazırladık aslında. Avrupa'nın Endüstri 4.0'ını mı alalım? Çin'in yayılmacı ekonomi politikasını mı baz alalım? Kore'nin inovasyon temelli modelini mi alalım? Dan ziyade biz kendi coğrafyamızı has, sahip olduğumuz kaynaklar, imkanlar çerçevesinde, sahip olduğumuz pazar çerçevesinde yeni bir üretim modeli hazırlamamız lazım. Bu üretim modelinde de aslında herkesin istediği her şeyi yapabildiği değil, bizim ekosistemimizi sürdürülebilir kılmak için ihtiyacımız olanını üretmesi gerektiği bir üretim modeli benimsememiz lazım.
0: Aslında siz sayınca ben hayret ettim ya bu kadar model var mıymış diye düşününce değil mi? Avrupa'nın sanayiye bakışıyla Çin'in sanayiye bakışı aynı değil. Evet. Bir de Kore gibi bir gerçek var. Çok sonradan oyuna dahil olup neredeyse oyun kurucu pozisyonuna ulaşmış olan bir Kore örneği var yani.
1: Evet.
0: Ben Türkiye'den de çok ciddi bir atılım bekliyorum. Yani bu kadar çok şeyi yapabilmiş olmak bundan daha büyüğünü yapamaz anlamına gelmiyor. Bence bunu yapan daha neleri neleri yapar da işte böyle sanki işin içerisinde bazen siyasi bazen böyle politik ne bileyim belki aşılması çok kolay engeller var ama aşılamıyor bir sebepten dolayı işte o sebebi ortadan kaldırmak ya da o sebebe yoğunlaşmak noktasında çok kafa yormadığımız aklıma geliyor yani.
1: Aslında kafa da yoruluyordur. Yani İlla mutlaka ki, kafa canım. Yoruluyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi şartlar her zaman o arzu ettiğimiz planı programı yürütmeye müsaade etmiyor.
0: Eyvallah. Valla sektör programı yapabilmek zor. Ben bir sade vatandaş olarak aslında kafamda yani kendi merak ettiklerimi ve hasbelkader gördüğüm kadarıyla soruyorum. Siz tabii teknik boyutlarına da çok vakıf olduğunuz için benimki biraz amiyane kaçabilir ama vatandaş da böyle düşünüyoru kabul ederek görürseniz sorularımı sevinirim. İkinci bölümde devam edeceğiz İsmail Bey. Efendim kısa bir mola ama sizin de aklınızda sorular varsa WhatsApp'ımız emriniz amadedir. Yazarsınız biz de buradan İsmail Bey'e iletmiş oluruz. 0549 693 82 82 WhatsApp hattımız. Kısa bir ara sonrasında buradayız inşallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Efterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89.
7: Sıcak bir yemek. Bir talebe. Ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli, sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun.
1: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Tarihin başından beri kaderimdi benim, temiz yüreklerden edilen duaların elçisi olmak. Ne depremler gördüm, ne yıkımlara şahit oldum. Yaşayanların çoğu bilmez. Fatih'in emanetine sıkı sıkı sarılanlar gövdemdeki taşlara harç oldu. Dimdik ayakta tuttu emanetin elçileri, bu toprakların inancını, sevgisini, hürmetini ve minnetini. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak emanetin elçisi, güneşin altındaki her iyiliğin gölgesiyiz.
10: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
12: Dünyada da ben merkezcilik giderek artıyor. Yani hoşgörüsüzlük, empati yoksunluğu, duygusal yaşantılara uzaklık, mesafelilik gittikçe artıyor. Bunun sonucu olarak da tabii ki kişilik bozukluklarının artış gösterdiğini zaten düşünüyoruz ve söylüyoruz. Zaman zaman burada yine böyle bahsettiğim oluyor.
13: 0549-691-8080 üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz.
10: Ercan Gör'ün sunumu, psikolog ve psikoterapist Serhat Öncüler'in yorumlarıyla Psikolojik Bakış yeni bölümüyle yarın saat 11'de Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
14: Şimdi ne dedik? Müjde çok ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamsu salavat iftaradallahu teala alel ibad. 5 vakit namazı Rabbim kullara farz et. Femen sallâhunne li vaktihin. İlk şart vaktinde kılmak. Ve etemme rükû'ahun. Rükûlarını tamamlarsa. Ve sücûdehunne. Secdelerini tamamlarsa. Ve huşû'ahunne. Hadisin bir lafzında da bu var. Nedir o? Huşûunu da tamamlarsa. Şimdi vaktinde kılmayı becerdin. Rükû'u tamamladın. Secdeyi tamamladın. Bunları yapma imkanı biraz daha fazla. Ama o huşûu da tamamlarsa kaydığı ile kâne hakkan alallâh en yaghfir aleyh. Allah'ın bu kulu affetmesi Allah üzerine bir hak olur diyor. Allah üstlenmiş olduğu bir söz olarak kimse bana bir şey vacip edemez, beni zorlayamaz ama ben söz veriyorum bunu affedeceğim Allah diyor. Ama şimdi bu kadar müjdeye bir şart, o şartların arasında huşû şartı geldi. Bu nasıl tamamlanacak şimdi?
10: İlmi halini öğrenmek erkek kadın her Müslüman üzerine farzdır.
15: ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz.
10: Sizlerden gelen fıkhi sualleri Fatih Kalender Hoca Efendi'nin cevapladığı İlmihal programı yarın saat 19'da Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
16: Bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
17: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi, o kadar kötü idare edilmiş ki ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam, hain demeyeceğim. Demiyorum yani, böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı yaptığı öyle bir sek ve idare olurdu.
10: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri yarın saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

Allah şer yaratmaz. Nasıl olmaz? Şer yaratmazsa şer olmaması lazım bir alemde. Yani Allah'a şer yaratmaktan uzak tutayım derkene ne yapıyor? Allah'ın yaratma sıfatını iptal ediyor. Yarıya iptal ediyor. Hayırları yaratır, şerleri yaratmaz. E bu sefer dünyada bu kadar şer var. Bunları kim yapıyor? Onu diyor, yapan yaratıyor diyor. İşte o zaman kul fiilinin halikidir safsatası çıkıyor. İnsan kendi işini kendi yaratır. Bozuk inancı çıkıyor. Hal böyle olunca da işte Allah adamın içki içmesini yarattı veya zina yapma fiilini yarattı veya adam öldürme fiilini yarattı dememek için diyor ki bu öldürme işini diyor bu katil yarattı diyor. Ya o şimdi sen daha beter bir cinayet işliyorsun. Neden? Allah'tan başkasına yaratma fiili veriyorsun. Yaratan ancak benim Allah buyuruyor ama sebep olan kul. Burayı ayırt edemeyince çok büyük mefsedetler, bozuk inançlar, fikirler ürüyor, türüyor. E Cebriye de ne diyor? Efendim Allah adamı mecbur ediyor. Bu adama diyor bunu yazmış, bu adam bunu mecbur öldürecek. E yani hırsızın hiçbir suçu yok. Ya kardeşim, adam Parkinson olmuş böyle böyle elinde değil. Ha bu adama Allah niye elini sallıyorsun namazda diye sormaz. Ama şimdi sen elini böyle durdurabiliyor musun? Durduruyorsun. E sen elini durdurduran namazda 80 kere kaşınırsan ne olur? Bozarsın işte.

0: Selamünaleyküm, yeniden birlikteyiz. Aranın ardından devam ediyoruz. Bunu konuşalım da konuştuğumuz mevzu hem Türk sanayisi hem de gelecek tasavvuru dedik. Şimdi ikinci bölümde birazcık daha bu tarafı açacağız. Türk sanayisiyle ilgili aslında pek çok merak edilen soruları sormaya çalıştım dilim döndüğünce. Müsiyat Makine Sektör Kurulu Başkanı İsmail Somalı Beyefendi'ye. Şimdi tabii herkes şunu da merak ediyor. Bir gelecek tasavvuru olunca yapay zeka artık kullanmayanımız yok. Çok ciddi işleri bile böyle iki tık mesafesine indirdi yapay zeka. Ama bu kadarla mı sınırlı? Değil elbette. İşte robotlar var. Robotların hatta olimpiyat oyunlarını bile düzenledi Çin. Bu noktada da dünyaya biraz böyle bir gösteriş de yapıyor. Bu yapay zekanın, bu robotların İnsanlık için dost mu, düşman mı olacağı konusunda bence kahir ekseriyet biraz ya bunlar bize düşman olacak galiba düşüncesinde birleşiyor gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz İsmail Hocam? Sonuçta siz de sanayicisiniz ama bir yandan da insansınız yani ve siz de bu hayatı yaşarken ister istemez her teknolojik gelişme sizin kendi şahsi hayatınızda da doğrudan ilgilendiren bir durum ortaya çıkarıyor. Nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Yani dost mu olacak bu yapay zeka yoksa düşman mı olacak?
1: Şimdi o kadar yapay zekayı belki basite indirgemek çok doğru olmayacak ama çok böyle yıllardır süre gelen kalıplaşmış bir şey vardır, benzetme vardır. İşte bir bıçağı sarhoşun eline verseniz bela olur ama hekimin eline verseniz şifa olur gibilerinden. Dolayısıyla teknoloji de öyle bir şey. Yine rahmetli hocanın çokça andık bugün. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: O programlarında ilgili konuşmalarda hep şey diye açardı. Teknoloji Cenab-ı Allah'ın insanlara vermiş olduğu en büyük nimet derdi. Tabii burada önemli olan teknolojiyi ne amaçlı kullandığınız. Yani insanlığa rağmen mi teknolojiyi geliştiriyorsunuz, insanlık namına mı geliştiriyorsunuz? Dolayısıyla yaptığımız, geliştirdiğimiz teknolojiyi biz insanlığa rağmen değil, insanlığın namına, insanlığın hizmetine sunduğumuz müddetçe yani insanlığa düşman olacak diye bir kural ve kaide yoktur. Sonuçta onu yapan da yine insandır. Ama tabii bugünün dünyasında artık kendi kendine öğrenen yapay zeka modelleri gelişti. Bu yani aslında bir şey yaptığımızda, benzettiğimizde çocuğa benziyor. Yani çocuk da doğduğunda Müslüman fıtratı üzerine doğuyor. Ama içinde bulunduğu toplum, bulunduğu aile ona ne üflerse o yönde hayatını idame ettiriyor. Yine aynı şekilde yapay zeka dediğimiz, teknoloji dediğimizde yine İnsan merkezli olduğu müddetçe ki yine yakın zamanda da genel başkanımız bununla alakalı hatta en son Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu orta vadeli programda da yapay zeka ve teknoloji, dijitalizasyon, yeşil dönüşüm çokça Cumhurbaşkanımız tarafından anıldı. Yine aynı şeyi Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Bu yaptığımız çalışmaları insan merkezli, insan odaklı yaptığımız müddetçe insanlığa düşman olması diye bir şey söz konusu değil. Ama tabii örneklerini görmedik mi? Gördük. Şey yapmayalım, marka vermeyelim. Ama işte bilgisayarlarda kullandığımız platformlardan bir tanesi belki ilk robotu tasarladığında o dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla birlikte işte bunu bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı test etsin, konuşsun diye şey yapıyor. Başkan olsan ne yaparsın diye sorulduğunda bütün insanlığı öldürürüm diyor. Çünkü benim yerime geçmek için siz mücadele ediyorsunuz diyor. Dolayısıyla işte siz ne işliyorsanız o onun cevabını veriyor. Benim kuzenimin çok güzel bir benzetmesi vardı. İşte sonuçta bunun adı bilgisayar. Tek kelime olarak okuduğunuzda özel bir isim geliyor ama bilgi sayar, bilgiyi sayıyor. Siz ne bilgi verirseniz onu sayıyor. Dolayısıyla teknolojide biz insanlığa rağmen değil, insanlık namına geliştirdiğimiz müddetçe hem gündelik hayatımızda, hem sosyal yaşantımızda, hem üretimimizde işimizi kolaylaştıran amaç değil, araçlar haline gelecektir.
0: Evet, zaten herhalde üniversitelerde de özel bölümler artık oluşturulmaya başlandı. İşte prompt mühendisliği diye bir şey çıktı. Yani yapay zekayla en iyi konuşan kişiler olacak bunlar, bu mühendisler. Ne üretilmek isteniyorsa doğru promptu yazıp, şimdi ben de mesela prompt yazıyorum. Bir geçenlerde görsel oluşturmaya çalışıyoruz. Ya 2-3 gündür böyle cedelleşiyoruz. Hayır, orasını öyle yapma, burasını böyle yap. Bir çıktı veriyor. Hayır, öyle değil, orası öyle olmayacak, burası böyle olacak filan. Bu iş tabii daha kolaylaşacak yani, o prompt mühendisleriyle beraber. Yeni alanlar, yani her yeni adım başka adımları da ve alanları da, çevreyi de beraberinde getiriyor herhalde. O yüzden çok korkulacak bir durum yok diyebilir miyiz?
1: Yani tabii hani bu alanda uzman değilim. Evet. Yani yapay zeka modelleri nasıl çalışıyor, hangi verilere erişebiliyor. Hı-hı. Ama işte yeni alanlar doğuruyor. Hı-hı. İşte belki bundan 10 sene önce güvenlik dediğimizde bize, hı-hı, işte bulunduğumuz coğrafyanın sınır güvenliği geliyordu. Hı-hı. Bulunduğumuz mekanların, evet, güvenliği geliyordu. Ama artık siber güvenlikte çok ciddi bir şekilde, doğru, sosyal hayatta da gündelik hayatımıza da girmiş durumda.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla kapımızı açık bırakmamamız lazım, hı-hı, kapatmamız lazım. Hangi verilere ne şekilde bu sistemlerin ulaşabileceğiyle alakalı da çalışmaların ben yapıldığını, evet, düşünüyorum, ya, yapılıyordur.
0: Günün sonunda sade vatandaş şunu düşünüyor: İşimizi kaybedecek miyiz? Aşımızdan olacak mıyız? Endişe bu aslında. İşte bir Elon Musk var mesela, dünyanın yakından takip ettiği adamlardan biri, bu teknoloji noktasında söyleyeceği sözleri itibarlı kabul ediyor herkes. Niye? Çünkü bu adam söyleyince, ya bu boş bir şey değil, kesin gelecek bir şey var üzerimize doğru diye düşünüyor. O mesela diyor ki en fazla 3 yıl kaldı diyor. 3 yıl içerisinde dünyadaki tüm hayatlar çok farklı bir noktaya gelecek. Bir defa maaşlı çalışan diye bir şey olmayacak diyor filan. Yani bunu idrak edebilmek bugün gerçekten çok zor. 3 yıl çok uzak bir zaman da değil. Böyle olunca biraz ürkütücü oluyor. Hani ya nasıl bir düzen olacak? Eğer insanlar para kazanacak bir işi olmazsa ne yapar sorusu ciddi manada kaygı dozunu artıran bir şey. Şimdi mesela yakın zamanda bir havalimanına gittik. Siz de gidiyorsunuzdur sık sık işiniz gereği. Orada bakıyorsun, otomasyon cihazları var artık. Bavulunuzu gittiğiniz zaman, bagajınızı, onlar eskiden insanla muhatap oluyordun. Merhabalar, hoş geldiniz, biletinizi alabilir miyim? İşte valiziniz kaç kilo, tartalım, bakalım. İşte uçağınızın kapısı şu vesaire gibi bilgileri alabiliyordun. Şimdi o otomasyon diyor ki, ekranda yazıyor, valizinizi koyun diyor. Valizi koyuyorsun, işte kilosunu ölçüyor vesaire ve senin uçağına doğru götürüyor. Sana da işte bir uçuş kartı veriyor. Giderek artık insanın azalmaya başladığını görebiliyoruz. Bu sanayide de böyle olacak mıdır yani? Yoksa illa orada, hayır, hala daha sanayi emek yoğun bir iş. İnsana muhakkak ihtiyacımız var diyebiliyor musunuz?
1: Yani insana muhakkak ihtiyacımız olacak. Ama tabii her dönemi kendi şartına göre konuşmak lazım. Yani bundan belki 50 sene geriye gittiğimizde, bugün güncel olarak gündelik hayatımızda olan aslında mesleklerden birçoğu yoktu. Hı hı. Sonradan değişen şartlarla, değişen, doğru, teknolojiyle hayatımıza yeni giren meslekler oldu. Ama hayatımızdan çıkıp giden meslekler de oldu. Hı hı. Yani bugün İstanbul'daki Bakırcılar Çarşısı'na gittiğinizde bundan 50-60 sene önceki işte bakıra vuran sesleri, hı hı, duymuyorsunuz. Hı hı. Veya Kapalı Çarşı'daki o telkari ustalarının elle yaptığı işçilikleri bugün göremiyorsunuz. Hı hı. Bugün hepsini makineler yapıyor. O zaman o ustalar ellerinde bilezikleri oyuyorlardı. Bakırcılar tencereleri dövüyorlardı. Şimdi o meslekler kalktı. Onlar şimdi bakırları döven makineleri yapıyorlar.
0: Hatta geçen bir arkadaşım dedi, homemade damgası vurabilmek için makineye %1'lik sapma payı, hani hata payı veriyoruz ki hani hata olsun, işte bu el yapımı denilebilsin diye. Böyle şeyler varmış. Çok enteresan.
1: Yani. Tabii yani işte insanın zaman zaman aslında insan bugün sosyal

0: şuralardan imza alıyorduk dediğimizde aklı hafızası tahayyül evet. etmiyor. Onu almıyor. Bugünün teknolojisi.
1: Onun için 5 saniyelik iş.
0: İş. Evet. Ama bunun öncesinde ciddi bir emek vardı.
1: Doğru.
0: Yani bundan sonrasında öyle değerlendirmek lazım. Evet, bazı meslekler gidecek. Şimdi
1: benim meslek gidiyor İsmail Hocam. Öyle söyleyeyim. Yani artık dijital hologram sunucular vesaireler falan, hani yarın bir gün buraya geldiğinizde karşınızda bir hologram. Bununla mı konuşacağız ya diye şaşırabilirsin belki yani, ama bunlar bugünler gelecek diyorlar yani. Hatta yurt dışında şey yaptım. Bir haber okudum bununla alakalı. Bir radyo, yapay zeka bir radyo sunucusu üretmiş. Sunucu bir yıl boyunca program yapmış. Programın müdavimleri oluşmuş. Bir buluşma organize ediyorlar. O buluşmada bunun bir gerçek insan olmadığı, yapay zeka olduğunu açıklıyorlar radyo yönetimi. Ve herkes dumura uğruyor. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Biz bir yıl boyunca bir robotu mu dinledik diye. Bunlar olacak yani, ama burada şu da önemli değil mi? İnsan dediğimiz şeyin artık daha böyle multifonksiyonel olması lazım. Çoklu şeyleri başarabiliyor olması lazım. Yani bir insan iyi bir gazeteci ise aynı zamanda tarımla da, tarımsal konularda da bilgi sahibi olan, ya da ne bileyim evinde belki kendi tezgahında bir şeyler üretebilen, üretime daha fazla katılan insanlar mı olacak acaba diye aklıma geliyor. Başka türlü bir şey düşünemiyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu yani?
0: Zaman zaman ben bunu düşündüğümde aklıma hep rahmetli Alev Alatlı gelir. Alev Alatlı da derdi ki dünya yaşamı dediğiniz bir düz bir çizgi değildir. İnişli evet. çıkışlıdır. Teknolojiye de belki böyle bakmak mı lazım diye tabii zaman zaman düşünüyoruz. İşte çıkışı olduğu gibi bir inişi de var mı acaba bunun? Yani belli bir yere gelip sıfır noktası tekrar görülebilir mi acaba diye zaman zaman aklımıza gelmiyor değil. Ama tabii bu farklı hayatımıza alışkanlıklar soktuğu gibi zaman zaman eski alışkanlıklara da özlem duyuyoruz. Şimdi evet. Hepimiz işte müzik sosyal hayatta mutlaka dinliyoruzdur. İşte belki bundan işte bir sene önce, 1,5 sene önce ben çok fazla işte radyolarda veya farklı platformlarda yapay zekanın ürettiği müzikleri çok fazla dinledik. Ama bugün artık onu ayırt edebiliyorum ve
1: tahammülünüz o, yok.
0: Yok. Hani bir duygu evet. arıyor insan. Evet. Yani o duygu da onda evet. yok. Yani
1: çok doğru.
0: Yapay zeka evet. Yapay.
1: O tını rahatsız ediyor.
0: Rahatsız ediyor. Belli bir şeyden sonra bir insanın nefesinin bu kadar yetmeyeceği, bu kadar yükselemeyeceği veya aynı şekilde düşmeyeceğini insan aklında düşününce o duyguyu alamıyorsunuz. Dolayısıyla bu cümleyi biz kuruyoruz. Yani teknoloji, Cenab-ı Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetleri biz kullanıyoruz. Yani yapay zeka şunu demiyor. İnsanlık yapay zekaya veya teknolojilere öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar bizim hayatımızda kullandığımız gündelik araçlar olmalı. Evet. Ama insanın ruhunun ihtiyaç duyduğu şeyleri oradan almamız tabii evet. şey değil, mümkün değil.
1: Evet. Ya bu yapay zeka konusu hakikaten çok uzun uzadıya konuşulabilecek bir konu. Ama sizi mesela özel olarak gerçek manadaki duygunuzu merak ediyorum. Ya bu gerçekten korkutucu bir hal almaya başlıyor yavaş yavaş diyor musunuz? Tamam, evet. Şey kullanmalıyız. Hani ehlinin elinde bu iş bir nimete de dönüşebilir. Ya da tam tersi de olabilir diyoruz, ama sanki çoğu şey kötüye kullanıma daha yatkın gibi geliyor yani. Bunlardan biri de yapay zeka diyebilir miyiz? Yani öyle bir hale olacak ki artık, çünkü bir hadise oluyor, bir haber oluyor mesela. Habere baktığımız zaman bununla ilgili hiçbir hukuki altyapı bile düşünülmemiş ki hani olsun. Sonradan gelen şeyler bunlar. Yaşanıldıkça üretilen şeyler olmaya başlıyor. Hukuksal altyapısı, işte temel bilgi, insanlara bu faydalı mı, zararlı mı, kullanılmalı mı, kesinlikle dur.

0: durulmalı mı ki bu yapay zeka üretenler bile çekelim bunun fişini demeye başladılar yavaş yavaş. Ama bir yanda da insan dediğimiz bu yapının sıkılgan bir tarafı da var. Yani bir şey çok makineleşmeye başlarsa artık o tat vermemeye de başlıyor bir yandan ve ondan vazgeçiyor. Yani son teknoloji ürünler bile üretse bu yapay zeka, hiç daha bugün adını sanını bilmediğimiz. Mesela işte 100 yıllar önce televizyon diye bir şey kimse bilmiyordu, onlarca yıl önce diyelim hatta, bilmiyordu. Ama bugün televizyon diye bir şey var. Bugün yapay zekada yine böyle televizyonvari çok enteresan bir buluş ortaya koyduğunda acaba insanların onu kullanma zevki ya da ne bileyim ihtiyacı ya da tercih edebilirliği kalmayacak mı diye düşünmeden de edemiyorum.
1: Şimdi şuradan şey yapalım, başlayalım müsaadenizle. Hı hı. Yapay zeka korkutmuyor. Hı hı. Ama beni korkutan şu, artık dijitalleşiyoruz. Hı hı. Bütün veriler bir yerde toplanıyor. İşte bu toplanan verileri aslında korkutuyor bizi.
0: He,
1: yani evet. Benim doğru. Bu bilgisayarda neleri okuduğum, hangi fotoğrafları buna yüklediğim, evet. Kimlerin numarasını yüklediğim, bu telefondan hangi adresleri aradığım, hı-hı. Hangi saatte nerede olduğum, kaçta yattığım, kaçta kalktığım, işte kolumuzdaki saatler vesilesiyle kalbimin atış hızı, gece uyuduğum, hatta işte derin uyku, zayıf evet. Uyku... Bunların bütün verilerin aslında bir yerde toplanması korkutuyor. Asıl korkutucu evet, olan bu. Doğru. Çünkü işte geçmişte de şey yaptık, müşahede ettik bunu. Fotoğraf arşivleri güzeldir. Geçmişi hı-hı. Hatırlamak için zaman zaman geri döner bakarsınız. Hı-hı. Ama bu fotoğraf arşivlerinin veya video arşivlerinin bir gün size karşı kullanacak olması aslında insanı tedirgin doğru. Eder ve korkutur. Yani yapay zeka dediğimizde yapay zekanın aslında asıl büyük tarafı ne? Çok veri olması. Hı hı. Yani yeryüzünde bu teknoloji dijital çağa geçtiğimizden, bilgisayar kullanılmaya başladığından beri biriken bütün verilere aslında kısa bir süre içinde hı hı. Araştırabiliyor olması ve o veriyi bulabiliyor olması aslında. Dolayısıyla... Siz hangi verinin içine atıyorsunuz bu? İşte bir su pompası düşünün. Hı hı. Hangi havuzun içine atıyorsunuz? O suyu boşaltıyorsunuz veya bir yerlere götürüyorsunuz kullanın. Yapay zekada böyle bir şey. Siz hangi veri havuzunun içine atıyorsunuz ve o verileri niye kullanıyorsunuz?
0: Evet.
1: Yani asıl tedirgin eden noktası bu. Yani eğer benim işte kaçta yattığım, kaçta sabah kalktığım, hangi güzergahtan nereye gittiğimi düzenli olarak toplayıp o bölgedeki verileri toplayıp ona göre navigasyonlara yol tarifi verip insanları trafiksiz bir ortamdan varacakları yere göndermesi yapay zekanın insanlığa çok faydalı bir model.
0: Evet.
1: Ama düşünün ki çok önemli toplantılara zaman zaman yetişmemiz gerekiyor. Sizin bir yerden bir yere gitmemeniz için eğer bu veri kullanılıyorsa o zaman ciddi bir tehlike haline geliyor.
0: Evet, çok doğru.
1: Yani bu da bence yapay zeka konusunda asıl önemli olanın verinin ne amaçlı kullanıldığı, niye kullanıldığı.
0: Robotik sistemler kullanılıyor mu sanayide artık ciddi ölçüde? Yani bu robot teknolojisi dediğim, şimdi robot deyince hemen aklımıza şey geliyor sevgili izleyiciler. Ya işte hani Çin'in o şimdi ürettiği var ya, insan figürlü robotlar. Onlar değil. Başka robotik dediğimiz şeyler var, alet, edevat sanayide kullanılan. Bu da bizim sanayimizde çok yaygın mı? Yoksa yeni yeni gelişen bir şey mi?
1: Yani robot teknolojisi, tabii endüstriyel robot teknolojisi aslında işte Türkiye'de hatta 90'lı yılların ortalarında bizim kendi yerli ve milli robotumuz da var. Bu coğrafyada yapılmış. Hı-hı. Ama tabii uzun yıllardır endüstride kullanmaya alışkınız biz bunu. Gün geçtikçe de artık... kullanımı daha da yaygınlaşıyor. Hı hı. Tabii sizin de şey yaptığınız gibi, söylediğiniz gibi robot denince insanın aklına iki kolu, kafası, ayakları olan bir şey geliyor. Bunlar da artık yavaş yavaş endüstrinin içine adapte olmaya başladı. Bir yerden bir yere bir şey gideceği zaman, geleceği zaman falan farklı modellerde kullanılmıyor değil. Kullanılıyor tabii. Yavaş yavaş bu da yaygınlaşıyor tabii. Burada önemli hususlardan bir tanesi şu, Hani bir ilk bölümde konuştuğumuz üretim modeli konuşmuştuk. İşte daha az insan kaynağıyla daha fazla, daha verimli nasıl üretebilir mi konuşuyoruz. Bugün de baktığınızda artık daha fazla üretmek için, daha standart üretmek için, yani sürdürülebilir kılmak için yaptığınız üretimi standart hareketlere sahip olan elemanlar kullanmanız lazım. Hı hı. Elemanlardan kastım da robotlar. Hı hı. Dolayısıyla artık yeni çağın üretim modelinde çokça duyuyoruzdur, artık hayatımıza da giriyor. Karanlık fabrikalar. Hı. Artık hı. Fabrikalar karanlık, insan yok. Sadece robotlar çalışıyor içerisinde. Bir de makine sektörünün tabii üretim teknolojisi olduğu için standart üretimlerde herhangi bir farklı müdahaleye gerek kalmadan, insan müdahalesine gerek kalmadan standart ürünlerin üretildiği fabrikalarda artık çokça görüyoruz. İnsan çalışmıyor. Hı hı. Gidiyorsunuz koskoca fabrika, 200 tane robot var. İçeride sadece 5 kişi dolaşıyor. Yani üretim sürdürülebilir, standart bir şekilde devam ediyor.
0: Evet.
1: İşte burada da yine az önce sorduğunuz soru aklına geliyor insanın. Yani tornaların başında da artık robotlar olup parça yüklemeyi, indirmeyi, bindirmeyi onlar yapacaksa, zaten makineler artık bilgisayarlandı. Hı hı. CNC makineler, tezgahlar hayatımıza girdi. Onlar da yapacaksa artık hayatımızda bizim tornacı da olmayacak mı? Hı hı. Ama en nihayetinde o robotu da programlayan bir insan, onun bakımını yapan da bir insan, ona bu dili öğreten, bu işi öğreten de bir insan. İnsanlar, evet. Sizin de az önce söylediğiniz, çok güzel söylediniz. İnsanlar kendilerini farklı alanlarda da daha nitelikli hale getirmesi lazım. İşte bugün eğer daha kaliteli ürün üretelim, daha katma değerli ürün üretelim diye düşünüyorsak, bunu planlayanların da daha kendini bulundukları alanda da geliştirmeleri yani, çok önemli.
0: Yani söylediklerinizden anladığım, aslında sanayide 10 sene öncesine kadar bile geriye gitmiş olsak işler birazcık daha fazla makineye, robota bırakılmış durumdaydı zaten diyebiliriz, değil mi?
1: Diyebiliriz.
0: Ya, o yüzden bundan daha fazlası ne kadar olabilir? İşte belki 100 kişinin çalıştığı fabrika 20 kişiye düşebilir belki. Geri kalan o 80 kişi de illaki bu gelişmişlik içerisinde farklı bir alanda kendisine bir iş şeyi bulabilecektir. Yani rızık endişemiz yok. Allah bir şekilde herkesin rızkını verecek. Ona kanaat ediyoruz elbette. Ama işte hep böyle bir insanoğlu merak halinde, ya gerçekten bu olabilir mi? Bu iş bu kadar büyüyebilir mi filan denildiği zaman orada ne yapılabilir? Hani şunu merak ediyorum. Biraz da Türkiye'nin gelecekteki bu şartlara uyumlu olabilmesi için ne yapması gerekiyor da konuşalım dedik ya. Biz bu noktada yani okullarımızı mı geliştirmemiz lazım, yoksa insanlarımızın kendini geliştirmek noktasında daha farklı bir şekilde mi kanalize etmek lazım? Nasıl yapmak lazım yani? Bunu çok merak ediyorum. Elbette pek çok şey makine yapıyor, bu zamana kadar da yaptı. Ama şimdi şu bilgisayarın çıkması bile kaç tane hesap kitap uzmanını mesela devreden düşürmüştür, sistemden düşürmüştür. İşte matbaa çıktı, hattatlar işsiz kaldı falan gibi bir dünya tarihte bunun örnekleri var. Ama hayat devam etti bir şekilde ve onlar da başka bir şekilde hayatlarını idame ettirmeye başladılar falan. Bu noktada Türkiye'de hakikaten ne yapılması gerekiyor? Yani bizim o az evvel saydığınız sanayi modelleri gibi bir model mi oluşturulması gerekiyor? Yoksa eğitim, öğretim hayatının sil baştan bugün çok farklı bir şekilde mi formatlanması gerekiyor? Bu noktada neler söylersiniz?
1: Aslında hem kültürel açıdan hem toplum yaşantısı açısından da çok önemli, hı hı, değindiğiniz konu. Çünkü toplumları var eden aslında sahip oldukları kültürdür.
0: Evet.
1: İşte biz coğrafyamızla övünüyoruz. Niye övünüyoruz? Bizim 1000 yıllık bir devlet geleneğimiz var diyoruz. Hı hı. Kadim medeniyet değerlerimiz var diyoruz. Şimdi bizi biz yapan değerlerimiz ve gelecek perspektifi. Hı hı. Bunu aynı potada birlikte değerlendirmemiz lazım. Şimdi şöyle bir geriye döndüğümüzde, işte 200 sene, 300 sene geriye döndüğümüzde ülkelerin gayri safi milli hasılalarının çoğunun tarımdan. Hı hı. Herkes tarımcıydı, çiftçiydi. Ondan sonra hayatımıza sanayi girdi. Tarımcılar evet. aç kalmadı.
0: Evet.
1: Ve dünya nüfusu daha da arttı. Hı hı. Sanayi hayatımıza girdi. Ondan sonra teknoloji şimdi hayatımıza girdi. Tarım artık ülkelerin gayri safi milli hasılalarına baktığınızda, hatta bugün yine biraz baktım. İşte OECD ülkelerinin ortalaması %3, %5'ler civarında. Hı hı. Yani bundan tahmin ediyorum işte 300 sene önce geriye gittiğimizde çok tam tersi bir tablo vardı belki. İşte o zaman ticaret belki ciddi bir yer kaplıyordu. Tarım biraz daha azdı. Ama çağ değiştikçe, şartlar değiştikçe farklı alanlara eğilimler de değişiyor tabii. Hı hı. Eğilimlerimiz çağa göre değişiyor. Şimdi bence şahsım olarak ben kendi evlatlarıma da hep aynı şeyi söylerim. Birincisi dünyayı iyi tanımamız lazım. Yani hı hı. dünyayı iyi tanıyacağız. Teknolojinin dünyanın nereye gittiğini, hani sadece bizim coğrafyamızda ne oluyor değil, dünyada ne oluyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra da biz bu işi, bu teknolojiyi veya bu ilimi, bu bilimi, bu mesleği Türkiye'de nasıl geliştirebiliriz? Veya her zaman globalde, küreselde gelişme eğilimi olan bir ürünün veya bir alanın Türkiye'de gelişeceği diye bir şey de söz konusu olmayabilir. Çünkü işte ilk başta konuştuğumuz, az önce konuştuğumuz şeye geliyoruz. Bizim medeniyet değerlerimiz farklı. Yani oradaki bir meslek burada çok başarılı olmayabilir. Buradaki bir meslek orada hiç başarılı olmayabilir. Dolayısıyla coğrafya kendi kadim medeniyet değerlerimiz ışığında aslında geleceği iyi okumak lazım. O yönde bütün çalışmalarımızı yapmak lazım ama en önemlisi tabii donanımlı olacağız. Hı hı. Yani bugünün teknolojisinin gerekliliklerini aslında kuşanıp biz geleceği nasıl planlarız? Yani geleceğe nasıl ayak uydururuz da değil aslında.
0: Evet.
1: Çünkü hakikaten coğrafyamıza bakıyorsunuz. Bizim coğrafyamız geçmişte olduğu gibi belki bugün de hep kilit rolde, anahtar rolde. Dolayısıyla biz geçmişten gelen o sırtımızdaki yükle de birlikte nasıl ayak uydururuz değil, nasıl planlarız? Planlayıcısı evet. biz olalım. İşte ilk bölümde biraz konuştuk. Bu sanayideki, Türkiye'deki gelişim bize neyi öğretti? Başarabileceğimize olan inancımızı öğretti. Dolayısıyla dünümüzü bildiğimizde, yarınımızı doğru planladığımızda aslında hakikaten kendimizi de o alanda doğru geliştirdiğimiz müddetçe işte o ilk bölümdeki fragmanın filmini çekmeye hazır olmuş olacağız.
0: Evet. Ya bu konuda ben bizim kıvrak bir zekaya sahip olduğumuzu düşünüyorum yani. Biz hakikaten insan boyutuyla baktığımız zaman meseleye bizim insanımız kıvrak bir zekaya sahiptir. Her türlü koşula kolayca ayak uydurabilir kabiliyetteyiz biz elhamdülillah. Zekiyiz yani bu konuda şüphe yok kesinlikle. Hani şartlar ne ölçüde olursa olsun, nasıl değişirse değişsin bir şekilde bir yolunu buluruzu biz kafamız bu noktaya daha kolay çalışıyor diye düşünüyorum. Hep böyle Almanya'da bir örnek verir işte Almanya'da bir üretim şeyinde bandında çalışan işçilerin kronik bir sorunu hızlıca ortadan ama şey değil bilimsel bir yaklaşımda değil yani tamamen kafayı kullanarak hızlıca ortadan kaldırıp ertesi gün gelindiğinde sabah vardiyasında geldiklerinde gördükleri manzara ya bunu kim yaptı işte Türk işçiler yapmış deyip ya nasıl yaptılar böyle bir şey olabiliyor muydu? Bir otobüs fabrikasında otobüsün üstünün kesilip işte farklı bir şeyin montajlanması ile ilgili anlatılıyordu bu. O yüzden şey dedim yani ya işte Türk budur işte zaten yani hani şartlara bakar nereden kıvrılabiliriz nasıl bunu esnetebiliriz en kolay çıkış yolu neresidir onu hemen tak bulur uygular ve problemi üstünden aşar yanından aşar ve devam eder. Biraz Bu yeni değişen dünya sisteminde de biz öyle olacağız ve bu zekamız bizi hep oyunda tutacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum, siz bir sanayici olarak, bir işveren olarak işte kalifiye personelleriniz var. Böyle bakabiliyor musunuz hadiseye? Siz de öyle düşünüyor musunuz acaba?
1: Yani aslında bizim Türk sanayimizin önemli avantajlarından bir tanesi de hızlı dönüşebiliyoruz. Hızlı ayak uydurabiliyoruz.
0: Evet.
1: Yani coğrafya kaderdir.
0: Evet.
1: İşte şöyle geriye dönüp işte 40 yıllık hayatımıza bir baktığımızda, çevremizde olanlara baktığımızda, kendi coğrafyamızda ülke içi yaşadığımız bir takım dönemsel olumsuzluklara baktığımızda biz hakikaten güncel duruma çok kolay adapte olabiliyoruz.
0: Evet.
1: Çok kolay planlayabiliyoruz. Planlarımızı değiştirebiliyoruz. Üretimde de bunun aslında bir karşılığı var. İşte tekerlekli fabrikalarınız olacak. Üretimi kolay dönüştürülebilir üretim hatlarımız olacak. Bu bizim için hakikaten ciddi avantaj. Hatta Allah rahmet eylesin, bizim Gaziantep'teydi yanılmıyorsam, Mennan ustamız vardı.
0: Mennan usta, o meşhur değil mi?
1: Meşhur Mennan ustamız vardı. Mennan ustanın birçok uluslararası fuara girmesini de yasaklamışlardı diye bir şehir efsanesi var. Evet, şimdi çok teyitli bilgi olmadığı için böyle söylüyorum. Neden? Çünkü Mennan usta aslında şey değildi.
0: Üniversite mezunu
1: mezunu değildi.
0: Evet. Çekirdekten
1: yetişmeydi. Ama onun o analitik düşünme yapısı çok güzel gelişmişti. Bir Türk ürünü gördüğü işte zaman nasıl üretilebileceği hakkında da çok kolay hemen kağıt kalemi alıp projesini çizip hızlı bir şekilde üretebiliyordu. Bu bizim için, hani bu sadece Mennan ustaya has bir aslında şey değil, özellik değil. Yani bizim coğrafyamıza has bir özellik. Doğru. İşte hepimiz zaman zaman işimizle ilgili yurt dışına çıkıyoruz. İşte Asya'ya gittiğimizde ya bu ürünü sen yapıyorsun da aslında şöyle yapsan çok daha akıllıca olmaz mı? Daha verimli olmaz mı diye biz zaman zaman oradaki tesislerde mühendislerle konuştuğumuzda şey yapamıyor, onu tahayyül edemiyor. Hı hı. Ya acaba nasıl değiştiririz? Sen nasıl yapıyorsun bunu? Benim diyor babadan kalma modellerim var ve o kalıplara diyor döküyorum diyor. Öyle yapıyorum. Ama biz böyle çok hızlı bir şekilde aslında gördüğümüz sorunu pratikte nasıl düzeltebiliriz? Hangi proseslerden geçirip bunu biz daha verimli yapabiliriz? Onu çok kolay bir şekilde yapıyoruz. O da bizim coğrafyamızın işte sahip olduğu nadir şeylerden, avantajlardan bir tanesi. Evet.
0: Valla çok keyifli bir sohbet havasında oldu. Aslında biz gelecek tasavvurunu da şöyle konuşurken, aslında bir sanayici olarak ve siz şu an ikinci kuşak mısınız, üçüncü kuşak mısınız bilmiyorum. Ama evlatlarınıza da elbette bunu inşallah devredeceksinizdir. Gelecek anlamında bu kadar yapıcı düşünen kaç kişi vardır bilmiyorum. Ben çünkü hep böyle olumsuzluklar falan filan okuyorum zaman zaman. Acilen bir şey yapılmalı vesaire gibi. Fakat söylemleriniz çok yerindeydi, çok güzeldi İsmail Hocam. Yani bizim aslında kaygılardan sıyrılmamız ve ne gerekiyorsa bugün onu yapmamız. Yani her gün taze bir besmeleyle işimizin başındayız. Kendimizi elbette geliştirmeliyiz ama çok da korkmadan. Kaygı elbette lazım birazcık, çünkü kaygısız, gamsız olur insan. Biraz kaygı olacak, insan harekete geçirecek, o kaygıya ihtiyaç var. Ama çok da bu işi kaygı bozukluğuna götürmeden yolumuza devam edeceğiz diyorsunuz. İnşallah daha nice güzel gelişmeleri Türk sanayisi adına duyarız. Bekliyoruz, istiyoruz. Bugün sağlık sektöründe bile sanayinin çok ciddi hamleleri var. Yerli, milli imkanların kullanıldığını da biliyoruz. Sadece savunma sanayini falan duyuyoruz biz ama geri planda aslında çoğu sektörün içerisinde Türk sanayisi kendisini, gücünü hissettiriyor elhamdülillah. Bunun için zaten insanların o fuarlara katılması çok çok önemli. Biraz da ufku da geliştiriyor. Mesela teknofestler yapılıyor. Genç kuşağın, taze beyinlerin ufkunu birazcık daha genişletiyor. Bizim gibi böyle artık orta yaşa gelmiş olanların da ülkesine olan inancı daha artması için ben o MÜSİAD'ın bilhassa düzenlemiş olduğu fuarlara katılım göstermelerini istiyorum. Çünkü ben çok memnun kaldım yani holler arasında gezerken böyle standlar arasında dolaşırken ya biz hiç bilmiyoruz ki dedim yani bunu sıradan bir vatandaşın Türk sanayisindeki gelişmişlik düzeyi nedir asla aklına hatırına gelemeyecek türden gelişmeler var orada. Onu görünce hoşuma gitmedi değil yani. Çoğu sektörün içerisindeyiz biz de farkında değiliz yani. O yüzden biraz bunları hatırlatalım, bunları cümle içerisinde kullanalım, bir merak oluşturalım, kaygı varsa yatıştıralım şeklinde sizi davet etmiştik. Sağ olun siz de kırmadınız, geldiniz. Son 1-2 dakikamız, neler söylersiniz kapanışta?
1: Şimdi teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, imkan biz verdiniz. Sohbet havasında çok keyifli evet. Geçti hakikaten. Hep güzel konuştuk, olumlu konuştuk. Yani değerli izleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Yani hakikaten hiç mi sorununuz yok arkadaş diyebilir. Anlatmaya kalksak çok sorunumuz var. Hepimiz gündelik yaşamın içinde farklı sıkıntılarla, sorunlarla yaşayabiliyoruz, denk gelebiliyoruz. Evet, iş insanlarımızın, sanayicilerimizin yükü biraz daha fazla ağır. İşte içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar gereği. Hükümetin uygulamış olduğu bir para politikası var. Bu para politikası dolayısıyla maalesef işte finansmana erişimimiz çok zor. Eriştiğimiz finansman maliyeti çok yüksek. İşte kaynaklar maalesef doğru değerlendirilmiyor diye düşünüyoruz. Veya gözden kaçan yerler var. Bunların daha planlı organize yapılması lazım. Ama hakikaten Türkiye'de çok kuvvetli bu anlamda sivil toplum kuruluşlarımız var. İşte MÜSİAD'ımız var. Benzer kuruluşlarımız var. Bu kurumların hepsi, ben MÜSİAD içinde olduğum için, MÜSİAD'da görevli olduğumuz için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bizim sahadan almış olduğumuz bütün geri bildirimleri projelendirilerek çözümü nedir diye çalışmasını yaparak biz kanun yapıcılarımıza, devlet büyüklerimize iletiyoruz. Ama bizim de görevimiz bu işimizi yaptıktan sonra işte ekranlar başına çıkıp ya işte şöyle sıkıntılı durumdayız, böyle sıkıntılı durumdayız demenin de ben çok fazla doğru olduğunu düşünmüyorum. Bizim ihtiyacımız olan Allah kimseye vermesin ama malum o kötü hastalıklarda en önemli şey moralini ve motivasyonunu evet. Yüksek tutmaktır.
0: Evet, doğru.
1: Ben şahsım adına gündelik siyaseti çok fazla arka planımı almıyorum, içime almıyorum. Yani günlük en fazla yarım saat haberleri dinlerim. Onun dışında çok fazla herkes kendi işiyle ilgilenecek.
0: Evet.
1: Ben kendi üzerime düşeni yapayım. Bir birey olarak, bir sanayici olarak, bir iş dünyasında çalışan birisi olarak ben kendi günlük ödevlerimi yapayım. Hepimiz inanç sahibi insanlarız. Evet. Ondan sonra evet. Hasbinallah ve nimel evet. Vekil diyeceğiz. Evet. Biz gayretimize, çalışmamıza devam edeceğiz.
0: Çok güzel. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İsmail Bey sağ olun, var olun. Kıymetli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Efendim tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.
2: Mustafa Balebi'yle bunu konuşalım sona. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş, götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
7: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
8: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12422. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey.
9: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Yine bir hadis-i şerif okuyalım. Ebu Yala rivayet ediyor. Has'am kabilesinden bir zat sahabe-i kiramdan geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sualler sordu. Ebu Yala'nın müsnedi var. Ebu Yala büyük muhaddis. Orada 6839 rakamıyla kaydedilmiş bu hadis-i şerifte. Efendim diyor ki ben diyor işte bir peygamber çıktığını duydum diyor. Has'am kabilesinden geldim diyor. Ve fîn efendimine sahabi. Medine dönemi olduğu anlaşılıyor. Yani ashabından bir cemaat içinde oturmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Entellezî tez'um enneke Resulullah. Allah'ın Resulü elçisi olduğunu iddia eden, söyleyen zat sen misin dedim diyor. Yani şimdi adam yeni gelmiş yani. Sahabeden değil. Yeni Müslüman olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne'am evet benim dedi diyor. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi diyor yani. Kultu ya Resulallah. Bak hemen adam iman etmek niyetiyle gelmiş. İyi niyetle gelmiş. İtiraz için gelmemiş. Ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Çünkü orada cemaat vardı diyor. Hanginizsiniz dedim diyor. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanıdı. Yani orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanımamak mümkün mü? Yani hiç kimseye benzemez. Tabi onun için sen misin dedim diyor. Benim dedim. Ey ula amali habbuylallah. Allah en çok hangi ameli sever dedim diyor. Yani bu kadar amel var. Yüzlerce binlerce faziletli amel var yani. İbadet var, taat var, zikir var. Kale el imanu billah. Önce bir defa Allah'a doğru iman edeceksin. Allah'a iman etmek ve meleklere imanla içinde kitaplara iman, rasullere iman, ahirete iman, dirilmeye iman. Amen. Tüm esasları yani. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Ben Allah'a inandım, peygambere inanmadım. Öyle iman mı olur? Ve Allah'a inandım, buyurduğuna inanmadım. İşte ben sana inandım, dediklerine inkar ettim. E ben senin dediklerine inkar edeceğim, sana iman etmiş olmuyorum ki. Allah'ın bütün buyurduklarına inanmak bunun içine giriyor yani. İman. Ama tabii amel girmiyor buna. Çünkü bir insan hiçbir abdest almadan, namaz kılmadan, gusül etmeden bile beyninde, aklında, kalbinde imanı edebilir. İnanabilir yani. Şu amel hareket ister, icraat ister. Bilmem ne kalktın, oturdun, abdest aldın, taharet aldın. Bunlar ayrı şeyler. İmanda bunlar yok. İman beyinde biter. Dille ikrar da tabii buna gerekiyor. Çünkü dilsiz değilsin, bir şey değilsin o zaman. Oku buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü. Tamam. Peki dedim diyorsun. Ondan sonra ya Resulallah sonra ne gelir? Sümme salatu rahim. Bak. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sonra sıla-i rahim gelir. Bak. Sordum diyor. Sahih hadise bu yala büyük muhaddes müstedinde geçiyor bu hadis. Allah'ın en sevdiği nedir? İman. Sonra nedir? Sıla-i rahimdir. Akrabanı ana babadan itibaren en yakınlarından uzağına doğru aramak, sormak, bir ihtiyaçları varmış diye elden gelince şekilde görmek. Kultu ya Resulallah eyyül amal ebgazu ilallah. Peki Allah'ın en kızdığı, hiç sevmediği amel nedir? Buyurdu el işrakü billah. Allah'a ortak koşulmasını. Yani ortak koşulması deyince puta tapmak, Yahudi Hristiyan olmak gibi anlamayın. Bir adam Müslümanım derken de Allah'a ortak koşabilir. Ne gibi? Kur'an'daki biatı inkar eder. Hadis-i şerifleri tümden inkar eder. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eder. Melek yok der, cin yok der. Yani sen işte Allah'a inanıyorum desen de Allah'ın buyurduklarını, Habibi'nin duyurduklarını inkar ettiğin zaman o iman bozuluyor. İşte Allah'a ortak koşmuş olur. Yani insanı dinden çıkaran şeyler diyelim buna. Kultu ya Resulallah sümmeme. Ondan sonra ne gelir? Yani kâfir olmak yani, müşrik olmak, mürtet olmak, dinsiz olmak Allah'ın en sevmediği şey. Ondan sonra ne gelir? Bak düşün. Yani tabii burada birçok hadis-i şerif bu konuda vardır ama yani zina demedi, içki demedi, faiz demedi. Mesela bu hadiste de böyle. Bu yönünü ele almış yani. Katiyatü rahim, akrabanın ilişkisini kesmek, ana babanı, amcanı, halan, dayın, teyzeni arayıp sormamak. Bak şirkten sonra bunu getirdi burada da. İşte büyük günahlar serisindeyiz. Şimdi bakıyorsun bir hadiste 7 günahtan sakının. Bir hadiste 9 günahtan. Bunlar hep büyük günahların tertipleri, tasnifleri. Bak bu hadis-i şerifte de şirkten sonra ikincisi sıla-i rahimi kesmek geliyor. Kultu ya Resulallah sümmeme. Sonra nedir ya Resulallah dedim diyor. Üçüncüyü sordum diyor. Allah Allah. İyiliklerde iki şey sordu. Birincisi iman, ikincisi sıla-i rahim. Kötüyü sorarken üçüncüyü de sordu. Ne buyurdu? Kâlesi melemru bil münkeri ve ney al maruf. İyiliği emredip kötülükten ne edeceğiz? Namaz kılmayana namaz kılmayı tavsiye edeceğiz. Oruç tutmayana orucu anlatacağız. Tesettürü olmayan kadına kıza efendim başını örtmesini veya neyse başını örtmek yetmez. Başını örtüyor, altını açıyor. Ondan sonra bütün bedenin cümle bedeni kadının avrettir. Örtünmesini tavsiye edeceğiz falan filan. Şimdi hal böyleyken adam ne yapıyor? Şeriatın reddettiği şeyi emrediyor. İç içeceksin diyor. Başını açacaksın diyor. Burada namaz yasak diyor. Bu sefer ne yapıyor? Marufu emretmiyor, münkeri emrediyor. Tam tersine ne yapıyor? Marufu nehyediyor. Maruf ne? Namazı yasaklıyor. Orucu yasaklıyor. Sarığı yasaklıyor. Cübbeyi yasaklıyor. Kadınların tesettürünü yasaklıyor. Böyle çok memleketler var, milletler var, iş yerleri var. Patronlar var, amirler var. Doğru çok. Allah'ın yasağını emrediyor. Allah'ın emrini yasak ediyor. İşte bu da diyor kafir olmak, ondan sonra akrabayla ilişkiyi kesmek, ondan sonra da Allah'ın yasaklarını emretmek, emirlerini yasak etmek. Öyle yerler var, namazı yasak etmiş. Mescid açtırmıyor. Evvelce maalesef. Yani benim babamın zamanındaki askeriye de mesela şimdi tabii öyle değil elhamdülillah. Şimdi paşalar, komutanlar, şunlar bunlar hepsi İslam'a saygılı. Yani duyuyorum şeyler var. Mescitler açılmış. Garnizonlarda, şurada, burada falan. Bunlar sevindirici şeyler. Ya adam diyor bize diyor tabii babamın askerlikleri ne zaman işte hangi yıllarda yani 90'ı geçti şu an ona göre hesap etmek lazım da. Yani oruç tutan var mı diyor. Sen de zannediyorsun ki oruç tutan varsa ona kolay iş vereyim de sahurluk vereyim. Oruç tutan varsa en zor işleri ona veriyormuş. Yani öyle bir haine çattı yani. Tabii ki askeri genel manada komutanlarımızı tenzih ederim. Ama bazı da böyle bir amir çatıyor. Bir yerde bir komutan oluyor, amir oluyor, bilmem ne oluyor, geliyor. Allah'ın emrini yasak ediyor, yasağın emrediyor ya. Onun için bu da şirkten sonra, akraba ile ilişkiyi kesmekten sonra en büyük günah bu. Onun için ne yapacağız? İyiliği emredeceğiz, kötülükten ne edeceğiz? Allah'ın emirlerini yayacağız. Bu sohbetler onun için yapılıyor. Ama tabii bu burada yapılıyor. Ama kürsüden inildiği zaman, sohbet bittiği zaman bunu hayata geçirmek. Mühim olan bunu çevrende tatbik etmek. Gelene gidene sen namaz kılıyor musun evladım? İşte neyse. Bu emr-i sonu yok. Yani sonu yok derken her türlü ilemede namaz kılıyor. Takke yok başına. Ya başına bir takke tak. Kafanı kapat. Mekruh olmasın. Mesela. Yani her teferruat var. Kadına tesettür tavsiye ediyorsun bilmem ne. Ondan sonra biri gıybet ediyor. Başlıyor. Ya burada adam yok. Onun hakkında konuşmayalım lütfen. Şimdi adam burada değil. Yüzü olsaydı konuşuyorsan konuşurdun. Falan mesela o gıybeti orada durdurmak mesela. Değil mi şimdi? Münker bir şey. Başlarım ya birine iftira diyor. Ya kardeşim sen şahidin var mı? Delilin var mı? Gözünle gördüm yok. Kulağınla işittim yok. E tamam da şimdi adamın hakkında iftira yapıyorsun. Delil getir falan. Yani bunlar maalesef konuşurken güzel konuşuyoruz. Ama yaşarken hayatta yani gelenler gidenler ortamlarda bu iyiliği emretmek, kötülükten nehyetme vazifesini maalesef kimisi utanma belası, kimisi kim ne der, kimisi işte neyle karşılaşırım belli değil. Yok bana ne cevap verir. Ya sana ne cevap verirse versin. Sen kibar, nazik, hötüt yapmadan, lamman demeden, Allah rızası için ben sana Allah için söylüyorum. Bizi yaradan Allah var, ölüm var, kabir var, ahiret var. İşte namazlarımızı kılalım işte bak namaz vakti geldi biz şimdi namaza kalkıyoruz sen de buyur gel falan. Bu şekilde ya siz giderseniz gidin kardeşim benim oturakta bezeyim. O kendi bilir ya. Sen ona Allah için bir şey anlattığım zaman ben neyle karşılaşırım? Bana ne der? En fazla ne diyecek yani? En fazla ne diyecek? Kes sesini diyecek, kapat çeneni diyecek. Mesela en kabası en terbiyesizine çattığımızı düşünün. Ne var? Sen Allah için vazifeni yaptın. Bela gelse sana vurmaz. Onu alır gider. Ama sen şimdi şerefsizlikler var. Sıla-i rahim kesilmiş. Adam anasını aramıyor. Öbürü babasıyla küs. Öbürü halasıyla teyzesiyle dargın. E sen bunu biliyorsun. Aile içinde, akraba arasında falan. Oturuyorsun. Ya kardeşim yani bak ömrüne bereket gelir. Rızkına bereket gelir. Sen böyle yaparsan duaların reddolur. Allah lanet eder. Yavrum etme gitme veyahut da neyse işte yaşı büyükse küçükse adamına göre hitap edeceksin. Ama ya ben karıştırmayayım şimdi. Efendim kim kimle kavgalıysa dargınsa bilmem ne aralana girerim şimdi ben kötü olurum bilmem ne. Ben onunla da iyiyim onunla da iyiyim. Ya tamam ama bu adama da Allah için ya bak teyzendir halandır. Bayram seni aramıyorsun ya. Bu büyük bir lanete sebep olur. Bak bu senin çoluğuna çocuğuna rızkına kadar etki eder. Kardeşim Allah rızası için akrabamızı arayalım soralım birbirimize. Falan bilmem ne. Sulh olalım, barışalım, affedelim, affettirelim. İyiliği emredelim, kötülükten ne edelim. Yani bu dünya kimseye kalmaz kardeşim ya. Öleceğiz, ölmek üzereyiz hepimiz ölmek üzere. Dünyada ne vardı? Ya merhum var ya merhum adayı var. Başka bir şey yok yani. Herkes merhum adayı. Onun için bu kadar ayet hadis okuyoruz. Allah Teala ibret almayı, ders çıkarmayı, amel edebilmeyi, hayata geçirebilmeyi, tatbik edebilmeyi nasip ve müyesser eyle.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
10: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
11: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
12: Bu beş para etmeyen dünya için 16 sene sürüyor üniversitenin bitmesi. Ondan sonra 4 sene master'a 20 sene, 4 sene doktora 25 sene, 30 sene. 30 sene bu maskara dünya için çalışıyor bu millet, bu deve millet. Ama siz deveden gücüyorsunuz Mahmut devedir. Deve burada korkmayın. Sizin şerefiniz var benim yanımda. Siz onu deme ama misal için anlatıyorum onu size ben. Peki, şimdi Cemaat Müslümin dikkat edin. Ne yapacak? Dünya için bu kadar okumak lazımsa, ya ahiret için ne kadar okumak lazım? Neyi okumak lazım? Kur'an, tefsir, hadis, ilmi kelam, fikir, tasavvuf ve bunların yolunu Arapçayı okuması lazım. Ne kadar? 20 sene, 30 sene, 40 sene. Hep kendini ona ayıracak. Canını feda edecek Allah yolunda. Ki millete hizmet etmek için. Milletin müşkillerini halletmek için. Öyle ya, Cebrail Aleyhisselam daha inmiyor. Resulullah Efendimiz'in ahirete tesirliyle Cebrail Aleyhisselam daha inmiyor. Kimseye bir ayet hadis öğretmiyor. Zaten öğretilecekleri hep Resulullah vasıtasıyla öğretti. Şimdi ne yapacağız? Öğrenenlerden öğreneceğiz. Yani biz daha ölüm yaklaşınca bizden sonra gelenleri öğreteceğiz. Böyle dünya devam ettikçe bu iş, bu medreseler böyle devam etmesi lazımdır. Lakin Cemaat-i Müslümin Resulullah'a bağlı giderken Resulullah Efendimiz'in varisliğini idare eden Hoca Efendi devenin üzerine uyumuş. Deve durmuş, haberi yok. Yuları yere sarkmış. Fare gelmiş. Amerika, Avrupa, Rusya fare. Büyük fareler bunlar. Türkiye'de onların çok çok iyi. Yani yardımcı fareleri var. Geldi, kesti yuları. Getirdi, yuvaya sokuyor. Neresi yuva? Bugünkü mektepler. Fare yuvası. Peki, deve kim? Hali biz. Başta Mahmut. Evet. Niçin deve oluyor bu? Onlara uyuyor. Düşmana uyuyor. Fareye kesiliyor yularını. Ve onun peşine gidiyor. Neymiş? Katruya gezecek. Maaş alacak. Keyif edecek. Çoluğunu çocuğunu bakacak. Din ne olacak? Din ne olsa olsun ya. Bırak Allah aşkına. Ya tefsir ne olacak? Tefsir bilmekten ne çıkar? Hadis bilmekten ne çıkar? Ha, akaid bilmekten, ilmi kelam, fikri, tasavvuf ne çıkar? Arapça öğrenmekten ne çıkar? Bırak o tarafı ya. Yobazlık. Bırak, gel bu tarafa.
13: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
14: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
13: Kıymetli Adımlar programı başlıyor.
15: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, çok değerli destekçilerimiz. Kıyamdar Yetim Köyü'ndeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu ümmette emaneti olan yetim evlatlarımızla beraberiz. Onları şu sıcak günlerde eğitimlerinde mutlu etmek adına, derslerine çalıştıkları için onları mükafatlandırmak adına şimdi dondurma dağıtacağız bu güzel evlatlarımıza. İnşallah yarın mahşerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en yakın olacak ümmetindeki kişi olmaya talip olduğumuz için bu yetim evlatlarımızın şahitliğiyle yarın alemlerin efendisinin yanına yetim evlatlarına, yetim ümmetinin evlatlarına sahip çıktığımız için bu evlatlarımızın şahitliğinde inşallah Efendimiz'in huzuruna alnımız ak, Efendimiz'in mükafatlarına talipli olmak için çıkacağız. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Kıyamdar Yetim Köyü kurulduğundan bugüne kadar desteğini hiç bırakmayan, dualarda bizi eksik etmeyen tüm destekçilerimize, tüm takipçilerimize Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'in üzerindeki bu kara bulutları tez zamanda dağıtsın inşallah. Buradaki yetim evlatlarımıza elimizi değebildiğimiz gibi Gazze'deki oradaki yetimlere, oradaki talebelere, medresedeki müderrislere, buradaki kardeşlerimize yaptığımız çalışmaları yakından yaptığımız gibi yapabilecek günleri bizlere yakın zamanda nasip eylesin inşallah. Şimdi evlatlarımızı bekletmeyelim, dağıtımlara geçelim.

Selamun aleyküm. Çabuk çabuk dağıtıyoruz. Hava sıcak. Dondurmaların tadını çıkartarak yesinler diye. Evlatlarımız da artık Türkçe konuşmasını bilenler, teşekkür edenler, Türkçe teşekkür edenler, adımızı Türkçe soranlar. Evet, şimdi de kız talebelerimizden sonra erkek talebelerimizi de ziyarete geldik. Onlara da hızlıca dondurmalarını dağıtacağız, dualarını alacağız sizlerin ve kendimiz adına. Ondan sonra diğer çalışmalarımızla alakalı başlayacağız inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hamd, Müslümanları kardeş kılan Allah'a mahsustur. Rabbim tüm Müslümanları birbirine kardeş kıldı. Dünyadaki tüm Müslümanlar bizim kardeşimiz. Hemen yanımızda olan Suriye'de Esed döneminde yaşanan katliamın en zirve noktalarından bir tanesi olan Hama'dayız. Hama katliamından sonra bu bölgedeki yıkılmış camiler, okullar, köyler, her yer tahrip olmuştu. Şu anda olduğumuz cami Hasan Camisi Hama'da. Burada Kıyamder'den bir destek istendi. Caminin halılara ihtiyacı vardı. Allah'ımıza hamdolsun, destekçilerimizin birlik ve beraberliğiyle Müslümanları kardeş kılan Allah'a hamd ettik. Ve bir kampanya başlatarak buradaki halılar yardımlarla beraber toplandı ve camiye serildi. Ben de bugün ziyaret nasip oldu. Halid bin Velid Hazretlerinden sonra Hama'ya camiyi yerinde görmeye geldik. Burada civardaki köylerden 400 tane kız talebe her gün bu camide eğitim alıyor. 100 tane de erkek talebe burada eğitim alıyor. Bu hayırlı işe destek veren tüm hayırseverlerimize Hama'daki bu evlatlarımız adına teşekkür ediyorum. Cemaat adına teşekkür ediyorum. Rabbim hayırınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Evlatlarımız burada. Onların da hayır dualarını alıp inşallah buradan İdlib'e, yetim köyüne doğru gideceğiz. Selamun aleyküm. Buradan Kur'an talebelerinin duaları sizlerin üzerine olsun. Rabbim İslam coğrafyalarındaki kara bulutları dağıtsın. Gazze'yi tekrar özgürleştirsin. Suriye'yi tekrar o güzel refah günlerine kavuştursun inşallah. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Allah

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, sevgili destekçilerimiz. Kıyamder Yetim Köyü ikinci etap inşaat alanındayım şu anda. Gördüğünüz gibi inşaatlarımız Allah'a hamdolsun bitmek üzere. Burada tespit edilmiş tam 184 tane yetim ailemiz var. Sadece bu evlerin bitmesini bekliyorlar. Suriye'de savaş bitti, her şey normale döndü zannediliyor. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Birçok insan hala kamplarda gıdaya ve işe veya enerjiyle alakalı birçok şeye muhtaç durumda. Yetim aileler Suriye'de hala en zor şartlardalar. Suriye'de eskimiş, dağılmış veya iklim şartlarından dolayı artık kullanılamayacak hale gelmiş olan yetimhaneler var. Ya da Türkiye'ye sığınmış ama hayata tutunamamış evlatlarıyla beraber Anadolu'nun kırsalında kötü şartlarda kalan tespit ettiğimiz yetim aileler var. Bu saydığım tüm unsurların hepsinin gözü kulağı burada tamamlanacak olan Kıyamder Yetim Köyü inşaatının bitmesini bekliyorlar. İnşaatımızın son aşamasına geldik. Kıymetli destekçilerimizin ve sevgili takipçilerimizin son bir gayretle, Allah için son bir gayretle bu yetim köyünü hızlıca tamamlayıp bu ailelerimize tespit etmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetimdi. Efendimiz de aynı kaderi paylaşan bu yetim evlatlarımıza yarın mahşerde Efendimizin nazarına, metine, şefaatine nail olmak amacıyla Efendimizin bize emanet ettiği bu yetim aileler için son bir gayretle bu yetimhaneyi tamamlamak için siz sevgili destekçilerimizi, desteklerini bu yetim evlatlarımız adına ben talep ediyorum. Rabbim şimdiden yaptığınız hayırları kabul eylesin, makbul eylesin. Efendimizin kader arkadaşı olan bu yetim evlatlarımıza, sahip çıkanlara Efendimizin şefaati nail olsun inşallah diyorum. Hayır dualarımız sizlerle. Allah'a emanet olun.

Evet, bundan tam 12 yıl evvel bu gördüğünüz Cebeli Killi tepesine geldiğimizde bu tepenin adı Yılanlı Tepe'ydi. İnşaat alanında kendimize üstü açık bir brandadan bir alan oluşturduk. Etrafına katran dökmüştü buradaki işçiler. Yılanlar bizi gelip sokmasınlar diye. Buradaki civardaki kamplardaki insanlar diyorlardı ki burada günde bir tane, iki tane, üç tane çocuğu hep yılan sokar. Bu tepenin ismi Yılanlı Tepe'ydi. Ama Allah'ımıza hamdolsun. Kıyamder'in yapmış olduğu Emre Hocamızın bu proje hayata geçirmek için siz kıymetli takipçilerimiz ve destekçilerimizin ümmet bilinci ve kardeşliğiyle oluşturulan bu yardım hareketiyle bugün yetimhanemizde 950 kişi misafirimiz. Allah'ımıza hamdolsun. Kayalıktan, yılanlardan ve beyaz kireçten oluşan bu tepe şimdi buradaki Efendimizin bize emanet ettiği kız kardeşlerimizin gayretleriyle bu gördüğünüz bahçeyle beraber o bembeyaz kayalıklı toprak nasıl burada yeşerdiyse ümitlerimiz böyle yeşerdi. Allah'ın izniyle inşallah tüm ümmeti Muhammed'in kurumuş topraklarına ümmet bilinciyle, kardeşlik bilinciyle hep beraber el ele vererek aynı bu kurumuş dağı nasıl yeşerttiyse buradaki bacılarımız biz ümmet bilinciyle inanıyoruz.

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 9. bölüm başlıyor.
2: Elhamdülillah allazi hedana li hada ve ma kunna lenehtediye levla en hedanallah ve ma tevfiqi ve itsami illa billah laqad ca'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed, Allahu salli aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahu sallu ala şefii'i zunubina Muhammed, Allahu salli aleyhi ve sellem. Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ سُوءَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Kıyamet alametleriyle ilgili geçen hadiseleri konuşuyoruz. Ondan sonra tabii bu bahis epey sürdükten sonra başlayıp da devam edenleri konuşacağız. İnşallah o da epey bir zaman alır. Ondan sonra henüz daha hiç başlamamış olan büyük alametleri konuşacağız. Ki onlar da bizden bayağı alakalıdır çünkü onlar önümüzdedir. Allah muhafaza buyursun. Geçmişi konuşmamızın sebebi nedir? Geçmişi konuşmamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki haberlerinin doğru çıktığına imanımızın artması içindir. Hepsini tarihi vakalerle tespit ederek beyan ediyoruz. Ta ki yakinen inanalım, görür gibi bilelim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa hadis-i şeriflerinde aynen haktır ve vakidir. Onun için Kur'an'da var mı? Bu mesele Kur'an'da nerededir demeye bir lüzum yoktur. Hadis-i şeriflerde aynen vahidir. Çünkü Resulullah kafadan konuşacak bir şahıs değildir. Onun için bir yandan imanımızı takviye ediyoruz. Bir yandan geçmiş hadiselerden ibret alıyoruz. Ders çıkarıyoruz. İnşallah. Tabii İyi hadiseleri bir daha yaşamak için, kötülüklere de bir daha düşmemek için bir nasihat alıyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabi verdiği haberlerden birisi benim nedir? Ebu Davud Tirmizi'nin rivayet ettiği, İbn Hibban'ın tasih ettiği bir hadis-i şerifte bir kısmında Müslim-i Şerif rivayet ediyor. Sevban radıyallahu anh'tan buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem سَيْكُونُ فِي اُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَب۪يٌ وَاَنَا خَاتَمُ النَّب۪ي۪ينَ لَا نَب۪يَّ بَعْد۪ي. Yakında benim ümmetimde sahtekar, yalancı, 30 kişi çıkacak ki bunların hepsi de peygamber olduğunu iddia edecek. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra peygamber yoktur. Buhari'nin rivayetinde la takumu saatu hatta taktatile fiyetani azimetani davahuma vahide ve hatta yub'ade deccalune qaribun min thelatine kullum yaz'um ennehu Resulullah. Bir kısmını geri de okumuştuk. İki büyük cemaat harbetmeden davaları bir olan iki büyük cemaat harbet tutuşmadan kıyamet kopmaz ve 30'a yakın hadis-i şerifte bazı rivayetlerinde 30, bazı rivayetlerinde 30'a yakın deccal gönderilecek. Bunların hepsi de Allah'ın Resulü olduğunu söyleyecek. Bu 30 deccal çıkmadan kıyamet kopmaz buyuruluyor. Ya tabii bunlar çıktı mı çıkmadı mı? Ekserisi çıktı. Semura radıyallahu anh'tan rivayet, Ahmed bin Hanbel ve Taberani'den Tirmizi'de aslı mevcut hadis-i şerifin لَا تَقُمُ السَّاعَ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا آخِرُهُمُ الْاَعْوَرُ الدَّجَّالِ. 30 sahtekar çıkmadan kıyamet kopmaz, bunların sonuncusu

meşhur deccaldır. Yani beklediğimiz deccal var ya, gelecek olan, sonuncusu o. Demek ki bunların hepsi çıkmış değil. Daha büyük deccal önümüzde. Fakat sayıda tabii tahdit var, ama tahditte de yani takrib var. Yani sade 30 diye değil, karib 30'a yakın buyurulması orada bir açık kapı bırakıyor. Hazreti Hüzeyfe'den rivayet edilen de سَيْكُونُ فِي اُمَّتِي كَذَّابُونَ الدَّجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنُمْ اَرْبَعُونَ اِسْمَ Ümmetimde deccal, yalancı, sahtekarlar çıkacak 27 tane. Yani 30'a yakında zaten bundan uyum sağlıyor. 27 taneden 4'ü kadın. Kambersiz düğün olur mu? Karı durur mu? Karı da peygamber. Niye olmayacak? Secah diye bir kadın peygamberlik iddia etti işte. Efendim dediler ki, Resulullah buyurdu ki benden sonra peygamber yok. La nebiye badi dedi, la nebiye tebadi demedi dedi. Kadın peygamber yok demedi dedi, erkek peygamber yok. Ulan kadından zaten Adem Aleyhisselam'dan beri peygamber yok be. Sahtekar. Ve ma arselnâ kableke illâ ricâlen. Biz senden evvel ancak erkekleri gönderdik peygamber olarak. Efendim ve ma kânet nebiyyen kattu ünsâ ve la abdun ve şahsun ziftihal. Kadından asla peygamber olmadı, köleden de olmadı. Yüz kızartıcı suçları önceden duyulmuş olan, yayılmış olan kimselerden de peygamber, ne kadar tövbe etseler, veli olsalar, evliyaullah'tan var eskiden büyük günahkar, içkici, kumarcı, zinacı olup sonradan dönüp veli olanlar olmuştur, ama peygamber böyle bir şahıslardan asla olmamıştır. Dolayısıyla efendim وَاَنَ حَاتَمُ النَّب۪ينَ لَا نَب۪يَ بَعْدِ Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yok. Fakat tabi burada da bir mesele nedir? İsa Aleyhisselam'ın ineceği hususuna itiraz edenler yine buradan yola çıkarak Resulullah buyurdu ki benden sonra peygamber yok. Ama burada kasıt nedir? Benden sonra yeni bir şeriat getirecek, kitap getirecek, benim şeriatımın bir hükmünü nesledecek, değiştirecek bir peygamber yok demektir. İsa Aleyhisselam zaten kendi müstakil kitabıyla, şeriatıyla ne zaman gelmişti? Resulullah'tan önce gelmişti. Dolayısıyla tabii ki kıyamete yakın inecektir ve nübüvvet vasfı bakidir. Yani peygamberlik vasfında devam edecektir. Sen desen ki İsa Aleyhisselam geldiğinde peygamber olmayarak gelecek, kafir olursun. Çünkü nebiden nübüvvet vasfı ölüyken de diriyken de ayrılmaz. Ki zaten İsa Aleyhisselam ölmemiştir. Yani hiç ölmediği için nübüvvet vasfı üzere devam ediyor zaten şu anda. Bu yüzden indikten sonra da peygamber olacak mı? He? Olacak. Ama kimin şeriatıyla amel edecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatıyla amel edecek. Sorun var mı? Yok. Yani Resulullah'ın benden sonra peygamber yok demesinden İsa Aleyhisselam inmeyecek manası çıkmaz. Ama ve lakin Viyana'daydım işte geçen cumartesi, birisi hemen açtı kitapta. Yahu tefsirde yazmışsınız ki İsa Aleyhisselam indikten sonra Allah ona vahyedecek ki enhariz ibadiyle tur, kullarımı Tur Dağı'na kaçır diye. Diyor bu vahiy gelecek meselesinden bir arkadaş işkillendi de sana sormamı tavsiye etti. Zaten bizim tefsirde ne yazıyorsa doğrudur, onu baştan konuşayım. Hiç yanlış Allah'ın izniyle yok, ama vahiy gelecek mi? Vahiy gelecek tabi. Resulullah buyurdu la vahye ba'd. Resulullah benden sonra vahiy yok buyurmadı. Bu hadis mevzudur, uydurmadır ve palavradır. Yani Resulullah benden sonra peygamber yok buyurdu, vahiy yok buyurmadı. Böyle bir şey yok. Vahiy devam ediyor çünkü efendim İsa Aleyhisselam gelince ona vahiy gelir mi? Niye gelmesini? Ama Resulullah peygamber yok dediyse şeriatın hükmü değişmiyor. Ama o günkü gündemle alakalı İsa Aleyhisselam 40 sene dünyada kalacak. Bu 40 sene zarfında tura çık, şuradan in, deccalı şurada git gebert, efendim şuradan gavurlarla savaş, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye Allah'tan vahiy almayacak mı? Alacak. Şeriatı neshetmek başka, anladınız mı? Hüküm getir, mesela namazı 4'e indirdim diye bir şey yok. Anladınız mı? Helalı haram, haramı helal bir nesih yok. İslam'la amel edecek, yani bizim şeriatımızla amel edecek. Ancak müçtehittir, yani peygamberliğinin haricinde hükümlerde ne yapacak? İçtihat edecek. Zaten ya, efendim yeni bir hüküm olursa o günkü gündemle ilgili içtihat yapar.
İmam-ı Azam Efendimiz müçtehit de İsa Aleyhisselam müçtehit niye olmayacak? İsa Aleyhisselam kat kat müçtehittir. Dolayısıyla içtihat yapar. Ama Resulullah Efendimiz'in buyurduğu hükümler aynen geçerli kalacak. Onlarla da amel edecek. Efendim, hadis-i şerifte ne buyuruyor? Keyfe fikum idâ nezele fikum İsa ibn-i Meryem'e ve imamukum minkum. Nasıl olacak haliniz Meryem'in oğlu İsa gökten indiği zaman deyince, acaba İsa Aleyhisselam inince ona mı tabi olunacak gibi bir şey çıkmaması için ne diyor? İmamınız sizden olacak ve imamukum minkum. Kim imam? Hazreti Mehdi. İsa Aleyhisselam bile onun arkasında cemaat olacak. Fe inne aleke ukimet. Kâmet senin için getirildi. Namazına devam et diyecek, cemaat olacak. Onun için Resulullah, Meryem'in oğlu İsa inince durumunuz ne olacak buyurduktan sonra millet yanlış anlamaz, ne dedi? Ve imamukum minkum. İmamınız sizden olacak o gün. Dolayısıyla tabi o zaman da ulema bulunacak. Zaten Hazreti Mehdi'nin bir melek tarafından kendisine ilham gelmek suretiyle, Hazreti Mehdi tabi peygamber olmadığı için, peygamber değil ama Hazreti Mehdi tabi Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömer'den de üstün. Ne bakımdan üstün? Çünkü Resulullah buyuruyor ki la yuhtı. Hazreti Mehdi hiç hata etmeyecek. Neden hata etmeyecek? Bir melekle Allah onu devamlı tespit edecek, hükümleri ona tavsiye ettirecek. Yani bu Hazreti Sıddık ve Hazreti Ömer hakkında bile yoktur. Çünkü masum, korunmuş olan sadece peygamberlerdir. Peygamberlerin dışında bir tek Hazreti Mehdi hakkında masumiyet ve hatasızlık verilmiştir hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla Resulullah'ın sahabisi olması açısından Hazreti Sıddık ve Faruk eftaliyetleri var. Ama hata etmeme cihetinden de Hazreti Mehdi'nin eftaliyeti var. Farklı yönlerden. Anlayabiliyor musunuz? Ha, karıştırmayın birbirine. Şimdi demek ki benden sonra peygamber yok demek, İsa Aleyhisselam inmeyecek demek değil ve benden sonra peygamber yok demek, İsa Aleyhisselam'a vahiy gelmeyecek demek değil. İsa Aleyhisselam'a yine vahiy devam edecek. Yani indikten sonra da. Hadis-i şeriflerde selâsûne kezzâben evekter, Abdullah İbni Ömer hadisinde 30 veya daha fazla diye de var. Nitekim Abdullah İbni Amr'ın rivayetinde, demin ki Abdullah İbni Ömer'di başka, bu Abdullah İbni Amr Hazretlerinin rivayetinde Taberani'de la tekunsa hatta yahruce 70 kezzaben, 70 yalancı sahte çıkacak diyor. Demek ki burada 30'a yakını çok meşhur ve yaygın olacak ama illa da tahdit, yani sınırlama bir sayıda durmuyor. Yani 70 rivayette olduğundan, mesela şimdi bu zamanda bile var değil mi? He? Bu adam bana vahiy geliyor diyor, iddia ediyor. Şu anda müritleri de var, bağlıları da var, ümmeti var diyelim. Herif bitir, peygamberlere imam oldum diyor arşta, Sidretül Müntaha'da. Doğru yolda gidersen böyle benim gibi sıfırı tüketirsin. Öyle. İmtihan. Adamlar gidiyor dümdüz. Onun için yani dedim ya, sayıda tahdit yok ama çok meşhur olanları söylüyor. Yani ta Resulullah Efendimiz zamanında Müseylemetül Kezzab, Esvedi Ansi, Tuleyha, Muhtar, sayacağız, sayacağız, dökeceğiz. Bunlar tabii meşhurlar yani bunlar. Tarihe geçmiş. Rahmetli Göktaş vardı, Allah rahmet eylesin. Mübarek adam. Kazı Osman Paşa mı dedim ki? Ali Beyköy'lü bir yerde dedi bir peygamber çıkmış. Adamları da var falan. O da mübarek, çok mücadeleciydi. Hemen dedi telefon ve buldum, telefon ettim. Ulan sen, Allah senden başka adam mı bulamadı lan peygamberini görecek? Sahtekar. Ondan sonra bir de gittim üstüne dedi, bir de müritleri varmış, ümmetleri bilmem nesi. Bir girdim buna diyor, ayet hadis bir şey, bunu bir dövmüşler. Mübarek adam, yaşlı 70-80 yaşında adam, ne şey adam değil mi, gözü pek adam. Bir de geldi mosmor gözü, rahmetli. Dedim ya bu ne hal dedim, İsmail Adadır. Ya sorma dedi, iyi bir dayak yedim. Dedim bu amelin sana yeter. Girmiş tek başına. Sahtekar demiş. Baston elindeydi zaten. Yatır kaldırırım derdi. Öyle milleti hizaya getirirdi yani. Çıkıyor yani, bu şimdi dünyada kaç tane daha vardır yani. Daha da bizim bilmediğimiz ama bu ne 70'i, 70 bini de bulur öyle inceltirse kişi. Ama meşhurları söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve inne şeyatine leyuhune ile evliyâhim liyücadilukum. Şeytanlar böyle fısıltı gazetesi de adama vesvese veriyorlar, mücadelesi diye. Öyle bir şeyler çıkarıyorlar ki adam da şaşırıyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Yani şimdi İmam-ı Azam Efendimiz'in o fetvasını söylüyorum size. Ne kadar mühim mesele. İmam-ı Azam diyor ki radıyallahu anh,
Bir adam peygamberim diye çıksa, birisi de gitse Müslüman bir adam dese ona ki ya peygamber sen mucize lazım, göster bakalım bir şey dese kafir olur diyor. Ya ben inanmadım ki ona, bir şey gösterdi göstermedi. Sen niçin ona bir şey göster diye teklif yaptın? Bu teklifi yaptığına göre gösterse inanacak mısın? Veya bir acabası mı var? Yani Allah-u Teala'nın ortağı var mı? Yok. Sen şimdi birisi çıksa düşünürüz mü diyeceksin yani? O zaman şimdi Resulullah peygamberlerin sonuncusu, göster bir mucize ne demek? Yani istek de yapmayacaksın ama hokkabaz mı yok? Çok çıktı böyle. Sahtekarlar. Padişahın biri bunun zamanında böyle buldu, bunu çağırttırdı. Evet. Peygamber misin? Evet. Var mı mucize? Bugün sormaması gerek tabii. Cahillikten işte. İşte benim. Şu ağacı çağır bakayım. Resulullah ağaçları çağırdı, geldiler. Çağırıyor çağırıyor. Ağaç yerinde. Lan baktı rezilliğe vermemek için dedi ya. Biz tevazulu adamlarız dedi. O gelmezse biz gideriz. Fark etmez. Yüzsüzlüğü ele aldıktan sonra her şey olursun yani. Herifin dediği gibi. He, bir yerde bir peygamber çıkmış, öbürü gitti dedi. Ulan ben senin gibi peygamber göndermedim, serseri nereden çıktın? O da ilahlık taslayan. Her şey olursun. Firavunluk dıştan sonra Nemrutluğu ele aldıktan sonra enne rabbükümül ala da diyen oldu bu dünyada. Rabbinizim diyen de oldu yani. Peygamberi bırak. Efendim? Onun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberi aynen vakı olmuş ve Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem feda haccından dönünce hasta oldu, şifa buldu, sonra kısa bir zaman sonra ölüm hastalığına düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalık haberi etrafa yayılınca sahtekarlar türemeye başladı, yerine ben kalırım belki diye. Zannediyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden çıktı da tutturdu. Herifin biri de benim için öyle dediydi. Ya dedi bu hoca tutturdu cemaati dedi. Hani o zamanlar eskide ilk çıktık cemaat toplamak zor idi. Şimdi tamam ben tuttururum tutturamam ama bu peygamberlik içinde bu tutturdu olmaz yani. Bir ümmeti olmasa da o yine tutturur. Çünkü Mevla'dan geliyor. Şimdi Resulullah Efendimiz haber vermiş idi daha evvelce. Hastalandı, ağırlaştı. Bir gün mübarek başını sarardı o, son vefatına yakın. Zaten sarık devamlı sarardı da bir de böyle tabii demek ki hastalığında sargı gibi yapmış artık her tarafını, başını. Buyurdu ki inni ra'aytu fi yadayya sivarayn min zahabin fekerihtuhuma fenafakhtuhuma fatara. Ellerimde iki bilezik gördüm rüyamda. Peygamberlerin rüyası nedir? Ru'yel enbiya'yı vahyun, peygamberlerin rüyası vahidir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam rüyayla İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye kalktı mı? Neden? Çünkü rüyası nedir? Allah'ın vahiyidir. Onun için rüyayla değil mi? Gördü rüyasında ama vahiy geliyor o zaman. Ellerimde altın iki bilezik gördüm. Altın. Hiç sevmedim. Kerik gördüm. Huzursuz oldum bu bileziklerden. Çünkü bilezik ne yapıyor eli? Sıkıyor. Yani Resulullah Efendimiz de o bileziklerden kastı. Sonra buyuruyor, üfledim, iki bilezik de uçtular. Yani elhamdülillah ki zararları olmayacak anlamında. Dediler ya Resulullah, ne tevil buyurdunuz bu rüyayı? فَاَوَّلْتُهُمَ الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ اَنَ بَيْنَهُمَا صَاحِبُ الْيَمَنِ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ İki yalancı sahtekara yordum. Tam benim işte vefatımda ben aradayım. Yani benden sonra çıkacaklar. Halbuki Müseyleme Resulullah'ın sağlığında çıktı ama işi Resulullah'tan sonra şuyu buldu. İddiası Resulullah'tan sonra daha geniş katılım buldu yani. Onun için Yemen'in sahibiyle Yemamen'in sahibi. Yemen'in sahibi Esved-i Ansi. Önümüzdeki hafta onu anlatacağım size. Onun ne mal olduğunu. Şimdi Yemame'nin sahibi kim? Müseylemetül Kezzab. Tarihte duydunuz Yemame vakası. İşte çok sahabe öldü o Yemame vakasında. Müseyleme ile yapılan savaştır o. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında çıktı.
Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun çıkacağını işte vefatından evvel haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da çok yerleri istila etti. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini yakalıyordu. Onları zora sokuyordu. Ondan sonra iki sahabeyi yakaladı. Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik eder misin? Ederim dedi. İşte peki benim Resulullah olduğuma efendim şahitlik eder misin? Dedi. Efendim bir tane sahabi Rıdvanullah aleyhi mecmain naam dedi. Senin de Resulullah olduğuna şahitlik ederim dedi can korkusundan. Peki dedi, onu serbest bıraktı. Öbür sahabeye dedi, sen Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik eder misin? Sallallahu aleyhi ve sellem, ederim. Peki benim şahitlik olduğuma, Resul olduğuma şahitlik eder misin? Cevap vermedi. Efendim, ene asam mu dedi, ben sağırım dedi. Bir daha sordu, üç keresinde de ben sağırım diye. Cevap verince onu şehit etti. Bu ikisinin haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Emma hadel maktul fekad meda ala sidqihi ve yaqinihi ve akhada bi fazli fehniyen lehu." Şehit olan sadakati, yakini, şüphesiz inancı üzere şehit olarak Allah'tan büyük fazlu kereme nail olmuştur. Ona mübarek olsun. "Ve emmela gari fekad rakhasa Allah fe la tebaat aleyh." Öbürü ise Allah'ın ruhsatıyla amel ettiği için sorumlu değildir. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? İlla men ukrehu kalbu mutmainun bil iman. Kalbi iman dolu olup da can tehlikesi zora girdiği zaman da küfür sözünü söyleyebilir. Yani onu söylemekle kafir olmaz. Can tehlikesi zorunda. Var değil mi böyle? Onun için ama bu nedir? Ruhsatla ameldir. Ama orada söylemeyip de ölse de ne olur? İntihar etmiş olmaz. Yani kendini tehlikeye attı diye mesul olmaz. Ya ne olur? Azimetle amel ettiğinden şehitlik mertebesini ihraz etmiş olur. Ama ikisine de müsaade var. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yaparız? Biz zaten elini kaldırmadan tamam. Efendim Erzurum'daki bakırcıyı duymadınız mı? Ezan oldu mu müşteri gezemiş. Adam geldi ya şu kadar mal alacağım. Ya, ezan okunmaya başladı iş yok. Cemaate yetişir. Ya mübarek ya millet sünneti kılana kadar yine yetişirsin ya. Şu kadar fazla mal alayım. Yo. Neden? Mekruh oldu. Haram değil ama cuma vakti haram. Cumanın dışındakiler de mekruh cemaati kaçırdığı için o vakitteki namaz. Helal ama tayyip değil. Mevla bir ökülü helalen tayyiben. Hem helal olsun hem tayyip olsun. Yani tertemiz. E sen şimdi helal ama cuma namazı değil. Nasıl olsa namaz geçmiyor ki cuma cemaatle kılıyor. Ben bunu tek tek kılarım. Müşteriyi halledeyim ama temiz olmuyor. Mekruh oluyor bu sefer. O da efendim başkası olsa millet müşteri peşinde. Bayağı da yüklü mal alacak. Bakırcı gitti camiye kıldı bir de geldi baktı ki dükkanın ortasında koca küp altın. Ondan bakırcı camisini yaptı. Erzurum'da o cami duruyor. Bakırcı camisi diye. He? Biliyor musun Mehmet abi? He, kafanı salladığına göre iyi biliyor. Bilen var bak. Tamam mı? İşte o parayla yapmış. Ne helal cami görüyor musun? Mevla'dan gelen parayla. E sen şimdi yani taviz vermemeye bak ya. Hele dünya menfaatı hiç taviz verme. Kat katı gelir ha. Ya hoca efendi ben de yaparım da küp gelmezse sana sorarım deme. Kardeşim küp için mi yapıyorsun Allah için mi yapıyorsun ya? Zaten o bakırcı da böyle denemek için yapsaydı ona da zırnık gelmezdi ya. Adam Allah için yaptı da geldi. Sen denemek için yapıyorsun. Olmaz. Şimdi bu Müseyleme sahtekarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında çıktı. Bu melun efendim ne yaptı? Resulullah'a mektup gönderdi. Bir de elçiyle beraber mektupta şöyle diyor. Emma bah diyor min Müseyleme Resulullah ila Muhammedin Resulullah diyor. İnni üşriktü fi hazel emri diyor. İnnel erza nisfeyn nisfu ali nisfu alek diyor. Bir şeyler geveceliyor. Efendim diyor Allah'ın Resulü Müseyleme'den Allah'ın Resulü Muhammed'e diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim haberin var mı bilmiyorum ama diyor ben de sana ortak edildim diyor. La havle ve la kuvvet illa billah. Ya bu nasıl ortak oluyor ya? Haberin var mı?
E bunu Allah gönderdiyse haberi olur zaten Resulullah. Böyle bir şey var mı? Şimdi diyor çatışma lüzum yok diyor. Dünya çok geniş diyor. İkiye bölüşürüz. Yarısı senin, yarısı benim olmak üzere idare ederiz diyor. Falan böyle bir mektup yazdı. Elçi Resulullah Efendimiz'e geldi. İki tane elçi gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Ma tekulani entuma?" Elçilere dedi ki siz ne diyorsunuz bu hususta? Elçiler dediler ki "Ulu kema kal." O ne dediyse biz onu kabul ediyoruz. Dediler. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem "Ema vallahi levla enne rusulla tuktelle darabtu anaqakuma." Elçiye zeval yok, kaidesi var. Yoksa kafanızı vurmuştum dedi. Yani boynunuzu vurmak lazım oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ben de bir mektup yazayım da götürün. Resulullah Efendimiz kendi yazamaz tabii, yazdırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muaviye radıyallahu anh efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani vahiy katibi olarak değil de bu gibi mektuplaşmalarının katibiydi. Böyle mektuplarda yazar. Gerçi vahiy katibi olduğunu söyleyen de var. Min Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem İlâ müseylemetel kezzâb. Resulullah ne yazdı? Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem sahtekar Müseyleme'ye. Kezzap. Kezzap. Siz ancak kezzap dökerler falan onu zannediyorsunuz. Kezzap çok yalancı sahtekar demek Arapçada. Fein emmâbâd. Şimdi o ne dedi? Dünya iki parçadı. Yarısı senin yarısı benim olsun. Resulullah ne buyurdu? Hepsi benim demedi. Feinnel erda lillâh. İşte buradan anla kim peygamber. He? Yarısı benim diyen de adam ne kadar ufakçı ya. Resulullah ne diyor? Mülk Allah. Küre-i arzın cemisi Allah. Felillahi l-ahiret ve l-ulâ. Ahiret de Allah. Bütün alemler Allah. Yuriz ve men yeşâ min ibâdih. Ama tabii ki Allah verir değil mi dilediğine? Kime? Kullarından seçtiğine saltanat verir mi? Evet. Vel-âkıbetü lil muttakin. Güzel sonuç nasip olacak Allah'tan korkanlara, onların sonu hayır olacak diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona mektubun cevabını gönderdi. Bu melun Benu Hanife kabilesinden Yemame denen yerde kahinlik yapar. Efendim Kur'an-ı Kerim'e muaraza yapmaya kalkar, böyle bir şeyler yakıştırmaya kalkar. Rezillik tabii. Muhammed derdi büyük işler için gönderildi. Ben de ufak tefek işler için gönderildim ama gönderildim derdi yani. Böyle tenezzül eder. Dedim ya ufakçı işte demin. Ben Muhammed Kureyş'in Resulü, ben Benu Hanife kabilesinin Resulüyüm. Bir şeyler bir şeyler. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'in sağlığında bir takımlarını da peşine almış Medine'ye geldi. Resulullah da gördü yani ha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herif inansa sahabi olacak yerde, görüyor musun? Ne büyük sahtekarlıkla kaldı. İbn Abbas rivayetiyle Resulullah'ın zamanında geldi. Resulullah Efendimiz de hasta zamanı vefatı yanaşınca dedi ki Muhammed dedi kendisinden sonra beni tayin ederse peygamberliği de bırakıyorum dedi. Halifelik yeter dedi. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın yerine geçse peygamberliği de geçecek. Ben dedi ona ümmet olacağım dedi. Peygamberlik işini bırakıyorum dedi. Görüyor musun sahtekar olduğunu? Doğru adam olsa bırakır mı ya? Ya bırakıyorum denir mi? Resulullah Efendimiz dese ki ya Rabbim çok ağır geldi, böyle bir şey var mı ya? Bırakamaz ki. Dedi ki ben ümmet olmaya da razıyım dedi yani. Fakat dedi tayin edecek dedi beni. Kendisinden sonra dedi. Fakat çok acayip adam, öyle bildiğiniz gibi bir şey değil. Bir konuştuğu zaman Kur'an bilmeyen adam arkasında dursa yani namaz kılar onun okuduklarıyla. Uyduruyor yani ha. Şeytanlar vahiy getiriyor. Sonlarını kafiyeleştiriyor. Acayip şeyleri var. Lafları var. Çok da adam toplanmış kavminden, kalabalıkla geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim ona yöneldi. Sabit İbni Kays İbni Şemmas ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim mübarek elinde bir dal var. Dal parçası. Buyurdu ki levse eldeni hadil kıt'ate ma ataytukeha. Ey Müseyleme dedi. Benden sonra halifelik, vekillik şu bu istiyorsun ya. Şu elimdeki dalı istesen vermem sana dedi. Yani en ufak bir şey bile vermem sana. Niçin? Yarın kalkar ben halifesiyim, bana verdi dersin. Sahtekarsın çünkü. Resulullah kadar cömert var mı? Ama sana diyor bu dalı vermem diyor. İstismarcı.
وَلَنْ تَعْدُوَ اَمْرَ اللّٰهِ ف۪يكِ Allah'ın senin hakkındaki hükmünü aşamazsın. Kendini zorlasan, çatlatsan da Allah'ın kaza ve kaderi tecelli eder. Senin uydurmalarınla bir şey tutturamazsın. وَلَيْنَ اَدْبَرْتَ لِيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهِ Eğer inanırsan inandın. Hiç şartsız. İnanmak şartlı olur mu? He? Bana şunu verirsen inanayım. Var mı böyle bir şey? Eğer yüz çevirirsen Allah seni boğazlayacak dedi. Allah seni boğazlayacak. Helak edecek. Ve inni la rakellezi uritu fike ma raitu. Rüyamda gördüğüm iki bilezikten biri sensin dedi. Ona iki bilezik benim ellerimi sıktı. Üfledim uçtu. Sensin. Sonra tabii bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Kainatın efendisi vefat etmeden tabii bunun sonunu görmemişti. Velakin vefatından sonra bu işi çok ilerletti. İşi o kadar ilerletti ki efendim ordular kurdu. İslam'a tehdit oluşturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim amillerini, valilerini, tahsildarlarını sürgüne gönderecek kadar ileri gitti. Yani civar bölgelerde millet ona meyletti. Müslümanım diyen millet Resulullah vefat edince tabii içkiyi helal etti. Zinayı helal etti. Birkaç hediye isteyenlere ikindi namazını dedi düşürdüm sizden. Siz ikindi kılmazsanız olur dedi falan. Tabii canım. Şimdi de var öyle üçe indirenler. Ondan sonra adamları çoğaldı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh halife olunca Hazreti Sıddık 2-3 sene kaldı ama bütün mayınları temizledi de gitti. Hazreti Sıddık ne kadar mürted, dinden çıkan, sapık varsa yani Hazreti Ömer'e işi sağlam bıraktı yani. Hazreti Sıddık'ın o dönemi olmasa Hazreti Ömer'in işi çok zor olacaktı. Hazreti Sıddık bu mürtetlerin dinden dönenlerin kabile kabile dönüyorlar dinden. 12 kabile dinden çıktı. Büyük nüfus. Kimi zekat vermiyor, kimi şunu yapmıyor, kimi Müseylim'e gidiyor. Sonda Halid İbni Velid radıyallahu anh Allah'ın kılıcı onunla harbe çıktı. Onun adamlarından çoğunu katletti. Geri kalanlarıyla işte cizye vermek gibi bir şartla yani silahlarını, atlarını bırakmaları üzere anlaşma yaptı. Fakat tabii sahabe-i kiramdan çok şehit verildi. Çok. Yani büyük bir harp oldu. Ekseri hafızlar, sahabenin kurra ve hafızları şehit oldu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz çok endişelendi. Çünkü o zaman Kur'an kitap halinde değildi. Hani Hazreti Osman Kur'an'ı cem etti diye biliyorsunuz ya. Aslında Hazreti Osman Kur'an'ı cem etmedi. Hazreti Osman Kur'an'ın cem olmuş Kur'an'ın nüshalarını çoğaltarak 4 başkente göndermişti. Anlıyorsunuz? Mısır'a, Küfe'ye, Şam'a, Yemen'e neyse. Yani esas Kur'an'ın cem edilmesi, toplanması ne zaman oldu? Hazreti Ebu Bekir Sıddık zamanında oldu. Çünkü Hazreti Sıddık baktı ki hafızların çoğu şehit oldu. Yani ezbere bilenler azalınca tehlikeyi sezinledi ve o zaman bütün ezbere bilenlerden işte ne kim nerede bir kayıt yapmış işte efendim deve kemiklerine yazmışlar, ceylan derilerine yazmışlar hepsini toplataraktan yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın bütün ayetleri Hazreti Sıddık zamanında bir araya gelmiş oldu. Kayda geçmiş oldu.
Anladınız şimdi değil mi? Yani Hazreti Osman Efendimiz tertibinde, düzene sokulmasında, sure tertibi vesaire şeyler ve nuska teksirinde efendim büyük görev yaptı. En netice bu mel'unu kim gebertti biliyor musunuz? Hazreti Vahşi radıyallahu anh. Hazreti Vahşi radıyallahu anh ne derdi? Cahiliyet devrinde Müslüman olmadan evvel insanların en kıymetlisi Hazreti Hamza'yı şehit ettim. İslam'a girdikten sonra da insanların en kötüsü Müseyleme'yi geberttim derdi. Dengelemiş değil mi? Hazreti Vahşi radıyallahu anh çok şey yaptı. Zaten Habeşliydi biliyor musun? Attığı şaşmazdı. Müseyleme ile çok büyük harp çıktı. Herkes baş edemezdi. Nasıl Hazreti Hamza'yı ele işte Hint o zaman ona tabi radıyallahu anh o da sonra Müslüman oldu. Dedi ki kölelikten kurtulmak istiyorsan bu işi bitir demişti. O tabi o zaman yani Müslüman olmadığı için İslam'dan evveli sorulur mu? Müslüman olana İslam'dan evveli sorulur mu? El-İslam yecubbu makable, İslam geçmişi ne yapar? Siler atar. Hazreti Vahşi Müslüman oldu. Günahsız, tertemiz oldu tabi. Ama o cahiliyet devrinde yaptığını unutamadığı için Yemame vakasında dedi ki bu fırsatı kaçırmamam lazım. Bu Müseyleme'yi ben gebertmem lazım dedi. Ve onun işini o bitirdi. Okla yıktı. Ondan sonra kesip doğradı. Öbür sahabeler yaptı. Tabi. Abdullah İbni Zeyd el-Ensari radıyallahu anh sonraki biçme işlerini yaptı. Kesme biçme. Ama o deviren o yani. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi o adamlar olmasa, onlar canlarını vermese, bu Müseyleme gibiler memlekette istila etse, Allah muhafaza, dinimiz bize sapasağlam kaynaklardan bu şekil gelebilir miydi? İşte o zaman can verenler oldu Allah için. İslam'ı sağlam tutmak için, bu sahtekarları kırmak için. Bir tane mi? Bak haftaya ne anlatacağım? Esved-i Ansi neler yapmadı? O sonra öbürü neler yapmadı? Bunları hep Allah'ın dostu o sahabe-i kiram canlarını verdiler ya. Neden ki? Bu mayınları temizlesinler de bize kadar din sapasağlam gelsin. Şimdi biz onları nasıl anmayız? Nasıl okumayız? Nasıl hediye göndermeyiz? Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn. Müslümansak onlara borçluyuz. Müslümansak onlara borçluyuz. Bu dün bize onlardan emanet geldi. Efendim, şimdi kardeşlerimiz, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin şehitliği ile ilgili bir sohbet yaptık. Epey evvel kiminiz bulunmuşsunuzdur, ekseniniz bulunmuşsunuzdur evet. Bunlar kayıtlara alındı. Hazreti Osman efendimizin şehit edilmesine kimler sevindiyse, ne dedik? Kim Hazreti Osman efendimizin şehit edildiğine seviniyorsa, ki Rafiziler seviniyor, mutlaka diyor kabrinde maymun ve domuza döndürülecek. Allah muhafaza etsin. Hazreti Osman Resulullah'ın çok sevdiğim insan. Şimdi Hazreti Osman'ın şehit edildiğine kimler üzülürse, bizim gibi üzülüyoruz değil mi? Hala o konu işlense ne kadar üzülüyoruz değil mi? Hazreti Osman Efendimiz. Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz onu ne kadar korudu değil mi? Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimiz kapıda duruyorlardı değil mi? Ama eşkıya ne yaptı? Yandaki evlerden gizli girdiler. Hazreti Hasan Hüseyin kapıda bekliyor, haberleri yok. Eşkıya yandaki evlerden, evden eve atlayaraktan, gizliden girdiler. Mübareğin elinde Kur'an vardı. Efendim, hanımı radıyallahu anh'a dedi onu ister öldürün ister bırakın. Bir rekatta Kur'an'ı hatmeden zattır. Bir rekatta Kur'an'ı hatmeden zattır. Devamlı Kur'an'la meşgul, devamlı zikirle meşgul. Efendim, Hazreti Sıddık'ın oğlu bir yanlışlık etti, sakalını tuttu, biraz sert yaptı. Ona dedi baban böyle görseydi seni çok üzülürdü bu hal deyince o çıktı, bir eziyet yapmadı Hazreti Osman Efendimiz ama sonra giren iki eşkıya birden kanına iştirak ettiler. Efendim,
Hazreti Osman Efendimizin sakallarını kana boyadılar. Mübarek Kur'an-ı Kerim'e efendim bu kanı damladı. Fesekfikehumullah. Tabii ki orada Allah sana yetecek onlara karşı ayetine damladı ya. Topkapı Sarayı'nda duruyor. Ondan sonra da bir Hazreti Osman'ı şehit edenlerin hepsi geberdi. Hepsinin Allah belasını verdi. Hepsinin tek tek tarihçesi var. Vakit yok. Kitaplardan açsak okuruz. Efendim, çünkü Allah ne buyuruyor? Sana karşı Allah onlara kafidir. Senin intikamını alma. Hakikaten belalarını buldular. Tabii Hazreti Osman Efendimizin şehit edilmesi hadisesinde çok acı bir şey yaşandı. Hazreti Ali Efendimiz duyduğu zaman geldi. Hazreti Hasan Hüseyin kapıda duruyorlar hala. Olmuş ama ne yapacaklar? Onlar içeri girdiğinde Hazreti Osman şehit edilmişti zaten haberler olana kadar. Hanımı bağırınca Hazreti Ali Efendimiz Hasan Hüseyin'e bir tokat çaktı ki göğüsle bir vurdu devirdi ikisini de. Siz kapıdayken dedi nasıl Osman Emirül Mümin şehit oluyor? Tabii Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz hiçbir kabahati yok. Haberleri yok. Biz diyor millet kuşatmış ama eşkıya biz kapıyı tutuyoruz, sokmuyoruz. Fakat ne bilsin gizliden yan evden anlaşmalı girmişler vesaire neyse böyle bir hadise. Şimdi onu diyorum. Biz Hazreti Osman Efendimiz'i çok seviyoruz. Allah da bu sevgimizi artırsın. Amin. Şefaatine erdirsin. Amin. Hazreti Osman Efendimiz büyük bir şehittir. Dolayısıyla şehitler ölmez. Şunu da bir anlatmış olayım. Malik İbni Dinar Hazretleri radıyallahu anh Basra'da bir cenaze gördüm diyor. Kimse de yok. Üç kişi hamal zor götürüyor yani. Cemaat yok. Kim bu? En büyük günahkarlardan biri dediler. Hiçbir hayrı yok. Kimse de cenazesine gelmedi. Neyse ben gideyim dedim diyor. Büyük zata çattı. Cenazeyi kıldırdım diyor. Kimse yok. İndim mezara gömdüme. Gömdüm ettim diyor. Kapattım üstünü. Geçtim ağacın altına. Mübarek tabi tefekkür ölümü düşünürken daldırmışım. Bir de baktım gök yarıldı. İki melek indi. İki meleğin birisi kabir yarıldı tabi manen. Normalde açıkta yarılan bir şey yok. İçine indi. Öbürü de üste bekliyor. Alta inen dedi ki çabuk cehennemi elinden yaz dedi. Üsttekine. Niye dedi? Adamda ne günah varsa var dedi. Hiç eksiği yok dedi. Üstteki dedi hele acele etme gözüne bak. Baktı gözlerine bir haramdan başka bir şey görmemiş. Kulaklarına bak haramdan başka bir şey dinlememiş. Ya bir vaaz bile dinlememiş. Bir ayet dinlememiş. Efendim diline bak, eline bak, ayağına haramdan başka bir şeye yürümemiş. Kötülükten başka bir şey tutmamış. Haramdan başka konuşmamış. Bu adamda dedi hiç hayır yok diyorum sana dedi. Yaz bunu cehennemlik dedi. Ya hele dur kardeşim acelecilik yapma. Oğlum ne aceleci dedi ya her tarafı kontrol bitti. Dedi bir de ben ineyim. Öbür melek indi. Dedi ki cennete elinden yaz. Nasıl iş dedi ya? Sen kalbini bırakmışsın dedi. Ben de kalbine baktım iman dolu buldum. Yani insan günahkar olur ama kalpte iman var. Şu iman aman imanı muhafaza. İşte imanı muhafaza için bizim tavsiyelerimizi tutun. Biz şey diyoruz cemaati bırakmayın, sohbeti bırakmayın. Bu aşk verir, teşvik yapar, şuur verir. İşte Resulullah'ın hak olduğuna şu hadisleri dinledikçe nasıl buyurdukları çıktı. İmanımız artıyor elhamdülillah. Böylece son nefeste bize bağışlanacak inşallah. Ve entel müstehanu aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine iman ettik ya Rabbi. Bizi de şahitlerden yaz ya Rabbi. Bu imanımızı sabit eyle ya Rabbi. Günbegün müzdat eyle ya Rabbi. Sahtekarlara kanmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi de neslimizi de kıyamete kadar çıkacak sahtekarlardan. En büyükleri Deccal'ın şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu imanla yaşat, bu imanla al bizi ya Rabbi. Ya Rabbi hastalar dua istiyorlar. Kanser hastaları, ameliyat olacaklar, ağır hastalar. Ya Rabbi şifa sendedir, deva sendedir, sende yok yok ya Rabbi. Hepsini iyileştirmeye kadirsin. Arzu hal duaları bulunanlara acil şifa. Amin. Dertlerimize deva. Amin. Borçlarımıza edalar ikram eyle. Amin. Ya Rabbi fakirlerini hazine-i gaybden merzuk eyleyip şu cemaat içinde işsiz bırakma. Amin. Evlenmedik eşsiz bırakma. Amin. Affetmedik günahkar bırakma. Amin. Derdine derman vermedik dertli çıkartma ya Rabbel Alemin.
buradan dağılmadan cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak eyleyip anadan doğduğumuz gündeki gibi tertemiz çıkmaya müyesser eyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere garık garık rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Şehadetlerimizi hediye edildik ruhlarına isal eyle. Kabirlerini nur eyle. Günahların taksiratlarını affeyle ya Rabbel alemin. Ruhları için El Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 9. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sundu.
2: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 13. bölüm başlıyor.
3: Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bu ilim meclislerinde, zikir meclislerinde daim eylesin. Amin. Ölünceye kadar bu yolda sabit eylesin. Amin. Son amelimizi de en hayırlı amelimiz eylesin. Amin. İnsanlar nasıl yaşarlarsa öyle öleceklerdir. Bu itibarla yaşantımızın çok önemi vardır. Manisa'da siirt alimlerinden Şeref Gözcü Hoca Efendi, kıymetli bir insan, ömrünü ilimle geçirmiş, irfanla geçirmiş insanlar. Ben de görüşmüşüm kendisiyle. Caminin avlusunda açtılar kitapları. Ders okutacakken hemen başı neydi, vefat etti. Şimdi kimisi okutarak, okuturken vefat ediyor. Kimisi secdede vefat ediyor. Hacı Hasan Efendi Hazretleri de öyle olmuştu. Çaykaralı Hasan Efendi. Yani hatta sakalını falan taradı, aynaya baktı. Hazırlanıyor. Ama sapasağlam, bir şeysi yok. Ders okuturken ölüyorlar. Allah'ın dininin ilmini öğretirken bu alimler, bu ilimle uğraşanların çok fazileti var. Allah bunları zayi etmez. Amin. Evet. İşte bunlar ibret. Bütün insanların ölümleri bize duyuruluyor. Kimine rastlıyoruz, kimini duyuyoruz. Herkes bir hal üzere gidiyor. Ona bir şehadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i şehadetlerine hasıl olan cümle sevabı Şeref Hoca Efendi'nin ruhuna hediye edildik. İhsan eyle ya Rabbi. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Şimdi insanlar hangi amel üzere öldülerse ta mahşer sabahına kadar o amelde daim olurlar. Bu da böyle bir müjdedir. Yub'at kullu abdin ala ma mat aleyh. Müslim Şerif'te geçer. Hadis-i şeriftir. Her kul öldüğü hal üzere diriltilecektir. Onun için yani sarhoş ölmemek lazım. Zinada ölmemek lazım. Evet. Gıybet ederken ölmemek lazım. Namaz kaçırmış vaziyette ölmemek lazım. Ne mutlu Kur'an okurken ölmek, zikrederken ölmek, namazda ölmek, mescitte ölmek, abdestli ölmek. Bunlar çok büyük faziletlerdir. Allah'ın bizlere de ölmeden evvel işi düzeltmeyi, tevbe-i nasuh üzere dönüş yapmayı, amin, ve Rabbimizin huzuruna temiz çıkmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Allah dilediğini temizler arkadaşlar. Allah dilediğini temizler. Ayet-i Kerim öyle söylüyor. Vallahu yüzekki men yeşâ. Dilediğimi diyor, temize çıkarırım diyor. Ama işte kimi diler? Dileyeni diler. Yani insan isteyecek ki, heves edecek ki, Allah'tan korkacak, Allah'a sayacak Celle Celaluhu. Benim bir Rabbim var diye korkacak ki. Bunlar bir hesap meselesidir. Hiç Allah umurunda olmayan adamlar. Beni kim yediriyor, kim içiriyor, bu kadar nimetlerle kim kuşatıyor? Hiç düşünmeyen insanlara Allah Teala lütfetmez. Çünkü akıl verdi, fikir verdi. Kitap indirdi, peygamber gönderdi, hocalar, vaizler gönderdi. Kendi dünya işlerini herkes koşuşturuyor, karını zararını buluyor, buluşturuyor. Ebedi ahiret var önümüzde, gözümüzün önünde her gün bu kadar insan ölüyor. Nereye gidiyoruz diye bir insan bir kere sormaz mı bunu, düşünmez mi, bir hazırlık etmez mi bu? Ne sorumsuzluk ya, ne düşüncesizlik. Bu herhalde imansızlıktan geliyor. Çünkü inanan insan, yani ben yola çıkacağım, İnanan yolculuk hazırlığı yapar arkadaş. Bu ancak inanmayan rahat yatar. Yolculuk var ise bavul hazırlanır, bir çanta hazırlanır. Yolun durumuna göre birkaçlık cebe konur. Bu böyle bir şey yok ya. Ben gideceğim diye adam kesin bilecek de hiç de hazırlık düşünmeyecek. Nerede var böyle bir insan? O zaman iman meselesidir bu. Allah bize imanımıza yakın versin. Gözle görür gibi inanmak nasip etsin. Şu dünyadaki en büyük gerçek ölümdür. Ve yemin edilebilecek, başımıza geleceğine dair, kavuşacağımıza dair yemin edilebilecek önümüzdeki en büyük hakikat ölümdür. Bak şimdi ben 50 yaşına varır mıyım? Yemin edemem. Torun görür müyüm? Yemin edemem. Şuradan eve sağlam gider miyim? Yemin edemem. Yarın sabaha çıkabilir miyim? Yemin edemem. Ama öleceğine vallahi billahi herkes yemin eder. Bu kadar gerçektir. Geri kalanların hepsi, hiçbir şey belli değil ya. Dünyalara sığmayan adam bir küçücük mezara sığıyor. Bir tabuta sığıyor. Azmamak lazım. İnsan kendine kuyu kazmamak lazım. Efendi Hazretleri buyurdu, uslu olmak lazım. Uslu. Allah'a karşı uslu kul ol. Efendi Hazretlerimizin selamları var. Bu arada bir haftadır ne askerlerden şehit olanlar oldu. Efendim, teröristlerden de yakalananlar oluyor. Allah'ım hepsini yaka paça teslim eylesin. Amin. Askere, polise, millete zarar vermekten, şerlerinden Allah muhafaza eylesin. Amin. Efendim, bu şehitlerimiz, çok kıymetli şehitlerimiz, gencecik askerler, efendim, böyle hizmet yaparlarken, vatanı muhafaza müdafaa ederlerken, zulmen, haksız yere şehit oluyorlar. Bunun ahirette mükafatı çok olacaktır. Sabreden aileleri de çok kazanacaktır. Şehitlik, peygamberlikten, sıddıklıktan sonra en büyük mertebedir. Kader neyse tabii takdir ilahidir. Kader vardır. Kadere inanmak lazımdır. Şimdi, efendim, bu bunun kaderi değil, bu şunun kaderi değil. Böyle laflar konuşmamak lazım. Anladınız mı? Şimdi kader dendiği vakitte bir şey olmuşsa o kaderde var ki oldu. Şimdi olmadan evvel tedbir alınır. Olduktan sonra bu kader değildi denmez. Kader ki olmuş. Olmuş bir şey hakkında hala kader miydi değil miydi diye tartışma lüzum yok. Şimdi başbakan diyor ki bu işin kaderinde var. Doğru söylüyor. Kadere iman lazım diyor. Doğru söylüyor mesela. Oradan ilahiyattan profesörler çıkarıyor. Böyle kader olmaz. Yani şimdi bu ilahiyatçıdır diye bunların çok yanlış itikatları var. Böyle kader olmaz, kader yok, bir şey yok. Böyle şeyler insanı dinden çıkarır. Amentüyü bozdurur. Esasları bozar. Şimdi kadere iman meselesini söylüyor adam. Doğru konuşuyor. Bunun şimdi senle benle bir alakası yok. Bu adamına göre değişmez. İster yukarı çık, ister aşağıdadır. Fark etmez bu. Kader vardır, haktır. Buna inanmak zarurettir. Bir şey vahasıl olmuş, bir şey olmuş. Bu böyle olmasaydı da olmazdı da şunu böyle kader değil bu. Ya kader değil de bu nasıl oldu? Yani bir şey olması için yazılı olması lazım ezelde. Allah'ın bunu bilmesi lazım, irade etmesi lazım, kudretini taalluk etmesi lazım. Bunlar olmadan olmaz. Ama bir şey olmadan evvel tehlike varsa tedbir almak sünnettir. Ama tedbir ne yapmaz? Takdire mani olmaz. Mevlana Hazretleri buyuruyor, tedbir, takdir tedbire güler. Adam tedbirler alır ama kader ona güler. Niye boşuna alıyorsun der. Ama biz yine neyin olup neyin olmadığını, Allah'ın ilminde neyin yazılı olup neyin yazılı olmadığını bilemediğimiz için biz tedbirimizi alırız. Ama ve lakin bir şey başımıza geldikten sonra da böyle olmasaydı, şöyle olmazdı lafları bu münafıkların sözüdür. harbe gidip şehit olan sahabe hakkında münafıklar ne dediler? لَوْكَانُ عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا. Biz onlara dedik ki gitmeyin bu sıcakta efendim Tebuk seferine, şu seferine, bu seferine. Durun burada dedik biz onlara. Dinlemediler bizi. Bak gittiler Bedir'de şehit oldular. Eğer bizim yanımızda Medine'de dursaydılar ne ölürdüler ne de öldürülürdüler. Mevla buyuruyor ki bunları münafıklar söylediler. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِينَ. Habibim söyle ki onlara kimin eceli nerede yazıldıysa Allah için, vatan için, harp için, efendim şehit olmak için gelmese bile oraya başka bir sebeple yine eceli geldiği dakikada ölür bir şey değil. Nerede yazıldıysa oraya başka bir sebeple gelir hem de orada ölür. O saati mühim değil. Yazılı yer nereyse orada ölür. Adam diyor benim ne alakam var burayla? Ne alakam var? Binersin uçağa, ondan sonra inersin dünyanın ortasına. Bir düşersin aşağı, ölürsün. Senin ecelin orada yazılmış. Sana deseler ki bir sene evvel sen Hindistan'ın şurasında öleceksin. Adam der ki ben Hindistan'a hiç gitmem. Bana ne Hindistan? Hindistan'da niye öleyim ya? Hindistan'a da gitmez. Gider bilmem nereye giderken uçak düşer yolun ortasında. Orası Hindistan olur yani. Bundan dolayıdır ki nerede yazıldıysa orada ölecektir. Ne vakit yazıldıysa orada ölecektir. Böyle kader olmaz, bu kader değil demek insanı kafir eder, insanı münafık eder. Hatta eve hırsız girmeden evvel dersin ki alarmı kurun, tedbir alın, efendim, kapıyı kilitleyin, içeriden bunlar sünnettir. Ama eve hırsız girdi mi? Girdi mesela. Girdikten sonra desen ki şimdi alarm kurulu olsaydı hırsız girmezdi. Bu laf iyi değil. Çünkü oldu o iş. İbn Abbas Hazretleri diyor ki mesela bu sözlerden sakının. Ne gibi sözler? Levla kelbuna yasih halel bab le surukame taun. İyi ki şu köpeği tutmuşuz. Köpek kapıda bağırıyor da biz de hırsızdan haberdar oluyoruz. Köpek hırsızı kovuyor da falan eşyamız korunuyor. Köpek bağırmasa malımız çalınırdı. Bu lafları söylemeyin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyyakum ve levve fe innel levve teftahu amele'ş şeytan. Şayet şöyle olsaydı, böyle olmasaydı sözlerinden sakının, bu şeytana kapı açar. Ha bir şey olmadan evvel bütün tedbirlerinizi alın. Ama olduysa bir şey o kaderde yazılmış idi demektir ki yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? وَعَلَمَنْ نَمَا أَصَابَكْ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطَئِكْ. Başına gelen asla seni şaşmayacaktı. وَمَا أَخْطَئَكْ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكْ. Bil ki seni şaşan asla senin başına gelmeyecekti. Şimdi araba yukarıdan aşağı düştü kafalarına. Bunlar da aşağıda otobüs beklerken yukarıdan bir araba düştü mesela. Oradan yandaki adam kafasına vurdu. O öldü, bu burada kaldı. Bu da şimdi ne demeyecek? Ne demeyecek ki? Lan bir metre şurada olsaydın benim kafama inmişti. Cık, inmeyecekti senin kafana. Madem ki şimdi seni şaştı, o zaten senin başına yazılmamıştı. Yoksa o rastgele öyle yarım metre 10 santimle şaşmadı. O yazı var. Bu yazıyı inkar eden kafir olur. Onun içindir ki itikadımızı muhafaza edelim. Şehitlerimize çok üzülüyoruz. Tabii sabretmeleri neticesinde anne babaları da çok kazanıyor. Herkes kazanıyor. Ama bunların şehit olmaması için her türlü tedbirin alınması lazım. Çelik yelekler giydirilmesi lazım. Mayın meselelerine tedbir alınması lazım. Her türlü tedbir sünnettir.

Biliyorsunuz ezan Türkçe okunurken değil mi? Tanrı uludur. Tanrı uludur. Tanrı kim? Tanrı tapılan demek. Tapılan dediğin zaman da inek de girer. E Hindistan ineğe tapıyor. Şimdi Hinduların tanrısı ne? He? İnek. Fareye de tapan var. Maymuna tapan var. Bu kadar acayip şeylere tapanlar var. Tanrı genel manada mabut. Mabut ibadet olunan. Ama mabudun bir hak. İbadet olunmayı hak etmiş, mabudun bir hak dersen ancak Allah olur. Şimdi Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu'nun ismidir, özel ismidir. O isimde başka bir varlık yoktur. Allah adında başka bir varlık yoktur. Ama sen batıl tanrılar, batıl ilahlar var mıdır? Vardır. Bak batıl ilahlar var mı? Var. Batıl tanrılar var mı? Var. Ama batıl Allahlar var mı? Haşa, çünkü Allah bir tane. Yani Allah özel isimdir. Tanrı cins isimdir. Anlıyorsunuz? Bundan dolayı Tanrı uludur. Anladım da kimin tanrısı? Bu tanrıdan kastın ne? Bu şekilde ne yaptılar? Efendim bağırttırdılar milleti. Ondan sonra bir Allah-u Ekber diyeni gel aşağı. Değil mi? Efendim ihbarlar, şikayetler. Birisi şey yapsa açıktan Arapça okusa, başkası da onu ihbar etse, gel bakalım. İşkence, sorgu, sual, neler neler. Tabii biz bunları yaşamadık. Benim de yaşım o kadar müsait değil o işlere. İçinizde yaşayanlar da var. Ama tabii onun işte o sıkıntıları görenler Adnan Menderes merhumdan sonra bir feraha çıktılar, bir rahatlığa erdiler. Ezan Allahu Ekber olarak elhamdülillah değiştirildi. Aslına irca edildi. Bu vesileyle onu rahmetle anıyoruz. Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri çok çileler çektiler. 23 kere hapse girdi. Bazen 6 ay bir sene kaldı. 23-24 kere. 4 kere idam ile damgalandı. Sabaha idam edilecek diye kararı kesildi. 4 kere Allah onu sabah kurtardı. Tabi virtler okuyor, gece manevi işler oluyor, şunu oku, bunu oku diyorlar. Ne oluyorsa oluyor, sabah kurtuluyor. Mübarek işte Efendi Hazretlerimize kaldı da Mahmud Efendi Hazretleri'yle kavuşması nasip oldu. Onu da bir 8-10 senede onu yetiştirdi de bize bıraktı yani. Evet, o çileleri çeken insanlar, kapılarına karakollar kuruldu. Giren çıkan kontrol edildi. Özel kapısına karakol kuruyorlar, evine. Böyle zamanlar geçti. Şimdi onlar onun için kıymetini çok bildiler. Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz, dört mezhep müftüsü, evliyanın reisi öyle buyururdu. Bu Mahmud Efendi Hazretlerinin üstadı buyururdu ki benim gibi yüzlerce, binlerce Ali Haydar'ın tek kekeşelerinde çekilip bir kenara sabahlara kadar Allah dememizden Menderes'in mecliste bir Allah demesi eftaldir evladım derdi. Ayrı bir meseledir. Ayrı bir meseledir. Çünkü yerine göre bu işler. Tehlikesine göre bu işler. Ne yaptı adam? Candan oldu. Ondan sonra yine Ali Haydar Efendi babamızın dualarındandır. İhsan Efendi hocamızdan Allah rahmet eylesin işitmiştim. Allahümme ensur abdeke adnan. Arapça dua dermiş böyle. Allah'ım Adnan kuluna yardım eyle diye. Göktaş rahmetli merhum Göktaş efendim ondan işittim yine. Ben dedi Ali Haydar Efendi'den bizzat işittim ki 5 vakit namazından sonra Menderes'e dua etmeyenin namazı kabul değil evladım demiş. Çünkü neden? O sıkıntıları görenler, o dertleri çekenler, tabii o ezanlarla, namazlarla, biraz camiler, Eyüp Sultanlar, türbeler falan açılmasıyla beraber insanlar bir rahata erdiler, kavuştular. Şimdi biz sıkıntılar görmediğimiz için nimetin de kıymetini çok bilmiyoruz. Ama onlar o dönemleri yaşadılar. İhtilal olduğu vakitte, Mayıs'ta oldu ihtilal. İdam hangi ayda oldu? Eylül'de oldu herhalde. Efendim babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri zaten Ağustos'ta 60'ın Ağustos'unda vefat etti. Demek ki Eylül'de de Menderes idam edildi. Menderes'ten sonra Ekim, Kasım, Aralık işte az efendim Ağustos şimdi o

0: O ihtilali duydu, idamını duymadı. Hal böyle olunca Mayıs'taki ihtilali duyduğu vakitte ondan sonra Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin bütün keyfi kaçtı ve daha hiç konuşmadı. Kaç ay vefatına kadar hiç konuşmadı. Son aylarda tamamen tabii ağırlaştı. Efendim kendinden de geçtiği halleri oldu. Oğlu Halide abi vardı. Allah rahmet etsin. O da tabii kaç sene oldu vefat edeli. 20 sene oldu. Daha da fazlası var. O da mübarek adam. Biraz böyle şey düşünceliydi. Değişik düşünceleri vardı böyle. Babasını da çok zamanında tam dönüş tevbe nasip olmamıştı ona. Son zamanda dönmüştü, tevbe etmişti ama gençliğinde biraz haylazlık yapmış idi. Onun için Ali Haydar Efendi babamızdan biraz çekinirdi, korkardı. Yanlış işleri olduğu için de. Bazı kere onu dövmek için peşine koşardı da o zaman İsmaila da yapılmamış, cami harap vaziyetteydi. Kubbenin üstü açık falan. O ta İsmaila'nın kubbesine kadar çıkardım diyor babamdan. Ali Haydar Efendi'den korkuma yani, dövecek ben diye. Yakalayınca işte namaz kılmaz, şunu yapar, bunu yapar, haylazlıkları var falan. Tam diyor böyle, artık çok ağırlaştı. Son 2-3 gün hiç konuşmuyor, etmiyor. İçimden şöyle geçti diyor. İşte bak, nefis durmuyor. Yahu dedim diyor, bu adam ömrü hayatı Allah demekle geçti. Bak şimdi Allah diyemeden ölecek. Allah Allah. Şeytan işi yok ya. O kendi anlatırdı. İşte vefatı da yanaşmış yani. Tam vefat saatlerine yanaşmış öyle. Öyle düşündüm dedi. Birkaç günde hiç tabii bir şey konuşmuyor komada. Tam dedi ya, komada olup da ayılan da hiç pek duyulmamış yani. 3 gün koma. Öyle de vefat edecek. Ama vefatından evvel o çok da iri yarıydı mübarek. Bir dedi efendim şey, sesi de çok gür idi. O gür sesiyle beraber bir de yarı beline kadar böyle davranarak bir kalktı dedi. 3 kere Allah bir bağırdı dedi. Korkan kaçan nasıl kaçtık dedi, fırladık dedi. Öyle vefat etti dedi. Tekkede burada. Tekkede burada. O onlar ya komada da olsa onlar Mevla ile beraber yani neyle yaşadıysa yaşadığı üzere ölür. O komada olması için illa ayılmak lazım değil. Bir adam şimdi komada ölse hiç kelime-i şehadet getiremeden Allah diyemeden ölse sen şimdi diyebilir misin ki vay anasını Allah diyemeden öldü, bu cehennemliktir. Olur mu öyle şey? O ayıksa, dili dönüyorsa onu demek lazımdır. Yoksa ayık değilse, komadaysa, dili dönmüyorsa o zaman kalp var. Kalp devreye giriyor. Efendim, sen onun neyine bakacaksın? O komaya girmeden evvel hali neydi? Son hali muteberdir. Evet. Böylece efendim babamız Hazretleri Adnan Menderes'in ihtilalini duyduktan sonra hiç konuşmadı, gülmedi. Hiçbir keyfi kalmadı. Öyle de vefat etti. Evet, bu itibarla Menderes anılmalıdır. Elhamdülillah Özal da rahmetli aldı onun kabrini getirdi buraya, yakınımıza getirdi buraya. İyi oldu. Berekettir. Çok Fatiha okunuyor o yatsadaya. Kim gidecek edecek falan. Burada şimdi gelen geçene Fatiha okumak nasip oluyor. Siz de vakitiniz olursa ziyaret edin. İnşallah ziyaret edin. Şimdi biz de ruhlarına okuyalım bu vesileyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Allah'ım Adnan Menderes kulunun da yanında idam edilenlerin de taksiratını affeyle, seyyiatını mahveyle, ruhlarına hediye eyledik, ihsal eyle, İslam'a ve Müslümanlara yaptıkları hizmetlerden dolayı onları mükafatlandır tarafımızdan. Amin. Bütün dersin başından beri ilan ettiğimiz bu isimler efendim vefat eden, önce vefat etmiş, şu anda bugün bu hafta içinde vefat etmiş bütün geçmişlerimizin de ruhları için. Buyurun El Fatiha. Sahbiye sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ve sırâtal müstakîm. Ve sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Amin. Şimdi bugün 54 farzdan 13'üncüye gelmişiz. He? İyi be maşallah. Bir kere ittifak ettiniz ya. Hep ayrı konuşuyorsunuz. 13. farz. Neymiş? Tevbe. Tevbe etmek farz mıdır? Farzdır. Herkesin üzerine farz mıdır? Farzdır. Bir kişinin tevbe etmesi farz olmasaydı Resulullah ne buyurmazdı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve inni le estağfirullah fil yevmi vel leyle. 70 merre fi rivayet 100 merre. Her gün ve gecede ben 70 kere Allah'tan af istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmişi geleceği bağışlandığı halde. Bir rivayette ne buyurdu? 100 kere af istiyorum. Ve sahabe-i kiram hazaratı buyuruyorlar ki biz sayardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir mecliste otururduk. Oturup kalkana kadar bazı yarım saat, bir saat içerisinde mesela artık zaten böyle bir, bizim gibi böyle yemek içmek meclisleri yok. Ama olabilir, bir ikram da olabilir falan. Hangi vesileyle? Ekseri tabii mescitte oturuyorlardı. Sohbet üzere, müzakere üzere. Ne zaman otursak kalkana kadar biz sayardık diyorlar. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim. Ya Rabbi beni affet, tevbemi kabul et, tevbe nasip et. Sen tevbeleri çokça kabul eden, çok acıyansın mealinde. Bu istiğfar risalesinde var. Bunu 100 kere diyor oturduğu yerden kalkana kadar ara ara ara ara hep sayardık diyor. Ya hiç günahı olmadığı halde duruyor duruyor Rabbi gfirli ve tüb aleyye. Çünkü yani onun tabii o istiğfarlarla makamı yükseliyor. Adam soruyor diyor, hiç günahı yokken diyor istiğfar etmesinin ne manası var? Şu manası var. Allah'a yükselmenin Celle Celaluhu, Allah mekandan münezzeh, yani manevi mertebelerin ve derecelerin yükselmesinin sonu yok. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da geçerli. Şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düne göre bugün Allah'a yaklaşması daha artmıştır. Ne sebeple artmıştır? Çünkü ümmeti bugün yine ne kadar namazlar, oruçlar, zikirler, ibadetler yaptılar ya, bugün ne kadar salavatlar okudular ya, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Bütün bunların vesilesi odur. Dolayısıyla yapılanların hep sevabından bir misli kime yazılıyor? Ona yazılıyor. Ve bu vesileyle her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a yaklaşması artıyor. Çünkü Allah'a yaklaşmanın bir sonu yoktur. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mertebe bakımından yükseliyor. Yükselince bir düşük mertebeden dolayı Allah'dan af istiyor. Diyor ki ya Rabbi bir geride kalmıştık dün veya bir an evvel bir geri mertebedeydik. Estağfirullah. Onun, anladınız mı? Onun perdeleri artık nur perdeleridir. Ama perdeler açıldıkça açılıyor. Ama perdeler nuranidir. Bizim itibarımızda perdeler zulmanidir. Bizde karanlık perdeleri var. Biz hala neyle cedelleşiyoruz? Nefisle cedelleşiyoruz. Biz hala neyle mücadele ediyoruz? Şeytanla mücadele devam ediyoruz. Biz şeytanımızdan kurtulmuş değiliz. Nefsimiz de 70 şeytandan pis, şeytan aratmaz. Böyle bir belalarla efendim bugün kim bilir ne kadar günah işledik. Bugün yaptığımız günahların hepsini Allah saydı, biz unuttuk. Ne kadar namahreme mi baktık? Kaç tane gıybet ettik? Dedikodu mu ettik? Laf mı taşıdık? Kimin ardından kötü konuştuk? Allah muhafaza bir iftiraya mı karıştık? Bir olmayan bir iş, bilmediğimiz bir iş hakkında, biri hakkında şöyledir böyledir bir karar mı verdik? Bugün neler yaptık acaba? Birinin hakkına mı girdik? Efendim birinin bir şeyini mi? Efendim haksız yere istifade ettik adamın malından, bir şeyinden. Hak etmediğimiz halde ne yaptık yani? Dünya kadar bugün günah işleme imkanlarımız oldu. E şimdi tevbe etmeden yatağa girersek, bu ağır yüklerin altında o gecede ölürsek ne olur? Mutlaka tevbe. Ha bizimki zaten mertebe atlamak için değil. Biz günahları sildirmekle uğraşıyoruz. Bizim günah sevap denk gelse, başa baş gelse idare edeceğiz yani. Bizde bir bir yazılan günahlar 10-10 yazılan sevapları geçiyor. Bir iyilik yapsan 1'e 10 yazılıyor, bir kötülük yapsan 1'e 1 yazılıyor. O da 3 saat, 6 saat melekler bekletiliyor. Belki tevbe eder diye defter bile bulaştırılmıyor. Sağdaki melek, soldaki meleğe amir yapılmış. Sahibül yemin, emirun ala sahibi şimal. Hadis-i şerifte sağdaki melek solun komutanı. Soldaki melek neyi yazıyor? Günahları. Adam günah işledi mi soldaki yazmak istiyor. Sağdaki diyor dur, yazamazsın. Neden? Belki tevbe eder, hiç bulaştırma bakalım şimdi diyor. Ne zamana kadar diyor? Hadis-i şeriflerde 3 saat gördüm. Bir hadis-i şerifte 6 saat gördüm. 9 saate kadar bir hadis rivayet gördüm ama sahih rivayetlerde 6 saat sağlam. 6 saate kadar deftere bile geçmiyor. Belki tevbe eder diye. Bundan dolayı ki bu 5 vakit namazı kılanlarda bayağı bir af olma oranı çok çok yüksek. Çünkü adam zaten namazın sonunda ne diyor? Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminin yevme. Beni affet, anam babamı affet, inananları affet. Hal böyle olunca 5 vakit namaz kılan dağı taşı sevap doldurmuş oluyor. Ana babasına da dua etmiş oluyor, kendine dua etmiş oluyor, istiğfar etmiş oluyor. Ama biraz da manasını düşünmek lazım. Yani 5 vakit kılıp da bir kere de ya Rabbi beni affet dediğinin farkında olmadan papağan mısın ya? Bu kadar da olmaz ki yani. Sen Rabbena gfirli ne demek istiyorsun yani? Ya Rabbi beni affet. İnsan da biraz suçunu itiraf etmesi lazım. Ama adam öyle bir Rabbena gfirli diyor ki cep telefonu çalıyor zaten. Rabbena gfirli de en sonda ya. Adam zaten o en sonda nasıl selam veririm de kapıyı açarım, telefonu açarım ya da birine baksana şu telefona ya. Ya sen Rabbena gfirli demeye baksana kardeşim. Sen ne selam verip de laf yetiştirmeye çalışıyorsun? Sen Allah'ın huzurunda af istemek yerindesin. Sen orada namazın sonunda kafan başka yerlerde yalap şalap kılarsan da o şuursuz, huzursuz, huşursuz da namaz tamam olmaz. Yani şu 5 vakit namaz. Bunun da en mühimleri farz olan tarafı. Farz. E bu farz namazlar mı? Yani 4 rekat. Şimdi kıldık akşam 3 rekat. Yatsıyı kılacağız 4 rekat. Farz. Şu farzda bari kafayı toplasak. 4 rekat ya 5-6-7 dakika tutuyor ya. Tam Mevla'nın huzuruna yönelsek, o duaların manalarını düşünsek hep temizleniriz. Hiç yani günde 5 kere yıkanan gibi nasıl 5 kere suya giren de kir kalmaz, 5 vakit kılan da günah kalmaz inşallah. Ama yine de şart nedir? İmanlı olmaktır. Ya imanlı olmayıp da 5 vakit namaz kılan olur mu? Olmaz olur mu? Ne gavurlar var öyle namaz kılan? Ya 5 vakit namaz kılıyor, Kur'an'ın hükmünü inkar ediyor. Adama ayet okuyorsun, bu zamanda geçti o iş diyor. Ama 5 vakitte kılıyor ha. Ya hiç kaçırmam dedi. Sabah da kılmışım, şimdi de abdestliyim dedi. Efendi Hazreti ayet okuyorum Maide suresinden dedi, bu zamanda geçti dedi. Şimdi bu nasıl olacak? Onun için böyle insanlar çok var. Alaaddin Efendi babamız onun için anlı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı diye camide bağırdı. Ya kim bilir kimler gösteriyor onu Allah Teala. Evliyaullah keşfi açık. Yani illaki camide görmek, cemaatta görmek, cumada görmek, bayram namazında da olsun görmek imana delalet eder. Eder ama adamın ağzından Kur'an'a muhalif bir beyan duymamak şartıyla. Normalde gördük camide birbirinin imanına şahidiz. Ama ve lakin camide gördük görüştük kapıya çıktık şadırvanda. Şadırvanda demesin mi ki bu zamanda bu ayetler geçmez. E şadırvanda böyle derse bunun içerideki namazı bizi alakadar etmez. Biz bunu Mekke'de de görsek yine deriz ona ki sen kafirsin. Bizim bunu Mekke'de bile görmemiz fayda etmez. Ya böyle şey olur mu ya? Gittiler hacca iki kişi tünel senesinde geldiler. Bir tarafta neyse adını demeyeyim oranın. Şadırvan'da abdest oluyorlar. Orada da bir hacı abi var. O da öldü şimdi. Yahu diyor duyuyorum diyor. İkisi konuşuyorlar. Evvelden beri diyor hep bozuk kötü adamları tutarlar. Onları onun için pek tutmayız etmeyiz yani. Ama namazda kılarlar. Ben de şimdi diyor hesap ettim. Ya haçtan geldiler. Belki de af olmuşlardır. Neyse şimdi. Efendim bir Allah kabul etsin diyeyim. Diyeyim mi demeyeyim mi? Ben de hesap ediyorum diyor. Neyse abdest bitirsinler de öyle görüşürüz. O arada bir de baktım ki diyor. Konuşuyorlar. Biri öbürüne diyor ki diyor. İyi ki diyor Suudi Arabistan gibi değil burası. O da diyor ki niye diyor. Diyor ki diyor orada hep karılar kapalı diyor. Burada ne güzel karılar açık diyor. Hep böyle diyor. Şimdi karılar kapansa diyor ne kötü olur diyor falan. Hattan geldiler. Ben de diyor bunlara bir giriştim diyor. O da hiç korkmaz, çekinmez. Aa, adam idi Allah rahmet etsin. Ondan sonra kalktım dedim onlara diyor. Ya siz madem örtünmeye inanmazsınız, kapanmayı istemezsiniz, şunu istemezsiniz, bunu istemezsiniz. Allah'ın hükümlerini ne efendim karşısınız, razı değilsiniz. Bir de diyor Allah'ın hükümleri, İslam'ın hükümlerini kaldıranlardan Allah razı olsun. Bir de böyle diyorsunuz. Siz niye dedi hacca gittiniz de efendim? Bir de orada tünelde de geberecektiniz, millet de sizi haçta ölmüş ne mübarek adam zannedecekti sizi. Bir de öyle demiş onlara. Allah Allah. Onlar da dediler seni şikayet ederiz, etmeyenin de dedi diyor. Bir de sövdüm diyor bilmem. Öyle anlatırdı Allah rahmet eylesin. Atmaca soyadları. Atmacalar. Uydurmuyorum yani. Adam öldü o şimdi. Şahidim yok ama sağ olan şahitlerim var. Yani bu ne demek istiyorum? Ya Allah Kur'an-ı Kerim'de örtünmeyi farz etmiş kadınlar için. Biz buna inanacağız. Ama bir kadın örtünmese ama Allah'ın emridir diye inansa kafir olmaz. Hiç ona biz kafir diyemeyiz. Açık başlık geçse yine Müslümandır. Namazını kılarken örtünüyorlar, namazını kılıyorlar. Namaz borcunu ödemiş olur. Bunlar ayrı mesele. Ama şimdi bu kalkıyor diyor ki iyi ki diyor efendim millet açık. Böyle şey olur mu ya? Bu neye benzer? İyi ki millet içki içiyor. İyi ki neler açık. Millet efendim zina yapıyor. Bu iyi ki denmez ki. Allah kurtarsın denir. Allah millete içkiyi nasip etmesin denir. Allah zinaya düşürmesin denir. Öyle değil mi? İyi ki böyle var serbestlik de millet zina diyor. Ne iyi falan. Bu şimdi ne olur? Harama helal demek, Allah'ın yasağını beğenmek, benimsemek bu insanı yoldan çıkarır, dinden çıkarır. Amma ve lakin Allah affetsin ben içki içiyorum. Allah tevbe nasip etsin. Amin. Ben de sana duacıyım. Burada bir sorun yok yani. Herkesin bir günahı farklı farklı olur. Kurtulmak isteyeni Allah kurtarır. Haramına inanan dinden çıkmaz. Amma ve lakin kendi günah yapmadığı halde başkasının yaptığı günah ne iyi yaptı dese böyle şey olur mu ya? Bak adam ne diyor? Adam dağda diyor adam öldürür, katil olur. Aşağıdaki ne iyi yaptı der kafir olur diyor. Yani şimdi bir adam haram olduğunu bilerekten gitti bir cinayet işlese ama ben haram ettim ama nefsime dayanamadım dese biz ona kafir demiyoruz. Katil diyoruz. Ama bir adam da öbürüne dedi ki ne iyi yaptın ya dese haram yapan adama iyi yaptın demiş olur. Bunlar farklı şeyler. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ben de anlatamıyorsam kimseden bir şey anlamazsınız siz. Yani ben amcaca konuşuyorum. Halk dili konuşuyorum yani. Bu çok açık bir dildir. Ama bazıları anlamak istemez lafı çevirir başka tarafa. O başka. Kötü niyetle dinleyenler Allah muhafaza etsin. Biz doğru anlayalım meseleyi. Ama sen kalkarsan dersen ki efendim keşke Allah'ın emirleri yaşanmasa. Bu ne demek ya? Keşke millet İslam'ı yaşamasa. Keşke. Bunu Müslüman lafı mıdır bu? Bir insan ne kadar günahkar olsa bile bu lafı der mi? Demez. Bunu ancak iman olmayan der ya. Yoksa nice günahkarlar vardır. Hep İslam'ın yaşanmasını isterler. Çokları derler keşke şu İslam'ın hükümleri efendim tatbik edilse de biz de kurtulsak. Böyle de diyenler çok vardır. Allah onların kurtulmasını nasip etsin. Amin. Çünkü niyetleri güzel. Şimdi tevbeden, istiğfardan, Allah'a dönmekten başka çare yok. Devamlı şişeleri kırıyoruz, sütleri döküyoruz. Devamlı bir yanlışlar, yamuklar yapıyoruz. Efendim bundan dolayı tevbe farzdır. Her Müslümanın tevbe etmesi farzdır. Allah'ın ayet-i kerimesinde emir buyuruyor. Estaizu billah. Ve tübü ilallahi cemi'a. Hep birlikte Allah'a tevbe edin. Ne demek cemi'an? Bir kişi bile tevbesiz kalmasın. Eyyühel mü'minun. Ey bütün inananlar! Ne kadar mümin varsanız estağfirullah deyin, tübtü ilallah deyin, ya Rabbi sana tevbe ettim deyin. Arapça, Türkçe neyse tevbe dönüş demektir. Sana döndüm ya Rabbi, pişman oldum deyin. Leallekum tüflihun, ola ki felaha erersiniz. Umduklarınıza nail olursunuz, korktuklarınızdan emin olursunuz. Bu tevbe istiğfar, hele diyorum size istiğfar risalesinde 300 küsur sayfa, o kadar hadis buldum, o kadar hadis buldum. Yani bir kitapta bir araya gelmez. Dünya kadar farklı kitaplardan onları bir araya getirerek bu eserler meydana geliyor. Allah çok istifade nasip eylesin. Meraklısı var. Meraklısı var. Hele ki 158. sayfadaki istiğfar. Ben unutursam sen unutma, sen unutursan o unutmasın. Allah İstanbul'umuza, vatanımıza, İslam alemine bela vermesin, zeval vermesin. O istiğfar 27 kere okunsa adam ne kendinde, ne çoluğunda, çocuğunda, ne malında, ne akrabasında, ne mahallesinde efendim istemediği bir şey görmez diyor. Hatta bulunduğu şehirde bile görmez diyor. Bu belaları istiğfar kaldırıyor, tevbe kaldırıyor. Çünkü Allah Teala tevbe edenlerden razı oluyor. Evet, ne buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi ben bir tevbe istiğfar risalesi çıkarttım. Bir tane de hazırladım, 150-200 sayfa ama daha onu bitirmedim. Onun adı da Tevbe-i Nasuh Risalesi olacak. Çünkü bu istiğfar, estağfurullah demenin faziletleri, pişman olmak tamam ama bir de bunun nesi var? Şartları var, Nasuh Tevbesi. Nasuh Tevbesinin de nesi var? Şartları var. İşte o şart nedir? Yani insan o günahı da bırakması lazımdır. Ama bırakamasa da yine istiğfara devam etmelidir. Her günahı bitirdi, bir günahtan sıyrıldı, istiğfar etmelidir. Bir daha dönmemelidir ama eğer ki yine dönerse de yine istiğfar kapısı açıktır. Can boğaza gelene kadar tevbe kapısı açıktır. Ama bunun şartı şurtu var. Tevbe-i Nasuh Risalesi de bu hususta çok önemli ilimler ihtiva edecek inşallah. Çünkü neden? Ben namazın kılmamış 30 sene tevbe etti. Şimdi bunun ne yapması lazım? Kazası var. Ama şimdi bazı hocalar falan diyorlar ki onlar Vehhabidirler. Vehhabiler diyorlar ki kazası yok. Niye kazası yok? Diyor ki kılmıyorken zaten gavurdun diyor. Yeni Müslüman oldun diyor. Öyle şey olur mu ya? Kılmıyorken gavurdun diye bir şey olur mu ya? Adam imanlı adam, Müslüman adam. Tembellikten kılmamış. E şimdi bu adama ne lazım? Kaza. Borçları var. Kılması lazım. Oruç tutmadıklarının kazası var. Zekat vermediklerinin kazası var. E bu tevbenin de böyle nesi var? Şartları var. Komşunun tavuğunu çalmış. Efendim horozu yemiş. Ondan sonra. Ya sen bu senin horoz değil. Niye yiyorsun bunu demiş. Allah'ın kuşu demiş. Karşı bahçeden bizim bahçeye uçtu demiş. Ya uçtu ama bu havadan inmedi ki. Karşı bahçeden geldi de bunun sahibi var. Şimdi sen tevbe estağfurullah. Tevbe estağfurullah ama gideceksin adama diyeceksin ki sizin tavuğu biz yedik. Ne olacak? Şimdi tevbe ettik. Adam da diyecek bana ne bundan? Diyeceksin ki kaç paraya helallaşıyoruz kardeşim? Bir tavuk kaç para? Al parasını. İki tavuk parası al fark etmez. Bize hakkını helal et meselesi yani. Yoksa biz yedik sana ne? Ama senin tavuğu yedik. Yani şimdi burada tavuk yemişsin sana ne diye ki senin tavuğu iç ettik daha. Burada helallik meseleleri var. Anladın mı şimdi? Ya adam tevbe etmiş. Şimdi gelmiş namaz abdest. Sakalı da bırakmış. Sarığı da sarmış. Halep müftüsü gibi kocaman da sarık. Ne oldu hoca efendi ne var? E ben 20 sene bir yerde çalışıyordum da oradan bayağı bir götürdüm. Aa ne olacak? E tamam adam günahkar yani. Bu yolları bilmiyorken yapmış. E şimdi ben tevbe ettim. Namaza başladım. Sakal bıraktım. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin ama kardeşim gidip patronu bulacaksın. Patronu bulacaksın. Diyeceksin ki ben bu kasadan şu kadar şu kadar iç ettim. Ne olacak şimdi? Bunları sana geri ödemem lazım. Ha, adam derse ki helal olsun ya sen de dönüş yapmışsın falan. Nerede öyle adam da? Derse o da kazandı. Sen de kurtuldun. Ama adam derse ki gel bakalım sen. Sen ne demek istiyorsun falan. Yahu kardeşim ben bunu sana hiç demesem senin zaten haberin olmayacaktı. Ben bunu dediğime göre demek iyi niyetli bir adamım ki bunu söylüyorum. Ben bunu yalan söyleyecek olsam şimdi 100 lira ben senden bana geçti. E belki 200 geçti. E kardeşim sen hiç bilmiyordun da. Ben bunu dediğime göre iyi niyetle yaklaşıyorum. Yoksa zaten bunu sen yüzünü de bilmiyordun. Niye 200 olsun? O zaman yalan demekten yine günaha girerim. Böyle tevbe olur mu? Ben tevbe ediyorsam bu hesabı kapatmak istiyorum. Hal böyle olunca helallaşalım. Yok. Ahirette görüşürüz. E böyle de kaba adamlar var yani. Şimdi bu adam ahirette görüşürüz olmaz ki. Bu adam ne yapacak? İlla ki ona onu vermeye kalkacak. Yalnız size bir kolaylık daha öğreteyim. Ha böyle işler yapmayın hiç. Şimdi tövbe etmiş adam ne yapacağım diyor. Ne yapacaksın o zaman şöyle bir de bir durum var. Adam diyor ki ben diyor gider dersem ona vurur beni diyor. Bir de böyle de bir cins insanlar var. Korkuyor adamdan. E ben bunu buna diyemem. Diyemesen de bir şekilde bir vesileyle başkası aracılığıyla kendini mesela teşhir ettirmek istemiyor. Yakınıdır, akrabasıdır, şusudur, busudur. O zaman diyoruz ki bir başka adam araya korsun. Dersin ki senin yanında evvelce çalışanlardan falan böyle bir hak hukuk meselesi var. Bu senin paran imiş. Al bunu sana ödüyor. Sen hakkını helal diye. Araya aracı koyaraktan da kendini teşhir etmek istemiyorsan bu şekilde de. Mesele nedir? Hakkın ona geri dönmesidir, ödenmesidir. Mesele budur. Ama ve lakin adam ille de almıyorum, ahirete bıraktım, helal etmiyorum falan. E bu adamın da canı çıktı korkudan. Ben ne kadar namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, ibadet ediyorum, şimdi ne olacak, bu adam da bunu almaz. O parayı sadaka olarak onun sevabına yazılmak üzere, o almıyorsa fakirlere verirsin. Sevabı da o adama gider. Ama yarın ahirette tabii o adam seninle uğraşmaya kalkarsa da, eğer sen gerçekten tevbe ettin, adama da helallik istedin de adam inat ettiyse, Allah o zaman onu da razı eder. Nasıl razı eder? O bilir nasıl razı edeceğini. Bir de irzaül husum namazı var. Kul hakları olanlar, onları razı etmek için bir namaz kılıyorsun, ahirette Allah senin adına bütün ödemeyi peşin yapıyor ya. O namazı da yazarım size yakında. İrzaül husum namazı ya. Ne namazı da? Ama sen yine ödemeyeceğim diye düşünme. Ödeyebildiğini mutlaka ödeyeceksin. O namazı da ayrıyetten kılacaksın. O ayrı bir şey. O nasıl olur? Sen hakikaten tevbe ettin, dönüş yaptın. Hesabı düzelttin. O adam sana inat etti, helallik vermedi. Allah Teala da o adamın da başkalarına karşı suçu yok mu? He? O hiç kulakları yok mu onun üzerinde? Ya bu sefer o da sıkışacak. Yarın ahirette hesap kitap. Ondan sonra Allah Teala o adama cennette bir köşk gösterecek, bir özel makam. Adam da mahşerde zaten dar yerde, daha cennete gideceği de belli değil. Cennete gideceği belli olmayan adama cennetten bir köşe göstersen hemen atlar. Öyle. Hem de ya Rabbi, peygamberimize komşu olmayı nasip et falan hikayelerini de bırakır. Çünkü o sıkışmayı görünce, aman ya Rabbi en aşağı seviyede olsun, kapağı cennete atmak nasip olsun. Çünkü neden? Öte taraftan cehennem gürlüyor, geliyor. Adam ne yapacak? Orada hesap yapamaz ki falan evliyanın yanındaki köşk falan. Ya dur bakalım şimdi, girdin de mi şey yapıyor sipariş üzerine. Ondan sonra köşkü gösterir ona Mevla. O da bakar, aman ya Rabbi bu nasıl bir köşk? Bu hangi peygamberin acaba? Mevla buyurur ki, sana da nasip olabilir. Nasıl olabilir? Şu adama bir hakkın vardı, helal etmedin ya. Ona helal et de. Şurayı verelim sana. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Orada nazlanma zamanı geçti. Cehenneme girme tehlikesi var. Aman ya Rabbi helal olsun der, zaten etmesek ne olacak yani? Cehennemde beraber mi yanacağız adamdan? Ondan sonra hadi cennete gidelim de ne olursa olsun hesabı. Mevla bir adam hakikaten tevbe ettiği zaman diyor, bütün şahitleri kaybeder diyor. Aleyhinde bir şahit kalmaz diyor. İzâ tâbel abdü tevbetin nesûhen ensallâhu l-hafâzı. Yazan meleklere unutturur diyor. O günahı nerede yaptı, yaptığı yerlere unutturur diyor. Çünkü yerler de şahit olacak. Yataklar, halılar, her şey şahit. Ondan sonra görenlere de unutturur diyor. Bütün yarın ahirette çıkar, adamın aleyhinde bir şahit yok. Yeter ki nasuh tevbesi. O kitap da çok önemli onun için. Nasuh tevbesinin şartlarını yerine getirmek lazım.
1: 13. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422, sembol oranı 27.500, polarizasyon dikey.
3: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam ediyor. 13. bölüm devam ediyor.
0: Evet. Kale aleyhissalatü vesselam. Bu 54 farzı alın okuyun bunu devamlı. Bu Salahi Efendi Hazretleri. Herhalde Abdullah Salahisi de var. Evet, içeride Abdullah da yazıyor. Mübarek rahmetullah. Ben onun kendim buna ilave katmadım. Diğer kitaplarım derlemedir. Bu kitap sadece onun yaptığı tercümenin size Osmanlıcadan Türkçe'ye çevirisidir. O bakımdan bu hususta çok rivayet olabilir ama ona bağlı kaldım. Bir şey katmadım. O bu hadis-i şerifleri almış şimdi. Burada okuyacağım. Yoksa ben de Nasuh Tevbesi'nde istiğfarda 300-400 hadis aldım. Ama burada birkaç hadis var. Bu zat bunları almış. Ennet mütevbetün, pişman olmak tevbe yerine geçer diyor. Hadis-i şerifte buyuruyor ki bir kul bir günah işledikten sonra nasıl yaptım diye pişman olsa daha estağfurullah demeden affolur diyor. Pişmanlık da tevbe yerine geçiyor. Ama yani sadece dilden tevbe değil, kalpten de nedamet ve pişmanlık şart. Kale aleyhissalatü vesselam. Diğer bir hadis-i şerifinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ettaibu minezzembi kemen la zembele. Bütün hutbelerde falan hocalar hutbelerin sonunda bu okunuyor. Ne buyuruldu? Günahından tevbe eden hiç günahı olmayan gibidir. Yani bu nasıl bir müjdedir? Adam ne kadar günahlar ettiği halde, öbürü hiç günah etmediği halde, diyelim günahsız yaşadığı halde, bu tevbe eden diyor, efendim, hiç günahı olmayandan aynıdır diyor. Ne büyük bir müjde ya. Demiyor ki, sen ne kadar olsa da eskiden yanlışların var, sen bundan bir aşağısın. Öyle demiyor. Mesela Evliyaullah içerisinde, bazıları var doğuştan beri günahsız. Yani günah işlemeyen mübarek zatlar. Bazıları da var ki sonradan tevbe eden. Bişri Hafi gibi radıyallahu anh Bişri Hafi sonradan tevbe nasip olan velilerden. Böyle sonradan tevbe nasip olanlar var başka. E şimdi Bişri Hafi Hazretleri sonradan tevbe ettiği için şundan aşağıdır diye bir rivayet var mı? Yok. Çok büyük veli olmuş. Çünkü itibar sonadır. Hatta Risale-i Halidiye'de Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki veli taib, veli masumdan evladır. Bu da ne demek ya? Bir evliya diyor doğuştan beri günahsız zikir üzere yaşamış, öbürü de diyor baştan yanlış yapmış sonra tevbe etmiş. Ama eğer dereceleri aynı yere varmışsa, ikisi eşitse, yani makam olarak aynı makama gelmişler. Şimdi bu ikisi aynı makama gelmişse hangisi üstündür diyor? Sonradan tevbe eden. Niçin diyor baştan beri günah işlemeyenin içine ara sıra ne gelir? Zaten ben hiç günah işlemedim ki diye gelir. Ama diyor öbürü devamlı ne yapar? Allah'a karşı mahcup olur, utanır. Boynunu büker. Ben ne günahlar işledim eyvah diye içten içe nedamet çeker. Onun için tevbe eden daha Allah'a yakın olur diyor. Bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ettaibu Habibullah. Günahından dönen Allah'ın sevgilisidir. Sevgili ya. Allah-u Teala tevbe edenleri çok seviyor. Kendisine yakın ediyor. Efendim, manen yakınlık ihsan ediyor. Ve tevbe etmelerini bekliyor. İnne Allah'a hepsutu yediyor billelliye tevbe müsiyun yar. Gece olduğu zaman diyor rahmet kanatlarını açar. Yoksa Allah'ın bizim gibi haşa öyle eli meli yok. Rahmetini açar. Bugün günah işleyenler şimdi bu gece tevbe etsin diye bekler. Allah Allah. Ve yemsutu yediu bin nehar. Yarın gündüz rahmetini açar. Liyetübe müsüyle. Şimdi bu gece günah işleyecek olanlar tevbe etsin diye. Hiç kapıyı kapatmaz. Ta güneş batıdan doğana kadar. Ya da cam boğaza takılıncaya kadar. Cam boğaza geldi mi ahiretten pencere perde açıldı mı artık kesin ahireti gördüğü zaman daha tevbe etse kabul olmaz. İman da etse kabul olmaz. Ama can boğaza gelene kadar gar gar gar gar gar gar yapana kadar tevbe kapısı açık. Evet. Yine bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allahu Teala efrahu bi tevbeti abdil mümin. Allah mümin kulunun tevbesine çok sevinir. Ne kadar sevinir diyor? Bak şimdi misal veriyor. Bir adam diyor çölde uzun bir yolculuğa çıksa, çıkarken de devenin üstüne çölü aşmak için lazım gelecek su, efendim bidonlarını da yerleştirse, bu vaziyette giderken biraz dalsa, bir yerde konaklasa dalsa, ondan sonra bir de baksa ki deve yok. Ne demek deve yok? Su yok. Ne demek su yok? Hayat yok. Yani ölümü bekle. Ondan sonra ne yapsa? Biraz daha gitse sağa sola dört tarafa deveden bir eser arıyor. Daha beter ne oluyor bu sefer? Efor sarf ettikçe su ihtiyacı doğuyor. Su, tuz çıkıyor. Yani su kaybediyor. Daha beter oluyor. Aradıkça yerinde dursa belki biraz daha fazla yaşar. Hareket ettikçe tüketim fazla. Yani Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in başına geldi. Radıyallahu anh. Zemzem kapalıydı. Çok zaman. Kuyunun yeri de kaybolmuş. Rüyada bir melek geldi ona. Zemzem'i kaz dedi. Yerini kimse bilen yok Mekke'de o zaman. Allah. Kayboldu bir ara yani. Üstü kapanmış, 70 seneler geçmiş, dolmuş. Yok. Nereye gidiyor? Üç kere görünce rüyayı anladı ki bu şeytani değil. Hem de geldi melek dedi ki şurayı kaz dedi. Tam orayı kazarken millet gülüyordu ona bu burada su mu arıyor diye. Evvelden duymuşlar ama su battı diyorlar. Kayboldu diyorlar. Ne zaman ki oradan su çıkma biraz bak kuyu eski kuyulara kadar indi. Baktı ki kuyu alametleri çıkınca hemen Kureyşliler anladılar işi. Dediler bu İsmail Aleyhisselam'dan kalma sudur. Onu biliyorlar eskiden var. Bunda biz de ortağız dediler. Dedi ki ya neyin ortaksız? Bunu Allah bana bulduruyor. Ben hepinize vereceğim ama bunun bir yönetimi var. Siz buna haksızlık edersiniz. Birisi ağlık eder, gasp eder. Bunu milleti mahveder, paraya bağlar ya. Bunu ben yöneteceğim dedi. Allah bunu bana gösterdi. Yok efendim hakeme gideceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Mekke karıştı o zaman. Dediler kime gidelim dediler bir kahin kadın varmış bir yerde. O kahin kadına gideceğiz. Ta Şam'ın tepesinde. Mekke nere Şam nere? Her kabileden adam getirdiler. Kabileler doldular gidiyorlar. Çölün ortasında Abdülmuttalib'in şeyi bitti. Suyu bitti. O kendi kabilesiyle aldığı su. Öbürleri daha fazla su almışlar. Ya dedi biraz su verin de gideceğiz hakemliğe gidiyoruz. Yolda kalıyoruz biz. Biraz su verin vermediler. Bak şimdi. Ondan su istiyorlar. Kendileri çölün ortasında su vermediler ona. Halbuki Mekke'de o zaman başka kuyular vardı etrafta. Su sıkıntısı yoktu evvelce. Ama zemzem tabii göbekten çıkıyor. Öbür türlü etrafta var. Bu sefer ne acayip iştir. Orayı burayı dolanayım derken de bütün şeyleri bitti. Onlar da su var bakıyorlar ona. Ölsün diye ya. Diğer kabileler. Kureyş'in dalları, kolları. Ondan sonra baktılar olmadı. Dedi ki böyle dedi dolanırsak daha çabuk öleceğiz. Bir yerde duralım dedi. Durdular bir yerde. Nasıl olacak dedi. Ne yapalım? Bekledikçe daha çok kuvvetten düşüyorlar. Abi, o zaman öyle dedi. Allah ona ne akıl verdi. Dedi ki bakın dedi. Biz burada dedi şimdi susuzluktan ölsek dedi. Gelir hayvanlar bizi yer dedi. Paramparça ederler dedi. Bunlar bizi de gömmezler dedi. Şimdi ne yapmak lazım? Şu anda gücümüz biraz var dedi. Biraz sonra daha azalacak. Biraz sonra daha azalacak. Ne yapalım dedi. Şimdi herkes kendi mezarını kazsın dedi. Şimdi o arada kimisi fazla dayanır, kimi 5 dakika sonra ölür, kimi 10 dakika sonra ölür, kimi 1 saat geç ölür. O mühim değil dedi. Şimdi herkes çukurunu kazsın dedi. Çukurun başında otursun dedi. Çünkü dedi onu onun içine atıp da üstüne toprak ötmek o kadar zor gelmez dedi. Birbirimizi kapatırız dedi. Ne akıl ya. Çünkü kuvvetimiz varken mezarı kazmak kuvvet ister dedi. Ama adam içine atmak kuvvet istemez çok dedi. Anladın mı? Böylece kuyuları herkes kazdılar ya. Ölümünü bekliyor. Ne yapacak? Öbürleri de ileriden durmuşlar, öyle bakıyorlar. Tam o sırada Abdülmuttalip dedi, yahu dedi, ama bu dedi Allah bunu reva görmez. Burada şimdi ölümümüzü bekliyoruz. Yine de dedi biz burada mezarları kazdık ama bir hareket yapalım. Allah ola ki bir su ihsan eder. Bir dolanalım derken o ölür mü? Efendimizin dedesi daha onun soyu gelecek. Ondan sonra tam ayağını böyle kalktığı yerden bir kuvvetli bastığı gibi bir pınar fışkırdı orada bal gibi. Allah Allah, çölün ortasında. O zaman öbürleri dediler ki sen dediler bu çölün ortasındaki ayağının bastığı yere bu suyu, tatlı suyu verdi. Allah o zemzemi de sana bulduran Allah, biz kahini mahini bıraktık dedi. Tamam bu hak senindir, bu işi sen yönet, bu zemzem sana ait olsun dediler. Onun için hacıları suvarma işi Efendimizin dedelesinden Abbas'a, amcası Abbas'a gelir. Hep böyle o sular, sikaye denir ona. O sikaye işi Efendimizin amcalısında, amcalarında kalmış. Şimdi adam çölde ölümünü bekliyor ya, ne yapacak? Artık tamamen bekledi, bekledi diyelim. Ölmek üzere. Birden yine arada da dalıyor. Bir gözünü açtı, baktı ki deve geldi. Su var üstünde. Adam şaşkınlığından ne dedi biliyor musun? Ya Rabbi ente abdi ve ene Rabbi. Ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim dedi. Yani şaşırdı yani ha. Yani sen benim Rabbimsin diyecek yeri sen benim kulumsun, ben senin Rabbim demeye kalktı. Diyor ki bu adam o deveyi bulduğu zaman, o suyu gördüğü zaman tam ölmek üzereyken nasıl şaşırdı da böyle konuştu. Bu ne kadar memnun olursa bir günahkar adam şimdi tevbe etse diyor, Allah bekliyor, o daha çok memnun oluyor diyor ya. Lallahu teala efrahu bi tevbeti abdil mümin mined dalil vacid ve mined akimil valid. Hadis-i şerifte ne diyor? Bir adam işte kaybını bulsa, o su kaybı gibi ölümle efendim beklerken ona kadar sevinir. Bir kadın kısır olsa ve adam da kısır olabilir. Fakat kadına daha zor geliyor bu iş. Hemen işte sen çocuk doğurmuyorsun falan diye Allah muhafaza etsin. Bu millet diline dolar, insanı üzerler. Çok günah şeyler bunlar. Çok günah. Mevla ne yazdıysa olur. Ne yapacak? Ama 20 sene 30 sene doğuramayan var, sonra çocuğu olan var. Böyle olduğu zaman ona kadar sevinir. Allah diyor tevbe edene ondan çok sevinir. Ya bu müjdeleri unutmayalım. Kâle aleyhissalâtu vesselâm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu. Mâ min savtin habbu ilallâhi min savti abdin müznibin taib. Günahkar olup da tevbe eden bir kulun inleme sesinden Allah'ın daha çok sevdiği hiçbir ses olamaz. Şimdi gece kalkmış günahkarım diye tevbe ediyor, geçmiş günahlarından af istiyor. İnliyor. Öbürü de sesli sesli zikir yapıyor, Kur'an okuyor, tesbih ediyor. Ne diyor hadisi kutsi'de? Eninul müznibin اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ. Tesbih edenlerin sesli zikrinden günahkarların inlemesi Allah'a daha sevgilidir. Hatta bir adam benim günahım yok havasında böyle biraz kendini beğenmiş durumdaysa o diyor günahsız geçinen, devamlı itaatta olan adamın kendini beğenmesindense Allah o tevbe edenin inlemesini daha çok seviyor. Küllemâ yekûlü ya Rab. O ne zaman dese, ya Rabbi beni affet dese, yekûlullah, Allah ne buyuruyor ona? Lebbeyk ya abdi. Buyur kulum diyor. Kapı açık sana diyor. Selma türit. Ne dilersen iste benden diyor. Ente endike bazı melâket. Allah sen ne kadar günah ettin bu zamana kadar neredeydin demiyor. Diyor ona ki sen benim katımda bir melek gibisin. Benim bir meleğim neyse sana öyle değer veriyorum diyor. Sen benim kulumsun diyor. Benim üvey kulum yok Allah buyuruyor. Ya anamız babamız reddeder bizi. Allah yine reddetmez bizi. Ya. Ananın babanın istemediği bir işler yap. Bir tane vardı öyle halıları çalıyordu. Ya 20 sene onu affetmedi. Ölünceye kadar eve de sokmadı çocuğunu. Çocuk sonra geldi 40-50 yaşına tövbe etti yok. Hiç yüzüme gelmedi dedi. O zaman da çocuk evden halı çalıyordu. Bünyan halıları da o zaman pahalı kıymetli halılar vardı. 30-40 sene evvel Bünyan halısı meşhur idi. O halıları çalıyordu, satıyordu. Adam da hacca ömreye gidiyordu. O ne zaman gitse o da oradan çalıyordu. Allah. Oğlu oğlu. Onu bir reddetti. Ya 20-30 sene affetmedi onu ya. Ölünceye kadar da affetmedi onu ya. Anası ağlardı ne olur gelsin çocuk diye. Sokmazdı eve hiç. Şimdi bunu Allah yapar mı adama? He? Ya. Ana babanın sevmesinin bilmem nesinin sınırı vardır. O sınırı zorladığın zaman basar sana bedduayı. Öyle çok var ana baba beddua diyorlar çocuklarla. Halbuki Allah Teala hiç lanet etmiyor kuluna. Niye? Dön bana, dön bana, dön bana. Şimdi biz size diyoruz ki Allah bize anamızdan babamızdan çok acır. Bunu anlayan yok. O zaman da diyor ki niye yakıyor? Niye yakıyor olur mu ya? İnananı yakmıyor ki. Tevbe edeni yakmıyor ki. Dönüş yap diye. O yakacağım diye niye diyor biliyor musun? Yanmayasın diye diyor. Yani o yakacağım diye seni korkutmasa sen hepten her tarafı kırar geçirirsin. Onun için yine o cehennem olmasa şimdi o cehennemden korkmasam kim bilir ben neler yaparım. Tabii ben çok korkuyorum yani. Bir şey yapacağım lan dur. Cehennem var, azap var, ateş var. Sen dayanamazsın, senin abdestin tutmaz. Öyle diyorum kendime. Hiç bilmesem ki azap var, cehennem var. Oo. Yapmadığımız kalmaz ya. İnsan böyle bir varlıktır ya. Onun için Allah'ın yine o cehennemle korkutması da neden? Yine acımasından. Yine cömertliğinden. Cennette sofrayı kurmuş. Herkese diyor gelin buraya. Vallahi ödü'u ilâ dâris selam. Bütün kullarımı selamet yurduna çağırıyorum Allah buyur. Şimdi bir adam bir ziyafet hazırlasa. Herkesi de o ziyafete çağırsa. Ne derler? Ne cömert adam ya. Herkese davetiye gönderdi. O bir millet 20-30 kişiyle sınırlı. Bu herkese. Öyle ne kadar cömert adam. Başkası da yine ziyafet hazırlasa, herkese davetiye gönderse, peşinden de altına yazsa, gelmeyeni döverim. Mesela, ne derler? Ulan bu daha cömert be. Yemeğini yemeyeni dövüyor. Başkası diyor davetiyenin altına yazsa ki, gelmeyeni öldüreceğim. Bu daha cömert. İlla yedirmek istiyor yani. Anladın mı şimdi? Allah da buyuruyor ki, size cennet hazırladım, hepiniz buyurun gelin, gelmeyeni yakacağım. Anladın mı sen şimdi? Ben bunu şimdi şu anda uydurmadım ha, kitapta var. Siz de zannediyorsunuz ki bu koca da esiyor böyle biraz, klima da var falan. Öyle değil he. Kitapta var ya kardeşim. Allah buyuruyor ki cennete gelmeyeni yakarım. Doğru mu? Cennete gitmeyen nereye gidecek? Ne demek bu? E seni davet ediyorum kardeşim, sen niye gelmiyorsun? Ben cömert Allah'ım. Ziyafetime gelinmesini isterim. Yemeğimin yenilmesini isterim. E adama gidiyorsun evinde yemek yemesen ayıp oluyor. Adam kızıyor. Cömert insanın çok ağrına gider. Sövmekten beter olur. Ya niye yemiyorsun kardeşim? Benim yemeğimi der ya. Değil mi? Ene garibun an yeminik ve şimalik ve fevki. Kulum ben seni sana sağından daha yakınım, solundan daha yakınım, üstünden daha yakınım ve garibun min zamiri kalbik. Senin kalbinin içindeki en dip derin yerindeki düşüncenden bile sana daha yakınım diye. Ene hanu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Ve lekad halaknel insan. İnsanı yaratan biziz. Ve ne'lem ma tuvesvisu bi nefs. Nefsinin ona neler vesvese verdiğini de biz bilmekteyiz. Nefis. Neler karıştırıyor. Bazı da diyor ki daha sen affolmasın en iyisi bir daha bütün günahlara devam et. Niye affolmayayım ya? Üşhedüküm ya melâketi yenni kad gafartüle. Allah buyuruyor. Ey benim meleklerim, ben sizi şahit tutuyorum. Bu kulum tevbe etti, ben de bunu affettim. Bir hadis-i şerif daha size rivayet edelim. İyyâküm ve tesvife bit tevbe. Tevbeyi geciktirmekten sakının. Yarın tevbe ederim, öbür gün tevbe ederim diyenler helak oldu. Tevbe edemeden öldüler. Aman tevbeyi geciktirmeyin, tehirde afet var. Ve iyyakum vel gurura bihilmillah. Allah nasıl olsa acele etmez, ceza vermez diye aldanmayın. Çünkü neden? Aniden ölüm gelir, ecel yazılmış. Sen onu bilmiyorsun. Ve alemu ennel cennete ven nâra akrabu ilâ ahadikum min şirâkin âli. Cennet de sizin birinize takunyasının kayışından, ayakkabısının bağından daha yakın. Cehennem de ona keza. Ne demek? Şu anda ölen insan, bazı kere adam diyorlar öldü. Nasıl öldü? Diyor ki şalvarını giyiyordu, dizine kadar geldi, öyle gitti. Ben böyle arkadaşlardan duymuşum. Bazı insan nasıl ölüyor biliyor musun? şu durduğu yerden ayakkabısına elini uzatırmadan ölür yani. O kadar çabuk ani ölümler bazı canlı yayınlara bile rastlıyor. Konuşurken tak gitti. Yani sen diyor ayakkabının bağına ulaşana kadar ölebilirsin. Öldüğün anda da ya cennettesin ya cehennemdesin. Adamın biri merdivenin üstünden yuvarlandı. Yuvarlanırken canı çıktı yarı merdivende. Dibine düştüğünde cehennemdeydi. Allah. Çünkü neden? Ruh orada çıkıyor ya, o kadar hızlı gidiyor cehenneme yani. Allah Allah. Çünkü o bedene bakmaz. Beden orada cenaze işlemleri. Şey gel, doktor gelecek, tıp mıp, kontrol falan. Ruhta öyle bir şey yok. Ya cennete gider ya cehenneme. Ayakkabının bağına ulaşmaktan daha yakın cennete gitmek, cehenneme gitmek. Allah bizi cennete yakın eylesin, cehennemden uzak eylesin. Amin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar hayır yapan onu görecek. Bilin. Zerre kadar, hiç görülmeyecek bir şey zannedersin. Şer yapan onun cezasını görecek. Allah'ın hilmine sığındık. Allah'ın azabından rahmetine sığındık. Gazabından rızasına sığındık. Allah'tan yine Allah'a sığındık. Allah'tan kimseye kaçamayız. Allah'tan Allah'a kaçacağız. Yerleşen. Aman tevbe üzere. 13. farz da böylece bitmiş oldu. İnşallah Allah tamamına erdirsin. Yatmadan evvel mutlaka bir iki sual cevap, bir iki fıkıh okuyun. Ondan sonra yatarsanız sabaha kadar ibadette yazılırsınız. Allah istifade edenlerden eylesin. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vâb. Elhamdülillâ rabbil alemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mürselîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cennet. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cennet. نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل ما عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل ما عمل آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Bunu da beraber sondaki Sübhane Rabbike, o da kitapta gördüm, sesli cemaatle okunmasında fazilet vardır. Herkes efendim bu fazilet yarın ahirette en büyük ölçekle tartmak isteyen diyor, meclis bittiği zaman Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti okusun. Yarın ahirette herkes bir ölçekle sevabı tartacak. En bol ölçek Sübhane Rabbike'yi sonlarında meclislerin okuyanlara verilecek inşallah. Onun için buyurun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âliye ve sahbihi ecmaîn. Efendim bağımız gazı ve ilâhu ve mâdine ve mâdine ve mâdine cemaatil hâdırîn. Bütün geçmişlerimizin ervahı için. Biz tanıyalım tanımayalım. Adem babamıza kadar bizi doğuran annelerimizden, babalarımızdan, nenelerimizden, atalarımızdan imanlı ölen müminin-i müminatın ervahı için El Fatiha.

0: 13. bölüm sona erdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Vakti Kur'an. Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse vahiy getirir.

0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, İstanbul'dan hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. İstanbul Unkapanı'ndayız. Devlet-i Aliye'nin 9. Şeyhülislamı sayılan Zembilli Ali Cemali Efendi'yi anlatmak için buradayız. Zembilli Ali Cemali Efendi 23 sene Şeyhülislamlık yapmış. Şeyhülislam dendiğinde akla gelen ön sınıftaki zatlardan biridir. Hem uzun süre Şeyhülislamlık yapması hem de Şeyhülislamlık müddetinde bazı kural ve kaidelerin, bu makam hakkındaki kural ve kaidelerin devreye girmesiyle ön plana çıkmış bir zattır. Bir de Yavuz gibi haşmetli bir padişaha fetva hususunda, fetvalarıyla bazı meselelerde dur demesiyle ön plana çıkmıştır. Bir de isminden de birçoğunuzun aklında kalmış olabilir. Zembilli Ali Cemali. Zembilli yani sepetli demektir. İnşallah birazdan göstereceğiz. Evinin yıkıntılarında insanların kendisine soru sorarken beklemesinler diye evinden böyle sepetle sepet sarkıttığı, insanların oraya su hali koyup sonra tekrar cevaplarını o sepette aşağı sarkıttığı bir yer olduğu için, hayatında böyle bir güzellik kattığı için ismine Zembilli Ali Cemali, yani Sepetli Ali Cemali Efendi takılmıştır. Birçoğunuz bunu duymuşsunuzdur. Tabii inşallah birazdan göreceksiniz. Kabri Şerifi birçok zevatta olduğu gibi metruk, çok bilinmeyendir. Allah'tan levhaları yapılmış. Birkaç sene önce restorasyon tadilat görmüştür ama insan tabii baktıkça üzülür. Böyle kıymetli zatların Fatiha'sı, Fatiha okuyanların az olmasından. İnşallah bizim de amacımız, Lale Gül TV'ye de bu hususta teşekkür ediyoruz. Bize böyle imkan verdi. Bu zatları elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Arkasından Fatiha okuyanlar, kendisini rol model alan insanlar, gençler çıkar diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah-u Teala inşallah bu amacımıza cümlemizi muvaffak buyurur. Amin. Zembilli Ali Cemali Efendi, kıymetli kardeşlerimiz, 1525 yılında vefat etmiş. 23 sene Şeyhülislamlık yapmıştır. Büyük bir ilim önderidir. Tabii şimdi kabrine baktığımız zaman o metruk hali gördüğümüzde insan üzülür. Aklıma Bağdatlı Ruhi'nin şu dünya hakkındaki şu kıymetli beyti gelir. Bağdatlı Ruhi der ki, cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi, o denlü talibi var ki ne sana ne bana artar. Ey ruhicim der, şu dünya nimetinden bir şey elde etmeye çalışma. Çünkü o kadar çok talibi var ki bu dünyanın, ne sana ne bana bir şey artar. Gel biz bırakalım şu dünyadan bir hissement olmaya çalışmayı, biz ahirete çalışalım der. İşte aynı o misal gibi, bakınız, ahirete çalışmış insanları vefatından 500 sene geçtikten sonra dahi hayırla yad ediyoruz. Biz de arkamızdan bize böyle yad etmeleri için, demek ki püf nokta neymiş kıymetli kardeşlerimiz? Ahiret için, Allah için çalışmakmış. Bu zatlar kıymetli zatlardır. Girizgah dersimde alimin ve ulemanın efendim değeri hakkında birkaç hadis-i şerife yer vermiştim. Bu Zembilli Ali Efendi gibi tabakat ve teracim kitaplarımızın hem verada, takvada üstün, hem de dağ gibi bir alim olarak vasfettikleri bu zatın huzurunda yeniden alimin kıymeti hakkındaki bir hadis-i şerife yer vermek isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şeriftir bu kıymetli kardeşlerimiz. An Ebi Ümametel Bahili'yi radıyallahu teala an. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu teala anh'tan rivayetle, zükra li Rasulillahi sallallahu teala aleyhi ve selleme raculani ahaduhuma abidun vel aharu alimun. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin huzurunda iki adamdan bahsedilir ki bunların biri abid, ibadet eden, fazla ilmi olmasa da çok ibadet etmeye çalışan bir zat. Vel aharu alimun, diğeri ise alim. Allah'ın ilmini bilip insanlara ahireti kazandırmaya yönelik onları hayıra koşturmaya çalışan birisi. Bu iki adamın durumundan sorulur Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Fekale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlatım üzerine şöyle buyururlar. Buyururlar ki, fazlul alime alel abidi, o alimin ilmi çok olmadan ibadet eden o abide üstünlüğü ne kadardır bilir misiniz? Şöyle bir kıyas size vereyim buyurur. Ke fazli ala ednakum, çok zekice, tam bir efendim kelam-ı nebeviye yakışacak bir sözle, benim içinizdeki en aşağı olan adam olan üstünlüğüm gibidir. Öyle bir farkı vardır. Yani ben içinizdeki en aşağı, takvaca, veraca, Allah katında en aşağı adam kimdir? Benim peygamber olarak Allah'ın Hatemün Nebiyyini, peygamberlerin sonuncusu olarak, Habibi, sevgilisi olarak benim üstünlüğüm içinizdeki en aşağıdaki adama göre ne kadar ise, işte alimin, yani Allah-u Teala'nın razı olduğu bu şer'i ilimleri, din ilimlerini, İslamiyet'e mensup ilimleri bilen adamın hali, bilmeyen abide göre ibadet ediyor ama ilmi yok. Bu adama göre üstünlüğü benim içinizdeki en aşağı olan adama olan farkım gibidir. Yani tabiri caizse kıyas götürmez demektir bu. Sonra devamında buyurur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnna Allahe, şüphesiz ki Allah ve melâiketehü ve onun bütün melekleri ve ehles semavat, sema ehli, ne kadar melek varsa, vel arazin, yer ehli, ne kadar böceği, hayvanı, bitkisi var ise, hatta yetmez, tekiden buyurur ki, hatta nemlete fi cuhriha, herhalde bu sayısının çokluğundandır, yuvasındaki karıncalar dahi, yine sayısının çokluğundan olsa gerek, bir de şunu buyurur, ve hatta el hute, hatta denizdeki balıklar dahi, yani şüphesiz ki Allah melekleri, semavat, gök ehli, yer ehli, yuvasındaki karıncalar ve hatta balıklar dahi ne yapar? لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ, İnsanlara hayır öğretmeye çalışanlara salat ederler. Devamlı bunlara karşı rahmet niyazında bulunurlar. Bazılarımızın aklına gelebilir ki, ya Allah Allah, bu kadar hayvan ne alime salat edecek, rahmet duası edecek? Rabbimiz buyurur ki cevaben, bu gibi şeye aklı takılanlara karşı, ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi rabbihi velakin la tefkahune tesbihahum, şu kainatta yarattığım bütün zerrat, bütün zerreler, her şey dahil hamd ile Rabbini tesbih eder, lakin siz onların tesbihini şu kulaklarınızla, şu aklınızla duyup anlayamazsınız. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hayır öğreten, ahiretlerini kazanmaya yönelik nasihatler yapanlara bu kadar kişinin, bu kadar efendim hayvanatın, zerratın hayır duasında bulunduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın bildirmesiyle beyan etmiştir. İşte bu zat da Zembilli Ali Cemali Efendi onlardan biridir, hem de en büyüklerinden biridir ki Devlet-i Aliye'yi efendim Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt-ı Veli dediğimiz Beyazıt, onun oğlu, yani Sultan Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim ve onun oğlu Kanuni dönemlerinde en böyle efendim devletin faal, çalışkan, cihadın efendim yaygın olduğu dönemde 23 sene dini anlamda yönetmiş bir zattır. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Biz de bu gibi zatları anlatıp efendim arkalarından onları tanıtmaya çalıştığımızdan bizlerden onları razı eylesin diyerek programımıza başlamış olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Zembilli Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyh Fahrettin Razi Hazretlerinin soyundan gelmektedir. Babasının da Ahmet Çelebi'dir. Ahmet Çelebi de Devleti Aliye'nin ilk Şeyhülislamı olan Molla Fenari'nin üstadı Cemalettin-i Aksaray'ı soyundan gelmektedir. Dolayısıyla Zembilli Ali Efendi o soydan geldiğinden dolayı kendisine Cemali nispesi verilmiştir. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri hakkında da kesin bir bilgi yoktur ama Aksaray'da medfun bulunan Cemalettin-i Aksaray'ı soyundan geldiği için kendisinin Karaman ya da Aksaray'da doğduğu ihtimali üzerinde araştırmacılar dururlar. Kıymetli kardeşlerimiz, Zembilli Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyhin kabrinin hemen başındayız. Arkamızdaki bina mübarek zatın yaptırmış olduğu Sıbyan Mektebi. O Sıbyan Mektebi'nin haziresinde medfunlar. İlim tahsil hayatından bahsetmekle başlayalım. Kendisi ilk tahsilini yeğeni Piri Mehmet Paşa, ki sonradan bu zat, ondan bahsedeceğiz inşallah, Yavuz Sultan Selim Han'a vezir olmuştur. Piri Mehmet Paşa'nın amcasıdır Zembilli Ali Efendi. İlk tahsilini yeğeni olan Piri Mehmet Paşa'nın annesi tarafından dedesi olan Larendeli efendim Alaaddin Hamza Efendi'den almıştır. Onun yanında Muhtasarul Kuduri'yi ve Nesefi'nin fıkhi ihtilaflara dair olarak yazmış olduğu El Manzumetün Nesefi adlı eserini ezberlemiştir. Zembilli Ali Efendi o yönüyle çok zeki olduğu eserlerimizde mezkür ve zikredilmiş bir zattır. Piri Mehmet Paşa'dan bahsettik ya, onun hakkında kıymetli bir anekdot var, onu aktarmak isterim kıymetli kardeşlerim. Piri Mehmet Paşa, vezirlik yolunu açan, kendisi hakkında meşhur bir olay hayatında vaki olmuştur. Şöyle ki 1514 yılı Yavuz Sultan Selim Han efendim Şah İsmail ile Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya gelmeden önce ordusuyla buradan yola çıkar. Yorucu bir yolculuktan sonra Çaldıran Ovası'na varırlar. Buraya geldiklerinde harp meclisini kurar ve Rical-i Devlet'le danışır. Der ki hemen savaşa başlasak mı, yoksa asker yorgundur, onlara bir gün bir süre mi versek, dinlenme süresi versek. Bunun üzerine Rical-i Devlet son olan Zevat hepsi şöyle bir görüş bildirirler. Derler ki efendim askerimiz yorgundur, karşı taraf çok zindedir ve efendim kuvvetlidir, askerimiz yorgun olduğu için bir gün dinlenelim, ondan sonra başlayalım savaşa derler. Zaten Yavuz'un sorusu şafakla mı başlamak yoksa bir gün dinlenmek mi üzerinedir. Ve o zamanlar Rumeli defterdarı olan Mehmet Efendi, ileride Piri Mehmet Paşa olacak, vezir olacak bu zat, der ki efendim ordu içerisinde ola ki karşı tarafta paraya kanıp anlaşmak isteyen hainler olabilir. Bu süreyi vermemek adına şafakla hücum emrini vermenizi ben isterim, bu şekilde rey veriyorum dediğinde, bu tedbirli karar üzerine Yavuz Sultan Selim der ki içinizdeki rey sahibi tek adam ne yazık ki vezir olamamış der ve İstanbul'a döndüklerinde kendisini üçüncü vezir yapar. Kendisi Mısır seferine gittiğinde bu Piri Mehmet Paşa'yı efendim İstanbul muhafazasına memur eder. Ve Yavuz halifelik aldığı, Memlüklülerden halifeliği aldığı Mercidabık ve Ridaniye seferlerinin dönüşünde Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, iki kıymetli harem.

Bugün Bursa'da Yeşil Cami'nin yan taraflarında yakın zamanda tadilat da gördü. Türk İslam Eserleri Müzesi olarak bugün faaliyet gösteren Yeşil Cami'nin Yeşil Medresesi'ndeki Hüsamzade Mustafa Efendi'den tahsiline devam etmesini tavsiye eder ve onun üzerine Zembilli Ali Efendi Bursa'ya gider. O zattan ders okur. Güzel de ilerler. Tahsilinde efendim kemalat elde eder. Yüksek derecelere nail olur. Ve Hüsamzade Mustafa Efendi kendisini beğenir. Yanına muhit, yani bir nevi asistan ve yardımcı olarak alır. Hatta çok beğendiğinden kızını verir, kendisine damat eder Zembilli Ali Efendi'yi. Zembilli Ali Efendi Bursa'daki günlerinden sonra tekrar İstanbul'a gelir. İstanbul'da o zaman Sultan Fatih vardır. Sultan Fatih kendisini beğenir. Kendisini beğenir ve kendisini Edirne'deki Taşlık Ali Medresesi'ne tayin eder. Taşlık Ali Medresesi de bugün Eminönü Mahmut Paşa'ya külliyesinden sebep ismini veren Mahmut Paşa'nın oğlunun yaptırdığı bir medresedir. Sultan Fatih kendisine 5000 akçe ve ariyetten bazı hediyeler de gönderir. Ve Edirne'de bu şekilde ilk vazifesine başlamış olur Zembilli Ali Efendi. Zembilli Ali Efendi Edirne'de Taşlık Ali Medresesi'nde görevine devam eder iken bahsettiğim yeğeni Piri Mehmet Paşa, tabi Vezir-i Azam. Rakibi var Sinan Paşa. Zembilli Ali Efendi'nin Sinan Paşa ile yakın bir münasebeti var. Malumunuz siyasette bazen böyle şeyler olur. Bu siyasi rakibi olan Sinan Paşa ile arasının iyi olmasından dolayı yeğeni Piri Mehmet Paşa Zembilli Ali Efendi'nin görev yerini değiştirir. Önce Edirne'de Beylerbeyi Medresesi'ne kendisini atar ve ücretini düşürür. Daha sonra Üç Şerefeli Camii'nin yanında eskiden mevcut olan, şu bugün mevcut olmayan Saraciye Medresesi'ndeki göreve tayin eder. Bu olanlara morali bozulan Zembilli Ali Efendi müderrislik görevinden istifa eder. Ve Mes'udi Edirnevi'nin bu halveti şeyhlerinden bizzattır Edirne'de. Onun yanına girer, onun bağlılarından olur. Daha sonra İstanbul'a gelir. İstanbul'da Sinan Paşa'nın bile efendim kendisine mürit olduğu Ebul Vefa Hazretleri, ki türbesi karşı tarafta Süleymaniye tarafındadır malumunuz. İnşallah onu da bir gün anlatırız. Ebul Vefa Hazretleri'nin efendim dizinin dibine oturup talebesi olur. Böyle tasavvuf yoluna girmiş olur Zembilli Ali Efendi. Yeğeni Piri Mehmet Paşa'nın bu hareketi üzerine müderrislik görevinden istifa ettiğini söylediğimiz Zembilli Ali Efendi, Sultan Fatih'in vefatının ardından Yeniçeriler tarafından Piri Mehmet Paşa'da katledildikten sonra yeniden Fatih'in oğlu 2. Beyazıt, yani Beyazıt-ı Veli döneminde müderrisliğe döner. Şöyle ki 2. Beyazıt kendisiyle görüşmek ister. Rüyasında görmüştür Zembilli Ali Efendi'yi. Ve bu rüyası üzerine Zembilli Ali Efendi'ye haber gönderir. Kendisiyle bir görüşme talebinde bulunur ki talepte bulunan sultandır. Zembilli Ali Efendi, efendim mülakat-ı selatîn ebgaz-ı mübahattır. Sultanlar ile görüşmek mübah işlerin en buğz edilenlerindendir deyu. Efendim Zembilli Sultan Beyazıt ile görüşmeyi kabul etmez. Bu nedendir diye aklınıza gelebilir. Ne hikmeti vardır? Allahu alem. Ama kendisinin de şeyhi olan Ebul Vefa Hazretlerinin de Sultan Fatih ile böyle bir efendim vakası olmuştur. Şöyle ki Sultan Fatih de Ebul Vefa Hazretleri ile görüşmek ister, kapısına kadar gider. Ebul Vefa Hazretleri bundan imtina eder. Şöyle dediği rivayet edilir. Sultan Fatih derviş meşrep bir insan, kabiliyeti yüksek. Bu tekkenin, bu dervişliğin tadını alırsa devlet işleri efendim inkıraza uğrar diye kendisini kabul etmemiştir. Aynı o sebepten midir bilinmez. Zembilli Ali Efendi de Beyazıt'ı Sultan Fatih'in oğlu efendim Beyazıt'ı Veli ile görüşmeyi kabul etmez. Ama buna rağmen yine Beyazıt efendim kendisini Bursa'da büyük dedesi Murat Hüdavendigar'ın yaptırmış olduğu Kaplıca Medresesi diye binler, bugün türbesinin hemen efendim sol tarafındaki camisiyle beraber olan medresesi, ki üst katı medreseymiş zamanında, çok ilginç bir mimarisi vardır. Oraya müderris olarak tayin eder Zembilli Ali Efendi'yi. Daha sonra Zembilli Ali Efendi'yi Amasya Müftülüğü'ne gönderir. Amasya Müftülüğü'ne gönderilmesinde araştırmacıların ifadesine göre efendim kendi saltanata geçmesinde etkisi olan, şeyhi olan Çelebi Halife'nin etkisi olduğu söylenir.
Amasya Müftülüğü'nden

0: Sonra yeniden Bursa Kaplıca Medresesi müderrisliğine atanır. Daha sonra bugün mevcut olmayan İznik'te ki ilk medrese olan Orhan Gazi Medresesi'nin müderrisliğine atanır. Tekrar Kaplıca Medresesi'ne gelir Zembilli Ali Efendi. Daha sonra 1486'da Amasya'da Beyazıt Medresesi itmam olunca Zembilli Ali Efendi de orada göreve tayin edilir ve Amasya'da Beyazıt Medresesi'nde müderrisliğe devam eder Zembilli Ali Efendi. Burada göreve başladıktan 5 yıl kadar sonra 1491'lerde Amasya idarecisi olan Şehzade Ahmet'in sünnet düğünlerinde, oğullarının sünnet düğünlerinde kendi hocası Bilgilizade Mustafa Efendi'yi diğer bütün ulemanın önüne geçirmesi üzerine bu durumdan haz etmeyen Zembilli Ali Efendi'nin İstanbul'a döndüğü rivayet edilir. Diğer başka kaynaklarda da şöyle bir görüş de vardır. Şehzade Ahmet'in Acem asıllı bazı ulemaya yakınlığından dolayı mutasavvuf ve ehl-i sünnet efendim görüşündeki alimlerin buna bir tepki olarak bu hareketi yaptığı da söylenir. Velhasıl İstanbul'a geldikten sonra Mecdi'nin ifadesine göre 6 ay kadar görev bekleyen Zembilli Ali Efendi, Beyazıt'ın, bugün Sultan Beyazıt'ın Beyazıt Camii'nin en son bir iki ay kadar önce gittiğinde güzel bir tadilatı bitmesine yaklaşmış idi. Sol tarafında bulunan Beyazıt Medresesi'nin müderrisliğine kendisini tayin eder. Zembilli Ali Efendi kendisinin daha üst bir göreve layık olduğunu karşı tarafa biraz sezdirmiş olacak ki bu görevinden sonra Sultan Fatih'in camisinin etrafındaki Sahne Seman medreselerine müderris olarak tayin edilir Zembilli Ali Efendi. Zembilli Ali Efendi Sahne Seman Medresesi müderrisliği yapar iken haç etmeye niyet etmiş ve evvelce Amasya'dan bahsederken zikrettiğimiz Çelebi Halife ki amcazadesi olur Zembilli Ali Efendi'nin onunla beraber haç yolculuğuna çıkmışlar. Mısır'a geldiklerinde Mekke'de bazı karışıklıklar olduğu için Mısır'da bir sene kadar beklemek zorunda kalmışlar. Bu dönemde 1503 tarihinde Eftalzade Hamidüddin Efendi vefat ettiğinden Sultan Beyazıt, 2. Beyazıt yani, Zembilli Ali Efendi Şeyhülislamlık makamını tayin eder ama kendisi Mısır'dadır. Burada ilginç bir şey olur kıymetli kardeşlerimiz. Bu Zembilli Ali Efendi haçtan dönene kadar Şeyhülislamlık yetkilerini sahın müderrislerine tevdi ederler ve sahne seman müderrisleri o gelinceye kadar bir yıl kadar efendim onun görevini üstlenmiş olurlar. Yaklaşık bir sene sonra 1504'lerde İstanbul'a geldiği tahmin edilmektedir. Şeyhülislamlık makamına oturur Zembilli Ali Efendi. Beyazıt döneminde, Yıldırım 2. Beyazıt yani Beyazıt-ı Veli döneminde bu görevini sürdürür ve Yavuz Sultan Selim Han döneminde yine bu görevini sürdürür ve Kanuni döneminde vefat edinceye kadar bu görevini 23 yıl süreyle devam ettirir Zembilli Ali Efendi Hazretleri. Ayrıyeten Sultan Fatih döneminde dahi fethedilememiş olan Rodos Adası'nın fethi mevzubahis olmuştur. Kanuni döneminde Kanuni bunu çok önem vermiş. Çünkü hem ticaret gemilerine hem haç yolundaki gemilere zarar veriyorlar idi. Ve Sencan Şövalyeleri bir gün bir haçlı seferinden Kudüs'ten dönerlerken bu adaya yerleşmiş olan Sencan Şövalyelerinin meşhur bir kalesiydi bu. Çok uzun ve zorlu bir fetih hareketinden, muhasarasından sonra bu Sencan Şövalyelerinin Muhkem Kalesi'nin bulunduğu Rodos Adası'nı Kanuni döneminde fetih nasibi olmuştur. Bugün Marmaris'in karşısındadır bu ada. Rodos Adası'nda ilk cuma namazını Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyh kıldırmış ve oradaki dini binaların efendim nasıl ayarlanacağı hakkında kararları vermiştir. Her alim için elbette ki söyleyemeyeceğimiz vera, takva hususlarında kendisi tebarruz etmiş, ön plana çıkmış bir zat idi. Tasavvufi yolu da var idi. Daha önce bahsetmiştik. Edirne'de Halveti Şeyhlerinden efendim Mesutzade'nin kendisi müridi oluyor. Daha sonra Halveti yine Şeyhlerinden Edirne'deki Amasya'daki Çelebi Halife ile mülakatı var. En son Ebu'l-Vefa Hazretlerinden efendim tasavvuf neşvesi tahsil eder Zembilli Ali Efendi. Bunun yanında ilimde de kitapların yazdığına göre ilimde dağ gibi bir zat olduğu mezkurdur ki Yavuz Sultan Selim Han gibi çok böyle devamlı hareket halinde olan bir saltanat döneminde, ki Yavuz biliyorsunuz 8 sene padişahlık yapmış, ülkenin topraklarını 2,5-3 katına çıkarmış bir sultandır. Onun döneminde tamamıyla Zembilli Ali Efendi'nin Şeyhülislamlık makamının mevzubahis olduğu bir dönemdir. Ki Osmanlı Devleti için çok önemli bir şey olan Mecid-i Dabık, Ridaniye Savaşları, Mısır'ın fethi efendim, Mekke Medine'nin Osmanlı sancağı altına alınması, bu uzun soluklu işlerde hep Zembilli Ali Efendi'nin fetvaları mevzubahistir. Onun için bizim için Osmanlı torunları olan bizler için çok önemli bir zattır Zembilli Ali Efendi. Ayrıca Yavuz gibi efendim haşmetli bir padişaha zamanı geldiğinde dur diyebilmiş bir zattır Zembilli Ali Efendi. Hazine-i Humayun Topkapı Sarayı hazinesindeki bazı görevlerini ihmalden sebep idam edileceğine dair bir karar çıktığını duyunca hemen koşa koşa, normalde divanda bulunan birisi değil Şeyhülislam, hemen vezirlerin bulunduğu divana gider, vezirler ayağa kalkar, Yavuz Sultan Selim kendisini hürmetle karşılar ve Yavuz'a der ki, böyle böyle kişilerin idamına karar vermişsin, bu senin ahiretini mahveder, hemen bunu engelleyeceksin, durduracaksın. Yavuz, Şeyhülislam'ın devletin içinde karışıklık çıkaracak işlere karışması mevzubahis değildir, bu seni ilgilendirmez deyip kendisini durdurmak ister ama Zembilli kararında efendim kesindir, ayakları yere sabit basmaktadır, efendim der, bu sizin ahiretinizi mahvedecek bir iştir, bundan geri dönmeniz lazım der. Haksız bir durum söz konusu der, meseleyi araştırmıştır. Yavuz biraz durup sakinleştikten sonra tamam der ve Zembilli'nin dediğini kabul eder. Zembilli bununla da yetinmez. Efendim bir iyilik yaptınız, bir iyilik daha yapmanız lazım. Bu adamları sokağa atıp milleti eleştirmeyin der. Yavuz tazim cezası vereceğim der, azarlayacağım onları milletin önünde der. Onu yaparsanız yapın ama bu işten kendisini geri döndürmeyi başarmıştır Zembilli Ali Efendi. Bir keresinde de Yavuz Edirne'ye giderken yanında elleri böyle bağlı olan bazı idam mahkumlarını görür ki bunlar Yavuz'un İran'a uyguladığı bir ambargo var. O zamanlarda İpek bu şekilde İran'dan gelen bir ipek ticaretini engelliyor. Ve bunlar da kaçak yollarla İran'la ipek ticareti yapmışlar. Bunların da asılması istenmiş. Yavuz döneminde yine Zembilli Ali Efendi koşar ve der ki, efendim böyle şey yapamazsınız. Yine Yavuz kendisine ters çıkmak ister. Der ki, efendim siz İpek emini tayin etmişsiniz. İpek alışverişi için bir yetkiniz var. Demek ki bu alışveriş yapılan meşru bir şey. O zaman İpek emini tayin etmemeniz lazımdı der. Ve kendisini nasihatla bu ahiretinizi mahveder diyerek yine bu bir sinirle belki verilebilecek olan bir kararın önüne geçmiştir. Yani özetle Yavuz gibi haşmet meab bir sultana bile geri gelip korkusuzca dur demeyi bilmiş ve burada şu da önemlidir. Zembilli'nin dur demesinin önemi kadar Yavuz gibi bir sultanın da ehli ilme hürmeti ve onları dinlemesi de hepimiz için ibretlik bir efendim durumdur. Kıymetli kardeşlerimiz, Zembilli Ali Efendi'nin Sıbyan Mektebi'nin önündeki hazirede bazı kabir taşları mevcut ama yarısı kırık, üstten kırık, alttan kırık, kamilen okunabilen bir taş yok, mevcut değil. Zembilli Ali Efendi'nin çocuklarının da etrafında metfun olduğu kayıtlarımızda zikredilmekte, eserlerimizde mezkûr ama etrafındaki kabirler de öyle kabir taşı mevcut olan bir taş yok. Kamilen taşını okuyabildiğim tek taş şu gördüğünüz taştır. Sıbyan Mektebi'nin önünde hemen girişte sağ tarafta. Değerli buldum, kıymetli buldum. Bir Fatiha göndermemize vesile olur. Bunu okumak istiyorum sizlere. Hüvel baki, ebedi kalacak olan sadece Allah-u Teala'dır. Osmanlı mezar taşlarının birçoğunda göreceğimiz üzere kıymetli bir nasihatle başlar. Zembilli Mektebi Şerifi hocası, yani bu Sıbyan Mektebi'nin hocası, Abdülkadir Efendi'nin ehli, Hoca Abdülkadir Efendi'nin ailesi, yani eşi demektir bu. Merhume-i mağfuretun leha el-muhtace, Allah-u Teala tarafından bağışlanması ve affolunması umulan, el-muhtace, kendisi muhtaç olan neye? İlâ rahmeti rabbihil gafur, bağışlayıcı olan, Rabbinin rahmetine muhtaç olan kimdir o? Şerife Fatıma Hanım'ın ruhuna Fatiha. Şerife Fatıma Hanım'ın ruhuna Fatiha ile biter. Bakınız sonunda efendim sene 1278 fi 19 böyle C bir de E var. Bu Cemaziyel Evvel'in kısaltılmışıdır. Sene 1278 Hicri Cemaziyel Evvel'in 19'u ki bu da efendim 22 Kasım 1861'e denk gelmektedir. Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhin oğullarından Muhyiddin Mehmet Şah Efendi ki Molla Çelebi adıyla da bilinir. Tarih-i Ali Osman'ın Ruhi Çelebi ise bir başka Tevarih-i Ali Osman'ın müellifidir. Diğer oğlu Fuzail Çelebi ise çeşitli manzum ve mensur eserleri olan bir alimdir. Cemalettin Mehmet ise kadılık ve valiliklerde bulunmuş. Zembilli Ali Efendi'nin kızı Sitti Şah Hatun İstanbul'da mescit ve medrese yaptırmıştır. Zembilli Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyh hayırseverliği ile tanınmış, İstanbul'un değişik yerlerinde cami, mescit ve mektep inşa ettirmiştir. Alaca Mescit, Galata'da Tersane Caddesi'nde iken 1957'de Azapkapı Caddesi açılırken yıktırılmıştır. Müftü Ali Efendi Camii, Küçük Mustafa Paşa semtindedir. Mescit olarak yaptırılmış, 1525-26 yıllarında cami haline getirilmiştir. Ali Cemali Efendi Sıbyan Mektebi, tek kubbeli, kare planlı Ali Cemali Efendi Sıbyan Mektebi, vefatından evvel 1523-25 yılları arasında Zeyrek Yokuşu'ndaki evinin karşısına inşa edilmiştir. Müftü Hamamı, 1960'ta ortadan kaldırılan Müftü Hamamı, Müftü Ali Camii yakınında bulunuyordu. Bu hamamın geliri geride zikrettiğimiz cami, mescit ve mektebe vakfedilmiştir. Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhin, Sıbyan Mektebi'nin önündeki haziresinde bulunan kabrinin hemen karşısında evi bulunuyordu. İşte kendisine Zembilli denilmesinin sebebi bu evinden aşağıya iple sarkıttığı bir zembil yani sepetin her zaman oradan sarkık bulunması. Halkın o sepete suallerini koyması, kendisinin sepeti yukarı çekerek suallere cevap vermesinden dolayıdır. Burada ahşap bir ev bulunuyordu. 96-97 yıllarında bu ev de yıkılmıştır. Tabii o ev o zamandan kalan asli ev değildir ama bugün evinin olduğu yer bomboş bir arsa halinde hala ihya edilmeyi beklemektedir. Ali Cemali Efendi rahmetullahi aleyhin ilmi gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenilediği ileri sürülür ve kitaba da çok meraklı olup çeşitli yerlerden eserler getirttiği belirtilir. Başlıca eserleri şunlardır. Fetvayı Ali Efendi, Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhin fetvalarını içeren bu eserin İstanbul kütüphanelerinde çeşitli nüskaları bulunmaktadır. Muhtaratun Hidaye, fıkha dair bir eserdir. İmam-ı Merganani rahmetullahi aleyhin Hidaye kitabındaki fetvalardan tercih edilenleri seçerek hazırladığı bir eserdir. Risale fi Cevazi Deverani Sufiye, 2-3 veraklık eserde Sufi raksının yani böyle dönmelerinin zikir maksadıyla yapılması durumunda haram olmadığını belirterek bu konuyu işleyen bir eserdir. Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyh Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt, 2. Beyazıt, Beyazıt Veli, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemlerinde 23 sene süren Şeyhülislamlık müddetinin ardından her fani gibi o da ahirete irtihal eylemiştir. Ama bu kubbede hoş bir sada bırakmıştır. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Bu Şeyhülislamlık müddeti bittikten sonra vefat etmiştir dedik. Bu vefatı anında, vefatı hakkında Taşköprüzade ki Eşşakaikun Numaniye müellifidir. Kendisi çok güzel bir kıssayı naklederler. Babasıyla beraber Zembilli Ali Efendi'nin vefatından bir vakit önce ziyaret ettiklerini ve orada yaşadığı bir kıssayı Eşşakaikun Numaniye'de nakletmektedir. Taşköprüzade şöyle der. Vefatına yakın babamla Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhi ziyarete gittik. Biraz oturduk. Sonra babamı yanına çağırdı. Eğilmesini istedi. Babam eğilince kulağına bir şeyler anlattı. Ve babam ağlayarak geldi yanıma oturdu. Çıkınca babacığım dedim niye ağladın? Ne dediler sana bu kıymetli zat? Dedi evladım işrak vaktinde Musa aleyhisselamın ruhaniyetinin gelip kendisinin vefat edeceğini haber verdiğini ve bunun üzerine bu zatı kaybedeceğimizden dolayı hüzünlendiğimi ve ondan sebep ağladığını anlatmış. Taşköprüzade rahmetullahi aleyh bunun üzerine ben de çok mahzun oldum, ben de ağladım diyerek anlatır. Vefatına meşhur olduğu üzere Osmanlı edebiyatında tarih düşmüşlerdir kıymetli kardeşlerimiz. Temme fetvahu, fetvası tamam oldu manasına gelen ibareyle tarih düşmüşlerdir ki Arapça ebced değerlerini topladığınız zaman bu ibarenin de karşılığı 932 Hicri tarihini vermektedir. Zembilli Ali Cemali Efendi'nin kabir taşında herhangi bir şey mevcut değildir. Ama kabrinin yan tarafında bir kitabe mevcuttur. Onu okuyalım kıymetli kardeşlerim. Sultan Bayezid Han ve Sultan Selim Han ve Sultan Süleyman asrında müfti merhum ve mağfurun leh Zembilli Ali Efendi. Zaten Osmanlıca yani Osmanlı Türkçesi. Sultan Bayezid efendim, Sultan Selim ve Sultan Süleyman Han dönemlerinde Osmanlı Devleti'nin müftisi, Şeyhülislam'ı olan merhum ve mağfurun leh Allah tarafından bağışlanması ve rahmet olunması umulan Zembilli Ali Efendi ruhu için Fatiha sene 932 ki miladi 1525'lere 1525-26'lara denk gelmektedir. Dersimizin hitamına geldiğimiz bu demde Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyhi anlatmaya çalıştık. Kendisinin bu kadar güzel bir ömür sürmesi, arkasından 500 sene sonra geçmesine rağmen bizim onu hayırla yad etmemiz hepimize ibretlik bir tablo sunmaktadır kıymetli kardeşlerim. Biz de elbette ölüp gideceğiz. Arkamızdan böyle hayırla yad edilmek için dünyada çalışmaktan başka çaremiz yoktur. Allah-u Teala bizim de arkamızdan böyle hayırla yad edilmemizi cümlemize nasip eylesin. Amin. Malumunuz İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatı vardır. Zamanında ricali devlete, şeyhlere, efendim müritlerine vesaire zatlara yazdığı mektuplardan bir araya gelmiş 3 ciltlik bir eserdir. Ki birinci cildi 313 mektup içerir, ikinci cildi 99, dördüncü cildi 114 mektup içerir. Böyle bir eseri vardır. Bilenler bilirler, çok meşhurdur tasavvuf dünyasında. Bu eser Farsça idi. Bunu Murat Minzelevi Hazretleri, Tatarlı tarihçi Murat Minzelevi Hazretleri Mekke'deyken şeyhinin tavsiyesi üzerine evladım bu eser Anadolu coğrafyasında buralarda Farsça olduğu için çok okunamıyor. Bunu Arapçaya çevirsen deyip kendisinden böyle bir şey istemiş ve 14 ay gibi kısa bir sürede Murat Minzelevi Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını Farsça aslından Arapçaya çevirmiştir. Yani tarif etmiş, Arapçaya çevirmiş denir buna. Onun için kendisine muarrif yani Arapçaya çeviren denir. Bu sıfatla anılır Murat Minzelevi Hazretleri. O çok bilinmez bu beyt, çok gözden kaçar ama benim çok hoşuma gider. Mektubatı açtığınız zaman kıymetli kardeşlerim hemen kapağında bu Murat Minzelevi Hazretleri'nin şu hikmetli beyti vardır. Bu demde onu okumak isterim sizlere. Murat Minzelevi Hazretleri der ki orada bu eserleri hazırlamasından ahiret sermayesi umduğunu anlattığı sadette şöyle der mübarek zat. Emütü ve tübla a'zumi fil mekabiri ve sevfe era ma kad havethü defatiri ferumtü dikharan ba'de mevti mined du'ai fe ebkaytü tizkaran nitace havatiri. Şöyle der. Emütü ve tübla a'zumi fil mekabir. Öleceğim ve kemiklerim toprakta yok olup gidecek. Ve sevfe era ma kad havethü defatiri. Ve ahirette şu defterlere yazdığım, ardımdan bıraktığım şu kitaplara yazdığımın faydasını göreceğimi umuyorum. Devamında şöyle der. فَرُمْتُ الدِّخَارًا بَعْدَ مَوْتِي مِنَ الدُّعَاءِ فَاَبْقَيْتُ تِذْكَارًا نِتَاجَ خَوَاطِرِ. Ben şu dünyada hatırıma gelenleri yazarak ardımdan bir dua beklentisi için bir azık olarak bunu bıraktım. Dünyadan böyle gidiyorum. ahirette bu yazdıklarımın, bu hayır eserlerimin faydasını göreceğimi umuyorum demektedir. Aynı bu gibi Zembilli Ali Efendi Hazretleri de çok eser bırakmış, çok kıymetli görevler, vazifeler üstlenmiştir. Biz bugün kendisini hayırla yad ediyoruz. Bir de şunu söylemek isterim. Ülkemizde sırasıyla böyle Şeyhülislamları tek tek program daha yapılmış değildir. İlk defa bu bize nasip oldu. Ondan dolayı bahtiyarız. Allah-u Teala itmamına muvaffak eylesin diye dua ediyoruz. Zembilli Ali Efendi de içinde böyle bir şey ilk defa yapılmış oldu. Allah-u Teala o zatın şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. O zatın ve bu derste kendisinden bahsettiğimiz diğer zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı sona erdi. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Musa Aleyhisselam döneminde sihir çok ileri. Kısaca bahsedelim bundan da. Tabii Musa Aleyhisselam'a da hani asayı attığı zaman ejderha oluyor ya, ona da sihirbaz zannediyor Firavun. Bu sefer ne dedi? Madem o sihir yapıyor, onun dediği efendim sihriyle, onun elindeki kuvvetle onu yeneyim halkın önünde ve böylece rezil edeyim de bundan da kurtulayım diyor kendi kendine Firavun aleyhillâne. Ve bunun üzerine ne yaptı? Belirli bir gün belirlediler ve her tarafa tellallar bağıttırdı. Ne kadar sihir varsa, sahir varsa, büyücü varsa, sihirbaz varsa hepsini toplattı. Adamlar koşa koşa geliyorlar. Çünkü ben ilahım diyen adam, Mısır'ın efendim başındaki adam. Yani şimdi madem o çağırdı, koşa koşa gidiyorlar. Bize yedirir, içirir, ağırlar. He? Bir de efendim galip gelirsek, onun istediği bir neticeyi alırsak, bize ne hediyelere boğar. Efendim düşüncesiyle herkes geldi. Yani tefsirlerde geçiyor, değişik rivayetler var. Yani 3000 kişi mesela sihirbaz gelmiş. Bir rivayet var, 15.000 tane sihirbaz gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun? Sihirbazlar ordusu. Kime karşı? Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Allah Allah. Evet, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf suresi 114. ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve ca'es seharatu firavun. Firavne kalu. Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve dediler ki, bak ne diyorlar şimdi. İnne lena le ecran in kunna nahnul galibin. Eğer biz galip gelirsek bize mükafat var değil mi? Yani dertleri ne onların? Dertleri mükafat almak. Dertleri maddi yönden rahatlamak, ferahlamak. Siz sihirbazsınız. Yani bir sihir yapın. İmkanlarınız genişlesin. Parayı bulun. Köşeyi dönün. He? Onlar Firavun'dan medet umuyor. Firavun da onlardan medet umuyor. Ha bunlar böyle deyince, yani biz kazanırsak bize bir şey var mı? Kale, naam, evet. Ve innekum leminel mukarrabin. Evet, muhakkak siz dedi yakınlarımdan olacaksınız. Yani saray erkanından olacaksınız, vezirim olursunuz. He? Yani onları ne yapacak? Mala, mülke boğacak adeta. Dedik ya, sihirbazlar ondan medet umuyor. Madem kabiliyetiniz var, ne işiniz var Firavun'la? He, siz yapın sihirinizi, yapın efendim büyücülüğünüzü, parayı bulun kardeşim, rahatlayın, ekonomik feraha ulaşın, eliniz bollaşsın. Yok, onlar ne yapıyorlar? Firavundan medet umuyorlar. Peki Firavun ne diyor? Ben ilahım diyor. Lan madem ilahım diyorsun sen, bir tane o, ama Allah'ın elçisi olduğu için o inanmıyor ya, niye baş edemiyorsun ya? İki kişi için sen 15.000 kişi topluyorsun, utanmıyor musun? Bir de ilahım diyorsun. He, kalk bir sihirbazlardan medet umuyor. Ya zanfet talibu vel metlub. Görüyor musun? Alan da zayıf, veren de zayıf. Tabii sihirbazlar Şöyle bir baktılar. Kiminle mücadele edecekler? Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam ile. Zaten Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın durumuna bir baktılar. Musa aleyhisselam orada ağacın altında istirahat ediyor. Asa böyle bekliyor. Dediler bu sihirbaz değil ya. Niye? Çünkü bir sihirbaz sihirle asası kendini nöbet beklese bile uyuduğu zaman bu iş bozulur. Uyuduğu zaman sihri bozulur yani. Uyuduğu halde bekliyor. Ya bunda bir şey var. Bir de ertesi gün toplandılar. Bir tarafta binlerce sihirbaz. Bütün halk toplanmış. Firavun aleyhillâne orada. He? Asiye annemiz de yanında. Ne dualar ediyordur içinden. Ya Rabbi peygamberini Musa aleyhisselamı mahcup etme ya Rabbi. Kim bilir ne dualar ediyordur yani. Ama henüz daha ne yapıyor? İmanını gizliyor. Orası ayrı bir konu tabii. Yani ben şunu anlatıyorum. Her peygamberi o devrin en ileri olan şeyiyle Allah-u Teala ne yapıyor? O mucizeyle gönderiyor. Şimdi tabii burada çok enteresan da bir durum var. Düşünsenize. Efendim o kadar bir sihirbaz ordusu var. Kimi bekliyorlar? Kimle mücadele edecekler? İki tane nur gibi şahsiyet geliyor. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam asasıyla. Aman ya Rabbi, nasıl bir heybet, nasıl bir azamet, nasıl bir nur. Sihirbazlar bir titriyorlar biliyor musun? Niçin? Korktukları için ya iki kişi. Arkadaş işin arkasında başka bir mesele var. Ya diyorlar bu Firavun, Melun. Onlar belki o zaman Melun demiyor ama da derler merak etme. İman edecekler çünkü. Çünkü insaf gözüyle bakıyorlar. Hakkı hakikati öğrenmek için bakıyorlar. He? İdeolojik olarak düşmanlık olsun diye bakmıyor olaylara. Çünkü bakıyorlar ya Firavun bunu baş edememiş öyle mi bununla? Ve bizim gibi binlerce adama bir takım dünyalıklar vaat ederek, bir takım rahat müreffeh bir hayat vaat ederek bunu yenmemizi istiyorlar. Eğer bu iki zatın derdi para olsaydı, pul olsaydı, makam mevki olsaydı giderdi Firavun'la anlaşırdı. Firavun da zaten binlerce bizim gibi adamla uğraşacağına onları abad eder, mamur eder, keyfine bakardı. Demek ki bunların başka bir derdi var. Bunların bir ideali var, hedefi var. Bunların derdi para değil, pul değil, makam, mevki değil çünkü. Onun için ürperdiler, çekindiler ve saygı duydular. Ve ne dediler? İmmâ en tülkiye ve immâ en nekûne nahnül mülkîn. Yani ya önce siz atın ya da biz atalım. Yani önce buyurun siz başlayın. Buyurun efendim önce siz buyurun. Hani diyoruz ya biz. Ya burada bir saygı ifadesi var. Bak bu saygı, bak bu edep çok önemli biliyor musun? Sonradan iman edecekler onu da arz edeceğim. Müfessirlerden bazıları diyor ki işte onların bu saygısı, bu edebi onların iman etmesine vesile oldu. Edep çok önemli. Edepsizlik de çok kötü. Adamı dinden imandan edebilir bu edepsizlik, arsızlık, hayasızlık. Ha diyeceksin ki hoca efendi bugün de edepsizlik, arsızlık çok yaygın. Evet maalesef öyle. Ha şimdi oraya da girmeyeyim ama bunu da anlayalım. Edep çok önemli. Allah'ın dinine, kitabına, dini kitaplara, alimlere, ulemaya bu işi efendim Allah için yapan hoca efendilere saygı göstermek, edepli olmak imanla ölmeye sebep olur. İman çok önemli. Ha tam tersi de ulemaya edepsizlik yapmak. Efendim Allah dostlarına hakaret etmek, laf söylemek Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Evet dediler ki buyur önce siz başlayın. Siz mi başlayacaksınız biz mi başlayalım? Kal elku. Musa aleyhisselam dedi ki siz atın. Yani ellerinde hazırlamışlar daha önceden. İpler, efendim mesela halatlar, çubuklar, çubukların içerisine civalar koymuşlar. Deriden efendim bir takım şeyler getirmişler, bunları yağlamışlar. Yani bunlarla bir takım sihir, efendim illüzyon vesaire gözbağcılık yapacaklar. Siz atın, siz başlayın. Deyince tabii binlerce sihirbaz. Felemma elkav seharu a'yunen nasi vesterhebuhum. Ellerindekilerini bir attılar. Atınca şimdi güneş de vuruyor. Tam böyle kuşluk vakti güneş vurmuş. O güneş vurunca o civa hareket etti. Civalar hareket edince o sopalar sanki oynuyor. O deriler yağladılar efendim, boyadılar, parlamaya başladı. Bir gözbağcılık, bir sihir, bir illüzyon, ortalık karma karışık oldu. Yılanlar, çıyanlar, böcekler alt alta üst üste meydan kaynıyor. Milletin ödü patladı. Bak efendim ne diyor? Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve korku saldılar. Ya. Felemma elkav seharu ayunen nas ve serhabuhum. O sihirlerini atınca insanların gözlerini büyülediler. Korku saldılar ve ca'u bi sihrin azim. Büyük bir sihir ortaya koydular. Büyük bir sihirle geldiler. Bak dikkat et. Allahu Teala Hazretleri bile buna büyük bir sihir diyor. Mevla diyor büyük sihir diye. Dolayısıyla tabii böyle olunca fevcese fi nefsihi hifeten Musa. Bu yüzden Musa Aleyhisselam içinde bir korku hissetti diyor. Halk korktu zaten. Herkes büyük efendim birbirine mi sarıldı artık, geriye mi sıçradı? Musa Aleyhisselam da bir korku hissetti. Ama tabii tefsirlerde geçtiği üzere. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu meseleden korkması aslında nedir? Çünkü halk bu sihire kanar da bundan dolayı iman etmezler diye de korkuyor. Çünkü orada yani Musa Aleyhisselam'ın mağlup olması demek, onların sihrine yenilmesi demek. Ne oluyor? Adeta işte Firavun'un mantığı bu. Yani onu yenersem diyecekler ki bak bu haksız, peygamber olsaydı yenilmezdi. Zaten ona göre de sihirbazlar yenecek ve böylece Musa Aleyhisselam'dan kendince kurtulacak yani. Ha şimdi çünkü Musa Aleyhisselam galip gelirse Musa Aleyhisselam ne oluyor? Diyor ki bir Allah var diyor. He? Allah'tan başka ilah yok diyor. Ben onun elçisiyim diyor. Yani burada Firavun'un iddiası batıl oluyor. Bütün ilahlık iddiaları çöp oluyor yani. Onun için yani o saltanatı, o nüfuzunu, o konumunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Tabii Musa Aleyhisselam için de bir korku hissedince kulna la tahaf. Mevla buyuruyor ki biz dedik ki korkma. İnneke entel a'la. Muhakkak ki sen üstünsün, galip geleceksin. Ve evhayna ila Musa, Musa Aleyhisselam'a vahyettik, en elka asak, asanı at diye vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca bir canavar oldu, bir ejderha oldu, büyük bir yılan şekline girdi. Fe idâhiye telkafu mâ ye'fikûn, bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor. Hani binlerce sihirbaz ellerindeki sopadan, ipten, çaputtan, efendim deri bilmem nelerden, civalardan yaptığı sihirleri vardı ya. Onları ortaya atmışlar, meydana salmışlardı. Sihir yapmışlardı, gözbağcılık yapmışlar, illüzyon yapmışlar. İnsanlar ürkmüştü ya. İşte şimdi Musa Aleyhisselam elinde asa var, hiçbir şey yok. Mevla diyor ki biz dedi ki asayı at, attı. Ejderha oldu, hepsini yutuyor. Nasıl yutuyor biliyor musun? Yani nasıl anla sen? Güçlü bir vakumu çok güçlü bir elektrik süpürgesi nasıl tozları, ipleri, etraftaki kir, toz, pası çekiyor alıyorsa hepsini öyle yalıyor, yutuyor, çekiyor alıyor yani. Bu sefer herkes şaşırdı kaldı. Bambaşka bir şey. Hiç böyle bir şey beklemiyordu sihirbazlar. Aa dediler bu nasıl bir şey ya? Şu sihirleri nasıl yutuyor? Alt tarafı bir asa. Hepsini yuttu. Musa Aleyhisselam elini uzattı. Tekrar tuttu. Efendim tekrar tutunca tekrar asa oldu. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki şimdi o ejderha çıkınca onların da bütün sihirlerini yalayıp yutunca millet gene korktu mu? Korktu. En çok kim korktu? Firavun Melun'u korktu. Öyle bir korktu ki bazı kitaplarda ne diyor biliyor musun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Firavun'a tabiri caizse don yetiştiremediler. Sürgün oldu herif. Utanmaz adam, çocuk yapmaz senin yaptığını, bir de kalkmışsın ilahım diyorsun. Bir de bu nasıl bir adamdı biliyor musun? Ayda bir helaya giden adam, öyle düşün. Ayda bir helaya gidiyor. Ayda bir gidiyor, bu sefer baktı ki ben normal bir adam değilim. O da gidiyor uzak bir yerlere kimse görmesin diye. Millet de bunu helaya da gitmiyor zannediyor. Yiyor içiyor, demek ki sen bizim gibi adam değilsin ya. Sen bambaşka bir adamsın derken falan ilahsına döndü iş yani. Ama şimdi ne oldu? Ayda bir helaya giden ve kimsenin görmediği, öyle bir şey helaya da gitmiyor zannettikleri adam, don yetiştiremiyorsun abi. Rezil oldu, kepaze oldu. Sen Allah adamlarına böyle işler yaparsan, böyle tuzaklar kurarsan, karşında kim var biliyor musun? Men adali veliyen fakat adentü bil harp. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın peygamberine sen böyle yaparsan Allah'a harp ilan etmiş olursun. Allah ile savaşan asla kazanamaz. Rezil olur, kepaze olur ve oldu da kıymetli kardeşlerim. Evet tabi sihirbazlar bunun bir efendim sihir olmadığını anladılar, mucize olduğunu anladılar. Nereden anladılar? Çünkü onlar zaten akşamdan biliyorlar asa başında nöbet bekliyordu uyuduğu halde. Bir de şimdi tekrar tuttu asayı tutunca ne oldu? O yaladığı, yuttuğu bütün çaputların hepsinin dökülmesi lazım. Öyle şimdi Allah'tan başka kim yoktan var eder, vardan yok edebilir ki? Ha onları topladı, yuttu. Gözün öyle görüyor ama asayı tuttu zaman ne olması lazım? Hepsinin dökülmesi lazım. Hiçbiri ortada yok. Heriflerin getirdiği kamyonet tabiri caizse getirdikleri çaputlar, ipler, çubuklar hiçbiri yok. Yok olmuş gitmiş. Anladılar ki bu peygamber. Anladılar ki bu sihir değil. Evet arkadaşlar. Böyle olunca فَاُلْكِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettiler. قَالُوا dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine. Bak bunları da bekliyor. Niye? Çünkü bu Firavun çok megaloman bir adam. Buna rağmen alemler Rabbine iman ettik de bana iman ettiler diyebilir. Bir algı yapar, bir şey yapar. Hatta Rabbi Musa, Musa'nın Rabbi olan alemlerin Rabbi deseler gene algı yapabilir. Ben de Musa'nın Rabbiyim haşa. Yani hani sarayda yetişti ya, hani onun mürebbiyesi, yetiştiricisi benim kabilinden. Yani böyle bir efendim kendine yontabilir. Çünkü böyle bir sahtekarlığı var bu Firavun'un, sabıkalı. Bak ileride tabii o konuya girmeyeceğim ama yani Musa Aleyhisselam'a Mevla denizi yardı ya 12 yol oldu. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kavmi geçerken Firavun şaşırdı kaldı. Askerler de şaşırdı ama çaktırmıyor diyor. Bak görüyor musunuz diyor kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da ayrıldı diyor. Sahtekarı görüyor musun? Halbuki sen de biliyorsun ne olduğunu. Herkes biliyor. Şimdi burada da böyle bir şey yapabilir. Çünkü öyle bir huyu var. Onun için Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik deyince artık kendini ön plana çıkarıp bana iman ettiler demesinin imkanı kalmadı. Şimdi burada da tabii ben mesela bu ayetlere bakınca çok şaşırıyorum, tacip ediyorum ve imreniyorum. Çünkü bu sihirbazları ne yaptı? Astırdı. Astı Firavun. Geri dönmediler. İmanlarından vazgeçmediler. Nasıl enteresan bir durum değil mi kıymetli kardeşlerim? Sabah geliyorlar, sabah kafirdiler. Sabah geldikleri zaman o Firavun saltanatının, o sahte efendim düzenin devamı için o çarkın birer dişlisi olarak geldikleri o meydanda iman ediyorlar ve o saltanatı yer ile yeksan ediyorlar. Sabah kafirdiler ama öyle bir iman ettiler ki canlarını verdiler, yine de imanlarını vermediler. Akşam olmadan şehit oldular, alınlar secdede, ruhlar cennette. Evet arkadaşlar, kaç yıllık Müslümanız, Allah için ne verebiliyoruz? Mal canın yongası, malına kadar veriyorsun, can vermek gerekirse verebilir misin? Ama öyle bir iman etmişler ki, sabah imansız, akşam öyle bir kamil manada mümin oldular, iman ettiler, canlarını verebilecek kadar böylesine ikan derecesinde iman sahibi oldular. Rabbim ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur, makamlarını cennet eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ordusuz bir peygamberle bir efendim saltanatın hükümdarlığını mum gibi erittiğini görüyoruz. Allah'ın kudretine bak. Değil mi? Ve diğer taraftan bir odun parçası, bir asa Allah'ın emriyle, emri ilahiyle adeta ne oluyor? İntikam memuru oluyor ve meydandaki bütün batılı siliyor, süpürüyor. O saltanatı yer ile yeksan ediyor. Evet. Allah'ın emriyle işler oldu mu? He, işler kolaylaşıyor. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman, Allah'ın emrine muti olduğumuz zaman, Allah Celle Celaluhu o bir odun parçasına verdiği gücü sana da bana da verebilir mi? Verebilir. Biz de ne yapacağız? Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayacağız. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o Kur'an'ı, o Kur'an sofrasını, o manevi ziyafete iştirak edeceğiz. Maneviyatımızı güçlendireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve inşallah o maneviyatla, o gayretle, o imanla Rabbimizin dinini en güzel şekilde yaşamak, anlatmak nasip olacak. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat başlıyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم عن الحسن بن علي قال من طلب الدنيا قعدت به ومن زهد فيها لم يبالي من أكلها إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال En son ders olarak kamil müminin özelliklerini sayıyorduk. Bugün inşallah tamamlamış oluruz. Onlardan en son söylediğimiz de mümin faydasız, boş şeylerden uzak durmalı demiştik. Okumuş olduğumuz son ayeti kerimede de Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Boş şeylerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler demiştik. Yani mümin omuzlarında ağır yük olan kişidir. Dünya hayatı bizlere imtihan için ikram edilmiş bir hayattır. Dolayısıyla bu hayatı kazanmak o kadar da kolay değildir. Çünkü şeytan aleyhillâne ve nefis birlikte insan oğlunu yoldan çıkarmak için ellerinden gelen ne varsa yapmaktalar. Dolayısıyla bizler her an bunu bilerek ve üzerimizdeki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu da düşünerek hakikaten imtihanda olduğumuzu her daim aklımızda tutarak hayatımızı devam ettirmeliyiz. Müminlerin dünya hayatında kendilerini en fazla meşgul eden şey dünyadır. Yani dünyalık şeylerdir. İnsanı çok fazla meşgul eder. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Çünkü imtihandayız. İmtihanı kazanmamız gerekir. Bu imtihanı kazanmak için dünyanın bizi aldatmaması gerekir. Bakınız, Anil Hasan İbn Ali kâle. Hasan bin Ali'den rivayet ediliyor. Diyor ki, men talebet dünya kâdet bi. Kim dünyayı hırsla isteyecek olursa, kâdet bi, dünyayla oturur kalır. Yani yoluna devam edemez. Halbuki dünyada yapması gereken o kadar çok ahiret için işler var ki onlara yol bulamaz. Dünya onu tutar, bulunduğu yere oturtur, kalır öylece diyor. Ve men zehide fiha, kim de dünyada zühd gösterirse, yani dünyaya değer vermeyecek olursa, lem yubali men ekeleha, o dünyayı kimin yediğini aldırış bile etmez. Umurunda olmaz onun artık o. Çünkü Müslüman dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu, kendisine verilen verilmeyen ne ise onların sadece bu imtihanda tesiri olan şeyler olduğunu bilmesi lazım. Eğer şu dünya dediğimiz şey de İmam Rabbani Kuddisesi ruhunun ifadesiyle kişiyi